0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapan Lübnanlı mevkidaşı Joseph An'la Ankara'da bir araya geldi. Erdoğan, Lübnan'ın egemenliği ve

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni dönemine yönelik toplantılar devam ediyor. Mecliste yapılan kapalı toplantıda grup yönetimi belli oldu. Merkez Yönetim Kurulu ise bugün toplanacak. Toplantının gündeminde kurultay süreci olacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarında son duruma ilişkin bilgi verdi. Buna göre Antalya Kaş, Isparta Eğirdir ve Muğla Seydikemer'deki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Muğla Fethiye, Antalya Alanya ve Mersin Gülnar Aydıncık yangınları ise büyük ölçüde kontrol altında. Aydın Çin'e ve Balıkesir Gömeç bölgelerindeki orman yangınlarında ise yoğun mücadele sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Cem Küçük gözaltına alındı. Küçük hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Küçük'ün jandarmadaki işlemleri sürüyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Toplam tutuklu sayısı 35'e ulaştı. Tutuklanan bazı şüphelilerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yolsuzluk davasında ara karar çıktı. Mahkeme heyeti tutuklu 37 sanıktan 16'sının tahliyesine karar verdi. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 20'ye çıktı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2,5 milyon kişinin kas gücünü ve hareket oranlarını ölçtüklerini belirtti. Batman'da konuşan Bakan Memişoğlu, 228 bin vatandaşımızın sağlıklı hayat merkezlerine yönlendirmelerini yaptık dedi. COP31 yani Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı 9 ile 20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek. İklim Değişikliği Zirvesi Meclis Genel Kurulu'nun da gündemindeydi. Meclis Genel Kurulu COP31'de yapılacak 3 ana oturum ve diğer toplantılara ilişkin uluslararası sözleşmeleri görüştü. Genel Kurul'da milletvekillerinin görüşlerinin ardından yapılan oylamada uluslararası anlaşmalar kabul edildi. İsrail ordusunda çatlak büyüyor. İşkenceleriyle bilinen Sde Taiman askeri üssünde onlarca asker komutanlarına isyan etti. Üste yaşanan disiplin krizi sonucu askerler komutanlarına hakaret ederek silahlarını bırakıp üstten kaçtı. İsrail basını olayı orduda şimdiye kadar meydana gelen en utanç verici olay olarak duyurdu. Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Seuta'ya yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahale edildi. Denizden yüzlerce kişi kurtarıldı, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Seuta özel yönetimi ulusal acil durum ilan edilmesini istedi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez hükümetin tüm kaynaklarını seferber ettiğini açıkladı. Avrupa arenasında iki temsilcimiz sahne aldı. Beşiktaş Avrupa Ligi ikinci eleme turunda evinde tek golle geçtiği mitilendi. Bu kez deplasmanda 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar böylece adını 3. eleme turuna yazdırdı. Temsilcimiz 3. turda Çekya ekibi Hradec Kralove ile eşleşti. Başakşehir ise Konferans Ligi 2. eleme turunda Inter Turku'ya konuk oldu. 1-1'in rövanşında rakibine 2-0 mağlup olan temsilcimiz Avrupa defterini erken kapattı. UEFA, FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer organizasyonlardaki mülkiyet haklarını özel yatırımcılara devretme planına karşı çıktı. Plan tamamen iptal edilmezse 55 üye ülkenin milli takımlarının FIFA organizasyonlarına katılmayacağını duyurdu. UEFA, FIFA'dan organizasyonların özel mülkiyete açılmayacağına dair bağlayıcı güvence istedi. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Yazan Gabriel Garcia Marquez, çeviren İsmail Yerguz, uygulayan Muazzez Menemencioğlu, yöneten Haluk Kurdoğlu, efektör Korkmaz Çakar. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Yiğit Terzioğlu, Marquez Sevtap Toktay, Velasco Alev Sezer, Rengifo Cem Kurdoğlu.
1: Radyo 28 Şubat 1953'te Kolombiya Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bir muhribin Amerika'ya bağlı Mobil üssünden ayrıldıktan sonra Antiller Denizi'nde fırtınaya tutulduğunu, muhripten 8 denizcinin denize düştüğünü, kazaya uğrayanların aranmasına hemen başlandığını, sonuç alınamayınca 4 gün süren aramaların durdurulduğunu ve kayıp denizcilerin resmen ölmüş sayıldığını bildirir. Olaydan bir ay sonra Luis Alejandro Velasco adında bir denizci kazadan kurtulduğunu söyleyerek 10 gün bir sal içinde açlık, susuzluk, doğa ve doğa içinde yaşayan canlılarla yaptığı şaşkınlık yaratıcı ölüm kalım savaşını bir gazeteciye anlatır. 22 Şubat'ta denize açılan muhrip 28 Şubat'ta kaza geçirir. Radyo kazanın nedenini muhribin şiddetli fırtınaya tutulduğu yolunda bildirir. Oysa muhrip fazla yükten dengesini yitirip yan yatmıştır. Denize kayarak düşen 8 denizciden yalnız Luis Alejandro Velasco kurtulmayı başarmıştır. Velasco 10 gün süren deniz serüvenini gün gün, saat saat, giderek dakika dakika anlatır.
2: Başlangıçta tek başına 3 saat denizde kalmanın olanaksız olduğunu düşündüğünüzü söylemiştiniz.
3: Ama kazadan 5 saat sonra daha uzun süre beklemekte olan gelmeye başladı. Güneşi sol yönüme alarak Cartagena'dan yana bakıyordum. Saat 6'da gözlerim yanmaya başladı. Ama gece olurken bile bakmayı sürdürdüm.
2: Hava karardıktan sonra uçakları göremezdiniz ki.
3: Hiç değilse motor seslerini duyardım. Hem kanatlarındaki kırmızı yeşil ışıkları görebilirdim.
2: Karanlıkta onlar sizi nasıl görebilirlerdi?
3: Bunu unutuyordum.
2: Sonra neler yaptınız?
3: Gökyüzü birden kızıllaştı. Sonra mora dönüştü ve az sonra ilk yıldız belirdi. Tıpkı bir işaret gibiydi. Ardından zifiri karanlık bir gece çöktü denizin üstüne. Burnumun dibine bile göremediğim bir karanlığa gömüldüğümü anlayınca korkuya kapıldım.
2: Anlıyorum. Gündüz günü bastıran bir yalnızlık bu.
3: Gece göremediğim ama garip hayvanlarla dolu denizde kayıp gitmekte olduğumu sezinleyince yalnızlığım daha da yoğunlaştı.
2: Yalnızlığınızı azaltmak için herhangi bir şey gelmiyor muydu aklınıza?
3: Saatime bakıyordum. Saatim fosforluydu. 7:10 vardı. Uzun bir süre sonra bana 2-3 saat sonra gibi geldi. Yine saatime baktım. 7:05 vardı.
2: Dinliyorum.
3: Üşümeye başlamıştım.
2: Yalnızlık da üşütür insanı.
3: Bir salda bir dakika bile kuru kalınmıyor.
2: Salın kıyısına oturabilirdiniz.
3: Oturulsa bile gövdenin bir bölümü suda kalıyor. Çünkü ızgaralar 50 santim kadar suyun içinde duruyor. Gece 8'de suyun içi dışından daha sıcaktı. Salın içinde hayvanlardan konacağımı biliyordum. Çünkü alttaki ağ hayvanların yaklaşmalarını engelliyordu.
2: Hiç değilse okulda öğrettiklerine göre böyleydi.
3: Eğitim subayının yaptığı

0: Uygulamada inandırıcı geliyordu. Ama gece 8'de umutsuz ve tek başına denizde kalınca eğitim subayının sözlerinde hiçbir mantık bulunmadığını düşünüyor insan. Yarı bilme kadar insanların değil, hayvanların egemen olduğu bir dünyadaydım.
1: Bilirsiniz, kuramlarla uygulamalar her zaman birbirini tutmaz.
0: O akşam milyonlarca yıldız arasında küçük ayı bulmakta çok güçlük çektim. Hiç bu kadar çok yıldız görmemiştim. Tüm gökyüzünde boş bir yer bulmak olanaksızdı. Nedenini bilmiyorum ama küçük ayıya bakarken kendimi daha yalnız sezinliyordum. Bu saatlerde Cartagena'da birileri tıpkı denizde benim baktığım gibi küçük ayıya bakıyor olmalıydılar. Bu düşünce yalnızlığımı biraz hafifletiyordu.
1: Küçük ayı aracılığıyla insanlarla aranızda iletişim kuruyordunuz.
0: 28 Şubat'ta denizde geçirdiğim ilk gece bana çok uzun geldi. Bu ilk gece olmasından çok tüm gece boyunca hiçbir olay olmayışındandı.
1: Bir salda sessizliği bozacak bir şey olmadan, hayvanlardan korkarak ve her dakika fosforlu bir saate bakarak geçirilen bir geceyi betimlemek olanaksız. Bir işkence, gerçek bir eylemsizlik bu.
0: Umutsuzca boyundurumdan kurtulmak için saatimi çıkarıp cebime atmaya karar verdim.
1: Karnınız acıkmadı mı?
0: Aklıma bile gelmiyordu.
1: Romanlardaki kişiler gibi hiç acıkmıyorsunuz.
0: Saatimi takmıştım aklıma. Saatim beni deli edecekti. Bir ara denize atıp bütünüyle kurtulmak istedim. Ama onsuz daha da yalnız kalacaktım. Telaşa kapıldım ve duraksadım. Yeniden bileğime taktım. Gece yarısından sonra ağlayacak gibi oldum. Dingin, sessiz, uçsuz bucaksız bir denizin ortasında sabaha karşı soğuktan titremeye başladım. Sağ dizim zonklamaya başlamıştı. İliklerime kadar ıslanmıştım. Ama ben bedenimden çok gemilerin ışıklarını düşünüyordum. Bu sonsuz yalnızlıkta, denizin karanlık uğultusunda bir geminin borda fenerini görünce atacağım çığlık dünyanın öbür ucundan duyulacak gibi geliyordu bana.

0: Gün karada olduğu gibi çabuk doğmadı. Bir saatime bir ufka bakarken gökyüzü açılmıştı ve yıldızlar yok olmaya başlamıştı.
1: Deniz tüm çizgileriyle belirmişti.
0: 12 saat geçtiğine inanamıyordum. Gecenin gündüz kadar uzun olması dayanılır şey değildi. Gecenin çok daha uzun olduğunu anlamak için durmadan aralıksız saate bakarak salda oturup bir gece geçirmek gerek.
1: Neler duydunuz?
0: Birdenbire güneş doğunca bu doğuşun ayrımına varamayacak denli yorgunluk duydum. Saldaki ilk gecemden sonra öyle oldum.
1: Şafağın söküşünü kayıtsızlıkla mı karşıladınız?
0: Gözümü kapamamıştım ama çevremdeki aydınlık ve giderek hızlanan rüzgarın uğultusu gibi bana eşlik eden bir sürü olay kurtarıcılarımı bekleme gücü veriyordu bana. Buna kayıtsızlık denemez.
1: Sal ilerlemiş miydi?
0: Sanırım ama ne kadar yol aldığını bilemiyordum. Sanki yerimizden bir milim bile oynamıyormuşuz gibi ufukta değişen bir şey yoktu.
1: Açlık duyuyor muydunuz?
0: Buna açlık duymak mı denir, çağrışım mı denir bilmem. Saat 7'de muhribi düşündüm.
1: Neden?
0: Gemide kahvaltı saatiydi. Arkadaşlarım masaya oturmuş kahvaltı ediyor olmalılar diye düşündüm şu sıralarda. Doğrusu bir sütlü kahve içmek isterdim. Ağzım sulandı ve midemin kazındığını hissettim.
1: Ne yaptınız?
0: Yemek düşüncesinden kurtulmak için mi? Yok. Boyuma dek sanın içine gömdüm kendimi. Uzun süre kaldım.
1: Yararı oldu mu?
0: Bir süre sonra yeniden canım sıkılmaya başladı. Öyle yaklaşıyordu. Düşüncelerim yine Kartagena'ya uzandı. Yokluğumu anlamamış olmaları olanaksızdı.
1: Neden?
0: Çünkü arkadaşlarımın denizden toplandığını sanıyordum. Bir tek ben denizde başıboş dolaşıyordum.
1: Uçaklar ne zaman göründü?
0: Bana doğru ilerleyen bir kara noktayı gördüğümde öğlen olmuştu. Ayağa fırladım. Hızlı bir uçak parlıyordu gökyüzünde.
1: Ve dosdoğru sala geliyordu.
0: Ne aşırı bir sevinç ne de çıldırtıcı bir coşku duydum. Çok bilinçli ve olağanüstü biçimde dingindim. Telaşlanmadan gömleğimi çıkardım. Elimde gömlek bir iki dakika uçağın salın üstüne gelmesini bekledim. Kolumu kaldırıp gömleğimi sallamaya başladığım zaman dalgaların şıpırtısı arasında motorların giderek artan gürültüsünü duydum.
1: Sizi görmediler mi?
0: Çok uzaktan ve beni görmesi olanaksız bir yükseklikten geçti. Geniş bir daire çizdikten sonra döndü ve ilk göründüğü noktada gitti gitti.
1: Ah, şanssızlık bu.
0: Salda kızgın güneşin altında kala kaldım. Hiçbir şey düşünmeden ufukta görünmez olana dek baktım.

0: Sonra dönüp oturdum. İncinmiştim.
1: Umutsuz muydunuz?
0: Mutsuzdum ama umutsuz değildim. Öğlen olmuştu. Tam 24 saattir saldaydım. Akciğerlerimi korumak için önlem aldım. Kendimi bırakırsam beni ne gibi tehlikelerin beklediğini bildiğimden uyumamaya çalışıyordum.
1: Neyle oyalanıyordunuz?
0: Uçağı düşünüyordum. İlk kez susuzluğun acısını duydum. Gırtlağımdaki kuruluk duygusu beni deniz suyu içmeye itiyordu.
1: İçtiniz mi?
0: Deniz suyunu içersem allak bullak olmaktan çekiniyordum. Belki bir iki yudum içebilirdim.
1: İçtiniz mi?
0: Daha karar vermeden dalgaların sesini bastıran bir uçak sesi susuzluğumu unutturdu. Ürpertiyle doğruldum. Yine ilk uçağın belirdiği yerden bir uçak sala doğru geliyordu. Tam üstüme geldiğinde gömleğimi salladım.
1: Uçağın sizi görmemesi gerçekten büyük şanssızlık Bay Velasco.
0: Çok yüksekten uçuyordu yine. Yavaşlamadan geçti. Uzaklaşıp yok oldu. Sonra geri döndü. İzlediği yolda ilerledi. Şimdi beni arıyorlar diye düşündüm. Elimde gömleğim, beklemeye başladım.
1: Uçaklar aynı yönde belirip aynı yönde yok oluyordu demiştiniz. Demek ki kara o yöndeydi.
0: Şimdi ben de buna değinecektim. O yöne doğru kürek çekmem gerekiyordu ama nasıl? Salın çok hızlı ilerlediğini varsaysak bile karadan çok uzaktaydım.
1: Kızgın güneşin altında midenizi kazıyan bu açlıkla ve özellikle de az önce vurguladığınız gibi susuzlukla savaşarak kaç gün kürek çekmeniz gerekecekti?
0: Saat 1'e doğru uçak bir kez daha geçti. Bu kez alçaktan uçuyordu. Dürbünlü adamın beni göreceğinden güvenli gömleğimi salladım. Yerimi buldular, bravo diye bağırdım. Sevinçten çıldırmıştım.
1: Sizi görmemiş olamazlar.
0: Uçak 5 dakika sonra aynı yükseklikten uçarak gitti. Dürbünle denize bakan adamı yine gördüm. Yeniden gömleğimi salladım ama bu kez umutsuzca değil, dingin, kurtarıcılarıma minnet belirtmek için değil, selam yollamak amacıyla.
1: Ne kadar yükseklikten uçuyordu?
0: Bir an suyu yalayarak uçtu.
1: Ve sizi görmedi, öyle mi?
0: Konacağı yöne doğru kürek çekmeye yeltendim. Ama bir süre sonra yeniden yükseldi. Geri dönüp 3. kez üstümden geçti. Artık gömlek sallamadım.
1: Niçin?
0: Beni kesinlikle gördüğünü sanıyordum. Denize inmesini bekledim.
1: Anlıyorum. Kaygılanacak bir durum yoktu.
0: Bu denli alçaktan neredeyse sala çarpacak biçimde uçtuktan sonra beni görmemek olanaksızdı. Mutluluk ve güven içindeydim. Hesaplarıma göre kurtarma işlemine 1 saat yetecekti.
1: Ve 1 saat geçti.
0: 2 saat geçti. 1 saat daha. Sonra 1 saat daha.
1: Neler duyuyordunuz?
0: Son derece gergindim. Hiç kıpırdamadan ufku tarıyordum. Saat 5'e doğru güneş batmaya başladı.
1: Umutsuzluğa mı kapıldınız?
0: Umudumu yitirmemiştim ama biraz kaygılanmaya başladığımı söyleyebilirim. Uçaktan beni görmüşlerdi, bu kesin. Ancak kurtarmaya gelmek için neden bu kadar geciktiklerini anlayamıyordum.

0: Saat 5'i geçiyordu. Öğleden sonra deniz durgundu. Sanki bir hayvanı izliyormuş gibi köpek balığının yüzgeci sal boyunca kayıyordu.
1: Yanılmıyorsam bu gördüğünüz ilk hayvan olacak.
0: Salda yaşadığım 30 saat boyunca gördüğüm ilk hayvandı bu. Başka köpek balıkları da sala yaklaştı ve geceye dek çevremde dolaşıp durdular.
1: Karanlıkta onları görebiliyor muydunuz?
0: Göremiyordum ama çevremde dolaştıklarını seziyordum. Yüzgeçleri suyun durgun yüzeyini yırtıyordu.
1: Size saldırmadılar mı?
0: Köpek balıklarının saldırgan olduğu bilinir. Oysa onlardan daha masum bir şey düşünülemez. Sanki yüzgeçleri böylesine yırtıcı bir hayvana ait değilmiş gibiydi. İlk köpek balığını gördükten sonra ertesi gün, daha ertesi gün ve 4 gün boyunca edindiğim izlenimler bana köpek balıklarının çok dakik hayvanlar olduğunu öğretti.
1: Nasıl?
0: Saat 5'i biraz geçtikten sonra gelip karanlık basınca gidiyorlardı.
1: Sırası gelmişken denizdeki ikinci gecenizi de dinleyip öyle ara verelim.
0: Açlık, susuzluk ve umutsuzluk gecesi.
1: Uçaklara çok bel bağlamıştınız. Oysa şimdi bırakılmış buluyordunuz kendinizi bu koskoca denizde.
0: Kurtuluşumu yalnız irademde ve kalan gücümde aramaya karar verdim.
1: 40 saatlik açlık ve susuzluktan sonra güçten söz etmeniz çok ilginç.
0: Ne yemek yemiş ne de su içmiştim. Kazadan önceki gece de gözümü yummadığıma göre 2 gece 2 günden beri de uykusuzdum.
1: Kürek çekebiliyor muydunuz?
0: Çekiyordum aralıklarla. Gece küçük ayıyı aradım yine. Gece saat 10'a doğru biraz umutsuzluğa kapıldım. Sonra yatıştım. Suyun gürültüsü ilerlediğimi gösteriyordu.
1: Daha sonra?
0: Gece saat 2'ye dek kürek çektim. Sonra kürekleri çapraz biçimde kaldırıp uyumaya çalıştım. Susuzluğum artıyordu ama açlıktan yakınmıyordum. Evet, susamıştım. Çok susamıştım. Öyle bir yorgunluk duydum ki kafamı küreklere dayayıp ölmeye hazırlandım.
1: Tam o sırada?
0: Evet, tam o sırada muhribin güvertesine oturmuş, bana parmağıyla limanın yönünü gösteren Rengifo'yu gördüm.
1: Bir hayal bu.
0: Sık sık sala çıkmak için çabalayan arkadaşlarımı düşünüyordum. Öteki sala binebildiler mi? Kaldas onları topladı mı? Ama Rengifo'yu bir an bile düşünmemiştim.
1: Çünkü gözlerinizin önünde ölmüştü.
0: Oysa şimdi gözlerimi kapatır kapatmaz Rengifo ortaya çıkıp gülümsüyordu.
1: Ve size limanın yönünü gösteriyordu.
0: Başlangıçta bir düştü bu. Gözlerimi yumuyordum. 1-2 dakika kestiriyordum. Rengifo aynı durumda gene beliriyordu.
1: Onunla konuştunuz mu?
0: Ona neler sordum, bana ne yanıtlar verdi unuttum ama o öldürücü 12'ye 5 kala dalgası patladığında onu görüyor. Denize düşmemek için ızgaralara olanca gücümle sarılıyordum. Bir düş söz konusu olsaydı olayın hiç önemi olmayacaktı. Ama uyanıktım, bilincim yerindeydi.

0: Selam Rengifo.
1: Nasılsın Velasco?
0: Aç ve susuzum.
1: Niçin gemideyken yeterince su almadın yanıma?
0: Çünkü Cartagena'ya gelmek üzereydik.
1: Niçin yemek yemedin?
0: Çünkü bana yiyecek bir şey vermediler. Elma ve dondurma istedim ama duymazlıktan geldiler. Yiyecekleri nereye sakladıklarını bilmiyordum.
1: Şu yöne bak. Limanın ışıklarını, suyun üstünde oynayıp duran şamandıraları görüyor musun?
0: Görüyorum tabii. Biraz kürek çekmeye yardım eder misin? Peki. Peki. Peki ama neredesin? Rengifo.
1: Rengifo! Rengifo! Rengifo!

haftanın koşuşturmasına kısa bir mola. Her salı saat 14.30'da edebiyat konulu sohbetler ve yayıncılık dünyasından sevilen konuklarla Ayraç, Aslı Tunç'un sunumuyla Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Yıldızlar Altında.

benim razı derunum, sevdiğim dilber, nihanımsın. Gönül sende, gözüm haki derinde, ey şeyhi devran. Benim canü cihanım, ruzü şeb, firdi zebanımsın. Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Sultaniyegah makamındaki bu ağır semaini İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu'ndan dinledik. Böylece Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yine bir saat boyunca en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Sultaniyegah ve Nihavend makamında eserler bulacaksınız programımızda. Selanikli Ahmet Efendi'nin Sultaniyegah bestesi var sırada. Remzi Oktar'dan dinliyoruz. Yaradan öyle yaratmış ki güzellikte seni, görmemiş çeşmi felek hiç güzelin böylesini. Bakışın yok mu hele, öldürüyor işte beni. Süzme Allah için olsun o güzel gözlerini.

Güftesi Halil Edip Bey'e, bestesi Santuri Ethem Efendi'ye ait Sultaniyegah eseri de Melihat Gülses'ten dinliyoruz. Güller açmış, bülbül olmuş bir karar, gel açıl gülşende ey reşki bahar.

Çal sazını sen sevdiceğim şen hevesinle, çal söyle benim şarkımı sevdalı sesinle. Bimenşe'nin bu sultaniyegah eserini Güldehen Marmara'dan dinliyoruz.

Lemi Atlı'nın Sultaniyegah makamındaki şarkısını Selma Sağbaş'tan sunuyoruz şimdi sizlere. Andıkça geçen günleri hasretle dilinden, viran oluyor gönlüm ilahi kederinden. Bak, yareledin kalbimi en gizli yerinden, viran oluyor gönlüm ilahi kederinden.

Güftesi ve bestesinin bugün itibariyle kime ait olduğunu bilemediğimiz Sultaniyegah makamında bir şarkı var sırada. Çağlar Fidan'dan dinliyoruz bu eseri. Gözümde hep gül yüzün gülistan oldu cihan. Mevsimler bahar oldu, ne kış kaldı ne hazan. Bahtiyar olur musun, murada erer misin? Aşkımla dolup taşan gönlümü etsem kurban.

Güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na, bestesi Cevdet Çağla'ya ait Sultaniyegah eseri Nesrin Sipahi'den dinliyoruz şimdi hep birlikte. Kaçıncı faslı bahar bu? Solar gider emelim, tadılmadan nice yıllar geçer, budur halim.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Niyavend makamında eserlerle devam ediyor. İlk eserin güftesi Mehmet Sadi Bey'e, bestesi Hacı Arif Bey'e ait. İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu'ndan dinliyoruz. Ahteli düşkün garibi aşıkı avareyim, gün gibi deryayı aşkında gezer biçareyim. Sana kul oldum kapında gayrı kandevarayım. Şivekarım sen dururken ben kime yalvarayım?

Güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Nihaven şarkı var sırada. Bekir Sıtkı Sezgin'den sunuyoruz. Sonbaharı bir genç kızla Hisarlar'da geçirdim. Ona aşkın şarabını yudum yudum içirdim.

Geçti ömrüm, yine hala ben o bin derdileyim. Söyle dermanını ey sevgili, aşkın bileyim. Vecdi Bingöl'ün güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın bu nihabende serini Ayla Büyük Ataman'dan dinliyoruz.

Ser Müezzin Hakkı Bey'in Nihavend şarkısı var sırada. Münip Utandı'dan dinliyoruz. Nerelerde kaldın ey Servinazım? Bana bir haber ver, budur niyazım. Hasretinden acep ölmek mi lazım? Bana bir haber ver, budur niyazım.

Alp Arslan'ı Mehveş Hanım'ın Nihaven şarkısında dinliyoruz şimdi. Kaçsam bırakıp senden uzak yollara gitsem, kalbim yanıyor ismini her kimden işitsem.

Güftesi ve bestesi Aydın Tekindor'a ait Nihavend eseri Gönül Aköz'den dinliyoruz. Eski bir şarkıyı söyler denizler, uyuyan mehtapta dinler misiniz? Gönlüme yer eden o tatlı gözler, benim de yolumu bekler misiniz?

gecede Yıldızlar Altında programının sonuna ulaştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece dinleyeceğimiz son eser Münire Aksaray'ın güftesini yazdığı Necip Gülses'in Yaven şarkısı İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Yağmurlar iner hep bulutlarımdan, sabahın güneşi yüzüme vurmaz. Ne kadar kaçsam da duygularımdan, ben susmak istesem şarkılar susmaz. Hoşçakalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Semih Ballı teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Hafta içi her gün olduğu gibi 13.50'ye dek buradayız, size sesleneceğiz. 30 Temmuz Perşembe bugün saat 13.27 ve programımıza başlıyoruz. Sağlıklı olmak çok önemli, cilt sağlığı çok önemli, kendimizi iyi hissetmek aslında tüm bunlara yansıyor. Yaşadığımız çevre, yaşam alışkanlıkları, meslek gibi unsurlar etkili elbette kendimizi iyi hissetmek ve sağlıklı olmak için, ama kişisel olarak yapmamız gereken, dikkat etmemiz gereken pek çok nokta var. Biz de acaba özellikle cilt sağlığımızı korumak için temelde ne yapmalıyız, koruyucu olarak neler yapılabilir, sağlıklı ve canlı cilt için acaba püf noktaları nelerdir ve sonrasında bir takım yapılan koruyucu uygulamalarda nelere dikkat etmek gerekiyor? Hepsini medikal estetik uzmanı Doktor Eyüp Can'la konuşacağız bugün. Ailece başladı. Doktor Eyüp Can stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, vakit ayırdınız, geldiniz, bizimle birlikte oldunuz.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Şimdi hocam, sağlık tabii ki çok önemli, ama bir yandan kendimizi iyi hissetmek için bazen sadece beden sağlığımızın iyi olması da yetmeyebiliyor. Bazen kişiler aynaya baktığında o gördüğü görüntüden memnun olmadığında bütün moralleri bozulabiliyor hakikaten. Orada siz evet, devreye giriyorsunuz evet, zaten. Evet. Şimdi ama tüm bunların öncesinde sağlıklı bir cilt de çok önemli. Sadece evet, bir kusursuzluk algısı, bir güzellik, şunu düzeltelim, burası yapay olsun vesaire gibi düşünceler, zaten bunlar biraz fazla oluyor ya da sağlıksız olabiliyor, ama cildin sağlıklı olması en az bedenimiz kadar son derece önemli. Şimdi cilt için koruyuculukta baktığımızda siz neler söylersiniz? Bir cildi daha rahat ilerlesin bundan sonraki süreçte hayatımız, ya da daha güzel yaşlanalım diye nasıl korumalıyız?
1: Tabii önce aslında iyilik hali üzerinde durmak isterim. Hı hı. Sağlık fiziksel ve ruhsal iyilik halinin iyi bir eşdeğerde ilerlemesiyle oluşuyor.
0: Evet.
1: Tabii burada ruhsal kısım ayrı, ona özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Hı hı. Fiziksel sağlığımız da cilt en büyük organımız olduğu için cilt sağlığını bedenimize, fizyolojimize önem verdiğimiz kadar cildimize de önem vermeliyiz. Son zamanlarda ciltle ilgili çok fazla argümanımız var. Mezoterapiler. Evet. Mezoterapilerle birlikte yeni gelişen egzozom, kök hücre tedavileri ve birçok mezoterapi bileşikleri, artık kendi aralarında da bunlar bileşik haline getirilerek cilde uygulanması durumunda cilt sağlığını arttıran, cildin ihtiyacına göre arttıran birçok uygulama mevcut. Dilerseniz bunları aslında sınıflandırıp cildimizin ihtiyacına göre neleri seçebiliriz? Bunlar hakkında tabii konuşabiliriz.
0: Ki, tabii ki orayı konuşabiliriz hocam. Bu işlemlere geçmeden önce bir de bizim evde aslında dikkat etmemiz gerekenler var değil mi? Bir ciltle ilgili illaki dışarıdan müdahaleden önce belki önce evde bir bizim kendi kendimize bir bakım yapmamız gerekiyor. O konuda neler söylersiniz?
1: Bunun en önemli kriterlerinden bir tanesi aslında bol su içiyor olmamız.
0: Değil mi?
1: Yani bakım kremleri elbette önemli, fakat bol su içiyor olmak cildimize hücre içi su miktarını ne kadar yüksek tutabilirsek cilt sağlığımızda o nispette iyi oluyor. Güneşe karşı dışarı çıktığımızda yaz aylarında güneşe karşı koruyuculuğu olsun diye güneş kremleri kullanılıp aslında evde de nemlendirmek. Sadece bunu önerebilirim.
0: Düzgün temizlenmiş bir cilt, dışarıya çıkarken güneş kremi sürmek, evde de nemlendirici. Aslında o böyle sosyal medyada gördüğümüz tomar tomar belki işte estetik ürün ya da medikal ürün vesaire, artık maaşın yarısından çoğu oraya evet, boca edilmiş ve o sergileniyor, işte benim cilt bakım rutinim gibi. Hı hı. Aslında bunlar cilt bariyerini bozuyor değil mi, bu kadar fazla ürün?
1: Bu kadar fazla ürün kullanılıyor olması cilt tarafından bir emilim kapasitesi var aslında.
0: Evet.
1: Bu biz bu kapasiteyi arttıramıyoruz. cildin beslenebileceği cilt yüzeyine sürülen kremlerle ilgili belli bir kapasitesi var. Ayrıca cildimizin gözeneklerden cilt bariyerinin iyi hale gelip aslında biraz havalanması, bir cildin kendi teneffüsüne de müsaade edebiliyor olmak gerekiyor. Birçok ürünü aynı anda kullanırsak bir etkileşimi aslında azaltmış olabiliriz. Mesela cilt son zamanlarda benim hastalarımdan duyduğum şeylerden biri, hocam cildim lekeli, yaz aylarında lekelerim daha çok ortaya çıkıyor, bu lekeler için ben leke açıcı krem kullanıyorum. Bu sık yapılan hatalardan bir tanesi, bunu uygulamamak gerekiyor. Bir de bu ürünler aslında pazarlanırken ve anlatılırken bu konuda kullanım zamanı ile ilgili sakıncaları aslında paylaşmıyorlar. Leke kremleri daha çok cilt bariyerini inceltmiş olduğu için yaz aylarında güneşten ötürü UV filtremiz de aslında düşüyor.
0: Tabii.
1: Böylece leke daha da artabiliyor.
0: İyi bir şey yapmaya çalışırken kötü bir şey yapıyoruz.
1: Farkında olmadan evet bunu yapabiliyoruz.
0: Evet.
1: O yüzden yaz aylarında kremlerle aslında lekeleri gidermek yerine bol nemlendirmek ve güneş koruyucumuzu aksatmamak. Bunu da birkaç saatte bir uygulayabiliriz. Çünkü terlemeyle birlikte güneş kremleri cildimizle arasında mesafe girmiş oluyor ve koruyuculuğu azalıyor. Bunu sık sık aslında 3 saatte bir, 4 saatte bir yenilemek gerekiyor.
0: Peki pahalı krem, pahalı ürün hep iyidir demek mi mesela?
1: Yani bileşikler elbette iyi olmuş olabilir ama cildimizin bunu absorbe edebilme miktarını arttıramadığı için bence bazı kremlerde de dokununca güzel bir his vermesi ve bazen güzel kokuyor olması burada aslında marka algısını daha iyi yerleştirdiği için biraz bunun üzerinde duruluyor. Çok fark ediyor mu? Hayır, ciltte çok fazla fark etmiyor. Bunun şuradan gözlemleyebiliriz. 5-7 gün kullanmış olduğumuz kremleri bir kenara bırakacak olursak sanki kullanmamışçasına bir cilde doğru gittiğimizi fark edebiliriz.
0: Ya da daha kötü, değil mi? Eskisinden daha kötü de olabilir.
1: Yani o kadar acımasızca konuşmak istemiyorum ama.
0: Ama oluyor bazen.
1: Olabilir.
0: Evet, kesinlikle bu da oluyor. Veya sivilcelenme yapabiliyor vesaire. Bunu baştan fark etmenin bir yolu var mı hocam? Yani bu benim cildim için uygundur, bu değildir, ben şunu alayım. O noktada ne alacağımızı bilemiyoruz bazen gerçekten.
1: Bu konuda cilt ürünleriyle ilgili sağlık profesyonellerinden yardım almak gerekiyor. İyi ürünlerle ilgili aslında eczacıların görüşleri bu konuda çok çok önemli, çok kıymetli. Çünkü bu cilt sağlığı ile ilgili ürünlerin hem geliştirilme safhasında hem de son aşamasında sunum, vitrinlerde gördüğümüz şekliyle eczacıların bu konularla ilgili geniş bir bilgi birikimi var ve ürünlerle ilgili aslında o ürünün farkı ne, onlara sunumlar yapılıyor ve onlar bu noktada hangi ürünü hangi cilt tipi için ne zamanlar kullanılması gerektiğini daha iyi biliyor. O yüzden bir eczacı, yani bir eczacıyla bu süreci yönetiyor olmak daha önemli.
0: Biraz daha sağlıklı olacaktır. Şimdi medikal estetik uygulamalarına gelirsek, bazen bu şöyle algılanabiliyor. Bir işte istemediğimiz durum var ya da bir kusur var, biz bunu düzelteceğiz ancak o zaman gideceğiz böyle bir uygulama yaptırmak için. Ya da belli bir yaşın üstündekiler gitsin, şu kısım gitsin, bu kısım gitmesin gibi ayrımlar olabiliyor. Ya da tam tersi, çok genç yaşta başlanabiliyor. Ne dersiniz bununla ilgili? Bir koruyucu medikal estetik uygulamasının ne zaman başlayacağına nasıl karar veriyorsunuz? Sonrasında süreç nasıl ilerliyor?
1: Bu kişilere göre değişiyor. Yani tıptaki hastalık yoktur, hasta vardır mantığı burada da geçerli. 18 yaşındaki biri de ciltle ilgili problem yaşayabilir. Akne skarları ve lekeleri vardır. O yüzden bize başvurur.
0: Ama bir botoks yaptırmak
1: bir botoks için
0: gelemez.
1: Elbette.
0: Evet, bunun altını çizelim. Evet.
1: Çünkü çizgilenme başlamamıştır. 23 yaşından sonra her yıl kolajen üretimimizin %1'ini kaybederiz. Genelde çizgi.
0: Üzücü.
1: Evet.
0: Evet.
1: Maalesef öyle işliyor fizyolojimiz. İlerleyen yaşlarda ince ciltlerde belki işte 30'lu yaşlardan sonra ince kırışıklık hatları ortaya çıkabiliyor. Bazı ciltlerde daha geç yaşlara kadar hiç kırışma hatları
0: tabii,
1: belirginleşmiyor.
0: Kişiye göre.
1: Kişiye göre aslında planlama yapılması gerekiyor. Fakat cilt sağlığımız için cildi içeriden besleyecek mezoterapiler cilt bariyerini güçlendirip nem oranını arttırdığı için daha sağlıklı bir yüz görünümü sunması açısından önemli bizim.
0: Hı hı. Sizin için evet, evet kesinlikle için. Ve aynı zamanda birçok kişi de zaten bu sağlıklı ve canlı cilt için aslında medikal estetik uygulamalarına başvuruyor. Mezoterapi de bunlardan biri.
1: Hastalıklar ciltle ilgili aslında sağlık sorunlarımız ortaya çıktıktan sonra tedavi dozu daha yoğun, daha sık aralıklarla yapılması gerekiyor. O yüzden cildimiz iyiyken cildimizi aralıklarla besliyor olmak hem cildimizi daha yüksek seviyede bir iyilik haliyle devam etmemiz Hı-hı. açısından hem de herhangi bir lekelenme, kırılma, kırışma, cildimizin hacmini yitirmesi, daha susuz, daha soluk görünmesinden kurtulmuş oluruz.
0: Bu mezoterapi mesela her sene mi yapılması gereken bir şey? 6 ayda bir mi yenilenmesi gereken bir şey? Nasıl bunun süresi?
1: Mezoterapilerden aslında bahsetmek gerekirse mezoterapiler bir eczanedeki ilaç gibi. Mezoterapilerin içerikleri çok farklı. Bazı ürünler daha sık yapılması gerekirken bazıları geniş aralık bantlarında uygulanabilir. Mesela saç tedavileri için mezoterapi Hı-hı. uygulanacaksa daha sık aralıklarla 10-15 gün aralarla daha fazla seansta 8 seansa kadar işte 10 seansa kadar giden uygulamalar oluyor. Fakat cildimiz genç ve nemlenmeye ihtiyacı varsa belki işte 4-6 ayda bir uygulama yetebiliyor.
0: Yine kişiye bazı değerlendirilebilecek süreçler bunlar. Sohbetimize devam edeceğiz. Yine cilt sağlığımızla ilgili konuşacağız. Medikal estetik müdahaleleriyle ilgili bilgileri almayı sürdüreceğiz. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında devam edelim.

0: ailece devam ediyor. Medikal estetik hekimi Doktor Eyüp Can konuğumuz sevgili dinleyenler ve devam ediyoruz yayınımıza. Şimdi yıllar geçtikçe kolajen üretimi azalıyor dedik. Gitgide yaş ilerledikçe düşmeye devam ediyor. Ne yazık ki artan bir durum söz konusu değil. Bu aşamada dışarıdan kolajen desteği almak isteyenler olabiliyor. Ciltteki kolajen üretimini yenilemek isteyenler olabiliyor. Şimdi önce şunu sorayım. Herkes kolajen üretimimiz duruyormuş, hemen gideyim bir eczaneden herhangi bir kolajen alayım içeyim demeli mi? Yoksa bir mutlaka uzmana danışmalı mı bu aşamada?
1: Bunun için elbette cildin ihtiyacı varsa bir uzman onayı, görüşü ve tavsiyesiyle ve kullanılacak olan ürünün çeşidini kendi hekiminden öğrendikten sonra kullanıyor olması gerekiyor. Hı hı. Vücudundaki kalp damar hastalıkları, karaciğer, böbrek çok hastalıkları önemli. İle ilgili bir sorun var mı? Kişinin mide problemi var mı? Hı-hı. Bağırsaktan emilimle ilgili problemler, yaşama durumu var mı? Bunlarla ilgili herhangi bir sorunla karşılaşmaması açısından kişinin hekiminden onay alması gerektiğini düşünüyorum.
0: Hı-hı. Bunun altını çizelim çünkü bu bazen hakikaten çok popülerleşen bazı işte vitaminler vesaire böyle kişiler kendi kafalarına göre kullandıklarında sıkıntı yaşayabiliyorlar. Evet. Oysa ki bir hekim kontrolünde olduğunda çok daha faydalı olacaktır ve sıkıntı yaşamayacaklardır. Peki cilt kolajen üretimimizi nasıl artırabiliriz? Bununla ilgili uygulamalar neler?
1: Son zamanlarda bununla ilgili şu başlık altında toplanan uygulamalar oldu. Hı hı. Sıvı yüz germe.
0: Evet, çok çok duyuyoruz.
1: Sıvı yüz germe aslında bu uygulamalarla ilgili bir yanlış bir isimlendirme olabilir. Hı hı. Çünkü germe sağlamıyor. Fakat kullanılan ürünlerin içerikleri farklı. Polilaktik asit, polikaprolakton ve kalsiyum hidroksiapatit gibi içerikteki bileşenlerle cilt altına verildiği takdirde uzun süre 12-24 ay aralığında cilt hı hı. altında sürekli düşük düzeyde ve sürekli kolajen üretimini tetikleyen ürünleri cilt altına vererek cildi daha iyi hale getirmemiz mümkün.
0: Hı hı, böyle bir uygulama var.
1: Böyle bir uygulama var. Son dönemlerde bununla birlikte egzozomlar da uygulanmaya başlandı.
0: Egzozom nedir?
1: Egzozomlar aslında bizim hücreler arası iletişiminde haberleşme kesecikleri olarak geçiyor. Hmm, hı hı. Hücre duvarından salınan kesecikler bilgi partikülleri diğer hücrelerle etkileşimini ve haberleşmesini arttırıyor. Bu da cildimizde aslında DNA kodumuzda cildin organellerin, mitokondrinin ve diğer organellerin yapması gereken tembelleşmiş kendi görev ve sorumluluktan biraz uzaklaşmış olan hücreleri hizaya getiren ve haberleşmesini arttıran bir ürün. Bunların da çeşitli kaynakları var. İşte hayvansal kaynaklı olanlar, insan kaynaklı ve bitkisel olanları var. Bu sadece medikal estetikte ve ciltle ilgili uygulamalarda değil, aslında birçok hastalıkla ilgili çalışmalarda kullanılan ve muhtemelen bu teknoloji devam edecek, üzerine çok tabii. daha yeni şeyler konacak. Belki işte inme hastalarında, felçliklerde, Parkinson hastalığında ya da vücudumuzdaki herhangi bir organ hastalıklarında tedavi için kullanılacak seviyeye gelebilir.
0: Umarız öyle evet. olur. Ne kadar güzel, ne kadar evet. önemli bir buluş olur. Birçok hasta şifa bulur bu vesileyle. Şahane olur hakikaten. Umarız. Şimdi sosyal medyada bu süreçleri yönlendiriyor artık. Bu gerçekten kaçamıyoruz ne yazık ki. Özellikle gençlerde bir kusursuzluk algısı, işte sürekli bir filtreli fotoğraf ve onu gerçek zannetme. Kendi de yaptığı halde evet. karşısındakinin paylaştığı o fotoğrafı gerçek zannedebiliyor ve artık o kadar profesyonel ki anlaşılmıyor. Anlaşılmaya da biliyor bunun gerçek olmadığı.
1: Elbette.
0: Burada da işte kendini yetersiz hissedip hemen bir daha çok küçük yaşta böyle estetik müdahaleye ihtiyaç duyabiliyor. Hiç ihtiyacı olmayan işlemlerle karşılaşabiliyor bu gençler. Neler söylersiniz onlara, özellikle gençlere? Bence sizin seslenmeniz çok önemli.
1: şu var, sosyal medya mecralarının genişlemiş olması ve uygulamalarda telefonlarımızın kamerası ve uygulamalardaki filtreler yüzümüzle ilgili bir mükemmellik, bir böyle
0: hep
1: tamamen
0: kusursuz
1: gibi görünüyormuş algısı oluşturduğu için, ama gerçek hayatta öyle değil, ama böyle olması da gerekmiyor.
0: Gerekmiyor
1: zaten.
0: Değil mi? Ne kusursuz ki zaten bu dünyada, evet. Hiçbir şey kusursuz değil.
1: Çünkü insan metabolizması yaş alan, kendi içerisinde küçük problemleri barındırabilecek. Ama sonuç olarak muhteşem bir organizma. Biz sadece kendi sosyal varlığımızı, cildimizi ve yüzümüzün güzelliği üzerinden oluşturmuyoruz.
0: Tabii ki.
1: Bunun birçok ayağı var. Yani ciltte de önemli olan sağlığı yakalayabiliyor olmak. Varsa bir hastalık, belki onları giderebilmek konuda önemli. Fakat bu konu üzerine çok fazla titizlenmek, evham yapmak, kusursuz algı diliyle sürekli işlem yapmak ve sürekli işlem yaptırıyor olma yanlışına girmek. Bir süre sonra ihtiyacı olmayan, gereksinim duyulmayan uygulamalara da yönelmeler başlıyor. Bu konudaki takıntıyı aslında azaltmamız gerekiyor.
0: Evet, kesinlikle. Zaten o yaşanan psikolojik sıkıntı, ne yaparsanız yapın işte sizin cildinize de yansıyor. O yüzden biraz içten iyileşmeye de bakmak lazım, değil mi? Hem bedensel hem ruhsal. Çok teşekkür ederiz hocam aktardıklarınız için. Sağolunuz. Medikal estetik hekimi Doktor Eyüp Can bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Semih Ballı'ydı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

5 dakika. Zaman hızla akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim nereye gitsem bugün. Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızla da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Eskiden gaz lambası vardı evladım. Elektrik her yere ulaşmamıştı diyecek yaşlarda değilim belki. Ama gaz lambasını çocukluğumun son demlerinden anımsıyorum. Kendisi büyülü bir eşya benim için. Şimdi de karşımda duruyor. Bir tatil köyündeyim. Bungalov tipi evlerden oluşan bir köy burası. Burayı diğer tatil köylerinden ayıran özellik teknoloji yok. Her şey eski düzen. Bu tatil köyüne dair anılarımı değil, gaz lambasının ışığını kovalayacağız bu programda. Tadına doyum olmaz gaz lambasının ışığında yapılan sohbetin. Hiç yaşamamış olabilirsiniz ama inanın abartmıyorum, öyledir. Neden mi? Birebir iletişimi, göz göze teması bölecek ne televizyon, ne bilgisayar, ne de cep telefonu vardır gaz lambası çağlarında. Bu saydıklarımı yerdiğim, çağımızın gereklerine karşı olduğum anlamına gelmesin. Sadece dozunda kullanmadığımızı düşünüyorum. Ham petrol kullanılan ilk gaz lambası...

9. yüzyılda Elrazi tarafından geliştirilmiş. Gaz lambası 1700'lü yılların başlarından beri kullanılıyor. Türkiye'de ise 1800'lü yılların sonlarında evlerde, dükkanlarda kendini gösteriyor. Anadolu'nun pek çok yerinde elektrik yaygınlaşmadan önce akşamları ve geceleri aydınlatan bir araç gaz lambası. 1900'lü yılların ortalarında Türkiye'de 5 milyona yakın gaz lambası tankı ve şişesi üretildiği kayıtlarda mevcut. Gaz lambası 5 ögeden oluşuyor. En altta yayvan bir kavanozu andıran bir gaz deposu. Onun üstünde monte edilmiş bir çark, gaz deposu ve gazla irtibat halinde olan bir fitil. En üstte ince bir cam şişe ve duvara asmak için metal koruma. Gaz lambası o yıllarda o kadar kıymetli bir eşya ki evin hanımları gaz lambasına, şişesine el işi örmeler yapıyor. Hayatlarımıza şahitlik etmiş gaz lambaları nasıl kullanılır? Üzerindeki cam baca çıkarılır. Fitili biraz yükseltilir. Bir kibrit. Ucu isli sarı alev şişe takılınca netleşir. Sohbet tatlı tatlı demlenir, koyulaşır o loş ışığın altında. Lamba şişeleri islendiğinden içine sokulan nemli bir bez ve sopa yardımıyla çevire çevire temizlenir. Bu lambaların küçük boylarına idare lambası denir. En alt seviyesinde kısık bir ışıkla sabaha kadar yanar bu lambalar. Yazar Adalet Ağaoğlu'nun Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gaz lambası topladığını biliyor muydunuz? Hatta bir röportajında nerede, hangi biçimini görsem eski bir dostuma rastlamışım gibi evime buyur ediyorum demiş. Dolmabahçe Sarayı'nda daha çok süs amaçlı kullanılmış eşsiz güzellikte pek çok gaz lambası olduğunu biliyor muydunuz? 20. yüzyılın önemli sihirbazlarından Kalanak, illüzyon gösterilerinde kullanıyor gaz lambasını. Ve lüfer avı. İstanbul Boğazı'nda gecenin karanlığında dizilmiş lüfer yakalayan balıkçı sandallarının lüks ışıkları eşsiz bir görüntüye sahne olur. Gaz lambası satan amcalar akşama doğru mahallere geliyor. Ahmet Hamdi Tanpınar Beş Şehir kitabında mahallemizin aydınlık satan adamıydı diyor bu satıcılara. Işığında okunan kitaplar, işlenen kanaviçeler var. Ne sohbetlere, ne yaşamlara tanık olmuş, yarenlik etmiştir bu lambalar, kim bilir. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Ahmet ve Şener'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyareyle beraber seyir defterini bugün alev tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

0: Buluş Öyküleri.
1: ...17 Aralık 1770'te Almanya'nın Bonn şehrinde doğan Beethoven, 20'li yaşlarının sonlarına doğru işitme sorunları yaşamaya başlar. Beethoven o sıralarda müziğin dünya başkenti Viyana'da ünlü bir piyano virtüözü olarak yaşamaktadır. Beethoven'ın orada verdiği konserlerde piyano besteleri ve serbest doğaçlamalarıyla seyirciyi büyüler ve tanınır bir piyanist haline gelir. Bestecilikteki eşsiz becerisi ise daha sonra ortaya çıkar. Beethoven işitme duyusunu kaybetmeye başladığında psikolojik bir yıkıma da uğrar. Bu durum sadece piyano virtüözü olarak mesleğini icra etmeyi imkansız hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda kendisine göre sosyal hayatını da mahveder. Biçare Beethoven her şeyi dener. Çaylar, damlalar, yaban turbuyla yün kulak tıkaçları, erken dönem elektrik tedavileri, düzinelerce farklı doktor. Ancak işitme kaybı amansız bir şekilde ilerler. Bir noktada modern bir işitme cihazı bile muhtemelen artık işe yaramayacaktır. Çünkü bu cihazlar yalnızca işitme tamamen kaybolmamışsa çalışır.

0: Ancak o bugün yaşasaydı işitme implantı bir seçenek olabilirdi. Koklear implant denilen bu işitme cihazları bir kuantum sıçramasıdır. Avusturyalı mühendis Erwin Hochmeier ve eşi Ingeborg Hochmeier de Soyer, kokleaya implante edilen ilk elektronik çok kanallı implantı geliştirir. 16 Aralık 1977'de de bu icat bir hastaya başarıyla implante edilir. Bu icat akustik sinyalleri elektriksel uyarılara dönüştüren harici bir işlemci ve bu uyarıları beyne gönderen gerçek bir implanttan oluşur. Bugüne kadar koklear implant başarılı bir şekilde duyu organının yerini alan tek cihaz olur.
1: Buluş öyküleri.

0: sporun unutulmayanları.
1: 70'inizindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türkiye Futbol Birinci Ligi, bugünkü ismiyle Süper Lig. 1967-68 sezonunda 17 takım kıyasıya mücadele etti. Göztepe 9-1'lik Feriköy zaferiyle sezonun en farklı skoruna imza attı. Topun ağlarla 10 kez buluştuğu bu maç aynı zamanda en gollü karşılaşma oldu. Galibiyete 2 puan verildiği o dönemde Fenerbahçe ligi 49 puanla zirvede bitirdi. Beşiktaş 42 puanla ikinci, Galatasaray 36 puanla üçüncü sırada yer aldı. Sarı lacivertli ekip 1967-68 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Teknik direktör İhnak Munar yönetimindeki Fenerbahçe 32 maçta 19 galibiyet, 11 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 38 kez havalandırdı. Kendi kalesinde 12 gol gördü. Göztepe 46 golle sezonun en skorer takımı olurken Ankara Gücü, Feriköy ve Hacettepe alt lige düştü. Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaştığı 1967-68 sezonunda 272 maçta toplam 602 gol atıldı. Rakip fileleri 19 kez havalandıran Göztepe'den Fevzi Zemzem gol kralı oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Tamer Yılmaz ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la Beştepe'de

silahlı kuvvetlerine desteğimiz sürecek dedi. Dünden Cumhurbaşkanı Joseph An ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin iki ülke ilişkileri için önemini vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye ve Irak arasında gelişen stratejik işbirliğine ilişkin açıklama geldi. Bakanlık, iki ülke arasındaki imzalanan anlaşmaların bölgesel istikrar ve güvenlik için taşıdığı öneme dikkat çekti. Son yıllarda geliştirilen işbirliğinin terörle mücadelede elde edilen başarının en önemli unsurlarından biri olduğu vurgulandı. 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan AK Parti 25. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Etkinliklerde çeyrek asırda hayata geçiren projeler ve reformlar anlatılacak, AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetine dikkat çekilecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni dönemine yönelik toplantılar devam ediyor.

orman yangınlarındaysa yoğun mücadele sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Cem Küçük gözaltına alındı. Küçük hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Küçük'ün jandarmadaki işlemleri sürüyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Toplam tutuklu sayısı 35'e ulaştı. Tutuklanan bazı şüphelilerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yolsuzluk davasında ara karar çıktı. Mahkeme heyeti tutuklu 37 sanıktan 16'sının tahliyesine karar verdi. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 20'ye çıktı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 2,5 milyon kişinin kas gücünü ve hareket oranlarını ölçtüklerini belirtti. Batman'da konuşan Bakan Memişoğlu 228 bin vatandaşımızın sağlıklı hayat merkezlerine yönlendirmelerini yaptık dedi. Yüksek öğrenimi yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere okula dönüş yolu açıldı. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan kanun teklifiyle daha önce üniversiteleriyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilecek. Yüksek öğretim kanununda değişiklik öngören kanun teklifi kabul edildi. İsrail ordusunda çatlak büyüyor. İşkenceleriyle bilinen Sıre Teyman askeri üstünde onlarca asker komutanlarına isyan etti. Üste yaşanan disiplin krizi sonucu askerler komutanlarını hakaret ederek silahlarını bırakıp üstten kaçtı. İsrail basını olayı orduda şimdiye kadar meydana gelen en utanç verici olay olarak duyurdu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Guterres'in yerine önerilecek aday için ilk ön oylamayı yaptı. İlk ön oylama sonuçları ile ilgili kamuoyuna açıklama yapılmayacağı belirtildi. ABD'nin BM daimi temsilcisi Mike Waltz adayla ilgili yorumunda BM'yi uluslararası arenada daha etkili kılacak bir genel sekretere ihtiyacımız var ifadelerini kullandı. Avrupa arenasında iki temsilcimiz sahne aldı. Beşiktaş Avrupa Ligi ikinci eleme turunda evinde tek golle geçtiği mitilendi. Bu kez deplasmanda 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar böylece adını üçüncü eleme turuna yazdırdı. Temsilcimiz üçüncü turda Çekya ekibi Hradec Kralove ile eşleşti. Başakşehir ise Konferans Ligi ikinci eleme turunda Inter Turku'ya konuk oldu. 1-1'in rövanşında rakibine 2-0 mağlup olan temsilcimiz Avrupa defterini erken kapattı. Haberleri dinlediniz.

0: saat 6.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler, spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapan Lübnanlı mevkidaşı Joseph Am'la Ankara'da bir araya geldi. Erdoğan, Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimiz sürüyor dedi. İsrail'in insanlık suçu işlediğini vurgulayan Erdoğan, bölgede güvenliğin desteklenmesi için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye'nin yer almak istediğini söyledi. 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan AK Parti 25. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Etkinliklerde çeyrek asırda hayata geçirilen projeler ve reformlar anlatılacak, AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetine dikkat çekilecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni dönemine yönelik toplantılar devam ediyor. Mecliste yapılan kapalı toplantıda grup yönetimi belli oldu. Merkez Yönetim Kurulu ise bugün toplanacak. Toplantının gündeminde kurultay süreci olacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarında son duruma ilişkin bilgi verdi. Buna göre Antalya, Kaş, Isparta, Eğirdir ve Muğla Seydikemer'deki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Muğla Fethiye, Antalya Alanya ve Mersin Günler Aydıncık yangınları ise büyük ölçüde kontrol altında. Aydın Çine ve Balıkesir Gömeç bölgelerindeki orman yangınlarında ise yoğun mücadele sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Cem Küçük gözaltına alındı. Küçük hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Küçük'ün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

0: İki şüpheliden 8'i jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 20'ye çıktı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2,5 milyon kişinin kas gücünü ve hareket oranlarını ölçtüklerini belirtti. Batman'da konuşan Bakan Memişoğlu, 228 bin vatandaşımızın sağlıklı hayat merkezlerine yönlendirmelerini yaptık dedi. COP31 yani Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek. İklim Değişikliği Zirvesi Meclis Genel Kurulu'nun da gündemindeydi. Meclis Genel Kurulu COP31'de yapılacak 3 ana oturum ve diğer toplantılara ilişkin uluslararası sözleşmeleri görüştü. Genel Kurul'da milletvekillerinin görüşlerinin ardından yapılan oylamada uluslararası anlaşmalar kabul edildi. İsrail ordusunda çatlak büyüyor. İşkenceleriyle bilinen Sire Taiman askeri üssünde onlarca asker komutanlarına isyan etti. Üst üste yaşanan disiplin krizi sonucu askerler komutanlarına hakaret ederek silahlarını bırakıp üstten kaçtı. İsrail basını olayı orduda şimdiye kadar meydana gelen en utanç verici olay olarak duyurdu. Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahale edildi. Denizden yüzlerce kişi kurtarıldı, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ceuta özerk yönetimi ulusal acil durum ilan edilmesini istedi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez hükümetin tüm kaynaklarını seferber ettiğini açıkladı. Avrupa arenasında iki temsilcimiz sahne aldı. Beşiktaş Avrupa Ligi 2. eleme turunda evinde tek golle geçtiği mitilendi. Bu kez deplasmanda 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar böylece adını 3. eleme turuna yazdırdı. Temsilcimiz 3. turda Çekya ekibi Hrateç Kralove ile eşleşti. Başakşehir ise Konferans Ligi 2. eleme turunda Inter Turku'ya konuk oldu. 1-1'in rövanşında rakibine 2-0 mağlup olan temsilcimiz Avrupa defterini erken kapattı. UEFA, FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer organizasyonlardaki mülkiyet haklarını özel yatırımcılara devretme planına karşı çıktı. Plan tamamen iptal edilmezse 55 üye ülkenin milli takımlarının FIFA organizasyonlarına katılmayacağı duyuruldu. UEFA, FIFA'dan organizasyonların özel mülkiyete açılmayacağına dair bağlayıcı güvence istedi. Haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Marmara, Kuzey ve Orta Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'le Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Karadeniz'de Kuzey ve Kuzeydoğu'dan doğusunda Kuzeybatı'dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara'da hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, güneyinde 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş iyi. Ege'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7, öğle saatlerine kadar 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Orta ve Kuzey Ege'de yer yer 2,5 ila 3,5 metre, görüş iyi. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetli.

0: sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz araştırmacı yazar Sayın Abdullah Yıldız. Abdullah Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim, teşekkür ediyorum.
1: Rica ediyorum. Hocam, sizinle bu sabah kimlik ve aidiyeti konuşmak istiyorum. Kimlik ve aidiyet.
2: Evet.
1: Kimlikler bir aidiyet göstergesi midir? Mesela işte diyelim ki, evet, bir ülkenin kimliğini taşıyoruz. Bu aynı zamanda o ülkeye aidiyeti de gösterir. Böyle bir bağlantı üzerinden mi gidelim?
2: Yoksa işin daha temeline mi inelim bence ikincisi? Çünkü öbürü çok basit
1: kendi
2: olan.
1: Kendi sorunuzu kendiniz sormuş olduğunuz.
2: Çok basit olan kimliğinizi çıkarırsınız. Hani kimlik. Bu sadece onun bir pratik yansımasıdır. Ama evet, yani ben aidiyet, işte uyruk tabir ediliyor. İşte TC uyruklu olmak filan. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu. Bu işin sadece basit teknik bir kısmıdır. Ama ben bu dünyada kime aidim? Nereye aitim? Benim aidiyetim nereye? Dediğinizde insanların özellikle çok olumsuz ölüm haberini aldıklarında inna lillah ve inna ileyhi raciun diyoruz. Biz Allah'tan geldik.
1: Doğru, evet, evet.
2: Allah'a aitiz demektir bu aynı zamanda. Allah'tan geldik, Allah'a aitiz ve Allah'a döneceğiz.
1: Hocam, aslında dönücüleriz.
2: Dönücüleriz.
1: Döne değil de raciun, dönücü. Yani evet, şöyle anlıyorum ben o ayeti kerimi. Dönücüleriz, yani başka bir seçeneğimiz yok.
2: Başka bir, evet.
1: Ondan geldik ve ona dönücüleriz.
2: Dönmek bu zorundayız. Kadar. Ebedi böyle yaşayamayız.
1: Şey, düzen böyle kurulmuş. Tabii ki. Adeta yani.
2: Fani.
1: Bizim geçici. Yok arkadaş, ben dönmüyorum. Başka
2: deme şansımız yok.
1: Deme şansımız yok.
2: Namazın şartlarından biri de istikbali kıbledir.
1: Evet.
2: Yani nereye dönüyorsunuz yüzünüzü? Yüzünüzü demek özünüzü, yönünüzü, istikametinizi, bütün yapıp ettikleriniz bir yere doğrudur.
1: Evet.
2: Ben bu dünyadaki yönler, bu dünyadaki istikametler, aidiyetler, kimlikler, alt kimlikler, üst kimlikler beni ilgilendirmez. Bana Allah bir tane isim layık gördü. O da Müslüman ismi. Efendim, Hac suresinin son ayetinde. Hüve semmâkumül müslimîn. Allah size Müslümanlar ismini koydu. Başka isim aramayın. Başka isimleri, alt kimlikleri, alt isimleri, yan isimleri, arkasına önüne takı koyulan, yani işte filanca Müslüman, falancacı Müslümanlar, siyasal bilmem neciler.
1: Cuci.
2: Hayır. İslam bunları kabul etmez. Size Allah bir tane isim verdi. Ben Müslümanım. Ve Allah'a teslim olan, Allah'a yönünü dönen, Allah'a zaten dönücü olacak olan bütün Müslüman insanlar benim kardeşimdir. İnsan olarak da bütün insanlar, biz insan kardeşimizdir. Ayrı bir kategori. Yani en genel kategori bu.
1: O zaten yüzden hocam, bir Müslüman şuuruyla baktığımız vakit varlığa bu kardeşliği daha kolay anlayabiliyoruz. Yani bütün insanlara kardeş olduğu meselesi. Mesela ne bileyim, bir Hintli, bir Çinli ya da bir Hristiyan dayı Müslüman gibi bakmaz varlığa. Çünkü başka bir şeydir. Yani onlar kendilerini dünyanın merkezinde gördükleri için olsa gerek.
2: Parçalarlar evet, kimlikleri, evet, aidiyetleri ve çok farklı tanrılara, kendi ürettikleri tanrılara, kendi ürettikleri ilahlara, sahte ilahlara yöneldikleri için, istikametleri oraya doğru olduğu için, onlar oraya istikbali, yani kıble değil de istikbali filan, istikbali falan olduğu için, oraya yöneldikleri için kimlikleri parçalanmıştır. Dünyaya bir bütün olarak, dünya ve ahirete ve bütün insanlığa bir bütün olarak bakamazlar. Parçalarlar onlar. Ya yani mesela Hindistan için denir ki Hindistan'daki insanların sayısından daha fazla tanrı vardır. Bu enteresan bir şey bu.
1: Evet, evet, doğru.
2: Biraz anlamak bakımından söyleyelim. Biz de eğer bir şeyi çok fazla abartıyorsak, fazlaca kutsuyorsak, fazlaca efendim ilahlaştırıyorsak, tabir yerindeyse, parçaladık hayatı. Yani nefsimize mi tapıyoruz? Nefsimizi mi merkeze alıyoruz? şeytanı mı merkeze alıyoruz? Efendim, parayı mı, çıkarımızı mı, hazlarımızı mı? Yani neyi merkeze alıyoruz? İşte İslam diyor ki sen Allah'a merkeze alacaksın. Senin ismin Müslüman. Allah'a teslim olan kişi, sadece Allah'a teslim olan. Evet. Bunun mefhumun muhalifinden Allah'tan başkasına teslim olmayan. İşte özgürlük budur. Allah'tan başkasını ilahlaştırmayan, Allah'tan başkasını otorite kabul etmeyen. Çünkü beni yaratan o, beni yaşatan o, beni nefes aldıran, konuşturan, düşündüren, aklı, akıl nimetini bana veren o. Dolayısıyla ben sadece ona teslim olurum. Dolayısıyla burada Müslüman aidiyet olarak meseleye baktığımızda, Müslüman kimliği Allah'ın bizim için din olarak seçtiği, bakın وَرَدِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ dinen, size din olarak İslam'a razı oldum. Allah-u Teala başka uyduruk dinlere, insanların ürettiği dinlere, beşeri dinlere, ideolojilere, izmlere, bakın sonra izm takılan bütün ideolojiler, hiçbirine değil, sadece Allah'ın kendisine teslim olan, sadece Allah'ı otorite kabul eden, Allah'tan emir ve yasakları alan, özgür bir birey olarak Müslüman'ı tanır. Buradan baktığımızda Allah'ın bize seçtiği kimlik olarak efendim Müslüman kimliğine sahibiz. Din olarak Allah bize İslam'a razı oldu. Ve bu noktada Hucurat suresi çok enteresandır. Allah bizi bir erkek ve bir dişiden yarattı. İnna halaknakum min zekerin ve unfa.
0: Evet.
2: Sonra Allah bizi kabilelere, şubelere, milletlere böldü. İşte burada alt kimlikler bizi sapmalara, çeşitli yönlere yönlendiren, kimliğimizi ve kişiliğimizi parçalayan aidiyetleri tamamen bir kenara bırakıyor bu ifade. İnna halaknakum min zekerin ve unfa ve ceallakum şuben ve kabaile. Sonra sizi şubelere, uluslara, boylara, soylara, oymaklara, kabilelere böldük. Niçin? Litarafu. Hocam bunun üzerinde çok durmamız gerekiyor.
0: Evet, evet.
2: Tanışasınız.
0: Tanışasınız, tanıyasınız.
2: Yani Tekirdağlı, işte efendim muhacir kökenli, hani eğer kökende şey yapıyorsak, tanışmak anlamında Türk Yalçın Bey'le, Adana Kozanlı Türk, Avşar Türklerinden Abdullah Yıldız. Ama benim eşim Çerkes.

0: Kız kardeşimin biri Kürt'le evli, bir diğeri Laz'la evli. Damadımın biri Gürcü. Gelin hanımın son numara oğlumun hanımı, gelin hanım Ennor Aziyalı. Şimdi bunlar nedir? Bunlar tanışasınız diye.
1: Evet, evet, evet.
0: Ama biz Ennor Aziyalılar üstünüz. Ama biz Türkler var ya, Türk falan bilmem ne üstünüz. Hayır efendim, Türk'ün Türk'ten, Kürt'ün Kürt'ten başka, Arap'ın Arap'tan başka dostu yok filan. Hayır. Bunlar sadece tanışasınız diye.
1: Evet, evet.
0: Üstünlük mü arıyorsunuz? İnne ekremeküm indallah etkakum. Evet. Aynen. Takvayı o zaman kuşanacaksınız. Takvaya ayrıca gelebiliriz. Çok geniş bir konu.
1: Tabii kesinlikle, ama bir müzik arası verelim.
0: Eyvallah efendim.
1: Bir türkü dinleyelim. Ali Ekber Çiçek seslendiriyor. Bir yıldız doğdu nur ile. Buyurunuz.

0: Hocam devam edelim, sözünüzü kesmiştim kimlik ve aidiyet meselesinde. Yine mikrofonu size bırakalım.
1: Ve orada şuraya gelmiştik. Tanışasınız diye Allah evet, Teala evet. Sizleri şubelere, milletlere, soylara, boylara, kabilelere ayırdı. Türk Ahmet, Kürt Mehmet, efendim işte Arap Abdullah gibi. Bu tanışmanın ötesinde buna bir anlam yüklemeye, bunu bir üstünlük vesilesi, övünme vesilesi yapmaya kalkıştığınız anda kimlik parçalanır. Şu an yaşadığımız sorun da odur. Allah Teala diyor ki siz üstünlük mi istiyorsunuz? İnne ekremaküm indallahi etkakum. Hucurat suresinin 13. ayetidir bu son kısmı. Yani üstünlük ancak takvadadır. En kerim olanınız, en kıymetli olanınız, en değerli olanınız. Ben çok değerliyim, ben filanca soydan geliyorum, filanca boydan geliyorum, filancanın torunlarıyım filan diyerek övünüyorsanız amellerinize bakacaksınız. Onların kendilerine, evet, evet kendinize. Takva Allah'tan korkmak diye çevrildi. Çok basit bir tanımlama olur bu. Allah'ın emrettiklerini yapmak, yasaklarından kaçınmak diye en genel tarif yapılır.
0: Evet.
1: Fakat bir tanımlama daha var. Muhammed Esed'in tanımlaması diye hatırlıyorum. Diyor ki Allah Teala'nın bizi sürekli gördüğünün ve bizi sürekli işittiğinin, gözetlediğinin farkında olarak bu farkındalığın bilinci içerisinde davranmak. Allah'a karşı sorumluluk bilinci içinde davranmak.
0: İhsanın
1: bir benzeri. O zaman biz böyle yapabiliyorsak Allah katında kıymetimiz vardır. Değilse dilimizin, rengimizin farklı olması bize bir kıymet atfetmez. Öyleyse haşa Allah'a adaletsizlik izafe edilir ya, öyle şey olur mu? Allah bizi, benim rengimi, benim dilimi yaratan Allah, bana diyelim ki siyahi bir renk vermiş olsaydı, haşa ben bundan dolayı kalkıp da ya Rabbi beni sen niye böyle aşağı kategoride veya farklı kategoride bir renkte yarattın diyemem. Siyahi kardeşlerimize gittiğiniz zaman Afrika'ya, o siyah renklerinden memnundur onlar. Hatta biliyorsunuz bir ne diyorlar ona, renkle ilgili bir kavram var. O deriye rengini veren şey tıbbi olarak bilinen bir kavram. Aklıma gelmedi. Bunu bazen hani kaşları, gözleri, saçları her tarafı bembeyaz olan tipler oluyor ya. Bir hastalıktır bu. Zenci kardeşler, siyahi kardeşler beyaz adamı, beyaz insanları hastalıklı insan olarak adeta görüyorlar bir bakıma. Yani herkes kendi rengine meftun, herkes kendi diliyle, rengiyle memnun. Ama kalkıp da bunu üstünlük addedip, evet, bizim, evet, benim dilim dünyanın en güzel dilidir. Benim rengim en güzel renktir. Benim ırkım en üstün ırktır. Efendim bir dönem 2. Dünya Savaşı yıllarında, daha öncesi de var. Özellikle Hitler'le özdeşleşen ırkçı akımlar üstün ırk teorisini ortaya attılar.
0: Evet.
1: Dolayısıyla kimlik meselesinden buraya geldik. Müslüman Allah Teala'nın kendisine verdiği rengi ve dili benimseyen, renklerinizin ve dillerinizin farklı farklı olması Allah'ın ayetlerindendir. Allah'ın ayeti bu. Birini kalkıp da siyahi renginden dolayı aşağılamak Müslümanlığa yakışmaz, insanlığa da yakışmaz.
0: Tabii, tabii, tabii, tabii.
1: Veya rengi bir başkasıdır diye, dili bir başkasıdır diye dilinden dolayı da insanlar kınanamaz. İnsanların dilinden ve renginden dolayı kınanmasına Allah müsaade etmez. Çünkü yaratan o.
0: Tabii, tabii, tabii.
1: Ve dolayısıyla biz tanışalım diye yine soylarımızla, boylarımızla, ırkımızla, ecdadımızla, geçmişimizle övünmek bize bir şey kazandırmaz. Ve tamamen İslam bunu yasaklar. Allah bunu yasaklar. Sizi bir erkek ve bir dişiden yarattım diyor Allah Teala. Hazreti Adem ve Havva'dan geliyoruz. Aynı anne babadan. Sonra renklerimiz, dillerimiz renk farklılaştı. Ve bu da Allah'ın ayetlerinden biridir. Evet. Hasılı biz Allah'ın bize verdiği Müslüman ismine, İslam kimliğine, kimlik olarak da razıyız. Allah bize din olarak İslam'a razı oldu. Bize de Müslüman ismini koydu. Ve alt kimlikler, alt aidiyetler sadece tanışalım diye Allah Teala'nın rengimizi, dillerimizi farklı farklı yapması, farklı boylara, soylara ayırması başka türlü yorumlanamaz. Irkçı iddialara mesnet teşkil etmez.
0: Onun rahmetinin ve Rabbinin göstergesi.
1: Eyvallah.
0: O zenginlikte, o çeşitlilikte yaratmak Abdullah Hocam. Yani bu şeyi vermiyor. Sadece konuşmanın başında buyurduğunuz gibi takva sahibi olmak asıl üstünlük sebebi o.
1: Eyvallah.
0: Bu tür üstünlük de insanı ancak mutlu edebilir. Yani ahiret mutluluğu diye bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü dünyevi mutluluklar kısa sürelidir. Hayatınız biter, mutluluğunuz da bitebilir.
1: Ama takvayı kuşanırsak,
0: o işte o takva sizi üstün kılıyorsa, ki kılıyor, bu ahirette de bu üstünlük devam edecektir. Sizin gerçek mutluluğu yakalanmanıza
1: vesile olacaktır. İnşallah.
0: Yani Yani aslında buna bakmak icap ediyor. Dolayısıyla kimlik önemli tabii. Yani kimlik bir yere ait olduğunuzun ispatı, gösterisi.
1: Farkında olacaksınız. Onu bilebilirsiniz. Onunla tanışırsınız. Tanımak açısından dersiniz ki ya bunun şu şu şu özellikleri var. Detaylarını tanıyabilirsiniz ama o tanışmaları, o tanımlamaları birilerini aşağılama veya birilerini göklere çıkarma vesilesi yapamazsınız.
0: Tabii tabii kesinlikle.
1: Çünkü Allah bizim deri rengimizi, dilimizi, annemizi, babamızı, soyumuzu ben tayin edemem yani. Allah belirledi, öyle yarattı.
0: Tabii tabii.
1: Ve ben buna razıyım.
0: Tabii.
1: Ben Müslümanım, ben teslim olmuşum Allah'a.
0: Allah-u Teala'nın yeryüzünde yarattığı milletlere bakalım hocam. Yani yok olmuş, helak edilmiş milletler de, kavimler de var. Onlara bakacak olursak muhteşem bir milletler topluluğu var yeryüzünde. Tabii. Ve bunların hiçbirinin birbirine üstünlüğü falan söz konusu değil.
1: Eyvallah.
0: Bununla bitirelim Abdullah hocam. Çok teşekkür
1: eyvallah,
0: ediyorum.
1: Çok güzel bir yere geldik ve güzel bitirdik elhamdülillah.
0: Allah razı olsun sayenizde. Allah ilminizi bereketlendirsin
1: inşallah.
0: Efendim araştırmacı yazar Abdullah Yıldız hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki sabahın hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın hayrı.

Merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir cuma sabahı programında sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her hafta olduğu gibi bu cumada ruhumuzu ve zihnimizi aydınlatacak, gönüllerimize dokunacak konular ve değerli konuklarımızla karşınızdayız. Bugünkü programımızda sizleri iki çok özel sohbet bekliyor. İlk olarak Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Vahit Göktaş, Kitaba İman ve Ruh Sağlığımız başlıklı sohbetiyle konuğumuz olacak. Ardından Diyanet İşleri Başkanlığı uzman vaizi Doktor Belgizar Özbek'le zaman yönetimi üzerine derinlikli ve anlamlı bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hazırsanız kalplerimiz ve kulaklarımızı bu güzel sohbetlere açalım. Hepinize keyifli ve bereketli dinlemeler diliyoruz efendim. Şimdi programımıza Kur'an-ı Kerim tilaveti ve meali ile başlıyoruz. Haşr suresi 18'den 24. ayete kadar. Okuyan Ali İnan.

想说你啊。لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك

El melikul kuddusus selamul mu'minul müheyminul azizul cebbarul mütekebbir. Subhanallah.

الضمير له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey inananlar, Allah'tan sakının. Herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan sakının, çünkü Allah işlediklerinizden haberdardır. Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir. Cehennemliklerle cennetlikler bir değildir. Kurtuluşa ermiş kimseler cennetliklerdir. Ey Muhammed, eğer biz Kur'an'ı bir dağa indirmiş olsaydık, sen onun Allah korkusuyla baş eğerek parça parça olduğunu görürdün. Bu misalleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz. O, görüleni de görülmeyeni de bilen, kendisinden başka tanrı olmayan Allah'tır. O acıyıcı olandır, acıyandır. O kendisinden başka tanrı olmayan, hükümran, çok kutsal, esenlik veren, güvenlik veren, görüp gözeten, güçlü, buyruğunu her şeye geçiren, ulu olan Allah'tır. Allah putperestlerin koştukları eşlerden münezzehtir. O var eden, güzel yaratan, yarattıklarına şekil veren, en güzel adlar kendisinin olan Allah'tır. Göklerde ve yerde olanlar onu tesbih ederler. O güçlüdür, hakimdir.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Hakk'ın bütün insanlığa göndermiş olduğu son ilahi mesajdır. İndirildiği andan kıyamete kadar bütün insanlık için her alanda kutsal bir metin, dini, hukuki ve ahlaki alanda ilahi bir rehberdir. Rabbimizin kullarına duyduğu engin şefkat ve merhametin en büyük tecellisidir. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesidir. Kur'an'ın hükmü kıyamete kadar bakidir. Bir harfi bile değişmemiş ve asla değiştirilemeyecektir. Zira Kur'an ilahi ve beşeri tedbirlerle Rabbimizin koruması altındadır ve onun vaadi haktır. Şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik, onun koruyucusu da elbette biziz. Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim bütün insanlığı hidayete ve ebedi kurtuluşa davet eder. Rabbimize, çevremize ve bütün kainata karşı görev ve sorumluluklarımızı bize öğretir. İslam'ın hayat veren hükümlerini açıklar. Bilgi ve hikmetin, iyilik ve güzelliğin yollarını gösterir. Barış ve huzurun, adalet ve birlikte yaşamanın ilkelerini bildirir. İnsan onur ve haysiyetini, hak ve hürriyetini mukaddes bilmeyi emreder. Değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'i rehber edinen Müslümanlar, tarih boyunca farklı inanç ve kültürlerle bir arada barış ve huzur içinde yaşamanın en güzel örneklerini sunmuştur. Farklı din mensupları Müslümanların idaresi ve koruması altında dinlerini özgürce yaşamıştır. Yüce Rabbimiz, dinde zorlama yoktur buyurarak herkese inanç özgürlüğü tanımıştır. İslam medeniyetinde başkalarının inancına hakaret etmek, kutsalına zarar vermek yoktur. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmektedir. Allah'tan başkasına tapanlara hakaret etmeyin. Sonra onlar da bilgisizlik yüzünden sınırı aşarak Allah'a hakaret ederler. Değerli dinleyenler, iman Allah'ın varlığına ve birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kaderin Allah'tan olduğuna yürekten inanmaktır. Aynı zamanda rahmet peygamberi Hazreti Muhammed'in insanlığa tebliğ ettiği bütün hakikatleri kalb ile tasdik etmek ve dille ikrar etmektir. Bugün programımızın ilk bölümünde kitaba iman etmenin insan ruhuna ve psikolojisine olan etkilerini, insanın iç dünyasına sağladığı huzuru ve aslında bir yönüyle nasıl bir manevi psikoterapi niteliği taşıdığını konuşacağız. Programımızın konuğu Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Vahit Göktaş olacak.
1: Kıymetleyenler, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah efendim. Efendim, bugün bu kitaba iman konusunu inşallah konuşmak istiyorum. Bunun nasıl bir psikoterapi olduğunu anlatmak istiyorum. İmanın 6 şartından birisi malumunuz, kitaplara iman. Bununla alakalı diğerlerinde işte bir gayb, diğer iman umdelerinde sır perdesi dikkat çekerken, kitap ise işte gözler.

önünde olan bir olgu. Allah Teala işte peygamberimiz, ahiret günü, kader kitabım ve melekler göz önünde olduğunda bunları düşündüğümüzde onların işte gaybla alakalı olduğunu görüyoruz. Yani gaybi olduğunu görüyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yaşarken tabii ki böyle değildi. Onu görüp de iman eden pek çok sahabe vardı. Nur yüzü, gülümseyen çehresi insanlara güven veriyordu ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat etmesiyle bize sadece onun hakkında anlatılanlar kalmış oldu. Sahih rivayetlerle bize gelen hadis-i şerifler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla alakalı bize bilgiler verdi. Siyer kitapları bu konuda bize en temel bilgiler ulaştıran eserler olmuş oldu. Bunlarda da tabii insanların hidayet ve irşatlar için bunların da birer kaynak olduğu hepimizin malumu. Ancak bununla birlikte peygambere iman onun aramızdan yani Efendimizin aramızdan ayrılmasıyla gayba dönüşmüş oluyor. Fakat Kur'an-ı Kerim böyle değil. Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman dediğim zaman ve diğer imanla alakalı umdeleri saydığımız zaman sadece Kur'an-ı Kerim'in işte elimizde olduğunu görüyoruz ve işte onun her an apaçık işte elimizde bulunan bir kitap olduğunu görüyoruz. Adeta işte Kur'an-ı Kerim bir güneş gibi insanların hidayet ve irşatlarına vesile olmaya devam ediyor. Diğer iman umdeleri de adeta Kur'an-ı Kerim'in bağrında ortaya çıkan umdeler olarak görünüyor. Peygamber yaşarken o da tıpkı işte kitaba iman gibi gözler önündeydi. İnsanlar onun nurlu çehresini görüyorlardı. Tatlı ve cana işleyen sözlerini işitiyorlardı. Bu da imanlarına kuvvet veriyordu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam örnek hayatı dikkatle izleniyordu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ve insanları İslam dinine davet ediyordu. Bunun yanında peygamberlere has binlerce mucize pek çok insanın hidayetine vesile oluyordu. Bunlar insanların İslam dinine girmelerine hem vesile oluyor hem de iman edenlerin imanlarını kamil bir duruma yükseltmesine sebep oluyordu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vefatıyla bütün bunlar gayba dönüştü. Bizler gibi asırlar sonra yaşayan insanlara da sadece işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte anlatılan o hadisleri ve yaşantısı örnek olarak kalmış oldu. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki dönemlerde 1000 yılda bir gelen işte Rasullerin tebliği yanında da her zaman hiç eksik olmayan Nebiler onların tebliğini devam ettiriyorlar. Dolayısıyla dünya peygamberlik müessesesi olmadan hiçbir an yaşamamış oluyordu. 124 bin nebiden bahsediliyor. Bunlar dünya tarihi boyunca peygamberimize değin gelmişti. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmesiyle nübüvvet ve peygamberlik tamamlanmış oldu. Ve kendisinden sonra da bu ocak kapanmış oluyor. Allah'ın indirdiği kitabın değişmeyeceği ve kıyamete kadar da bozulmadan kalacağı bize bildirilmiş. Vaka suresi 77. 78. ayet-i kerimede. Ve bu olguyu peygamber gönderilmesiyle bağlantı olarak düşündüğümüzde de Allah-u Teala'nın bizlere rahmetinden bir kısıtlama yapmadığını anlıyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim adeta peygamber aramızda olduğu gibi güçlü ve zengin özellikler taşıyor. Her şeyden önce okuyanları çeşitli mucizelerini ve faziletlerini hissettiriyor ve yaşatıyor. Ve tek başına hidayet ve irşat kaynağı olarak devam ediyor. Yani peygamberimizin işte sünneti ve Kur'an-ı Kerim'in yaşantısı ve Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bizim için bir hidayet ve irşat kaynağı olarak görünüyor. İnsan tabii Allah-u Teala'nın büyüklüğünü tüm evreni göz önünde bulundurduğumuzda idrak edebiliriz. Ama sözü olan kitabının değerini anlamakta da insanlar büyük bir gaflet içerisinde olabilirler. Çünkü her ne kadar Kur'an-ı Kerim elimizin altında olsa da onu okumaktan bazen ihmalkar davrandığımız, onu yaşantıya dökmekte ihmalkar davrandığımız zaman zaman olabiliyor. Allah-u Teala'nın sözüyle insan sözü arasında kesinlikle çok büyük tabii ki farklılıklar var. İkisini sanki bir tutuyor insanlar. Halbuki Allah'ın sözü yaratılmış olan her şeyden hatta tüm evrenden bile daha büyük ve kıymetli. Çünkü Allah yaratıcı olarak bize mesajını göndermiş oluyor. Allah her şeyi bu kelam yani sözle yaratmış. Bakara suresi 117. ayet-i kerimede öyle buyuruluyor. Bundan dolayı Allah'ın sözü olan Kur'an-ı Kerim türlü sırlarla, faziletlerle, mucizelerle dolu. Bunu Kur'an-ı Kerim'in mucizatıyla alakalı eserlerde ve icazıyla alakalı eserlerde bunu çok rahat bir şekilde görebiliriz, okuyabiliriz inşallah. Kur'an-ı Kerim'in özü tabii ki levh-i mahfuzda çünkü mahluk değil. Kur'an-ı Kerim'i mahluk kabul etmek, onun değerini düşürmek demek. Çünkü mahluk olan varlıklarda kusur ve eksikler vardır, değişebilir. Tüm bunlardan uzak Allah-u Teala'nın sözü olan Kur'an-ı Kerim noksanlıklardan münezzeh olarak görünüyor. Kıymetli dinleyenler, Allah'ın sözlerinin Arap diliyle anlam bulması ise harfler, kitap sayfaları bu mahluk olabilir. Tarihte Kur'an-ı Kerim'in
değerini insanların nazarında düşürmek için onu mahluktur diye

ifade eden bazı bedbahtlar olmuş. Bununla alakalı da tartışmalar yapılmış ama bizim inancımızda Kur'an-ı Kerim'in mahluk olmadığı şeklinde. Evrende Allah'a en yakın ve somut olan şey Kur'an-ı Kerim. Ondan dolayı da Kur'an-ı Kerim'i hayatlarıyla, emir ve yasaklarıyla, riayetle yaklaşanlar ve onu sürekli okuyanlar çok istifade edecekler. Şifasını ve rahmetini her daim görecekler. Çeşitli mucizelere bizzat tanık olacaklar. Yani Kur'an-ı Kerim'in o icazına tanık olacaklar. Ve Kur'an'ın Allah katından indirildiğine gönülden ve hakkal yakin tanıklı gelecekler. Çünkü kitaplara iman ve başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere bu imanın altı şartından birisi. Her surenin çeşitli dertlere ve sıkıntılara işte şifası var muhakkak. Bunlar ilgili kitaplarda yazılmış. Kur'an-ı Kerim okudukça insan şifa bulacaktır. Allah'la konuşmuş olacaktır. Kur'an-ı Kerim'i aslından okumak, özellikle hatim yapmak başlı başına da bir psikoterapi olarak düşünülebilir. İnsan anlamını bilmeden bile okusa bunun sevabından ve faziletinden muhakkak istifade edecektir. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Zümer suresi 23. ayette Allah sözün en güzelini birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların bu kitabın tesiriyle tüyleri ürperir derken hem bedenleri hem de gönülleri Allah'ın zikrine ısınıp yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de saptırırsa artık ona yol gösteren olmaz. Zümer suresi 23. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Dolayısıyla bu ayet-i kerimede Kur'an-ı Kerim ile kalbi alakamızın nasıl olması gerektiği bize anlatılıyor. Hadis-i şeriflerde şöyle buyuruldu. Sizden birisi Rabbi ile münacat ve mükalemeyi, ona yalvarıp onunla konuşmayı severse huzuru kalple Kur'an okusun buyuruluyor. Kur'an okuyun çünkü Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir deniyor. Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. Kim Kur'an-ı Kerim'i okur ve onunla amel ederse kıyamet günü ebeveynine bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı güneş dünyadaki bir eve konulduğunda onun vereceği ışıktan daha güzeldir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim ile bizzat amel edenin ışığı nasıl olur düşünebiliyor musunuz? Buyuruluyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmak, Kur'an okumak Allah-u Teala'nın razı olduğu, hoşnut olduğu salih amellerdendir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş. Allah Teala güzel sesli bir peygamberin Kur'an'ı teganni ile yüksek sesle okumasından razı olduğu kadar hiçbir şeyden razı olmamıştır. Allah geceleyin iki rekat namaz kılan ve Kur'an okuyup bir kulu dinlediği kadar hiçbir şeyi dinlemez. Allah'ın rahmeti namazda olduğu müddetçe kulun başı üstüne saçılır. Kullar Kur'an'la hemhal oldukları andaki kadar hiçbir zaman Allah'a yaklaşmış olamazlar buyuruluyor. Dolayısıyla Kur'an okumak kalpleri demirin pasını temizlediği gibi temizliyor. Demirin paslandığı gibi kalpler de paslanıyor. Onun cilası nedir ey Allah'ın Resulü deniliyor, soruluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Allah'ın kitabını çokça tilavet etmek ve Allah'ı çok çok zikretmektir buyuruyor. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün sahabilerine şöyle buyuruyor. Gözlerinize ibadetten nasibini veriniz. Gözlerin nasibi nedir ey Allah'ın Resulü diye soruyor sahabe-i kiram. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mustafa bakmaktır. Onun içindekileri düşünmek ve inceliklerinden ibret almaktır buyuruyor. Yani Kur'an okumak ve ibret almak, ayet-i kerimeler üzerinde tefekkür etmek, dolayısıyla gözün de bir nasip olmuş oluyor. Gözün de demek ki bir hakkı var. Gözlerimizi yanlış yerlerden muhafaza edeceğiz. Kur'an'la nurlandıracağız inşallah. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Şüphesiz insanlardan Allah'a yakın olanlar vardır. Ey Allah'ın Resulü, onlar kimlerdir denilince, onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kullarıdır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kur'an dolayısıyla günümüzde terapi olarak, bir şifa olarak, zaten hayatımızda da yaşadığımız zaman onun tesirini, hayatımızda bir bereketini muhakkak göreceğiz. Ama bunun yanında okurken de manen insanların rahatlaması için çok büyük bir terapi olarak da görülebilir efendim. Her surenin insanın pek çok sıkıntısına şifasının olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani insan anlamını bilmeden bile okusa bunun sevabından, faziletinden yoksun kalmayacağını bilmek gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'i meal ve tefsirlerde okuyup onların dünyasına giren bir insan adeta Allah'la konuşuyormuş gibi bir hal yaşamaya başlar. Büyük bir saadetin içerisinde yer alır. Böyle bir insanın imanı gitgide artar ve güçlenir. Çünkü Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemizin peygamberimizi tanımlarken söylediği söz bu manada çok önemlidir. O yaşayan bir Kur'an'dı buyuruyor Hazreti Ayşe annemiz. Dolayısıyla bir insan da yani bir Müslüman da Kur'an-ı Kerim'le daima hemhal olması, diyalog içerisinde olması gerekiyor. Ruhunu bununla güçlendirmesi gerekiyor. Bu konuda ruhsal

0: olarak gıdalandığı oranda başkalarına da bu şekilde faydalı olacağını bilmesi gerekiyor. Bu kitap, çünkü Kur'an-ı Kerim bizi dosdoğru yola iletecek. Dünya hayatında da en büyük sınav insanın bu dünyada dosdoğru bir yol tutması olduğunu bilmek gerekiyor. Çünkü insan nefsi daima yanlış yollara sapmaya müsait ve bu yanlış yollara gitmek için de pek çok böyle önümüzde tuzaklar söz konusu. Yanlış yollara götürecek pek çok destekler, tuzaklar ve bu tuzakları destekleyen pek çok hadiseyle karşılaşabilir insan. İnsanın eğri bir yola sapması ebedi bir pişmanlığı beraberinde getirecek. Onun için bir insanın yapacağı en büyük dua bu yönde olması gerekiyor. Yani ihtina sıratan müstakim, yani bizi dosdoğru yola ilet şeklinde Fatiha suresinde de biz bunu sürekli tekrar ediyoruz. Allah'ım beni dosdoğru yola ilet duasını her zaman yapıyoruz. Allah-u Teala'nın varoluşsal olarak en büyük isteğinin bizden bu olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani istikamet üzere olmak, Kur'an-ı Kerim'in bize göstermiş olduğu hidayet yolu üzerinde olmak, hikmet, eşya ve olayların arkasındaki ilahi anlamlar, sırlar ve bundan dolayı bu açıdan hikmet tıpkı bilimsel yasa gibi eşya ve olayların da belli bir anlam ve kurala dayandığını gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'in anlam dünyası dolayısıyla insana pek çok hikmetler kazandıracaktır. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssalar da çok değerli bu manada. Onlarda pek çok ilahi kanunların anlatıldığını görüyoruz. Kıssalarda, Kur'an kıssalarında pek çok hikmetler içerdiğini görüyoruz. İnsanlar tabiat kanunlarını bilirler. Onlardaki neden sonuç ilişkisinde çok dikkat ederler. Buna bilimsel yasa deniliyor, hepimizin malumu. Ve bu büyük bir değer ifade ediyor. Ama olayların gelişi güzel olduğunu zannedebilir insan. Olayların bir kanuna dayanmadığını düşünebilir. Ama yaptıklarımızın yanımıza kar kalacağını düşünebilir insan. İyiliklerin de yararların da işte önemini pek anlayamayabilir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim bunun böyle olmadığını, değişik olayların ne gibi sonuçlar doğurduğunu ve doğuracağını bize örneklerle anlatmıştır, kıssalarla anlatmıştır. O yüzden Kur'an-ı Kerim her bakımdan, Kur'an-ı Kerim'deki anlatılan kıssalardan, Kur'an-ı Kerim'in diğer dua ayetlerinden ve ilahi hükümlerin ortaya konulduğu yasalardan ve ayetlerin hepsinden insanın faydasının olduğunu, insan için bir şifa olduğunu ve insanın hem dünyasını hem ahiretini düzenleyen kanunlarla, hükümlerle dolu olduğunu ve insanın dünya saadetini kazanmasına vesile olacağını ve aynı zamanda ahiretini kazanmasına vesile olacağını tekrar ifade etmiş olalım efendim. Şüphesiz insanlardan Allah'a en yakın olanlar vardır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ey Allah'ın Resulü, onlar kimlerdir diye sorulunca, onlar Kur'an ehlidir, Allah ehlidir ve Allah'ın has kullarıdır cevabını vermiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki Allah'a yakın olmak için Kur'an ehli olmak gerekiyor efendim. Kur'an ehli olunca da inşallah Allah'ın has kulu olmuş oluyoruz ve Allah ehli olmuş oluyoruz. Allah-u Teala bizi Kur'an ehli olabilmeyi nasip eylesin. Kur'an'la sürekli hemhal olmayı, Kur'an'la sürekli haşir neşir olmayı, gönlümüzü sürekli Kur'an'la beraber olmayı nasip eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi Allah'a emanet ediyorum, hürmetlerimi arz ediyorum efendim.
1: Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Vahit Göktaş'ın Kitaba İman ve Ruh Sağlığımız konusundaki kıymetli sohbetini dinledik. Şimdi bir ilahiyle programımıza kısa bir ara veriyoruz.

0: Programımız Diyanet İşleri Başkanlığı uzman vaizi Doktor Belgizar Özbey'in zaman yönetimi başlıklı sohbetiyle devam ediyor.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün insan ve zaman ilişkisini konuşacağız. Diğer tabirle zaman yönetimi. Ayet-i Kerime'de İnsan suresinde şöyle buyrulur. Hel ete alel insani haynun mine dehri lem yekun şey'en mezkura. İnsan henüz adı bile anılır değilken uzun bir zaman geçmedi mi? Evet, insan zaman kavramı içine doğmuş ve o kavram olmadan başka bir şeyi düşünemeyen bir varlıktır. Çünkü önce kainat zaman yaratılmıştır ve daha sonra insan bu yaratılmış her şeyin içine dahil olmuş başka bir varlıktır. O yüzden insan ebedilik, ezeli olmanın anlamını tam olarak idrak edemez. Zaman anlaşılması zor, tarif edilmesi zor bir kavram olsa da belki onu şu şekilde tarif etmek mümkün olabilir. Zaman yerine konması, geri döndürülmesi, yenilenmesi, depolanması, satın veya ödünç alınması mümkün olmayan bir kaynaktır. Düşünün ki en sevdiğiniz insana böbreğinizi verebilirsiniz, bir organınızı bağışlayabilirsiniz ama zamanınızın bir parçasını ona veremezsiniz. Böyle enteresan bir hazine, böyle bir lütuftur zaman. İnsan aslında zamanı mı yönetir yoksa belli bir zaman dilimi içinde kendi kendisini mi yönetmeye çalışır? Bugün bunu konuşalım hep beraber. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi iki nimet vardır ki İnsanların çoğu bunun kıymetini anlamakta hataya düşerler. Sağlık ve zaman. Çünkü bu iki kavram sanki avucumuzda kesin duracakmış gibi gelir ama biz hiç farkına bile varmadan avucumuzun içinden hızlıca akıp gidiverir. Bizler zaman içinde var olmaya hayat, hayat içinde de bize ayrılan süreye ömür diyoruz.

tatlı geçer hepimiz için. Ama hastaysak, sıkıntılıysak, bir şeyler bekliyorsak o zaman o kadar yavaş akıp gider ki. Her ne kadar saatlerle ölçmeye çalışsak da, yönetmeye kalksak da biyolojik yapımıza da yerleştirilmiş bir zaman kavramı vardır. Mesela hayvanlara kış uykusu vakti geldiğini kim hatırlatır? Göçmen kuşlar ne zaman göç edeceklerini nasıl bilirler? Dünyanın farklı bir boyutunda, mesela Amerika'da iseniz sizin için sabah öğle vakti farklıdır. Türkiye'deyseniz sabah vakti öğle vakti farklıdır. Eğer uçağa binip birdenbire dünyanın başka bir tarafına gelirseniz ister istemez sizin uykunuzun gelmesi ya da işte uyanma saatiniz biyolojik yapınıza göre o saate göre olacaktır. Adaptasyon için belli bir süre harcamanız gerekecektir. Kur'an-ı Kerim her şeyin bir hesap ve zaman içinde devam ettiğini söyler bizlere. Rahman suresinde buyurulduğu gibi güneş ve ay bir hesapla hareket eder. Mevsimler, gündüz, gece hepsi bir periyotla birbirini takip ederler. Bir zaman dilimi içinde seyrederler. Kıymetli dostlar, zaman yönetimi aslında bizim kendi kendimizi yönetmemizdir. Zaman yönetimi demek aslında zamanı herhangi bir şekilde evirip çevirmek değil. Yapılması gereken işleri, sorumlu olduğumuz işleri o işlerin hak ettiği süre içinde yapabilmek, bitirebilmektir. Ancak o zaman bizler zamanımızı iyi yönettiğimizi söyleyebiliriz. Mesela basit bir örnek verelim. Bir duş almak kimisi için 10-15 dakika, kimisi için 1 saat sürebilir. Önemli olan ne kadar sürdüğü değil, bir duş almanın kaç dakikayı hak ettiği ya da ne kadar bir süre gerektirdiğidir. Bunun içine ev temizliği, sosyalleşme, ders çalışma, eğlenme, ibadet hayatı, aklınıza gelen her şeyi getirebilirsiniz. Her örneklemi bu konuda düşünebiliriz. Güzel bir kitapta şu cümleler geçiyordu. Kaç kişi ölüm döşeğindeyken daha çok AVM gezmediğine ya da eğlence merkezlerinde daha çok vakit harcamadığına üzülür. İşte o anlamlı vakitte ne düşündüğümüz, neye ahvah ettiğimiz o kadar önemli ki. Anlamlı bir hayat sürmek bu sorunun cevabıyla çok yakından ilişkilidir. Peki anlamlı bir hayat sürmemizi engelleyen şeyler nelerdir? Biraz da onlara göz atalım. Örneğin plansızlık, ertelemek, mükemmelliyetçi bir yapıya sahip olmak, öncelik ve önem sırasını belirleyememek, öz denetim eksikliği, dikkat dağınıklığı, hazza odaklanmak, hayır diyememek, amaçlarımızı doğru düzgün belirleyememek. Bunların en acımasızı da popülaritenin bizim yerimize karar vermesi. Gerçekten anlamlı olanın peşine düşmek yerine popüler olanı takip etmek, onu daha önemli zannetmek ve bu süreçte ilerlemek. Güzel bir iş yapacağız, karar verdik. Peki bunun için en iyi zaman dilimi nedir? Enerji isteyen ve istemeyen işler nelerdir? Kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim'de Münafıkun suresinde buyurulduğu gibi, "Ya Rabbi, beni biraz daha ertele, bana biraz daha müddet ver de sadaka vereyim, salih, iyi insanlardan olayım" dememek için size ölüm gelmeden güzel işler yapın buyuruyor Yüce Rabbimiz. Çünkü ecel geldiği zaman hiç kimse için ertelenmez. O halde kıymetli dostlar, bize verilen şu güzel zaman dilimini, bu nimeti en verimli, en anlamlı, en işimize yarayacak şekilde değerlendirmenin yollarına bakmak zorundayız. Bunu yapabilmek, zamanı yönetebilmek, o zaman dilimi içinde kendimizi yönetebilmek için hislerimizi, duygularımızı, yapacaklarımızı, amacımızı, ilerleyeceğimiz basamakları gözden geçirmek ve anlamlı bir sıralamaya tabi tutmak zorundayız. Yoksa hepimiz sadece ve sadece pişmanlık yaşarız ki hiçbirimiz bunu istemeyiz elbette. Kıymetli dostlar, zaman hepimiz için en önemli kavram. En iyi değerlendirilmesi gereken bir lütuf. Bu nimeti, bu lütfu bizim için faydalı hale getirebilmek için yapacağımız işleri önceden belirlemeli, planlamalı, programlamalı. Bu plan ve programa engel olabilecek her şeyi kendimizden uzaklaştırabilmeli ya da onlardan uzaklaşabilmeliyiz. Mesela kimseye hayır diyememek, başkalarını incitmemek için önemli işlerimizi erteleyebilmek, popülaritenin, cazip olanın peşinde koşmak, hazza, mutlu olmaya çok fazla odaklanmak, işte bunlar zamanımızı iyi yönetebilmenin önüne geçen engellerdir. Hepimiz şu anda
yapacağımız güzel işleri şu anda başlamak üzere bir niyet alalım, güzel bir şekilde gözden geçirelim, basamakları

sınırlarımızı belirleyelim ve kendimiz için iyi bir iş yapmış olalım. Kıymetli dostlar, bu kadar önemli bir kavramı, bize verilen bu kadar önemli bir lütfu en iyi değerlendirebilmek nasıl mümkün olabilir? Hep birlikte buna bakalım. En iyi zaman değerlendirme yolları, basamakları nelerdir? En iyi zaman nedir? Önce o soruya bir cevap vermeye çalışalım. Gün içinde bizim en iyi hissettiğimiz, en verimli, en enerjik hissettiğimiz zaman dilimi bizim aslında işlerimizi en güzel yapabileceğimiz zamandır. Bunun için öncelikle kendimizi, hislerimizi, belki biyolojik yapımızı iyi bir şekilde anlamamız, öğrenmemiz gerekir. Bazıları sabah çalışmayı sever. Kimisi de gecenin sessizliğinde daha konsantre olabilir. O halde gece çalışmayı sevenler için önemli işler, ödevler, tezler, belli yazılar elbette ki gece yapılmalı. Ama sabahsa çalışmayı sevenler, zihni daha duruyken kendini verebilenler için de sabah çalışılabilecek en verimli zamandır. Kendimize bir enerji çemberi çizer ve işlerimizi bu çembere göre sıralarsak en verimli şekilde zamanımızı kullanabiliriz. Enerji istemeyen zamanlar içinde zihnimizin dolu olduğu, biraz daha böyle motora bağlanmış, motor özelliklerimizin kullanıldığı, düşünce ve zihnin çok fazla uğraşması gerekmeyen işlerimizi de zihnimiz yorgunken yapabiliriz. O yüzden günlük, haftalık, belki aylık yapılacaklar listesi hazırlamak, enerji durumumuza, verimliliğimize göre yapmamız gereken işleri sıralamak oldukça akıllıca bir davranış olacaktır. Zamanı iyi yönetebilmek için, işlerimizi verimli yapabilmek ve vaktinde bitirebilmek için bir bitirme tarihi belirlemek gerekir. Bu tarih elbette ki bize verilen o son tarih olmamalı. Çünkü arada umulmayan, hesaplanamayan pek çok iş çıkabilir. Düşünün ki hasta olabiliriz, moralimiz bozuk olabilir. Her türlü teferruat düşünerek bize verilen o son vakti değil, ondan belki birkaç gün önceyi kendimiz için son vakit, teslim vakti gibi düşünmeliyiz. Yapmamız gereken her ne var ise neden yarın, şimdi yapmaya başlamalıyız. Kendimize bir ödüllendirme ve ceza sistemi kurabiliriz. Bu bizim motivasyonumuzu artıracaktır. Bizi ödüllendirmesi ya da cezalandırması gereken kişi neden bir başkası olsun? Öz disiplinimizi kendimiz bu şekilde sağlayabiliriz. İşlerimizi küçük bölümlere ayırabiliriz. Unutmayalım ki göze büyük görünen, zor görünen şeyler insanın ümidini, hevesini kırabilir. O halde o büyük, zor görünen işleri küçük parçalara, bölümlere ayırarak, belli zamana yayarak bizim için daha kolay, daha ulaşılabilir ve yapılabilir hale getirebiliriz. Bazen dışarıdan destek almak gerekebilir. İradesi kuvvetli olmayan, öz denetimini çok yeterince kuramamış kardeşlerimiz kendisine bu sıkıyı, bu disiplini sağlayacak birisiyle anlaşabilir. Aslında gittiğimiz kurslar, aldığımız eğitimle ilgili okullar ya da işte bu konuda verilen kurslar daha çok bu denetimi sağlamaktadır. Öğrenmek isteyen insan iç motivasyonunu sağlayamadığında dış motivasyon onu biraz daha işlevsel hale getirir. Kıymetli dostlar, unutmayalım ki başarılı insanların her zaman bir programı, planı vardır. Başarısız insanların da her zaman bir mazereti olacaktır. Bizler mazeret peşinde mi koşuyoruz yoksa plan programa mı bakıyoruz? Nasıl yapılamayacağını mı konuşuyoruz ya da nasıl yaparımı sorup onun peşinden mi gidiyoruz? İşte önemli olan budur. Bizi başarıya götürecek şey de budur aslında. Müminlerin özellikleri sayılırken Kur'an-ı Kerim'de onlar boş ve faydasız işlerden yüz çevirirler buyruluyor. Evet, hayatımızda günümüzü dolduran, gereksiz yere bizi meşgul eden boş, faydasız neler var acaba? Bunları çıkarabilmek mümkün mü? Bunlardan elde edeceğimiz vakti doğru yere kanalize etmek mümkün mü? Elbette mümkün. O halde hayatımızda bizi meşgul eden, gereksiz oyalayan, bizim enerjimizi sömüren şeyleri en iyi biz bilebiliriz. Onları yazılı bir şekilde tespit edip onların yerine neler koyabiliriz, onları nasıl dönüştürebiliriz? Bunun yoluna bakmak yine zaman yönetimi açısından akıllıca bir davranış olacaktır. Kıymetli dostlar, kendimize şöyle bir program yapabiliriz. Kesinlikle yapılmalı olan işler, yapılması gereken işler ve yapılması iyi olabilecek işler. Kesinlikle yapılması gereken işleri mutlaka bireysel anlamda yönetmeli, yapmalı ya da yaptırmalıyız. Bu en öncelikli işlerimiz arasında olmalı. Yapılması gereken işler çok önemli de olsa, öncelikli değilse zamanlama açısından biraz daha arkalara konabilir. Ve bazı şeyler de vardır ki
Yapılsa güzel olur.

0: Hatta yapılması ya da yapılmaması çok da fark etmez. O halde bunları da kendi durumumuza göre, yoğunluğumuza göre, sağlığımıza göre, iştahımıza, hevesimize göre ayarlayarak yapabilir ya da yapması için başkalarına yönlendirebiliriz. Her şeyi bizim yapamayacağımız gerçeğini anlamalı, hayır demekten çekinmemeli, nerede hayır diyeceğimizi, nerede evet diyeceğimizi iyi belirlemeliyiz. Çünkü üzerimize çok da vazife olmayan işleri de sahiplenmek, her atılan topu tutmak bizi işler arasında bocalayan bir hale getirecektir. O kadar gereksiz işleri üzerimize alıyoruz ki bazen yapmamız gereken çok öncelikli, çok önemli işler sanki çok tali, çok detay gibi kenarda kalabiliyor. İşte bütün bunları ayarlayabilmek için bize verilen o 24 saati çok iyi planlamalı, programlamalı ve akıllıca kullanmalıyız kıymetli dinleyenler. Unutmayalım, hepimizin 24 saati var ve bu 24 saatte kimileri çok önemli işler yaparken, güzel işlere imza atarken, kimileri de sadece vaktim yok diyerek mazeretlerini ifade etmekle geçiriyorlar. Biz hangisinden olmak istiyoruz? Önemli olan hangi tarafta yer almak istediğimiz ve bunun için ne yaptığımız. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kişi kıyamet gününde şu maddelerden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan ayrılamaz. Ömrünü nerede harcadığından, ne amelde bulunduğundan, malını nasıl kazanıp nereye harcadığından, vücudunu nerede çürüttüğünden ve gençliğini nasıl geçirdiğinden. Bakınız, buradaki sorularda iki madde özellikle zamanla ilgili. Ömrünü nasıl harcıyor ve gençliğini nerede geçiriyor? Aslında ömrünü nerede harcadığı sorusunun içinde gençliği de bulunuyor elbette. Ama gençliğe özel bir vurgu yapılmış. Bu demektir ki gençlik hayatımızdaki en verimli, en dinamik, en enerjik olduğumuz, her şeyi yapabilme gücümüzün, kudretimizin, düşüncemizin olduğu bir dönem. O halde o etkin, verimli dönemi hepimiz en güzel şekilde geçirmeye niyet etmeliyiz. Hepimize Rabbim bu konuda yar ve yardımcı olsun. En güzel şekilde bu ömrü yaşayan, en anlamlı şekilde yaşayan ve başkalarına da faydalı olan insanlardan olalım. Allah'a emanet olunuz.
1: Diyanet İşleri Başkanlığı uzman vaizi Doktor Belgizar Özbey'in zaman yönetimi üzerine yaptığı değerli sohbetini dinledik. Şimdi bir ilahiyle programımıza kısa bir ara veriyoruz.

Evet sevgili dinleyiciler, bir cuma sabahı programının daha sonuna geldik. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersin Toy, teknik yapımda Ahmet Engin ve ben Adem Karabey. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.

0: Yalnız değilsiniz.
1: ...1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi'nin birinci maddesi, kadına yönelik şiddeti şu şekilde tanımlar. Kamusal ve özel alanda gerçekleşen, kadınların fiziksel, cinsel veya duygusal olarak zarar görmesiyle sonuçlanan ya da sonuçlanması olası her türlü cinsiyet temelli şiddet eylemi veya eylemin yapılacağına ilişkin tehdit ya da zorlamadır. Ayrıca keyfi olarak özgürlüğün kısıtlanmasıdır. Şiddete uğradığınızda ilk olarak nereye başvuracağınızı bilmek önemlidir. 6284 sayılı ailenin korunmasına ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanunla şiddet uygulayan kişiye karşı evden uzaklaştırma, iletişim araçlarıyla rahatsız etmesini engelleme, evinize, işinize veya diğer adreslerinize yaklaşmasını engelleme, kişiden korunmak amacıyla yakın koruma talep etme, tedbir nafakası talep etme gibi bazı önlemler alınabilmektedir. İhtiyaç duyduğunuz desteğe ve bir sonraki adımda ne yapmak istediğinize göre öncelikli başvuracağınız kurumlar ve atmanız gereken adımlar değişebilir. Şikayetçi olmaya karar verdiğinizde eğer fiziksel şiddete maruz kaldıysanız öncelikle en yakın karakola veya jandarma komutanlığına, savcılığa ya da hastanelerin acil bölümlerine başvurmalısınız. Darp raporu almak istiyorsanız hastanelerin acil bölümüne başvurduğunuzda durumu doktoru anlatabilir ve hastane polisine şikayetinizi iletebilirsiniz. Sığınak desteğine ihtiyacınız varsa bulunduğunuz şehirdeki Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü, Karakol ve Jandarma Komutanlığı, belediyelerin kadın danışma merkezleri ve kadın örgütlerine başvurabilirsiniz. Sığınaklar, şiddete maruz kalan kadınların çocuklarıyla birlikte kalabilecekleri ve bağımsız bir yaşam kurmak için ihtiyaç duydukları desteği alabilecekleri yerlerdir. Evden çıkamadığınız durumlardaysa günün her saatinde Alo 183 sosyal destek hattını ve 112 acil yardım hattını arayabilirsiniz. Unutmayın, evde, işte, sokakta, özel ve toplumsal yaşamda asla yalnız değilsiniz.

0: Reklamlar.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: 27 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 5G 12256 GB akıllı telefon 59.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr

0: Reklamlar.
1: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beştepe'de ağırladı. Erdoğan, Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek mesajı verdi. Orman yangınları ile mücadele aralıksız sürüyor. Yangınların büyük bölümü kontrol altına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Cem Küçük gözaltına alındı. İngiliz savunma şirketi BAE Systems, Türkiye'nin sipariş ettiği 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağının üretimine başlandığını açıkladı. ABD Başkanı Trump, Gazze Barış Kurulu'nun tarihi bir anlaşmaya vardığını duyurdu. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beştepe'de ağırladı. Erdoğan, Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek mesajı verdi. Lübnan, silahlı kuvvetlerine desteğimiz sürecek dedi. Görüşmenin gündeminde soykırımcı İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları da vardı.
2: Mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Tabii güvenlik bağlamında Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne desteğimiz de sürecek.
1: Lübnan'ın egemenliğinin ve güvenliğinin bölge için önemine dikkati çekti. Türkiye'nin Lübnan'a güçlü desteğinin devam edeceğini belirtti.
2: Güçlü bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Lübnan'ın kurumsal kapasitesinin artırılması için desteklerimizi sürdüreceğiz. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz.
1: Görüşmede iki ülke ilişkileri ele alındı. Farklı alanlarda işbirliğinin genişletilmesine dair kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnanlı mevkidaşıyla görüşmesinde bölgesel meseleler de gündemdeydi. Erdoğan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 4300'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. 1 milyondan fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını hatırlattı.
2: Türkiye ile ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur. İsrail'in işlediği insanlık suçlarını yine bu süreçte gündemde tuttuk. İsrail saldırılarından

0: yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
1: Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin iki ülke ilişkileri için önemini vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemede sona gelindiğini söyledi. Bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir, asla kişisel af mahiyetinde değildir, dedi. Kurtulmuş, İnebolu'ya İstiklal Madalyası takdim töreninde konuştu.
2: Türkiye bir daha asla ve asla terörle, terör belasıyla uğraşmayacak. Bunun için sürdürdüğümüz çalışmaların hemen hemen sonuna gelinmiştir. Önümüzde yine ümit ederiz ki partilerimizin tamamının uzlaşısıyla ortaya çıkacak olan bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz. Ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran örgütün münfesi örgüte ait bir yasa olacaktır. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni dönemine yönelik toplantılar devam ediyor. Genel merkezde parti teşkilatı için mesai sürüyor. Mecliste ise yeni grup yönetimini belirlemek için kapalı grup toplantısı yapıldı. Grup yönetim kurulu, grup disiplin kurulu üyeleri ve denetçi üyeler seçildi. Meclisteki toplantıya 25 milletvekili katıldı. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, katılım sağlamayan milletvekillerinin mazeret bildirdiğini söyledi. Öztrak, CHP'nin grup toplantılarını salı günü yapmaya devam edeceğini de belirtti. CHP'de bugün de Merkez Yönetim Kurulu toplanacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantının gündemi kurultay süreci olacak. Toplantıda il başkanlıklarına yeni atamalar yapılması da bekleniyor. Orman yangınları ile mücadele aralıksız sürüyor. Muğla Seydikemer'deki orman yangını tamamen kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınlarında son duruma ilişkin bilgi verdi. Buna göre Antalya Kaş, Isparta Eğirdir ve Muğla Seydikemer'deki orman yangını tamamen kontrol altına alındı. Muğla Fethiye, Antalya Alanya ve Mersin Gülnar Aydıncık yangınları ise büyük ölçüde kontrol altında. Aydın Çine ve Balıkesir Gömeç bölgelerindeki orman yangınlarındaysa yoğun mücadele sürüyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Toplam tutuklu sayısı 35'e ulaştı. Tutuklanan bazı şüphelilerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Zanlılardan Hüseyin Başaran savcılık ifadesinde Haluk Levent'in kendi jetini kiralayarak seyahat ettiğini ancak parasını ödemediğini, aralarında jet satışı için protokol imzaladıklarını belirtti. Şüpheli Necdet Kuysa, Ahbap Derneği'nin asrın felaketinde 352 konutluk sözleşme yaptıklarını söyledi. Kuy, Levent'in kendisine verdiği bazı çeklerin karşılıksız çıktığını dile getirdi. Öte yandan soruşturma kapsamında Berna Leçin ve Kerem Bürsen'in de aralarında bulunduğu 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. Daha önce ifade için çağrılan oyuncu Şahan Gökbakar'la yayıncı Fatih Koparan'ın da adliyeye gitmesi bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Cem Küçük gözaltına alındı. Küçük hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Cem Küçük, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Küçük'ün jandarmadaki işlemleri sürüyor. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku için başlatılan soruşturma yeni deliller doğrultusunda derinleştirildi. Ulaşılan yeni bilgi ve deliller ışığında 15 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'inin işlemleri tamamlandı. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden biri serbest bırakıldı, 7'si ise sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakim

Günlük şüphelilerden 4'ünün tutuklanmasına, 3'ünün saati kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi. Jandarmadaki işlemleri süren 10 şüpheliden 6'sı daha adliyeye sevk edildi. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 20'ye yükseldi. ABD'de tutuklu olan Umut Altaş'ın iade süreci ise devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 il için yaptığı sarı kodlu uyarıyı paylaştı. Buna göre Trakya, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Manisa, Yalova, Bursa, Edirne, İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ'da etkili olması bekleniyor. İzmir ve Manisa'da yer yer kısa süreli fırtına öngörülürken Trakya ile İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'nın batısında kuvvetli rüzgar yarın da etkisini sürdürecek. Yetkililer kuvvetli rüzgar ve fırtına anında çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi durumlara karşı dikkatli olunmasını istedi. En düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseldi. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme yaklaşık 5 milyon emekli ilgilendiriyor. En düşük aylık uygulamasındaki artış, kök aylığı 23.552 liranın altında kalan emeklilerin ödemelerine yansıyacak. Düzenleme ile birlikte en düşük emekli aylığında 3.552 liralık artış yapıldı. Artış oranı yaklaşık %17,76 olarak hesaplandı. Yasal düzenlemeye göre artış 2026 yılı Temmuz ödeme döneminden itibaren uygulanacak. Dolayısıyla kök aylığı yeni taban tutarın altında kalan emekliler için oluşan fark ödemelerinin de yeni tutara göre yapılması bekleniyor. Maaş farkı ödemeleri SGK tarafından belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda hesaplara yatırılacak. 12 üniversite 642 kişilik personel alımı yapacak. Personel alımına ilişkin ilanlar resmi gazetede yayımlandı. Üniversiteler öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve diğer tüm istihdam alanları ile ilgili kadro sayısı ve unvanını da ayrıntılı olarak paylaştı. Aralarında Boğaziçi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'nün de bulunduğu 12 üniversitenin başvuru şartları ile ilgili detaylara resmi gazeteden ulaşılabilir. Ticaret Bakanlığı 14 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını açıkladı. Jandarma Genel Komutanlığı da muvazzaf tabip, diş tabibi, subay ve sağlık astsubayı ihtiyacını karşılamak üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi'ne 30 öğrenci alacağını duyurdu. 2026-2027 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göre temin edilecek öğrenciler başvuru şartları ile ilgili ayrıntılara Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin internet sitesinden ulaşabilir. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı için uzman erbaş alımı yapacak. Başvuru detaylarına ilişkin bilgilendirme kılavuzunun İçişleri Bakanlığı'nın ilgili sitesinde yayınlandığı bildirildi. Ankara-Bağdat hattındaki işbirliği güçleniyor. Irak Başbakanı'nın Türkiye ziyareti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmelerin yansımaları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların bölgesel istikrar ve güvenlik için taşıdığı öneme dikkati çekti. Son yıllarda geliştirilen işbirliğinin terörle mücadelede elde edilen başarının en önemli unsurlarından biri olduğu vurgulandı. Türkiye'nin Gökbatan'da gücüne güç katacak Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarik sürecinde önemli bir eşik aşıldı. İngiliz savunma şirketi BAE Systems, Türkiye'nin sipariş ettiği 20 adet savaş uçağının üretimine başlandığını açıkladı. Uçakların ilk teslimatının 2030 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor. ABD Başkanı Trump, Gazze Barış Kurulu'nun tarihi bir anlaşmaya vardığını duyurdu. Gelişmeyi kalıcı barış ve güvenlik yolunda devasa bir adım olarak niteledi. Trump, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların silah bırakması konusunda uzlaşı sağlandığını söyledi. Soykırımcı İsrail'in Gazze'den çekileceğini belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, anlaşma Gazze'nin yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesine yönelik kritik bir adımdır. Gazze, yeni Filistin hükümetinin yönetimine geçecek dedi.
Trump anlaşmanın aşamalar halinde uygulanacağını kaydetti.

0: silahsızlanma tamamlandıkça İsrail unsurlarının Gazze'den çekileceğini vurguladı. Uluslararası istikrar gücünün yeni Filistin polis gücüyle çalışacağını söyledi. Trump, Türkiye'nin rolüne de ayrı parantez açtı. Arabulucular Türkiye, Mısır ve Katar'a önemli çabalarından dolayı teşekkür etti. Barış Kurulu'ndan da açıklama geldi. Buna göre yerine getirilmesi gereken şartlar 2 hafta içinde bildirilecek. Planın uygulanması kapsamında Gazze'deki tüm askeri faaliyetler durdurulacak. Gazze'nin yeniden inşası Barış Kurulu tarafından denetlenecek. Hamas ise İsrail'in anlaşma ilişkin taahhütlerini yerine getirmesini şart koşuyor. Hamas müzakere heyeti üyesi Gazi Hamad, İsrail taahhütlerini tamamen yerine getirmedikçe silah bırakma konusunda hiçbir adım atmayacağız dedi. Meselenin İsrail'in çekilmesi ve yeniden imar gibi konularla bağlantılı olduğunun altını çizdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Guterres'in yerine önerilecek aday için ilk ön oylamayı yaptı. İlk ön oylama sonuçları ile ilgili kamuoyuna açıklama yapılmayacağı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, adayla ilgili yorumuyla Birleşmiş Milletleri uluslararası arenada daha etkili kılacak bir genel sekretere ihtiyacımız var ifadelerini kullandı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Havn'ı Beştepe'de ağırladı. Erdoğan, Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek mesajı verdi. Orman yangınları ile mücadele aralıksız sürüyor. Yangınların büyük bölümü kontrol altına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Cem Küçük gözaltına alındı. İngiliz savunma şirketi BAE Systems, Türkiye'nin sipariş ettiği 20 Eurofighter Typhoon savaş uçağının üretimine başlandığını açıkladı. ABD Başkanı Trump, Gazze Barış Kurulu'nun tarihi bir anlaşmaya vardığını duyurdu. Avrupa arenasında dün iki temsilcimiz sahne aldı. Beşiktaş Avrupa Ligi ikinci eleme turunda evinde tek golle geçtiği Midtjylland'ı bu kez deplasmanda 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar böylece adını üçüncü eleme turuna yazdırdı. Temsilcimiz üçüncü turda Çekya ekibi Hradec Králové ile eşleşti. Başakşehir ise Konferans Ligi ikinci eleme turunda Inter Turku'ya konuk oldu. Birbirinin rövanşında rakibine 2-0 mağlup olan temsilcimiz Avrupa defterini erken kapattı. UEFA, FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer organizasyonlardaki mülkiyet haklarını özel yatırımcılara devretme planına karşı çıktı. Plan tamamen iptal edilmezse 55 üye ülkenin milli takımlarının FIFA organizasyonlarına katılmayacağını duyurdu. UEFA, FIFA'dan organizasyonların özel mülkiyete açılmayacağına dair bağlayıcı güvence istedi. Trabzonspor ikinci hazırlık maçında Katar ekibi El Sadd'la karşılaştı. Karadeniz temsilcisi sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Galatasaray'da Leao ismi gündemdeki yerini koruyor. Sarı Kırmızılar, yıldız futbolcunun yeşil ışık yakması halinde kiralık transferi için Milan yönetimiyle görüşecek. Konya Spor savunma hattını Nant forması giyen Avaziyem'le güçlendirdi. Yeşil beyazlı ekip 29 yaşındaki stoperle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka eski günlerine dönmek için harekete geçti. Baş antrenörlük görevine 10 yıl sonra tekrar Nenad Markoviç getirildi. Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerimizde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara, İstanbul, Kırklareli ve Kars 29, İzmir ve Adana 36, Eskişehir 30, Bolu, Düzce, Konya ve Samsun 28, Bursa ve Van 31, Antalya 39, Muğla, Denizli ve Malatya 37, Burdur ve Hatay 34, Mardin 40, Siirt 42, Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Kırıkkale-Yozgat yolunun 68-71. kilometreleri arasında muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması olduğundan sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Samsun-Çarşamba-Termi yolunun 5-6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
2: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Trafikte yapabileceğiniz en büyük hatalardan biri diğer sürücülere güvenmektir. Örnek vereyim. Trafik ışığı sizin için yeşile döndü. Diğer taraf için kırmızı. Hareket ettik ve kavşağa giriş yaptık. Ancak duracağını güvendiğimiz sürücü durmadı ve bize yandan çarptı. Her yıl ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan 1400 kaza aynen böyle gerçekleşiyor. Bir de şu açıdan bakalım. Siz sürücü olarak direksiyon başında hata yapıyor musunuz? Emin olun, diğer sürücüler de yapıyor. Dolayısıyla diğer sürücülere güvenerek hareket etmeyin. Hatta onların yapacakları hataları tahmin etmeye çalışın. Biraz önce verdiğim örnekte şunu tavsiye ediyorum. Işık size yeşil yandığı zaman karşı yönden gelen araçların durduğundan emin olduktan sonra kavşağa giriş yapın. Eğer diğer sürücülere güvenerek hareket ederseniz hayatınızı diğer sürücülere teslim etmiş olursunuz. Güvendiğiniz sürücü cep telefonuyla konuşuyor veya yorgunluktan gözleri kapanıyor olabilir. Hata yapabilir. Kazaların çoğu sürücüler kırmızı ışıkta geçmek gibi beklenmedik bir hareket yaptığı için gerçekleşiyor. Diğer sürücülerin hata yapma ihtimalini kabul edince sizin sürüşünüz buna göre değişmeli. Sürücüler sinyal vermeden önünüze geçebilir. Aniden park yerinden çıkış yapabilir. Son anda sağa dönmek isteyebilir. Trafik bunun gibi örneklerle dolu. Tedbiri elde tutarak ortaya çıkan tehlikelere karşı önlem alabilmelisiniz. Zira bir trafik kazası, sadece bir kaza, hayatınızı sonuna kadar olumsuz yönde etkileyebilir.

Gündem. Günaydın, gündem başladı. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'desiniz sevgili deneyicilerimiz. Yapımcımız Veli Yıldız, teknik yönetimde Arif Keleş, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 31 Temmuz Cuma ve bu Cuma gününün gündem başlıkları ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Am'la bir araya geldi ve düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu Erdoğan. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Gazze'de Hamas'ın silah bırakması konusunda Barış Kurulu'nun tarihi bir anlaşmaya vardığını ve silahsızlanma tamamlanınca İsrail'in Gazze'den geri çekileceğini bildirdi. Hamas'tansa İsrail taahhütlerini yerine getirmedikçe hiçbir adım atmayacağız mesajı geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin tehditleri ve bölgesel deniz trafiğine müdahaleleri sürdüğü sürece Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmayacağını bildirdi. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başladı. Tercihler 10 Ağustos'ta sona erecek. Ve kültür sanat dünyasında öne çıkan başlıklar.

0: Ekonomi.
1: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
0: Politika.
1: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
0: Spor.
1: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
0: Yaşam.
1: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
0: Dünyanın haberi gündemde.

Saat 7.56'yı gösteriyor. Başlıkları biraz önce aktardık ve gazetelerin ilk sayfalarından haberler aktaracağız şimdi ise size. Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Vatandaş dikkat manşeti atılmış bugün. Sıcaklarla birlikte yangın tehdidi büyüdü. Orman Bakanlığı riskli 9 şehirde bulunanların cep telefonuna uyarı mesajı gönderdi. Tüm vatandaşlara görev düşüyor. Lütfen bu kurallara uyun. 1. Açık alanda ateş yakma. 2. Yanıcı madde atma. 3. Anız yakma, işini bırak. 4. Ormanlık alana girme. Ve 5. Duman görünce 112'yi yani 112'yi ara. Burası Muğla Seydi Kemer. Ekipler ve vatandaşlar hem ormanı hem canlıları kurtarmak için hayatını tehlikeye atıyor diyor Hürriyet gazetesi. Ve bir de fotoğrafa yer verilmiş kıymetli dinleyicilerimiz. Hileli satışı polis gördü. Holding patronu Hüseyin Başaran 60 milyon dolarlık 22 taşınmazın peşinatsız şahsi senet karşılığı Haluk Levent'e neden devrettiğini açıklayamadı. Polis eksperin 25 milyon dolar değer biçtiği taşınmazları Başaran'ın 60 milyon dolar istemesine şüpheli buldu ve Başaran tutuklandı. Hüseyin Başaran'a ait 22 taşınmazın iş insanı Esin Önder Çağlayan'a devredildiği ortaya çıkmıştı diyor haberin ayrıntılarında. Lübnan'a askeri destek sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Lübnan Cumhurbaşkanı Avni'yi ağırladı. Erdoğan, Lübnan Silahlı Kuvvetlerine desteğin süreceğini söyledi.

169 yangın çıktı, 5'i hala etkili. Yine Hürriyet gazetesinde bir başka yangın haberi. Orman Bakanı İbrahim Yumaklı özellikle batı bölgelerini saran orman yangınları ile ilgili detaylı bilgilendirme yaptı. Ekipler 110'u orman bölgesi dışında olmak üzere 169 yangına müdahale etti. 164'ü kontrol altına alındı. Isparta İğirdir, Antalya Kaş, Muğla Seydikemer kontrol altında. Fethiye, Alanya, Gülnar büyük ölçüde kontrol altında. Çin'e ve Gömeç'e müdahale sürüyor diyor. Yine yangınla mücadele fotoğrafı da Hürriyet gazetesinde yer alıyor ilk sayfada. Milliyet gazetesine geçiyoruz. Sürecin geleceği manşeti atılmış bugün Milliyet gazetesinde. Terörsüz Türkiye sürecinde devlet planlı ve programlı adımlar atıyor. Hazırlıklara bakarak Ağustos 2027'yi kafamızda canlandırmak mümkün. Bir yılda olacaklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkacak yasa, PKK'nın silah bırakma süreci izlenip teyit ve tespit raporu sonrası uygulanacak. Yasa sonrası silah bırakıldığında ne olacağını herkes bilecek. Silah bırakmaya gönlü olmayanların süreci zehirlemesine izin verilmeyecek. Silah bırakmayan ya da başka örgüt kuranlar için terörle mücadele yöntemleri geçerli olacak. Cinayet işleyenler yasadan yararlanamayacak. Diğerleri de cezasını tamamlayıp çıkabilecek. Sayısı yüzlerle ifade edilen Kandil'deki üst düzey yönetici kadrosu Türkiye'ye dönemeyecek. Türkiye'ye dönenlerin topluma entegre olma süreci şansa bırakılmayıp üst düzey bir kurul oluşturulacak. Ve mecliste bir kurulun gelişmeleri takip etmesi söz konusu diyor. Özay Şendir'in özel haberiydi bu aktardıklarımız. Bekleyen zorluklar, yine zorluklara da yer verilmiş elbette. Türkiye sosyolojisini unutmuş ya da eskide kalmış insanlardan bazıları geri dönüşte can sıkıcı cümleler kurabilirler. PKK çizgisinde silahlı mücadeleyi destekleyen ya da siyasi kanatla işbirliği yapan kimi Türk devrimci gruplar 80'lerin darbe sonrasında kalan ezberlerini aktarmaya devam edecekler. Başta İsrail, terörle Türkiye'yi meşgul eden ülkelerin ajanları mülteci kamplarında yeni örgütler kurmak için çaba gösterebilir. İsrail'e sert çıktı, insanlık suçu işledi. Yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de dün Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Am'la ortak basın toplantısı yaptı. Türkiye, ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur. İsrail'in işlediği insanlık suçlarını yine bu süreçte gündemde tuttuk diyen Erdoğan, bu saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz ifadesini kullandı. Enerjide kritik Irak hamlesi yine Milliyet gazetesinin ilk sayfasında. Irak'la Türkiye arasında şirketler ve devletler seviyesinde yapılan temaslarla petrolde Türkiye'nin hem iç tüketimi hem de ihracat olanakları konusunda önemli adımlar atıldı. Yapılan anlaşma, Türkiye petrollerinin günde 1 milyon varil petrol ve doğalgaz üretimi yapan bir şirket haline gelmesi yolunda kritik bir aşamayı oluşturacak. Şu anda Türkiye'nin günlük toplam üretimi 200 bin varil. Milletten başka güvencemiz yok. Yeni Parti Genel Başkanı Özel maddi destek vermeye hazır olduklarını ifade eden vatandaşların görüntülerinin yer aldığı videoyu paylaşıp milletten başka gücümüz de güvencemiz de yoktur notunu düştü. Öte yandan Yeni Parti'nin bağış kampanyasına 24 saatte 113 milyon 841 bin 910 lira bağış yapıldığı açıklandı. Önder Sağ Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Bu haber de detaylarıyla Milliyet gazetesinde yer alıyor. Sabah gazetesine geçiyoruz. İsrail Lübnan'da insanlık suçu işliyor. Siyonist işgale tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. İsrail insanlık suçu işliyor. İsrail saldırılarında 4300 Lübnanlı kardeşimiz öldürüldü diyor. Sabah gazetesi manşetine taşımış bu haberi. Alevlere karşı zamanla yarış, Ege ve Akdeniz'deki orman yangınlarını söndürmek için canla başla çalışan ekiplere halk da destek veriyor. Birbiri ardına çıkan orman yangınlarını söndürmek için

0: Gerçekleştirdiği yaz okullarının finali bugün yapılıyor. Bu haberi de Sabah gazetesi ilk sayfasından okuyucularıyla paylaşmış. Akşam gazetesi rüşvetle çürük dönüşüm manşetini atmış bugün. Üsküdar Belediyesi'nde kentsel dönüşüm için kurulan Kent AŞ'nin rüşvetle yapımını onayladığı binalarda taşıyıcı perde yırtıkları ve kolon kaymaları tespit edildi. Bakanlık rapora dönüştürdü. Üsküdar'daki yolsuzluk soruşturmasında kentsel dönüşüm sürecinin de sakatlandığı ortaya çıktı. Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri savcılığın talebiyle rüşvet trafiğine konu olan binalarda inceleme yapıp bir rapor hazırladı. Beşikçioğlu da gözaltında. Erdal Beşikçioğlu gözaltı sonrası sağlık kontrolünden geçirildi. Cumhuriyet Halk Partili Etimesgut Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi. Behzat Ç. karakteriyle tanınan belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 54 kişi gözaltına alındı. Çıkacak yasa genel af değil, Kurtulmuş İnebolu'ya İstiklal Madalyası takdim etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye düzenlemesine ilişkin konuştu. Asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmayacak. Yasa, örgütün tamamıyla kendini feshetmesinin tesciliyle yürürlüğe girecek, diyor Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Türkiye gazetesine geçiyoruz. İran Kuveyt'e saldırmaya hazırlanıyor, savaşı yayma peşindeler manşeti atılmış bugün Türkiye gazetesinde. Irak'ta bulunan İran destekli Şii Haçlı Şabi birliklerinin Kuveyt'e saldırı hazırlığı yaptığı belirtiliyor. 80 bin kişilik kuvvet Orta Doğu'da savaş sürüyor. İran, Ürdün ve Kuveyt'teki ABD üslerine vurdu. İran destekli 80 bin Haçlı Şabi militanının Kuveyt'e karadan saldırmaya hazırlandığı öğrenildi. Musul'da konuştuğumuz üst düzey bir örgüt yöneticisi sayılarının 230 bini aştığını belirterek Kuveyt üzerinden bütün körfez ülkeleri İsrail ve ABD'ye ders vereceğiz dedi. Yine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un sözleri de Türkiye gazetesinde. Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun yolsuzluktan gözaltına alındığı haberi Türkiye gazetesinde. Ve orman yangınları, insanüstü mücadele veriliyor. Orman yangınları rüzgarın etkisiyle büyüdü. Muğla'da 408 ev, 703 kişi. Alanya'da 153 vatandaş, Mersin'de 80, Antalya'da 45 konut tahliye edildi. 169 yangından 167'si kontrol altına alındı, diyor Türkiye gazetesi. Yeni Şafak gazetesine geçiyoruz. Kalkınma yolu artık dünyaya lazım. Hürmüz'den sonra en acil mesele. Basra Körfezi'ni Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak olan kalkınma yolu, Hürmüz Körfezi'ndeki krizin ardından bütün dünya için hayati bir proje haline geldi. Türkiye, 3-4 yıl gecikmeyle Salı günü Ankara'da imzası atılan dev projeyi 3 yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyor. Gecikmenin 3 nedenini Yahya Bostan haberleştirmiş. Irak Başbakanı Zeydi'nin Ankara ziyaretinden 3 büyük sonuç çıktı. Birincisi kalkınma yolu. 1. Kuveyt-Irak arasındaki sınır anlaşmazlığı. 2. Finansörlerden Birleşik Arap Emirlikleri'nin rotayı İsrail'in İMEK'ine, yani Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru kırması ve İran'ın çıkardığı engeller nedeniyle projede 4 yıllık gecikme vardı. Ancak İran Savaşı Hürmüz'e alternatif güzergahların önemini ortaya koyunca kalkınma yolunda tekrar gaza basılıyor. Nasıl Bir Ekonomi gazetesi Avrupa Türk tarım ürünlerine denetim dozunu artırdı manşetini atmış bugün. Domates ilk kez artırılmış denetim kapsamına alınırken kontrol oranı Antep fıstığında %50'ye yükseltildi. İhracatçı sınır kapılarına ulaşan tırların geçiş süresindeki belirsizlikten şikayetçi. Yapay zekada entegrasyon zayıf, top iş dünyası yapay zeka zirvesinde Türkiye'de yapay zeka girişimlerinin hızla artmasına karşın kurumsal kullanımın aynı hızda gelişmediği vurgulandı. KOBİ'lerde yapay zeka kullanımı büyük ölçüde kullanan kişiyle sınırlı, diyor Nasıl Bir Ekonomi gazetesi. Gazete turumuzu noktalıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Kısa bir ara vereceğiz ve aranın ardından buradayız.
1: Reklamlar.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy hizmet, happy fiyata, happy
4: sigorta. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklamlar.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.12'yi gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'desiniz ve gündem programında bugün TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Aykaç merhaba, günaydın, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba, günaydın efendim.
1: Ve biz ABD-İran Savaşı ile başlamak istiyoruz bugün gündem programına. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditleri ve bölgesel deniz trafiğine müdahaleleri sürdüğü sürece Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmayacağını bildirdi. Bu önemli gelişme ve baktığımızda bu gece en azından bir saldırı olmaması umut verici. Ancak baktığımızda Hürmüz Boğazı konusu hala derinliğini sürdürüyor ve bu sorun çözülmedikçe müzakere masasında da bir aşama kaydedilmeyeceğe benziyor. Misilleme saldırıları vardı ve bu misilleme saldırıları doğrultusunda İran-ABD savaşı hangi yöne doğru evriliyor? Sizden bilgi almak istiyoruz, bir değerlendirme almak istiyoruz.
2: Evet, yani başta dediğimiz gibi şu an için en önemli mesele Hürmüz Boğazı'nın açılması. Tabii Hürmüz Boğazı'nın açılmasının ötesinde kimin gözetiminde ve kontrolünde açılacağı. Yani İran, özellikle İran lideri Mujtaba Khamenei'nin vermiş olduğu emir ve direktifler noktasında kesin bir kanaate sahip. Yani Hürmüz Boğazı bundan sonraki süreçte kimseye kaptırılmayacak ve o İran için hem askeri, siyasi, ekonomik sürekli yani başta verilen bir karar aslında İran için Hürmüz Boğazı'nın kapatılma adımları atıldığında. Dolayısıyla İran bunu pekiştirmek için bir takım gerekçeler de ileri sürdü. Biz dedi süreçler içerisinde hep buralara hizmet verdik ama hiçbir şey almadık. Bundan sonra böyle olmayacak. Biz bundan sonra vermiş olduğumuz güvenlik ve diğer sahil hizmetlerin de bedelini alacağız. Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın diğer devletleri hayır, böyle bir şey olamaz. Sizin böyle bir şey yapmanız, süreç içerisinde benzeri durumlara sahip boğazlarda da yeni bir takım açılımların olmasına yol açacak. Biz buna izin vermeyeceğiz ve bununla beraber Amerika birkaç defa değil, belki onlarca defa Hürmüz Boğazı'nı bu ablukasını delmek için gemiler göndertti. Ve İran'da haliyle o başta söylemiş olduğu söze binaen geçmek isteyen gemilere o dönemler kısa menzilli füzeler ve dronlarla atış yaptı. Bazı gemiler yara aldı, bazıları o uyarı atışlarından dolayı geri döndü. Ama ara ara, yani geçişlerde olduğunu bir iki gün önce yine 2-3 gemi böyle bir girişimde bulundu. İran uyarı ateşi açtı ama o gemiler geçti. Yani İran vurmak istemedi çünkü vurması halinde çok ciddi komplikasyonlar meydana çıkacaktı. Bu şekilde Amerika Birleşik Devletleri denemeler ve sörtüler yapıyor. İran da buna karşı tabii ki teyakkuzda. Yani İran elbette ki bunun kapatılmasından da kendisi de Trump'ın ifadesiyle günlük işte 500 milyon dolar bir zarar görüyor. Yani bu kolay bir rakam da değil. Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu darboğazda göz önünde bulundurulduğunda, ama netice itibariyle gelecekle ilgili bir hakimiyet örgüsü olduğu için direniyor. Amerika Birleşik Devletleri de bu direnci kırmak için özellikle Sistan, Belucistan, Buşehr eyaleti ve Hürmüzgan eyaletindeki kentleri vurdu. Mesela dün yine bu kentlerden Buşehr, Şadegan, Kazerun, Abadan şehirleri ile Kaşm adasını vurdu. Bu dünkü saldırıda işte bir aileden bir anne baba bir çocuk hayatını yitirdi. Yine aynı aileden iki çocuk yaralandı ve üç tane devrim muhafızı da yine bu saldırıda hayatını yitirdi.
1: Evet.
2: Dolayısıyla İran devrim muhafızları deklarasyon yayınladı. Gece yarısı ansızın yapılan bu saldırının cevabı verilecektir dedi. Ve nitekim Kuveyt'e İran saldırdı. Kuveyt'teki saldırıda işte Çinli bir şirket binası hedef alındı. Orada da bir işçi yaşamını yitirdi. Ondan sonra Ürdün'deki Azrak Hava Üssü yine hedef alındı. Yine gece işte Bahreyn'deki ABD'nin üsleri vuruldu. Yine bu sabahta saat işte 7:15 civarı İran ordusu biz dedi işte Kuveyt'teki Ahmet El Cebber üssünü hedef aldık dedi. Yani dolayısıyla bu sürüyor yani şu anda. Bunun sürmesinin sebebi işte Amerika Birleşik Devletleri'nin de özellikle Netanyahu görüş

0: Muhammed Ekrem Niya dedi ki, bir Siyonist dedi işte Amerika'ya gidecek.
1: Evet.
0: Görüşmeler neticesinde dönüşte ihtimal dedi çok ciddi hava saldırıları olabilir, hatta kara saldırıları olabilir. Biz bütün bunlara rağmen dedi hazırlıklıyız. Amerika Birleşik Devletleri hangi yönden saldıracaksa biz de o yönden kendilerine karşılık vereceğiz. Yani İran'ı aslında bir varoluşsal nokta. Hı-hı. Yani Amerika'nın bu Hürmüz Boğazı çevresindeki o şehirlere, adalara yaptığı saldırılar küçümsenecek saldırılar değil. Yani buralarda askeri hedefleri vurdu, ondan sonra telekomünikasyon sistemlerini dağıttı. Amaç işte o bölgede İran'ı kör hale getirmek. Onunla da yetinmediler. Dediler ki ya tamam biz bunları yaptık ama bunları yaptıktan sonra yine yardımlar gelebilir İran'a. Bu sefer de İran'ın ithalat ve ihracat çizgisindeki demir yolları üzerinde bulunan hatları vurdular. Onların üzerinden geçtiği köprüleri havaya uçurdular. Bazılarındaki hasar henüz tam onarılmadı ama birkaç tanesi onarıldı. Geçen yine faaliyete girdiler. Ya bu da çok önemli. Çünkü Çin'e gidecek ve gelecek mallarla Rusya'ya, Türkiye Cumhuriyetlere, Pakistan'a yani ekonomik can damarlarını da bu arada kesmek istiyor. İran bütün bunların farkında. Mesela geçen gün yine Ukrayna'da ki o sıkıntı işte Hazar denizine yapılan o saldırı,
1: evet.
0: İşte yine bir İran gemisi vuruldu, bir orada bir kişi yaralandı, bir kişi öldürüldü. Ondan sonra mesela Zelenski çıktı dedi ki işte biz bu gemiyi vurduk, bu gemiyi vurmamızın sebebi işte Rusya'ya silah taşıyor. O kadar net konuştu yani. Ardından Abbas Arakçı açıklama yaptı. Bu dedi bilinçli bir harekettir. Bu sıradan bir şey değil dedi.
1: Evet.
0: İsrail emretti dedi. Zelenski yerine getirdi. Yani bütün bunlar ister istemez acaba savaşın alanı genişletilmek mi isteniyor? Ama öte taraftan tabii bu kararlar verildikten sonra ister Amerikalı yetkililer, ister İranlı yetkililer, ister İsrail yetkililer ardında oturup bir konuşuyorlar. Yani biz bu savaşı bu kadar geniş bir alana yayacağız ama yarın ne olacak? Hani bunun ötesi bedeli ne olacak? Çünkü İran çok net tavrını ortaya koydu. Eğer dedi siz bu saldırıları geniş kapsamlı devam ettirirseniz yine İran lideri Müştebi Hameneyi'nin danışmanlarından Rıza'ydı. Dedi ki eğer bu böyle devam edecekse biz savaşı bütün boyutlarıyla ele alacağız. Babül Mendeb'den tutun Hürmüz Boğazı'na, oradan Orta Doğu'ya birçok yere yayacağız ve Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin varlıklarını çok net hedef alacağız. Ve dikkat ederseniz saldırının ardından hemen saldırılarla karşılık cevap veriliyor artık. Hatta bu sefer hiç beklenmedik bir şekilde ABD saldırmadan İran bu sefer Ürdün'deki üsse saldırdı.
1: Evet.
0: İran dedi ki burada biz bir hareketlilik gördük. Bunlar hazırlanıyordu hani bizi vurmak için. Onlar bizi vurmadan biz onları vurduk. Yani bu sefer artık savunmadan saldırıya geçiş tekniğinde de bir değişiklik oldu İran açısından. Dolayısıyla aynı zamanda hatırlarsanız işte Irak'ta İran'la ilintili olan grupların Suudi Arabistan'daki ve Körfez'deki bazı alanları vurduğu ve Irak'tan kaynaklandığı söylendi. Ardından Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan birlikte Irak'taki hedeflere saldırıda bulundular ve İran yanlısı gruplardan 20 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı. Tabii bütün bunlar masaya yatırılıyor. Hatta ne dendi? İşte Husilerle Irak'taki İran yanlısı gruplar birlikte hareket etme kararı aldı. Hani böyle bir karar alındı alınmadı onu net söylemek ki ama neticede böyle bir şey ifade edildi. Eş zamanlı hareket ediliyor diye.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bunlara karşı çok ciddi bir manevra geliştirilmiş durumda. Bu aslında bir varlık yokluk meselesi de olduğu için artık ister istemez İran çok teyakkuzda, %100 hiçbir zaman güvenmiyor. Ama bütün bunlara rağmen, bakın bütün bunlara rağmen savaş devam ederken dahi yine aslında olabilecekse bir barış arayışı da var. Onu da inkar edemeyiz. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Andrabi,

0: bir açıklama yaptı. Dedi ki ABD-İran görüşmeleri devam ediyor. İki ülke arasında ateşkes kararlılığımızı sürdüreceğiz dedi. Yani peki, böyle de bir durum var şu anda.
1: Peki Sayın Harun Aykay, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için ve çalışmalarınıza da kolaylıklar diliyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykay bizimle birlikteydi. Şimdi reklamlar, ardından programımıza Sayın Tunç Demirtaş'la devam edeceğiz.
2: Reklamlar.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzuli uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
7: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
9: Ben büyüyünce astronot olacağım.
10: Ben veteriner olacağım.
11: Ben öğretmen olacağım.
12: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 yılda 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
2: Reklamlar.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Biraz önce TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle birlikteydi. ABD İran savaşında gelinen son durumla ilgili bütün bilgileri Sayın Harun Aykaç'tan dinledik. Ancak bir değerlendirmeye de ihtiyacımız var. SETA Dış Politik Araştırmacısı Doktor Tunç Demirtaş Ankara stüdyomuzda. Sayın Demirtaş hoş geldiniz. İyi günaydın. Sabahlar.
2: Günaydınlar, iyi sabahlar. İyi
1: günaydın. Çok teşekkür ederiz. Bir değerlendirme alacağız ama özel bir soruyla birlikte bir değerlendirme almak istiyorum ben sizden. Çünkü Körfez bölgesindeki çatışmaların yeniden şiddetlendiğini biliyoruz. ABD ordusu Suudi Arabistan'la birlikte Washington'a göre Tahran'ın emriyle insansız hava aracı saldırılarının düzenlendiği Irak'taki İran yanlısı milislerin elindeki mevzilere saldırdı. Şimdi ABD ayrıca İran içindeki hedeflere de saldırılar düzenliyor. İran ise bölgedeki ABD üslerine yeni saldırılar başlattı. Bu açıdan baktığımızda acaba Suudi Arabistan

0: birlikte Amerika Birleşik Devletleri ordusunun bu çatışmayı yapması, bu hedeflere saldırması, acaba Suudi Arabistan'ın da bu savaşın bir müdahili olduğu anlamına gelir mi sorusunu yöneltmek istiyorum.
1: Evet, de son sözü baştan söyleyelim. Artık savaşın yavaş yavaş Suudi Arabistan'ın da özellikle Irak topraklarından gelen, İran'la bağlantılı olduğu söylenen, işte Kataib unsurları burada çok fazla önemli. Haçlı Şabi milislerinin içerisinde bulunuyor bunlar. İşte Kataib, Hizbullah, Kataib, İmam Ali, Kataib, Seyyid, Eşüheda, bu örgütlerden, yani bu gruplardan, özellikle Suudi Arabistan'a yapılan saldırılar ciddi anlamda aslında artık savaşın bundan sonraki seyrini sadece ABD, İran ya da İsrail, hani İsrail'i burada ya da diyerek söylememin sebebi de savaşın ilk başında hep ABD, İsrail, İran savaşı diyorduk, artık ama savaş ABD, İran boyutuna evrilmişti. Evet. Ancak işte bu son gelişmelerle beraber de savaşın daha bölgesel bir hale dönüşmekte olduğunu görebiliyoruz. Hatta bu durum İsrail'in de aslında en başından tam da istediği şekilde ilerlemesini istediği gibi aslında şekil aldığı maalesef ki görünüyor. Çünkü hem dini hem etnik hem mezhepsel anlamda İsrail'in ciddi anlamda bölgede bir Arap-Fars çatışmasını ya da burada Şii-Sünni çatışmasını destekleyecek nitelikte çeşitli tavırlar sergilediğini görüyorduk. Ve bugün baktığımızda Irak'taki Şii unsurların Suudi Arabistan'da önemli noktalara saldırı gerçekleştirdiğini görüyoruz. Tabii burada aslında bu süreç bir noktada elbette Suudi Arabistan topraklarına Irak topraklarından yapılması sebebiyle farklı bir boyut olarak kendisini gösteriyor. Ancak bir de burada şöyle bir durum var. Yani Suudi Arabistan'ın buna nasıl karşılık vereceği, karşılık verip vermeyeceği noktasında önem arz eden bir süreç var. Tabii Suudi Arabistan şu an bizim bu anlamda değerlendirdiğimiz ülke, ama yarın biz burada ya da işte bugün veya yarın ya da gelecekte bu unsurların Körfez'de sadece Suudi Arabistan'la mı bu noktada sınırlı kalacağını, yoksa daha fazla ülkeye saldırıp saldırmayacağını da görebilmemiz gerekiyor. Tek başına Körfez'i değil, aynı zamanda Merkezi Orta Doğu'ya da mesela Ürdün'e bir saldırı gerçekleşecek mi ya da Suriye'ye bir saldırı gerçekleşecek mi? Bunlar ciddi anlamda merak edilen konular arasında olacak.
0: Sayın Demirtaş bugün Türkiye gazetesinde yer alıyor. İran Kuveyt'e saldırmaya hazırlanıyor şeklinde ve savaşı yayma peşindeler manşeti atılmış. Irak'ta bulunan İran destekli Şii Haçlı Şabi birliklerinin Kuveyt'e kara saldırısı gerçekleştirmeyi ve buna hazırlandığı iddiası var. 80 bin kişilik kuvvetle birlikte. Bu ilginç bir iddia mı, gerçekleşir mi? Gerçekleşirse ki senaryo çok daha farklılaşabilir. Ne dersiniz?
1: İran aslında dağınık bir savaş istemiş olduğunu gösteriyor.
0: Zaten istiyor.
1: Evet, vekil beri aktörlerin devreye girmesiyle ve bugün işte Türkiye Gazetesi'nin yapmış olduğu bu haberle de aslında bu beklenti, yani geleceğe dair beklentiler açısından biz bazı hususları ortaya koyuyorduk. Aslında bunun yavaş yavaş gerçekleşmeye başladığını da görebiliyoruz. Yani tabii burada en kritik hususlardan bir tanesi çatışmanın sorumluluğunun kime ait olacağı sorusu karşımıza çıkacak. Çünkü savaşın tarafı, yani tarafları açısından baktığımızda sınırlı bir devletleri aslında görüyorduk. Ama bununla beraber artık işte İran'a bağlı Şii unsurların, milis güçlerinin ciddi anlamda saldırıları gerçekleşecek olursa bu savaşın, çatışmanın sorumluluğunu kim üstlenecek? İran üstlenecek mi, yoksa buradaki milis gruplar mı üstlenecek? O milis gruplarla özellikle işte geçen sene Irak'ta Haşi Şabi ile hukuki bir düzenleme açısından bir anlaşma yapılması aslında gündemdeydi. Ancak işte buradaki az önce bahsetmiş olduğum Kataib unsurlarının da buna çok sıcak bakmadığını görmüştük. Çünkü daha rahat hareket ediyorlar. Ciddi anlamda büyük sorumlulukları bulunmuyor burada devlete karşı. Ancak işte buradaki çatışma sorumluluğunun belirsizleşmesi, vekillerin daha fazla sürece dahil olması, bu vekil unsurlar üzerinden saldırılar yapılması, savaşın, işte İran'ın bugün Kuveyt'e saldırma ihtimalinden bahsediyoruz. Dün Suudi Arabistan'dan bahsediyorduk. Yine bundan önce yine Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde bir saldırısı gerçekleşmişti. Bakın şöyle düşünelim. Gözümüzü kapatıp haritayı canlandırdığımızda Türkiye ve Orta Doğu'yu aslında merkeze aldığımızda kuzeyde Karadeniz, hemen doğuda Hazar, hemen güneydoğuda Basra Körfezi ve işte Hürmüz Boğazı. Biraz batıya girelim. Kızıldeniz, Babil Mendeb, Yemen ve işte Mısır'a doğru gittiğimizde Süveyş Kanalı ve hemen yine Türkiye'nin güneyinde Doğu Akdeniz bağlamında baktığımızda bu 5 deniz bölgesinin içerisinde aslında ciddi bir yayılan ateşin olma ihtimalini görüyoruz. Tabii bunun da ötesinde Avrupa'ya doğru

0: gittiğimizde işte Ukrayna'nın özellikle İran'ın Rusya'ya destek sağladığına yönelik iddialarıyla beraber tabii bu saldırının gerçekleşmesi de savaşın aslında bir anlamda etki alanının Ortadoğu'dan çıkıp daha fazla geniş bir boyuta evrilmesini mümkün kılıyor. Hazar'da böyle bir ihtimalin daha fazla gündeme gelecek olması küresel enerji piyasalarını da etkilemesinin çok daha fazla artırıcı bir etkiye sahip olacak. Çünkü Türkmenistan önemli bir doğalgaz tedarikçisi. Hazar bu bağlamda önemli. Azerbaycan önemli bir doğalgaz tedarikçisi. Rusya ile İran zaten bu anlamda savaşın başından beri değerlendirdiğimiz unsurlar. Yani küresel sistemde hem ekonomik hem siyasi hem diplomatik hem de güvenlik bağlamında ciddi anlamda yeni gelişmelerin olma ihtimali de maalesef ki yüksek. Ve İran'ın da burada aslında ne kadar sıkışırsa savaşı o kadar dağınık hale farklı bölgelere yaymaya yönelik eylemlerin olmasını da beklememiz muhtemel diye düşünüyorum.
1: Şimdi Gazze konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın çok önemli açıklamaları var. En azından tarihi bir anlaşmaya varıldığı yönündeki açıklaması çok kıymetli. Hamas'ın silah bırakacağı konusunda karar alındığı ifade ediliyor, anlaşıldığı ifade ediliyor. Bunu konuşacağız ama ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi biz bu savaşları konuşuyoruz. Denizlerde yayılmak üzere olan ateşten söz ettiniz. Bu noktada Irak Başbakanı buradaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ağırladı ve bir kalkınma yolu anlaşması imzalandı. Bu kalkınma yolunun çok daha önemli olduğunu bize bir kez daha göstermiş oluyor. Bu denizlerde yayılmak üzere olan ateş, ne dersiniz?
0: Şimdi bizim özellikle Türkiye dış politikasında son dönemde en fazla öne çıkan konulardan bir tanesi bu kalkınma yolu projesi ve bununla beraber diğer bağlantısallığı ön plana çıkaran önemli adımlar var. Tabii Irak Başbakanı'nın Türkiye'ye gelmiş olması, hemen akabinde işte Lübnan tarafının ziyareti, yani Türkiye aktif bir diplomasi sergiliyor. Ama burada en önemli husus kalkınma yolu projesi tabii ki. Tabii bununla beraber yine hatırlayalım, bundan birkaç hafta önce Suudi Arabistan'la özellikle tren yolu bağlamında da yeni bir bağlantısallık projesi gündeme gelmişti. Yani Türkiye dünyanın aslında gerçekten, hani bunu Türkiye'de yaşadığımız için, Türk olduğumuz için söylemek değil yani bu. Türkiye dünyanın gerçekten farklı bölgelerini birbirine bağlayan en önemli konumlarda yer alan ülkelerden bir tanesi. Ve etrafa baktığımızda işte Hindistan'dan gelen bir IMEC projesi Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Suudi Arabistan'a ve İsrail'e ulaşıyorken ama buraya baktığımızda Birleşik Arap Emirlikleri'nin ciddi anlamda tehdit altında olduğunu görüyoruz İran tarafından algılanan boyutta. Veya diğer kalkınma projelerine baktığımızda her bölgede ciddi anlamda bir ateş hattı var, bir risk var. Ancak çok şükür ki Türkiye'nin son yıllardaki özellikle aktif diplomasisi, proaktif diplomasisi, arabuluculuk faaliyetleri ve dünyada yaşanan aktif kriz bölgelerinde barışçıl çözümlerle öne çıkan yaklaşımı Türkiye'yi bir anlamda çok daha fazla öne çıkarıyor bu tür projelerin ilerlemesi konusunda. E tabii enerji krizinden bahsediyoruz bugün. Bu Hürmüz'le ilgili olabiliyor, Hazar'la ilgili olabilir veya işte Rusya-Ukrayna savaşından yaşanan boyutlardan dolayı olabiliyor. Ancak Türkiye'nin burada daha istikrarlı, daha güvenli bir liman olarak varlık göstermesi de bu tür projelerde Türkiye'nin çok daha fazla barışçıl yollarla ve her dünyadaki işte kriz bölgelerine daha yakın olan coğrafyalardaki ülkelerin krizlerden daha az etkilenmesini sağlayabilecek alternatif enerji rotaları veya bu kalkınma yolunu sağlayacak olduğu ulaşım rotalarıyla beraber de ciddi anlamda fayda sağlayabilecek bir boyutu bulunmakta. Dolayısıyla Irak Başbakanı'nın Türkiye ziyaretinde 5 tane anlaşma imzalandı. Bu 5 anlaşmanın her biri çok büyük öneme sahip. Elbette hani farklı şekilde yorumlamalar da söz konusu oldu. Ancak bu, tabii ki burada teknik sebeplerin belki yetersizliği olabilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ekstra dikkatinin burada çok daha fazla aslında belki vurgulanması gerekiyor. Kesinlikle. Yani her dosyada ne kadar etkin, aktif ve tamamen kendisini o dosyaya yönelik vermiş olduğunu gösteren bir durumu da görmüş olduk bu vesileyle.
1: Şimdi geçelim Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına. Eylül 2025'te bir 20 maddelik plan duyurulmuştu Gazze ile ilgili ve Gazze'deki Hamas ve diğer tüm silahlı grupların tamamen silahsızlanacağını açıklamıştı Donald Trump. Ve baktığımızda da Barış Kurulu Hamas ve Gazze'deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahlarını bırakması konusunda bugün tarihi bir anlaşmaya vardı ifadesini dün kullandı. silahsızlanma tamamlandıkça İsrail güçleri geri çekilecek ve uluslararası istikrar gücü Gazze'nin sakinleri ve komşuları için güvenli olmasını sağlamak üzere yeni bir

0: Polisin polis gücüyle birlikte çalışacaktır ifadesini kullandı Donald Trump. Türkiye'ye, Mısır'a, Katar'a çok teşekkür etti ve bu teşekkür etmesinin arka planına baktığımızda Türkiye'nin aktif bir diplomasi yürüttüğünü siz de ifade ettiniz Sayın Demirtaş. Hemen bir önceki gün Dışişleri Bakanı Fidan Hamas heyetini kabul etmişti. Hamas siyasi büro başkanlığına seçilen Halil el-Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti Ankara'dalardı ve Hamas'ın barış müzakerelerinde yapıcı bir tutum izlemeyi sürdürdüğünü ifade etmişti Hayye. Filistinler arası uzlaşı süreci hakkında da bilgi aktarmıştı Sayın Hakan Fidan'a. Bu teşekkür de bu diplomasi trafiğinin arkasından geldi, ne dersiniz?
1: Tabii yani aslında Badül Harabil Basra derler Orta Doğu çalışanlar, ciddi anlamda hani bunu anlayacak. Yani Basra harab olduktan sonra Badül Harabil Gazze demek lazım belki bu noktada. Tabii
0: maalesef.
1: Yani umuyoruz ki inşallah yani Gazze'de ciddi anlamda bir barış sağlanır, ama bu ciddi bir güven durumunu da aslında ne kadar var olması gerektiğini karşımıza çıkıyor. Bugün Orta Doğu'daki en kritik dosyalardan bir tanesi Gazze dosyası. Gazze'de yaşananlar sadece İsrail ile Hamas arasındaki bir çatışma olmaktan çıkmış durumda. Tamamen insani kriz olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Tabii ki bu kapsamda işte bugün savaşın içerisinde ABD'nin, İran'ın, Mısır'ın, Katar'ın, Suudi Arabistan'ın, Türkiye'nin, hatta Avrupa'nın ciddi anlamda, hatta Çin ve Rusya ile beraber dolaylı olarak dahil olduğu çok katmanlı bir jeopolitik mücadele söz konusu. Şimdi Trump'ın son açıklamalarında bu çok katmanlı jeopolitik mücadele çerçevesinde okumak gerekiyor. Şimdi önemli ilerleme sağlandı demesi Trump'ın aslında oldukça güzel bir ifade. Hamas silahsızlanacak mı? Türkiye bu bağlamda Hamas'la, işte Sayın Dışişleri Bakanımızın da açıklaması aslında çok kritik, kıymetli. Hayye'nin aynı şekilde pozitif yöndeki açıklamaları önemli, kıymetli. Hı hı. Yani yeni yönetim modeli kurulabilir gibi bir ifade de kullanmış Trump. Yani evet, bunların hepsi aslında baktığımızda hep pozitif ve iyimser ifadeler. Tabii bu bir anda, bir gecede Gazze'de her şey güllük gülistanlık olacak mı diye sorarsak da maalesef ki ben hani böyle bir şey olabileceğini çok hızlı bir şekilde düşünmüyorum. Çünkü masadaki temel sorun burada artık ateşkesin ötesinde. Gazze'yi savaş bittikten sonra kim yönetecek sorusunu belki sormamız gerekiyor. Tabii Gazze'de çatışma ve savaş ortamı diyelim ki bitti. Bu anlamda kriz bitecek mi? Çünkü burada bir insanlık dramı yaşanıyor. İnsanların yaşayabilecekleri yerler tamamen ortadan kaldırıldı. Tabii bu noktada unutmamamız gereken hususlar var. Savaşın sona ermesiyle barışın başlaması aynı şeyler olmuyor. Yani bir barış olacak mı orada? En önemli sorun bu. Tarih bunun örnekleriyle çok fazla dolu. Sinemanın.
0: Evet.
1: Yani hatırlayalım, Irak'ta Saddam devrildi, savaş bitti ama istikrar gelmedi. Yani ciddi anlamda istikrarın gelmesi çok uzun yıllar alacak bir süreç. Hakeza Libya'da Kaddafi devrildi, çatışmalar bitmedi. Afganistan'da yine aynı durum geçerli oldu. Bu anlamda işte müzakereler, bugünkü müzakereler de bunun üzerine kurulu olacak. Tabii İsrail'in pozisyonuna da burada ciddi anlamda dikkat çekmek gerekiyor. Pozisyonları çok net olduğu görülüyor. Tamamen silahsızlandırılmış bir Hamas istiyor. Ama burada unutmamak gereken şey Gazze Filistin toprağıdır. Ve Filistin devleti egemen bağımsız devlet olarak kendisini burada bulunduruyor. Tabii bunun nedenini de İsrail elbette kendisi açısından güvenlik üzerinden açıklıyor. Ama çünkü bu durumun ciddi anlamda aslında ne kadar zor olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani Filistinlilerin güvenliğini İsrail sağlaması bir kere uluslararası ilişkiler bağlamında mümkün olmayan bir şey.
0: Evet.
1: Ve her ülkenin kendi ordusunun, kendi polis gücünün, asayiş gücünün olması gerekir. Ve böyle bir ortamda Gazze'de barışın ne kadar mümkün olduğunu tekrardan sormak durumunda kalıyoruz. Yani İsrail kendi açısından güvenlik perspektifini ortaya koyuyor ama egemen bir devletin de kendi açısından aslında o süreçte işte Hamas yerine kimi o zaman önerecekler? Çünkü Hamas burada Gazze'nin ciddi anlamda güvenliğini sağlamaya çalışan, aktif direniş gösteren bir aktör olarak bulunuyor. Şimdi baktığımızda tabii burada kimsenin kimseye güvenmediği de bir durum söz konusu var. İsrail Hamas'a güvenmiyor, Hamas İsrail'e güvenmiyor. İsrail uluslararası garantileri sürekli olarak sorgulayan bir durumda. Hamas ABD garantörlüğüne ne kadar güveniyor? Tabii burada Türkiye'nin devreye girmesi ekstradan avantaj olarak da bulunuyor diyebiliriz. Tabii Trump'ın neden şimdi bu açıklamalar yaptığına bakmak gerekiyor.
0: Evet.
1: Biraz burada Amerikan siyasetini okumak gerekiyor. Çünkü Amerika özellikle Trump döneminde dış politikada sonuç göstermeyi seven bir lider.

0: Tabii bu sonucun ne kadar uygulanabilir olduğundan ziyade burada neler yapıldığı aslında ciddi anlamda karşımıza çıkıyor. Diplomatik süreçlerden çok ne kadar anlaşma imzaladığını ortaya koyan bir iddia atıyor Trump ortaya, hatırlayalım. Benim dönemimde işte şu kadar anlaşma imzalandı diye.
1: Evet, ve Kasım seçimleri gelirken açık bir dosya bırakmak istemiyor.
0: Evet, tam olarak işte oraya gelecektim ben de. Evet. Bu özellikle Kasım'da, hele ki İran Savaşı'ndan kaynaklı olarak ABD'nin içerisinde ciddi anlamda kamuoyunda, iç kamuoyunda çeşitli sorunlar yaşandığını duyuyoruz. Özellikle Pav'ın yapmış olduğu açık şeyler vardı. Toplumsal araştırmalar vardı. Bu araştırmalar bağlamında Trump'ın da aslında kongre üzerinde ciddi anlamda zorluk yaşayabilme ihtimalinde gündemde olduğunu. Tabii bu zorlukları da aslında bir anlamda Trump'ın dış politikada ne kadar başarılı bir, tırnak içerisinde söylüyorum, bir süreç izlediğini aslında ifade eden çeşitli açıklamalar yaptığını görüyor. Dolayısıyla burada yine Abraham anlaşmalarını unutmamamız gerekiyor. Bu Abraham anlaşmaları sürekli olarak başarı örneği olarak anlatıldı Amerikan iç kamuoyunda ya da dünya kamuoyunda. Peki. Şimdi Gazze konusunda da benzer bir diplomatik başarı hikayesi oluşturmaya yönelik bir retorik, bir anlatı aslında ortaya çıkarılmaya çalışılıyor.
1: Devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara vereceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. Aranın ardından bir konuğumuz daha olacak.
2: Reklamlar. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: 27 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Huawei Watch

0: Da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Stüdyomuzda STT Dış Politika Araştırmacısı Doktor Tunç Demirtaş bizimle ve telefon hattımızın diğer ucunda Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden Doçent Doktor Sayın Mustafa Yetim bizimle. Sayın Yetim, hoş geldiniz programımıza, merhaba.
2: Merhabalar, günaydınlar Sinem Hanım, teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını biraz önce Sayın Demirtaş'la konuştuk. Sizden de bir değerlendirme almak istiyoruz. Bugün Barış Kurulu, Hamas ve Gazze'deki tüm silahlı grupların tamamen silahsızlandırılmasına yönelik tarihi bir anlaşmaya vardı açıklamasında bulundu Donald Trump. Ve bu anlaşmanın ardından silahsızlanma tamamlanınca İsrail'in Gazze'den geri çekileceğini bildirdi. Hamas'tan da bir mesaj var. İsrail taahhütlerini yerine getirmedikçe hiçbir adım atmayacağız dedi. Bu güvensizlik ortamına biraz önce Sayın Demirtaş da değinmişti ama bakalım siz hangi açıdan nasıl değerlendireceksiniz? Biz merakla bekliyoruz. Buyurunuz.
2: Yani bu ikinci aşama tabii en kritik aşama. Çünkü burada hem Hamas'ın silahsızlanması, silahları bırakması, isimli teknokrat hükümete bunları devretmesi ve sonrasında işte Barış Kurulu dediğimiz kurulun Gazze güvenlik, siyasi, işte ekonomik istikrarını ele alarak işte oradaki uluslararası barış gücünün, istikrar gücünün bu süreci devam ettirmesi meselesi var. Tabii bununla eşgüdümlü olan bir önemli şeydi. İsrail'in buradan işgalini sonlandırması, çekilmesi meselesi var. Yani buradaki bir senedir yaklaşık tartışma konusu işte bunu ilk kimin yapacağı. Yani İsrail mi silahsızlanacak, İsrail mi çekilecek, Hamas mı silahsızlanacak gibi. Tabii İsrail'i bildiğimiz için Lübnan'dan veya farklı yerlerde işte bu tür ateşkes veya barış görüşmeleri kendine ilişkin taahhütleri yerine getirme noktasında herhangi bir adım atmıyor. Onun için karşı tarafta, yani muhatabı diğer savaştığı tarafta bu diğer adımları da yapmama konusunda haklı olarak, hukuki olarak diretmeye çalışıyordu. Hamas da bu aktörlerden bir tanesi. Dolayısıyla şimdi tabii bu kilidin açılmış olduğu gözüküyor. Çünkü yani her ne kadar farklı yorumlanmaya devam etse de şu anda yansıyan, yani Board of Peace'in, Barış Kurulu'nun açıklamaları, işte tarafların açıklamaları, Hamas'ın açıklamaları ikinci aşamanın, yani en kritik aşamanın bu anlamda bir uzlaşıya vardı. Çünkü şey ifadesi var, yani eş zamanlı olarak, yani Hamas ağır silahları, işte diğer silahlı varlıklarını teslim edecek ve İsrail'de bu işgal bölgesindeki kuvvetlerini geri çekecek. Dolayısıyla eş zamanlı bir durum var. Ben açıkçası her zaman kötümser tarafta yer alıyorum bu tür. Yani bir tarafta İsrail'in olduğu herhangi bir gelişmede kötümser tarafta yer alıyorum ama burada da şöyle bir gerçek var. İkinci aşamada şimdi Türkiye, Mısır, Katar gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin çok ciddi rolleri var. İşte Trump'ın mevcut açıklama ve Hamas'tan yapılan açıklamalar bu sürecin başladığını da

0: Yani dolayısıyla buna zorlandığı anlamı çıkıyor. Ha demek bu değildir, şu demek değildir ki yani ister yine bu süreci bozmayabilir. Böyle bir realite yok tabii ki, bozabilir. Her zaman böyle bir sorun yumağı var Orta Doğu'da. Ama diğer taraftan hani bu sürecin şu anda başladığı ve yürütüleceği anlamı çok net bir şekilde çıkıyor. Farklı farklı alanlarda da bu sürecin yansımalarını görüyoruz. İnşallah yani bir şekilde tabii ki barışın yerleşik, istikrarlı ve kalıcı olması hepimizin temennisi. Ve oradaki işte uluslararası barış gücünün, işte kurulacak Filistin Teknokrat Hükümeti'nin ve Hamas'ın tabii silahsızlanma süreci gerçekten oluşacaksa bambaşka bir denkleme doğru bölge, Orta Doğu, Filistin, Gazze özelinde ilerlediğimize de şaşırırız. Tabii ki bu sürecin en net kırılgan noktası İsrail'deki hükümetin sürekli benzer şeyleri vurgulayan işte hegemonik amaçlarının, saldırgancı tavrın Gazze istikrarını, kurulacak Gazze istikrarını, barış ortamının yeniden dinamitlemesi ve işgal sürecini kalıcı olarak sonlandırma noktasında geçmişte yaptığı saldırganlığı devam ettirmesi en çetin risk karşımızda olan Sinem Hanım.
1: Evet, şimdi Lübnan'ı konuşalım. Lübnan Cumhurbaşkanı Türkiye'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü ve bu görüşmenin ardından öne çıkan açıklamalar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan'ın güneyinde konuştu. Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü UNIFIL'in görev süresinin tamamlanması önemli bir gelişmeyi teşkil edecek. Mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra bölgede güvenliğin desteklenmesi, Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz dedi. Lübnan Cumhurbaşkanı ANSA, Türkiye'nin Lübnan'a sağlayabileceği yardımlara dair özellikle Lübnan ordusunun eğitimi, donanımının yanı sıra İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen vatandaşların beldelerine geri dönüşünü sağlayacak konteyner evlere işaret etti. Yardıma ihtiyacı olan bir Lübnan var karşımızda ve hali hazırda İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları yerinden etme projesi de devam ediyor. Ne dersiniz?
0: Şimdi tabii dün akşam çok önemli gelişmeler oldu, işte Yemen'e ilişkin Suudi Arabistan'ın bir deniz koalisyonu meselesi oldu.
1: Evet,
0: Türkiye'nin,
1: evet.
0: Türkiye'nin oradaki bir müdahilliği var, onaylaması var. Yine keza işte Irak'ta saldırılar oldu, Amerika Suudi Arabistan ortaklığında diyorlar, işte Bahreyn'e saldırı oldu İran tarafına. Dolayısıyla hem bölgede yine çok fazla önemli bir gündeyiz ve gelişmelerdeyiz. Lübnan meselesi de tamamen bu olayların üzerine gelen diğer önemli gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Oradaki ayrıntı şu: tabii Mısır'a da saldırı oldu, Mısır-İran gerilimi gibi konularda konuşuldu dün itibariyle. Farklı açıklamalar yapıldı yatıştırılmaya yönelik. Ama tabii şimdi Lübnan Cumhurbaşkanı bir süre önce Amerikan Başkanı'yla birlikteydi. Amerikan Başkanı'yla ziyaretinden sonra Türkiye'ye geldi ve 17 yıl sonra ilk defa bir Lübnan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelmesi ve bu ziyaretin işte Trump'la yapılan ziyaretten sonra gelmesi. Tabii şöyle bir şey var, Lübnan Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını, demeçlerine de ben baktım. Yani Türkiye'nin Levant bölgesi özelinde ve Orta Doğu genelinde bir istikrar sağlayıcı, yapıcı ve ağırlığının farkında olan, oradaki sorunların çözümünde etkin olması gerektiğini teşvik eden bir bölgesel küresel iklim var. Ve Trump tabii bunun önemli isimlerinden biri. Yani her ne kadar eleştirsek, bazı politikalarını çok karşı çıksak da böyle bir realite var ve Türkiye konusunda, Lübnan konusunda da, Suriye konusunda olduğu gibi, Filistin konusunda olduğu gibi Türkiye'nin ağırlık alması gerektiği ve buraya da işte Suriye'de yaptığı, ne bileyim Filistin'de yaptığı, işte farklı alanlarda yaptığı gibi çok daha etkin bir şekilde rol oynaması gerektiği anlayışında, perspektifinde bir ittifak söz konusu. Lübnan Cumhurbaşkanı ziyareti bunu onaylayan ve yapılan açıklamalarda da açıkçası bunu teşvik eden bir politika görüyoruz. Şimdi mesela ki işte Türk askerinin işte UNIFIL 1

0: mesele. Hı hı. Lübnan askerinin güçlendirilmesi, ulusal bütünlüğünün güçlendirilmesi, toprak bütünlüğünün geliştirilmesi, Suriye ile diyaloğun. Bakın, Suriye ile diyalogta Türkiye çok çok fazla etkin bir aktör. İsrail'in işgal güçlerini, işte burada da benzer şey, Gazze'deki meselenin bir farklı noktasını burada da görüyoruz. İsrail işgalinin sonlandırılması gibi temel noktalarda Lübnan Cumhurbaşkanı, biliyorsunuz orada bir mezhepsel kota var ve Lübnan Cumhurbaşkanı Hristiyanları temsil ediyor. Dolayısıyla Türkiye'nin hani genel itibariyle Lübnan'da olumlu algısı vardır ama belli kesimler farklı şekilde karşıttırlar. Dolayısıyla hani Lübnan Cumhurbaşkanı tarafından böyle bir açıklama yapılması, evet, ve onun belli kesimleri işte temsil etmesi gibi noktalar Türkiye'nin artık Lübnan dosyasında da etkin olacağını, işte Hizbullah meselesi, Suriye-Lübnan arasındaki sorunlarda mesela, hı hı, tüm bu parametrelerde gerçekten çok kritik bir ziyaret ve önümüzdeki süreçte bu ziyaretin yansımalarına şahit olacağımız bir gelişme sinema.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileriz çalışmalarınızda.
0: Sağ olun, teşekkürler, kolay gelsin.
1: Sağ olun. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden doçent doktor Mustafa Yetim'den değerlendirme aldık. Az bir süremiz kaldı ama Sayın Tunç Demirtaş'tan da bir değerlendirme almak istiyoruz Lübnan Cumhurbaşkanı'nın ziyaretiyle ilgili ve esasında Hizbullah'la mücadele konusunda ABD Başkanı'nın açıklamaları vardı ve İsrail'e Hizbullah meselesini Suriye'nin halletmesine izin vermesini önerdim açıklaması 2 Temmuz'da geldi. Sonra Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Lübnan konusunda devreye girmek istediğini söyledi 21 Temmuz'da. Uzun süredir Hizbullah'la savaşıyor, bence bu çok etkili olur dedi. Ve 27 Temmuz'a baktığımızda da Şara Lübnan Devleti'ni değerlendirmesi için çeşitli seçenekler sundu. Ve son yaptığı açıklamada Şara hayır, yani şu anda böyle bir görev üstlenmeyeceğiz Hizbullah'a karşı dedi. Şimdi Hizbullah'la karşı karşıya gelir mi bilemiyoruz Suriye ama Lübnan konusunda Türkiye önemli bir adım attı. Yardımlar konusunda ne dersiniz?
2: Tabii bugün aslında baktığımızda ziyaretler aslında hepsi birbiriyle bağlantılı ve son derece de kritik ziyaretler.
1: Çok, çok.
2: Zamanlamaları çok önemli. İşte bölgeye baktığımızda bugün farklı tablolar var. İran ciddi şekilde baskı altında. Hizbullah eski gücünde mi, eski aylardaki kapasitesinden oldukça uzaklaşan bir durumda diye görebiliyoruz. Suriye'de dengelerin, işte az önce sizler de söylediğiniz, farklı boyutlara ulaşması söz konusu. Gazze'deki süreçle ilgili zaten dün akşam itibariyle yeni bir takım gelişmeler var. İşte böyle bir dönemde Türkiye ile Lübnan arasında ki ilişkini güçlendirmeye çalışması da hiçbir şekilde tesadüf olarak görülmemeli. Tabii bu üç tane mesaj taşıyor. Şimdi ilk mesaja baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade etmiş olduğu üzere Lübnan ciddi anlamda aslında desteğe ihtiyaç duyan ülkelerden bir tanesi ve Türkiye'nin en yakın coğrafyasında yer alan, Doğu Akdeniz hattında yer alan Levant ülkelerinden bir tanesi ve bu konuda da Türkiye'nin Lübnan'da özellikle devletin yeniden ayağa kaldırılması konusunda, ki Hizbullah bir anlamda hatırlayacak olursak geçmişte aslında devlet gibi faaliyet göstermeye çalışan bir yapı olarak bulunmaktaydı. Bu sebeple Türkiye'nin Lübnan'da özellikle devletin yeniden yapılandırılması ve ayağa kaldırılması meselesinde önemli bir rol oynayacak olduğunu görebiliyoruz. Çünkü Türkiye'nin Somali'de, Sudan'da, Libya'da aslında bu tecrübeleri var ve bugün bunun Libya'da olacak olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. İkinci önemli bir nokta İsrail faktörü. Yani İsrail'in maalesef, yani bakıyoruz her şeyin altından bir İsrail varlığı çıkıyor, faktörü çıkıyor.
1: Maalesef.
2: Şimdi unutmamak gerekiyor ki burada İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalar sadece iki tarafı yine ilgilendirmiyor. Ekonomiyi çökertmiş durumda. Yine son olarak da en önemli boyut Doğu Akdeniz meselesi ve Türkiye'de bu anlamda Lübnan'da aslında önemli destekler olacak gibi görünüyor.
1: Değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz Sayın Demirtaş. Bugün stüdyo konuğumuzdunuz. Kolaylıklar dileriz.
2: Teşekkür ederim. İyi günler.
1: Teşekkürler. SETA Dış Politik Araştırmacısı Doktor Tunç Demirtaş'tan değerlendirmeler aldık kıymetli dinleyicilerimiz. Ve şimdi saat 9'da haberler var ve haberlerin ardından gündem ikinci bölümle sizlerle olacağız.
3: Saat 9. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk ve Türkiye Yüzyılının dayanakları üzerine Türk Gün Gazetesi'ne röportaj verdi. Türk ve Türkiye Yüzyılı tasavvuru için önce altyapı oluşturulması gerektiğini belirtti. Değişen dünya, bölge ve ülke gerçekleri bizim de çağın ruhuna uygun bir konumlandırma yapmamızı gerekli kılmıştır ifadesini kullandı. Yeniden inşa sürecinin bir

fırsata çevrilebileceğinin altını çizdi. Bahçeli, Türk ve Türkiye yüzyılı tasavvuru öncelikle kadim hikayemizin bundan sonraki halkası Cumhuriyet'te başlayan modern devlet yapımızla varoluşumuzun ikinci yüzyıldaki beyanıdır, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni dönemine yönelik toplantılar devam ediyor. Meclisteki kapalı toplantıda grup yönetimi belli oldu. Merkez Yönetim Kurulu ise bugün toplanacak. Toplantının gündeminde kurultay süreci olacak. En düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseldi. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yaklaşık 5 milyon emekli ilgilendiren düzenleme ile birlikte en düşük emekli aylığı 3.552 lira arttı. Maaş farkı ödemeleri SGK tarafından belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda hesaplara yatırılacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis ekipleri 8 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. İstanbul merkezli operasyonda 26 şüpheli yakalandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yolsuzluk davasında ara karar çıktı. Mahkeme heyeti tutuklu 37 sanıktan 16'sının tahliyesine karar verdi. Yeşil vatanı savunan Alev savaşçılarından sevindirici haberler peş peşe geliyor. Balıkesir'in Edremit, Muğla'nın Seydikemer ve Antalya'nın Kaş'la Kumluca ilçelerindeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü Antalya Alanya, Muğla Fethiye ve Mersin Gülnar'daki yangınların enerjisi de büyük ölçüde düşürüldü. Aydın, Çine ve Balıkesir Gömeş'te ise mücadele devam ediyor. Türkiye'nin gökvatanda gücüne güç katacak Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarik sürecinde önemli bir eşik aşıldı. İngiliz savunma şirketi BAE Systems, Türkiye'nin sipariş ettiği 20 adet savaş uçağının üretimine başlandığını açıkladı. Uçakların ilk teslimatının 2030 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında gerilim sürüyor. Amerikan ordusunun dün Keşm Adası'na düzenlediği ve biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya Tahran sert tepki gösterdi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, bunun bedelini ödeyecekler, dedi. İran devrim muhafızları Bahreyn'deki Amerikan üssüne hedef aldığını duyurdu. Açıklamada üssün lojistik kapasitesinin zarar gördüğü savunuldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Gazze konusunda kritik bir açıklama yaptı. Trump, Hamas ve Gazze'deki grupların silah bırakması konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu. Anlaşma kapsamında İsrail unsurlarının Gazze'den çekileceğini söyledi. Trump, arabulucu Türkiye'ye de çabaları için teşekkür etti. Hamas'tansa sürecin İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğu açıklaması geldi. İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son uyarılarına dikkati çekti. Buna göre

0: Reklamlar.
1: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
2: Dur dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
1: Gençlik Kulübü mü?
2: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
3: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Reklamlar.
1: Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Ve saat 9'u 8 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. Radyo 1'de Ankara stüdyosunda gündem 2. bölümle karşınızdayız. Tekrar günaydın ve bu bölümün ilk konuğu eğitim uzmanı Sayın Sait Konyalıgil telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Konyalıgil, hoş geldiniz programımıza, günaydın.
2: Günaydınlar Sinem Hanım, merhabalar.
1: Merhaba. Ve YKS tercih sürecini konuşacağız sizinle. Yüksek Öğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başladı ve tercihler 10 Ağustos'a kadar sürecek. Tercih sürecinde adaylar hangi noktalara dikkat etmeliler? Sizinle bu konuyu değerlendirmek istiyoruz.
2: Memnuniyetle tabii ki. Sinem Hanım, aslında öğrencilerimiz, velilerimiz, aileler şu an çok tedirgin, sıkıntılı bir süreçte, stres.

0: sıkıntı bir dönemdeyiz tabii ki. Burada benim salık verdiğim en önemli şey çatışmaya girmeden çocuklarıyla güzel bir tercih dönemi geçirmek. Çünkü çalışanlar zaten puanlarıyla birlikte, dereceleriyle birlikte güzel şeyler yaptılar. Çalışmayanlar yeni hazırlıklar içerisine girmek zorundalar. Ama ailede genelde benim gördüğüm şey şu. Örneğin aile hukuk istiyor ama çocuk radyo, televizyon, sinema istiyor. Burada yetenekler göz önüne alarak tercih yapılması gerekiyor. Bu tercihlerde Türkiye ortalamasını söyleyeyim. Bugüne kadar istatistiklerin verdiği verilerde %25 oranında ideal tercihlere yöneldiği, %75 oranında istemeyerek gidilen mesleki seçimler olduğu saptanmış. Bu da Türkiye genelinde tabii ki istihdam politikalarımız, aynı şekilde yeteneğimizle istihdamın örtüşmesi, örneğin bir sanat tarihine çok meraklıyım, arkeolojiye meraklıyım ama istihdamı olmayan bir alan olduğu için böyle bir tercihin olması mümkün değil. Etraf ne der, mahalle ne der, akranlarım ne der diyerek de tercih yapılmaması gerekiyor. Biz tercihleri 4 kategoriye ayırıyoruz Sinem Hanım. Bu kategorilerde öğrenciler biliyorsunuz 24 tane tercih yapacaklar. Bu tercihlerde biz genelde şu formülü uyguluyoruz ve tavsiye ediyoruz öğrencilere. Örneğin 20 binde olan bir öğrenci %50 üst birimden başlaması gerekiyor. Hı hı. Yani 10 binden itibaren tercihi ideal bir tercih olur. Ama bunu 3'e çarparak da aşağıya doğru gitmesi gerekiyor. Yani 60 bin. Bunu aynı şekilde 50 binde düşündüğümüz zaman ortalama 20 bin ve 25 bin civarında başlayan hayali bir tercihle ideal tercihe doğru, reel tercihe doğru bu defa ne yapıyoruz? 24'ü 4'e bölüyoruz ve ona göre tercihlerimizi sıralıyoruz. Ama bu sıralamamızda en önemli dikkat edeceğimiz nokta puana değil, başarı yapısına göre tercih yapmamız gerekiyor. Çünkü sınavlarda değişkenlik var. Her yıl mesela puanlar sınavın zorluk derecesine göre değişiyor. Dalgalanmalar meydana geliyor. Arz talep dengesini değiştiriyor. Bunun yanı sıra yüksek öğrenim kurumlarımızın getirdiği sınırlamalar var. Mesela başarı sıralamasında hukuku tercih etmek istiyorsanız ilk 100 binde olmak zorundasınız. Mühendislikte 300 bin, mimarlıkta 250 bin, tıpta 50 bin, öğretmenlikte 300 bin, eczacılıkta 100 bin, diş hekimliğinde 80 bin gibi. Şimdi bu da arz talep dengesini ister istemez değiştiriyor. O zaman ne yapmaları gerekiyor? Tercih yaparken en önemli dikkat edecekleri nokta demin dediğim gibi birincisi puanı değil
1: başarı
0: sırasına bakacaklar. İkincisi tercih listesini kesinlikle istek sırasına göre oluşturması gerekiyor. İsten dışı yapılan bir tercih geldiğinde pişmanlık duyuluyor ve bu pişmanlık Türkiye'deki oranı söylüyorum yine. Üniversiteyi bitirip de yeniden sınava hazırlanan öğrenci ortalaması iyimser rakam veriyorum. %11. %11 yani 2 milyon 255 bin öğrenci arasında yaklaşık 200-250 bin bir üniversiteyi bitirip de sınava giren öğrenci. Bu ne demektir? Zaman kaybı demektir. İdeal kaybı demektir. Yine isten dışı yapılan tercihlerde ben bunu biraz evliliğe benzetiyorum. İsteksiz bir evlilik gibi en az 40 yıl devam edecek bir mesleki hayatta istek dışı bir tavırla hangi meslekte olursanız olun mutsuz bir insan oluyorsunuz. Dolayısıyla burada tercih listesini istek sırasına göre yapmaları gerekiyor. Evet. Yine listede istemediğiniz üniversite ve bölüm varsa bunlara lütfen yer vermesinler. İstediklerini yine bu yelpaze içerisinde tercih edebilirler. İlk birkaç tercihlerini hayali yapabilirler. İdeali isteği vardır ama ulaşamayacağım deyip orada 3-4 tercihini buna göre yapabilir. Sonrakileri oluştururken de garanti tercihleri kullanması gerekiyor. Ki buna biz reel tercih diyoruz. Aldığı puanın başta söylediğim hani %50 üst aşağıya doğru 3 ile çarparak bir tercih sıralaması yaparsa orada gelme ihtimali yüksektir. Ama gelmeyebilir de diyorsak son 3-4 tercihini bu defa can simidi tercih olarak

0: biraz daha aşağılara doğru tercih yapması lazım. Ama tekrar söylüyorum, bu tercihi yaparken bir üniversiteye girmekten ziyade kesinlikle öğrencinin hakikaten ben bu mesleği yaparım, ben bu burayı bitirdikten sonra kendimi yetiştirirsem beni kesinlikle istihdam ederler. Bu KPSS olabilir, mülakat olabilir ya da yetenek vesaire sınavlarıyla girdiğim yerlerde başarımı gösteririm diyorsa, buralarda da tercihi biraz yelpazeyi geniş tutmasında fayda var. Tercih ettiği programın özel koşulları, sinemanın burası çok çok çok önemli. Hı hı. Bunu özel koşulları bilmeden maalesef yapılan tercihlerde bakıyorsunuz ister dışı yine girdiği yerler olabiliyor. Özel koşullar lütfen ÖSYM.gov.tr'de zaten kılavuzlar her şey orada açık ve net bir şekilde, bunu çok iyi okusunlar ya da bir uzmandan mutlaka yardım alsınlar. Burada eğer özel koşulları değerlendirdiği takdirde,
1: evet,
0: birçok, hatta özel koşulun dışında bir şey daha söyleyebilirim burada. Mesela tercihlerde bakıyorum, öğrenci mimarlığı tercih edecek. Daha yeni geldi başımıza, bu dün yaşadığım bir şey. Göndermişler bir tercih listesi. Mimarlık diyor sayısaldan. Peyzajı da yazmış. Altına da iç mimarlık çevre şeyini ya, tasarımını yazmış. Şimdi adı mimarlık ya, hı, sayısal. Oysa ki iç mimarlık eşit ağırlık puanından alır. Yani bu noktalarda mutlaka uzmanlardan destek almalarını salık veriyoruz. Afaki şeylerle uğraşmasınlar. Şunu da söyleyebilirim bu noktada. Hı hı. Dün de yine bir programda bahsetmiştim, yine TRT'mizde, sağ olun sizler sayesinde böylece kamuoyuna ulaşma fırsatı buluyoruz. Burada şunu da söylediler, hocam dediler, üniversite mi, bölüm mü, adı şanı yüksek bir üniversite mi, yoksa iyi bir bölüm mü şeklinde. Sinem Hanım, artık çağımızda son yıllarda insanın bitirdiği üniversiteden ziyade yeteneklerine karşılık o entelektüel boyutu, akademik boyutu geliştirebilmiş mi, bunlar soruluyor. Dolayısıyla burada hangi üniversitede olursa olsun arzu ettiği bölümü seçsin ama kendisini mutlaka yetiştirmesi lazım. Hı hı. İnsan bakın en ufak böyle yardımcı personellerde bile biz ne yapıyoruz? Bu işi yapabilecek kalifiye eleman arıyoruz. Şimdi hangi meslekte olursa olsun meslek seçiminde ben her zaman şu cümle hoşuma gider Martin Luther King'in. Ne olursan olsun diyor, sen diyor burada diyor bu sokağı süpürmek istense, senden süpürmesi istense, bu sokağı öyle bir süpür ki diyor Michelangelo'nun resmi gibi süpür, Beethoven'un bestesi gibi ya da William Shakespeare'in şiiri gibi süpür diyor. Evet. Buradan şunu anlatmak istiyor aslında bize, sen ne olursan ol öyle bir şey yap ki orayı süpürsen dahi buradan geçenler desinler ki burayı süpüren şahsiyet ne kadar kaliteli bir insan. Bakın biz buna kaba tabirle çöpçü diyoruz. Hayır. Onun bile kendine göre kalitesi ve karakteri var. Dolayısıyla hangi bölüm olursa olsun gençlere tavsiyem bu. Kendini yetiştireceğini göz önüne alıyorsa, ben bu alanda her alanda kendimi geliştiririm diyorsa, burada üniversite, bölüm vesaire değil, etiket değil, tamamıyla kendi şahsi çabalarını planda tutması gerekir diye düşünüyorum.
1: Sayın Konyalıgil, tüm söylediklerinizi bir tabloya indirgemek mümkün olsa, bir örneğin Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi gibi bir tablo oluştursak, bir hiyerarşi, evet, oluştursak, en üstte, hı-hı, üniversite tercihi yapmak isteyen kişi en üstte hangi isteğini yerleştirmeli ve ardından hangi istekleri arka arkaya gelmeli diye sorsam, en üstte anlıyorum ki kendi tercihi, ama aileler çatışmaya gitmemeli dediniz. O yüzden, evet, ortak bir karar alarak belki istedikleri bölümü yerleştirseler çok mantıklı olacak.
0: Şimdi bunu hayatımızda çok gördüm. Benim yakınlarımda gördüğüm şey var. Mesela istemediği, bölüm isimleri vermeyeceğim, istemediği yerlerden mezun olmuş ama halen emekliliği bekleyen arkadaşlarımız var. Diyor ki şuradan bir kurtulsam. Bakıyorum onun alanı çok farklı. Ama Türkiye şartları

0: kurumlarına baktığınız zaman da o konuda istihdam var mı? Yarın meslek sahibi olabilecek miyim, evimi geçindirebilecek miyim endişeleri olunca, bu defa idealler farklı noktalara giriyor. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde ki gibi en sonunda kendini gerçekleştirme var ama biz kendimizi bu noktada gerçekleştiremiyoruz maalesef. Burada ben burada en önemli nokta Sinem Hanım, mesela siz ne kadar güzel diksiyon ve ama herkesi spiker olamıyor, her konuşan spiker olamıyor maalesef. Yani burada ben yıllar önce rastlamıştım mesela, çok ses tonu çok güzeldi, lise mezunuydu, nereye gitse iş bulamamış, en sonunda dedim ya sen bir üniversite bitir ondan sonra iş bulursun, ama tam tersi, üniversitesini bitirdiği halde o alanda iş bulamayan insanlar var çünkü kendisini o noktada geliştirmemiş. Dolayısıyla burada ihtiyaçlar yararlı adı üzerinde ne yapacağız, ihtiyacımız önce meslek sahibi olmak. Acaba ben bu bölümü seçersem kendime uygun bir meslek bulabilir miyim? Ama bu seçtiğim meslek acaba yeteneklerime uygun mu? Konuşmasını beceremeyen bir insanı biz öğretmen yapıyorsak burada hata var. Konuşmasını beceremeyen bir insanı maalesef orada insanlarla muhatap olmayan bölümlere yönlendirmek zorundasınız. Ama dışa dönük yapıda olan bir karakteri de ona göre bir mesleki seçim envanteriyle yönlendirmeniz gerekir. Ama dediğim gibi koşullar farklı olduğu için burada ailenin konsensüs sağlaması, çünkü aile çatışmaları da burada çok önemli bir nokta. Anne babalarımız bizi dinliyordur, çocuklarımız da mutlaka kulak ardı etmeyecektir bu söylediklerimize. Orta bir yol bulunması gerekiyor. Ve eğer mesela basit bölümler dediğiniz bölümlerde de illaki bir başka şehre gitmenin bir anlamı yok. Yakın bir bölgede bir üniversite, bir bölüm tercih edilebilir. Ama yüksek elit noktalarda olan bölümlerde de tabii uzaklık, mesafe burada önemli değil. Önemli olan orada barınma şartları var mı? Akreditasyonu nedir? Gittiğim bölümde hocaların karakteristik yapısına varıncaya kadar incelenip ona göre bir tercih yapılabilir. En önemli noktada barınma, konaklama ve geçim derdi olduğu için buradaki mesafeler dikkate alınmalı gerekir diye düşünüyorum.
1: Çok haklısınız. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Güzel yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Teşekkürler. Eğitim uzmanı Sayın Sait Konyalıgil bizimle birlikteydi kıymetli dinleyicilerimiz. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı ve üniversite adayları tercih işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Tercihler 10 Ağustos'a kadar sürecek. Biz de gündem programında gün gün konuklarımızla, uzman konuklarımızla tercih sürecini konuşacağız. Ve elbette ki üniversitelerden de konuklarımız olacak sizin paylaşacağız. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından devam ediyoruz.
2: Zaman geçiyor.
3: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken
2: zaman geçiyor.
3: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken
2: zaman geçiyor.
3: Dünya kendi etrafında dönerken
2: olup bitenleri,
3: geçip gidenleri,
2: yaşanmışlıkları, yaşanacakları,
3: üzüntüleri,
2: sevinçleri,
3: hayatı dinleyin. Radyoda
2: gündem.
3: Hayatın içinde sizinle.
1: Ve saat 9.23'ü gösteriyor. Telefon hattımızın diğer ucunda Akşam Gazetesi Kültür Sanat yazarı Sayın Bedir Acar bizimle. Sayın Acar hoş geldiniz. Merhaba.
4: Hoş bulduk. Merhabalar Sinem Hanım.
1: Tabii hafta sonu yaklaşıyor ve önümüzdeki haftada da güzel etkinlikler bizleri bekliyor. Havalar ısındı. Havaların ısınmasıyla birlikte açık hava organizasyonlarının arttığını görüyoruz şehirlerimizde. Ankara'daki açık hava etkinliklerini de ben yakından takip ediyorum. Hem çocuklara, hem gençlere, hem yetişkinlere hitap eden filmler var. Ve bunun dışında çok güzel konserler oluyor. Sizden de dinlemeye ihtiyacımız olan başka etkinlikler var elbette. Neler bunlar? İsterseniz İstanbul'da başlayalım.
4: Tabii en yakın o zaman hafta sonuna geliyoruz. En yakın etkinliklerden başlayalım. Alternatif müzik yorumcusu Belif akustik performansıyla bu akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde olacak. Sanatçı repertuarındaki eserleri akustik düzenlemelerle yorumlayacak. Yine

0: aynı mekanda yarınsa 1 Ağustos'ta şarkıcı Laçin konser verecek. Bir de İstanbul'un tarihi mekanlarından Şerefiye Sarnıcı'nda düzenlenen Derinden Gelen Sesler konser serisi kapsamında yine bu akşam Fernur Topçu Barok Bir Gece konserine imza atacak. Aynı mekanda yarın akşamsa Afia Eşkiza Altın Çağ'ın Barok Ezgilerini adlı bir konser programına imza atacak ve 2 Ağustos'ta ise Furkan Cicim'le Doğukan Çelik Bilek Barok Esintiler konserinde sanatseverlerle bir araya gelecek. Yani bu akşamdan başlamak üzere arka arkaya 3 gece Şerefiye Sarnıcı'nda İstanbul'un o tarihi mekanında sanatseverler, müzikseverler Barok konserler serisini dinleyebilecekler. Yine Sabancı Vakfı'nın ana destekçisi olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası da kurulalı 20 yıl geçmiş bile. Dolayısıyla kuruluşunun 20. yılını 1 Ağustos'ta İstanbul'da vereceği bir konserle kutlayacak Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası. Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı çatısı altında faliyet gösteriyor orkestra. Hı hı. Ve 20. yıl turnesi kapsamında ki bu Türkiye'den sonra yurt dışını da kapsayacak bir konser programı. Biz Türkiye ayağına bakacak olursak Lütfi Kırdar Kongre ve Selgit Sarayı'nda sahnede olacak Filarmoni Orkestrası, Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası. Piyanist Özgür Ünal'dı konserde orkestraya eşlik edecek 1 Ağustos'ta.
1: Harika.
0: İstanbul Festivali de var. Başlayacak olan yarın itibariyle. Festival Park Yeni Kapı alanında Motif ve İngiliz rapçi Central C 1 Ağustos'ta sahnede olacak. Gökhan Türkmen ve Ajda Pekkan 2 Ağustos'ta yine aynı mekanda Park Yeni Kapı'da konser verecekler. Bir de Arap pop müziğinin önde gelen isimlerinden Amr Diab Ataköy Marina açık hava sahnesinde 2 Ağustos'ta sevilen eserlerini yorumlayacak. Buradan sergiler dünyasına da bakacak olursak Sinem Hanım, hı hı, opera sanatçısı, oyuncu ve ressam Semiha Berksoy'un farklı disiplinlerdeki ürünlerini, üretimlerini bir araya getiren Semiha Berksoy Tüm Renklerin Aryası sergisi epeydir devam ediyor. Hayli de ilgi gören bir sergi. Zaman zaman hatırlatmasını da yapıyoruz. 6 Eylül'e kadar İstanbul Modern'de ziyaret edilebilecek. Bir başka sergi ise Sakıp Sabancı Müzesi'nde 27 Aralık tarihine kadar, o da uzun soluklu sergilerden, evet, bir tanesi. Japon sanatçıyı ağırlıyor. Yoko Ono'yu ağırlıyor bu sergide. İç ses ve iç yapı sergisi de 27 Aralık'a kadar Sakıp Sabancı Müzesi'nde görülebilecek. Kalyon Kültür'de ise yine İstanbul'un önde gelen kültür mekanlarından biri Kalyon Kültür'de Güneşin Kıyısı Karma sergisi, çeşitli sanatçıların sergisi de yine 30 Eylül tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Tabii sizin de hatırlattığınız gibi yaz aylarında dışarıda daha çok etkinlikler yapılıyor, konserler başta olmak üzere.
1: Evet.
0: Tiyatrolar da buna eşlik ediyor doğrusu. Açık hava gösterimleri İstanbul Şehir Tiyatroları'nın her yıl, uzun zamandır her yıl yaptığı bir etkinlik. Harbiye Cemil Topuz açık hava sahnesinde açık hava yaz oyunları etkinliğine imza atıyor şehir tiyatroları. Bu etkinliklerin biletleri 4 Ağustos'tan itibaren önümüzdeki günlerde satışa çıkacak. Ağustos ayında gerçekleştirecek yaz oyunları kapsamında Haramilerle Yoldan Çıkan Oyun adlı oyunlar tiyatro severlerle buluşacak. Müsait Sade Celal'in yazdığı Haramiler, Engin Alkan yönetimiyle 25 Ağustos'ta sahnede olacak. Bir başka oyun Yoldan Çıkanlarsa Lerlan Pamir yönetiyor bu oyunu da. 27 ve 28 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda. Biletler, bu oyunun biletleri 4 Ağustos, bu oyunların biletleri 4 Ağustos'ta satışa çıkacak ve şehir tiyatrolarının internet sitesi, biletini al ve mobil uygulamalar üzerinden satışa sunulacak tiyatro oyunlarının biletleri. Hani sinemada da açık hava etkinlikleri var doğrusu. Hı-hı. Türk Telekom Prime'ın açık hava sineması etkinlikleri dün itibariyle başladı. 8 Ağustos'a kadar da devam edecek. Bu kapsamda Samsun, Rize, Trabzon ve Bozcaada'da film gösterimleri yapılacak. İstanbul'da değil bu kez. İlk olarak Samsun'da dün başladı gösterimler ve bugün de devam ediyor. Samsun'daki filmler Batı Park'ta izleyiciyle buluşuyor. Gösterimler 1-2 Ağustos'ta Rize'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak. 3-4 Ağustos'ta Trabzon Atatürk Meydanı'nda, 7-8 Ağustos'ta Bozcaada Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek. İki film gösteriliyor bu Türk Telekom'un açık hava sinema etkinliklerinde. Birisi Mukadderat, geçenlerde televizyonlarda da yayınlandı, iki kere rastladım arka arkaya. Mukadderat filmi var, pek çok ödülü de var bu filmin yurt içi festivallerden. Bir başka filmse bu festivalde ya da sinema günlerinde gösterilen Disney animasyon filmi olan Zootropolis 2 adlı film. Mukadderat ve Zootropolis 2 filmleri, hı hı, Samsun'da, işte Trabzon'da gösteriliyor. Rize'de ve Bozcaada'da da bu filmler gösteriliyor. Etkinlikler kapsamında sinema severlere yönelik filmlerin önünde ve arkasında ardından pek çok çeşitli yarışmalar da düzenleniyor. Eğlenceli bir etkinlikler serisi, onu da hatırlatmış olalım.
1: Evet, bir açık hava sinemasından söz ederken Zootropolis'ten söz ettiniz. Ankara'da da CSO adı Ankara'da da gösterimde olacak. 9 Ağustos'ta, bunu da duyurmuş olalım en azından Ankaralı sinema severlere, çocuklarıyla etkinliğe gitmek isteyenlere.
0: Elbette, teşekkürler katkınız için de. Enka Sanat bir başka sinema, başka sinema işbirliğiyle Enka Sanat'ın düzenlediği yine açık hava sinemasında Ağustos'ta yerli ve yabancı yapımlardan oluşan 3 filmle seyircileri karşılayacak. Program kapsamında 3 Ağustos'ta Kole Zao'nun yönettiği Hamlet adlı film, 5 Ağustos'ta İlker Çatak'ın yönettiği Sarı Zarflar, 7 Ağustos'ta ise Emerald Fennell'i yönettiği Uğultulu Tepeler filmleri izleyiciyle buluşacak. Enka Açık Hava Sineması'ndaki tüm gösterimler saat 20.45'te başlayacak. Yine biletler, biletik ve Enka sanat kişilerinden temin edilebilecek. Ağustos ayı boyunca da tüm gösterimlerde bir bilet alana bir bilet bedava kampanyası uygulanacak.
1: Ne kadar güzel.
0: Gelelim vizyona, bu hafta gösterime giren filmlere. 4 film toplamda gösterime giriyor. Bunlardan biri Tom Holland başrolde Örümcek Adam, yepyeni bir gün aksiyon ve macera tutkunların beğenisine sunuluyor. Destin Daniel Cretton yönetmiş bu sefer Örümcek Adam serisinin bu devam filmini. Kendini sevdiklerin hafızasından gönüllü olarak silmek zorunda kalan Peter'ın artık kimsenin gerçek kimliğini bilmediği, işte şehrin sokak, New York sokaklarında tek başına dolaşırken yine elbette suçlular karşısına çıkıyor. Bir taraftan bunlarla mücadele etmek, bir taraftan da yaşamaya başladığı fiziksel değişimle başa çıkma mücadelesini anlatıyor Örümcek Adam'ın bu yeni versiyonunda. Bir başka film, oyuncuyla biliyoruz ama Johnny Depp yönetmen olarak bir sefer karşımızda. Modi, Deliliğin Kanadında 3 Gün adlı bir filmle karşımızda oyuncu ve yönetmen Johnny Depp. Dram ve komedi karışımı bir hikayeye, beyaz perdeye taşıyor bu film. İtalyan bohem ressam Amedeo Modigliani'nin Modi olarak da kısaca bilinen hayatındaki çalkantılı 72 saati konu alıyor. 1916 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın gölgesindeki Paris'te geçiyor film. Polisten kaçan ve şehri terk etmeye çalışan bir sanatçının sanat, kaos ve dostluk dolu günlerini merkeze alıyor bu film. Haftanın animasyon filmlerine de bakacak olursak, hı hı, Mustafa Nebi Filik'in çektiği Melodi ve Neşeli Notalar. Melodi ve Efe'nin İstanbul'un farklı kısımlarından enstrüman dostlarıyla bir müzik grubu kurma macerasını anlatıyor bu film. Bir başka filmde Muhammed Pirzadi'nin filmi Özgür Kedi Scotty. sokaklarda yalnız yaşamaya alışkın Scotty'nin hayatına aniden giren ev kedisi Cathy ile birlikte şehrin sokaklarında çıktığı yolculuk ve bu süreçte

0: aidiyet duygusunu sorgulamasını ele alıyor bu haftanın iki animasyon filminde. Belirtmiş olalım, böylece duyurmuş olalım.
1: Sayın Bedir Acar, vaktimiz var. Dolayısıyla Türkiye Kültür Yolu Festivali bu hafta Nevşehir'de düzenlenecek. İsterseniz Nevşehir'i de konuşalım. 1-9 Ağustos tarihleri arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali gerçekleşecekmiş ve 1 Ağustos yani yarın itibarıyla da etkinlikler sanatseverlerle buluşacak. Hakan Altun konseri dikkat çekiyor. Yine Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri sergisi var. Siz devam etmek isterseniz sözü size bırakayım.
0: Nevşehir tabii Kültür Yolu Festivallerinde onlarca etkinlik gerçekleşiyor. Onlarca, yüzlerce sanatçının katılımıyla gerçekleşiyor. Ve her gidilen şehrin kültür hayatına büyük katkıları oluyor. Kültür Yolu Festivallerinin ve devam ediyor. Bu yıl yanılmıyorsam 16 ili de kapsıyor ve arka arkaya bütün yaz boyunca, yazı kapsayacak derecede bu Kültür Yolu Festivalleri halkın da büyük teveccühüyle gerçekleşiyor. Onun dışında bir de Bodrum Bale Festivali de bu arada sinemanın 31 Temmuz itibariyle, bugün itibariyle başlıyor ve 17 Ağustos tarihine kadar da sanatseverlerle buluşacak. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği sahnesinde gerçekleştirecek festival kapsamında bale eserlerinden çağdaş dans yapımlarına uzanan seçkin bir repertuar izleyiciyle buluşacak. Festival dediğim gibi 31 Temmuz ve 1 Ağustos'ta İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Çaykovski'nin Kuğu Gölü balesiyle başlayacak. Bu eser Kuğu Gölü bilinir zaten, aşk, sadakat ve iyiliğin kötülüğe karşı mücadelesini konu alan bir eser. Yine Bodrum Bale Festivali ile 23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali hakkında detaylı bilgi program akışından detaylı bilgiye operabale.gov.tr adresinden de ulaşılabilir. Bu arada geçen hafta hatırlatmıştım, bir açık hava etkinliği daha. Hı hı. İstanbul'da sizde ücretsiz olduğunu, ya kayıt yaptırmak gerektiğini hatırlatmıştınız. İstanbul'da Metro İstanbul tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen açık hava sinema günleri Metro İstanbul Esenler yerleşkesinde başladı. Devam ediyor. 27 Ağustos'a kadar da her salı ve perşembe günü saat 21'de ücretsiz film gösterimleri yapılacak. Ancak dediğim gibi, siz hatırlattığınız gibi, sadece kayıt yaptırmak gerekiyor bu etkinliklere katılacağınıza dair. Toplam 12 filmin sinema severlerle buluşacağı bu etkinlikte Yeşilçam klasiklerinden çocuk filmlerine uzanan geniş bir seçki izleyicinin beğenisine sunulacak. Eğer vaktimiz varsa gösterime gidecek filmlerden Alexander ve Felaket, Korkunç, Berbat, Çok Kötü Bir Gün adlı bir film, Doğanın Güçleri, Benim İçin Şampiyon, Bon Pilot, yine Zoo Polis 2 filmi burada da karşımıza çıkıyor. İşte Bir Cumhuriyet Şarkısı, Walter Mitty'nin Gizli Yaşamı, evet. Adile Naşit filmleri, Gerçek Kahraman, Babam ve Oğlum gibi popüler filmlerde, Tosun Paşa gibi filmlerde burada gösterilecek.
1: Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Kolaylıklar dileriz çalışmalarınızda.
0: Ben de teşekkür ederim Sinema Hanım. İyi çalışmalar, iyi hafta sonları diliyorum.
1: Teşekkürler, iyi hafta sonları dileriz biz de. Akşam Gazetesi kültür sanat yazarı Sayın Bedir Acar bizimle birlikteydi son olarak kıymetli dinleyicilerimiz. Yapımcımız Veli Yıldız, teknik yönetimde Arif Keleş, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Mutlu hafta sonları diliyoruz size de. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Basketbol ilk olarak 1891 yılında Amerika'da doğdu ve kısa sürede dünyaya yayıldı. Türkiye'de ise bu branşın tarihi 1904 yılına dayansa da ilk ciddi karşılaşma 1921'de Amerikalılarla Türkler arasında oynandı. Sonraki yıllarda Galatasaray ve Fenerbahçe başta olmak üzere birçok kulüp bu branşa yöneldi. 1933 yılından sonra organizasyonlar ülke genelinde yayılırken basketbolda resmi faaliyetler ilk olarak 1934 yılında kurulan Spor Oyunları Federasyonu bünyesinde başladı. 1935 yılına gelindiğinde ise ilk basketbol milli takımı kuruldu. Ay Yıldızlılar tarihindeki ilk maçını 24 Haziran 1936'da Yunanistan'la İstanbul'da oynadı. Antrenör Ruben Semercian yönetimindeki basketbol milli takımının kadrosunda yer alan 8 sporcudan 4'ü Galatasaray kulübündendi. Çekişmeli başlayan karşılaşmada ülkemiz adına ilk sayıyı Beşiktaşlı Sabri Usluoğlu kaydetti. Müsabakanın ilk yarısını 13-4 önde kapatan Türkiye, Yunanistan'ı 49-12 mağlup etti. Bu galibiyetten sonra 1936 Berlin Olimpiyatlarına gönderilen basketbol milli takımı finallere katılmaya hak kazanamadı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Türkay Güner ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamlar.
6: Arkası yarın.

Yazan Gabriel Garcia Marquez, çeviren İsmail Yerguz, uygulayan Muazzez Menemencioğlu, yöneten Haluk Kurdoğlu, efektör Korkmaz Çakar. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Yiğit Terzioğlu, Velasco Alev Sezer, Marquez Sevtap Toktay.

0: Kolombiya Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bir muhribin Amerika'ya bağlı Mobil üssünden ayrıldıktan sonra Antiller Denizi'nde fırtınaya tutulduğunu, 8 denizcinin muhripten denize düştüğünü, kazaya uğrayanların aranmasının sonuç vermediğini, bulunmayan denizcilerin resmen ölmüş sayıldığını bildirir. Olaydan sonra Luis Alejandro Velasco adında bir denizci kazadan kurtulduğunu söyleyerek 10 gün bir sal içinde açlık, susuzluk, doğa ve doğa içinde yaşayan canlılarla yaptığı ölüm kalım savaşını bir gazeteciye gün gün, saat saat, giderek dakika dakika ayrıntılarıyla anlatır. İlk gün kendisini aramaya gelen uçak denizin yüzeyini yalayarak geçer ama onu görmez.
1: Rengifo birden yok olmuştu. Salda yalnızdım ve limanın ışıkları sandığım güneşin ilk ışıklarıydı. Denizdeki üçüncü yalnızlık günüm başlıyordu.
2: Günleri nasıl hesaplıyordunuz?
1: Başlangıçta olayları gözden geçirerek sayıyordum günleri.
2: Nasıl?
1: Şöyle, birinci gün 28 Şubat, kazanın olduğu gündü. İkinci gün uçakların geldiği gündü. Üçüncü gün en umut kırıcı olanıydı.
2: Niçin?
1: Boş bir gün olduğu için. Dikkate değer hiçbir şey olmadığı için.
2: Kürek çekmek bir iş sayılmıyor mu?
1: Gerçeği söylemek gerekirse kürek çekecek gücüm kalmamıştı. İsteksizdim.
2: Neden?
1: Bilir misiniz bilmem. Salın ne önü vardı ne de arkası. Sal dört köşedir. Kimi zaman yan yan ilerler, belli etmeden kendi çevresinde döner ve kerteriz noktası olmadığından ilerliyor mu, geriliyor mu bilinmez. Ne yana bakılsa deniz aynıdır. Bazen salın izlediği yöne doğru arka tarafa uzanıyordum. Yüzümü gömleğimle örtüyordum. Kalktığımda sal yatış yönünde ilerliyordu.
2: Böyle durumlarda yön mü değiştirdi yoksa kendi ekseni çevresinde mi döndü anlaşılmıyordu, öyle mi?
1: Öyle.
2: Peki buna bir önlem alamaz mıydınız?
1: Bu karışıklık üçüncü günün öğleüstüne dek sürdü. Öğleüstü iki karar aldım. Bunlardan birincisi, salın bir yanına hep aynı yönde ilerleyip ilerlemediğini anlamak için küreklerden birini bağladım.
2: İkincisi?
1: Anahtarlarımla bir kenara her geçen günü belirten bir çizgi çekip tarihe yazıyordum. Birinci çizginin yanına 28, ikinci çizginin yanına 29, üçüncü çizginin yanına 30 sayısını yazdım.
2: Ama Bay Velasco Şubat 28 çeker.
1: Sevgili Bayan Marquez, bunu yaptığında zaman kavramım karışmıştı. Çizgileri çekmiş bulunuyordum. Ve dördüncü gün başlamıştı. Şubat ayının söz konusu olduğunu ve benim 30 sandığım günün gerçekte 2 Mart olduğunu anladım. Nedenle saçma görülürse görülsün bu yanılgı zaman kavramımı karıştırdı. Dördüncü gün ne zamandan beri salda olduğumu pek bilemiyordum. 3 gün mü olmuştu, 4 gün mü?
2: Çizgi sayınız kaç gösteriyordu?
1: Çizgi sayısı 3 gösteriyordu. Yeni yanlışlara düşmemek için her çizgiyi bir gün olarak saymaya başladım.
2: Bu işi biraz oluruna bırakmak oluyor değil mi?
1: Ne yemek yemiş ne de su içmiştim. Artık düşünmek istemiyordum. Zaten düşüncelerimi düzene sokmak da güç geliyordu. Güneşten kavrulup kabaran derim dayanılmayacak kadar yanıyordu. Deniz üstündeyken eğitim subayı her ne pahasına olursa olsun ciğerlerimizi güneş ışınlarından korumamızı öğütlemişti. Saplantılarımdan biriydi bu.
2: Peki nasıl bir önlem alıyordunuz?
1: Hep ıslak olan gömleğimi belime bağlamıştım. Çünkü derime değdikçe fena oluyordum. 4 gündür susuzdum. Soluk almam neredeyse olanaksızdı ve gırtlağımda, göğsümde, köprücük kemiklerimin altında dayanılmaz ağrılar duyuyordum. Sonunda biraz tuzlu su içtim.
2: Bunu yapmamalıydınız.
1: Uzun süre geciktirmiştim. Susuzluğumu gidermedi ama biraz serinletti.
2: Üçüncü günün sonunu nasıl geçirdiniz?
1: Şaşırtıcı bir dakiklikle köpek balıkları her gün saat 5'te geliyorlardı. Salın çevresinde bir şölen düzenleniyordu. Büyük balıklar sudan fırlayıp gene suya düşüyorlardı. Biraz sonra parçalanmış olarak görünüyorlardı. Kızgın köpek balıkları kanlı su yüzeyine üşüşüyordu.
2: Sala saldırmıyorlar mıydı?
1: Henüz sala saldırmayı denememişlerdi. Ama salın beyazlığı onları çekiyordu.
2: Bu durumda ne yapabilirdiniz?
1: Köpek balıklarının öncelikle beyaz şeylere saldırdıklarını herkes bilir. Miyop oldukları için yalnız beyaz ya da parlak şeyleri görebilirler.
2: Demek ki köpek balıklarının dikkatini çekmemek için parlayan her şeyi saklamalı.
1: Parlak bir eşyam yoktu. Saldırıya uğradığımda uzağa atmak için beyaz bir şeylerim olsaydı rahatlayacaktım.
2: Ne yaptınız?
1: Dördüncü günden sonra saat 5'i geçince bir küreği kendimi savunmak için hazır tutuyordum.

0: Geceleri bir küreyi boydan boya uzatıp uyumaya çalışıyordum. Bilmiyorum, yalnızca uyurken mi oluyordu yoksa uyanıkken de oluyor muydu? Her gece Rengifo'yu görüyordum.
1: Konuşuyor muydunuz?
0: Birkaç dakika oradan buradan gevezelik ediyorduk. Sonra yok oluyordu. Gelmesine alışmıştım. Gün doğarken tüm bunların hayal olduğunu düşündüm. Ama gece en ufak bir kuşkum olmamıştı. Salın kıyısına oturmuş benimle konuşuyordu. Beşinci gün şafak sökerken "Şuraya bak," dedi. Başımı kaldırdım. Yanılmış olamazdık. Saldan yaklaşık 30 kilometre ötede bir gemi rüzgar yönünde ilerliyordu.
1: Olağanüstü bir şey.
0: Işıkları görünce doğruldum. Küreklere sarılıp rotayı gemiye doğru çevirdim. Günün ilk ışıkları arasında kayıp giden direğin gölgesini bile gördüm. Rüzgar ilerlememi engelliyordu. Yemeden uyumadan geçen 4 günden sonra beni de şaşırtan bir güçle kürek çekmeme karşın salı rüzgarın sürüklediği yoldan 1 metre bile çevirmeyi başaramadım.
1: İlginç bir durum.
0: Işıklar uzaklaşıyordu. Bitkin bir durumda terlemeye başladım. 20 dakika sonra geminin ışıkları tümüyle yok olmuştu.
1: İnanılır gibi değil.
0: Ayağa kalktım. Birkaç dakika deliler gibi bağırdım. Güneş doğduğunda tükenmiş olarak kafamı yeniden küreye dayadım. Tüm kurtuluş düşüncelerini bir yana atıyordum ve içimde ölme isteği doğuyordu. Buna karşılık herhangi bir tehlike belirince direnmek için güç topluyordum.
1: Bir terlemek, bir soğuk duş almak gibi bir şey bu.
0: Beşinci günün sabahında anıları bölüm bölüm adlandırdım. Şimdi anlatacağım bölümün adı 7 Mart'ı. Öğleyin güneşten, açlık ve susuzluktan bitkin bir durumda salın kıyısına yatmıştım. Tüm zaman ve yön kavramlarını yitirmiştim. Gücümü ölçmek için doğrulmayı denedim ve ayaklarımın üstünde duramadığım izlenimine kapıldım.
1: Umutsuzluğa kapılmak bu.
0: Umut hiçbir zaman tümüyle yitirilmez. Son çare ızgaraların iplerini çözüp insanın kendini sala bağlamasıdır. Eğitim subayının anlattığı anlardan en korkunç olanı da bu andır. Sala bağlanma anı.
1: Savaş sırasında çürümüş, kuşların didiklediği, sala bağlı birçok ceset bulunmuştu.
0: Güneşin etkisiyle dizimdeki yara yine ağrımaya başlamıştı. Saatlerce boyuma kadar su içinde kaldım.
1: Deniz suyunun yaranızı kurutmak gibi bir yararı olmuştur.
0: Kendime geldiğimi sandım. Yaranın acısı bilinçlendiriyordu. Midemde bir kasılma duydum. Uzun bir guruldamayla karnımın sarsıldığını algıladım. Balıklara bakmak iyice azgınlaşan açlığımı daha da kamçıladı. Yorgunluğumu unutup küreği kavradığım gibi balıklardan birinin kafasına indirdim.
1: Bu sakıncalı değil miydi sizce?
0: Haklısınız Bayan Marquez. Daha bir tane bile yakalayamadan köpek balıkları çevremi sarmıştı. Bozulup küreği bıraktım. Birkaç dakika sonra neşeli bir şamata duyarak şaşırdım.
1: 7 Mart'ı.
0: Denizde tek başına kalmış aç bir denizci için kuşların varlığı bir umut ışığıdır.
1: Bilirsiniz, martılar gemiyi 2 gün boyunca izler. 7 Mart'ı karanın yakın olduğu muştusunu vermiştir size. Küreklere asılmanın tam sırası.
0: Gücüm olsaydı kürek çekerdim ama tükenmiştim. Ancak 1-2 dakika ayakta durabiliyordum.
1: Kıyıya yakın olduğunuzu kestirmek ne gibi bir etki yaptı üzerinizde?
0: Saate baktım, 5'e geliyordu. Zoraki yolculuğumun 5. günündeydim. Sala uzandım. Martıların süzülüşünü izledim. Ağzım sulandı. Kuşu yakalamak istedim ama neyle yakalayacaktım? Öteki martılar yok olmuştu. Yalnızca parlak tüylü, salın kıyısında sıçrayıp duran bir martı kalmıştı.
1: Saat 5 demiştiniz. Köpek balıklarının gelme saati değil mi?
0: Köpek balıkları her zamanki gibi dolaşıp duruyorlardı ama benim aklım martıdaydı. Hiç kıpırdamıyordum. Başımın devinmesini sezmesin diye bakmıyordum.
1: Yoksa yakalamayı mı tasarlıyordunuz?
0: Aç olduğumu biliyordum ve hiç kıpırdamazsam martı elimin altında dolaşacaktı. Çok alçaktan bedenimin hemen üstünden geçtiğini gördüm. Uzaklaştı ve gökyüzünde yok oldu. Denizdeki 5. günümün akşamındaydım. Yemek yemeden 5 gün geçirmiştim. Sanırım yarım saatten çok bekledim. Açlığım daha da arttı. Gökyüzünün ışığı gözlerimi acıtıyordu ama ben bu gerilim anında gözlerimi yummaya cesaret edemiyordum. Martı ayağımın üstünde durduğunda uzun bir yarım saat daha geçti.
1: Zavallı martıcık.
0: Öyle hareketsizdim ki bacağıma konan bu yavru martı büyük bir olasılıkla beni ölü sandı. Baldırımdaki hareketlerini izliyordum. Canımı acıtmadan pantolonumu gagaladı. Kaydırmakta olduğum elim yaklaşmaya devam etti. Martı tehlikeyi sezip uçmaya yeltenince kanadından yakaladı. Salın içine atlayıp parçalamaya hazırlandım. Bacağıma konmasını beklerken yakalamayı başarırsam tüyleriyle falan canlı canlı yiyeceğime inanıyordum. Ama ellerim arasında çırpınırken gri yuvarlak

0: Gözenin parladığını görünce bir an duraksadım.
1: Kıyamayacağınızı sezmiştim.
0: Bir gün elimde çifte muhribin güvertesinde gemiyi izleyen martıları avlamaya çalışırken subayımız, bu denli acımasız olma, bir denizci için martı yakında kara var demektir, martı öldürmek bize yakışmaz demişti. Salda tutsağımı öldürüp içini boşaltmaya yeltenirken subayımızın sözleri takıldı kafama.
1: Etkili oldu mu?
0: Açlık ağır bastı.
1: Bir yandan öldürüyor, öte yandan öldürülmekten korkuyorsunuz.
0: 5 gün yemek yememiş bir adamı ne bulsa yiyeceği söylenir. Oysa insan ne denli aç olursa olsun, sıcak kan ve tüyden oluşan balık kokulu iğrenç leşin dolaştığı bulantıdan kendini kurtaramıyor.
1: Bu kadar çelişkiyi bir arada yaşamak insanı şaşırtıyor.
0: Tiksintimin üstesinden gelmek olanaksızdı. Kurbağa yiyor gibiydim.
1: Yem olarak kullanıp balık tutabilirdiniz.
0: Neyle? Balık tutmak için bir aracım yoktu. Biraz tel parçası olsaydı. Ama mal varlığım sınırlıydı.
1: Kemerinizi kullanamaz mıydınız?
0: Tokasıyla bir olta iğnesi uydurabilirdim ama çabalarımın yararsız olduğunu çok çabuk anladım. Gece oluyordu ve kan kokusundan sarhoş balıklar çevremde sıçrayıp duruyordu.
1: İsterseniz geceyi de anlatın. 6. günü yarın dinleriz.
0: Peki. Gece arasından sonra bir değişiklik oldu.
1: Ne gibi?
0: Ay çıktı. Kazadan beri ilk aylı geceydi. Size tuhaf gelecek ama yalnız başıma, umutsuz, yazgıma bırakılmış gibi hissettim kendimi.
1: Ay ışığının böyle olumsuz bir etkisi olacağını hiç düşünmemiştim. Hem siz ne zaman cesaretim kırılsa umutlanacak bir şey yaratıyorum dememiş miydiniz?

0: 6. günün sabahında ölene dek yaşamla ölüm arasında kaldım. Ailemi düşündüm. Sonradan öğrendiğime göre ailemin durumu da tam benim o sırada düşündüğüm gibiymiş.
1: Siz o sırada ne düşünmüştünüz?
0: Cenaze töreninin yapılmış olduğunu düşünüyordum. Kazayı duymuş olmalıydılar. Uçaklar geri dönmediğine göre aramalardan vazgeçilmiş, öldüğüme karar verilmiş olmalıydı. Sırası gelmişken söyleyeyim. Bu bölümün adı Öldüm.
1: Tamam.
0: Duydukları doğruydu ama benim çabalarım bilinmiyordu. Her zaman yaşamak için bir neden, beklemek ve umut etmek için bağışlanacağım küçük de olsa bir gerekçe buluyordum. Oysa 6. gün hiçbir şey beklemiyordum. Salda bir ölüydüm.
1: Bu kadar karamsarlık size hiç yakışmıyor Bay Velasco.
0: 6. günün sabahı nasıl olduğunu unuttum. Saat 5'e kadar karamsar düşüncelerden kendimi sıyıramadım.
1: Açlığın etkisi.
0: 5'e doğru köpek balıklarının geleceğini düşünerek salın kıyısına bağlanmak için bir çaba gösterdim.
1: Hiç köpek balığının parçaladığı birini görmüş müydünüz?
0: Hı hı. 2 yıl önce bir plajda görmüştüm. Onun gibi ölmek istemiyordum. Doymak nedir bilmeyen bir yılın hayvan içinde paramparça olmak istemiyordum.
1: Yaşama sarılmak için bir gerekçe bu.
0: Akşam serin, deniz durgundu. Biraz rahatladım. Daha önceki 7 Mart'ı yine gördüm ve bu yaşama sevincimi canlandırdı.
1: Artık martıları yemeyi düşünmüyor muydunuz?
0: O anda ne bulsam yiyebilirdim. Açlıktan kıvranıyordum. Özellikle çene kemiklerim ağrıyordu. Bir şey çiğnemem gerekiyordu. Espadrillerimden bir parça kauçuk koparmaya çalıştım ama kesecek aracım yoktu.
1: Şu reklam firmalarının sağlamlığıyla övündüğü espadrilleriniz.
0: O sırada kartpostalları anımsadım. Ceplerimden birindeydi. Islanmış ve bozulmuşlardı.
1: Ama çiğnenmelerine engel değildi.
0: Bir parça yırtıp ağzıma atarak çiğnemeye başladım. Kartpostalları öğütünce kendimi güçlü ve daha iyimser görmeye başladım.
1: Yani yuttunuz çiğnediğiniz lokmaları.
0: Ağzımdakileri denize tükürmek savurganlıkmış gibi geldi bana. Kartondan bulamacın mideme indiğini sezdiğim andan başlayarak bu kötü durumdan kurtulacağım duygusuna kapıldım.
1: Bir lokma kağıt parçası düş gücünüzü çalıştırmaya yetti.
0: Bu da yiyecek başka şeyler bulmaya yetti beni. Bir bıçağım olsaydı espadrillerimi keser, lastik parçalarını çiğnerdim. Pençesini anahtarlarımla sökmeye çalıştım. Ama boşuna. Bezle kaynaşmış lastikten küçük bir parça bile koparmak olanaksız görünüyordu. Umutsuzca kemerimi ısırdım.
1: İşinize yaradı mı?
0: Dişlerim acıdı ama bir şey koparamadım. Dişleriyle espadril, kayış ve gömlek dilimleri koparmaya çalışan yabani bir hayvana benziyordu.

Saat 10. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk ve Türkiye Yüzyılının Dayanakları üzerine Türk Gün Gazetesi'ne röportaj verdi. Türk ve Türkiye Yüzyılı tasavvuru için önce altyapı oluşturulması gerektiğini belirtti. Bahçeli, değişen dünya, bölge ve ülke gerçekleri bizim de çağın ruhuna uygun bir konumlandırma yapmamızı gerekli kılmıştır ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni dönemine yönelik toplantılar devam ediyor. Meclisteki kapalı toplantıda grup yönetimi belli oldu. Meclisteki toplantıya 25 milletvekili katıldı. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, katılım sağlamayan milletvekillerinin mazeret bildirdiğini söyledi. Öztrak, CHP'nin grup toplantılarını salı günü yapmaya devam edeceğini de belirtti. Merkez Yönetim Kurulu ise bugün toplanacak. Toplantının gündeminde kurultay süreci olacak. En düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseldi. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yaklaşık 5 milyon emekli ilgilendiren düzenleme ile birlikte en düşük emekli aylığı 3.552 lira arttı. Maaş farkı ödemeleri SGK tarafından belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda hesaplara yatırılacak. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Toplam tutuklu sayısı 35'e ulaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis ekipleri 8 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. İstanbul merkezli operasyonda 26 şüpheli yakalandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yolsuzluk davasında ara karar çıktı. Mahkeme heyeti tutuklu 37 sanıktan 16'sının tahliyesine karar verdi. Yeşil vatanı savunan Alev savaşçılarından sevindirici haberler peş peşe geliyor. Balıkesir'in Edremit, Muğla'nın Seydikemer ve Antalya'nın Kaş'la Kumluca ilçelerindeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü Antalya Alanya, Muğla Fethiye ve Mersin Gülnar'daki yangınların enerjisi de büyük ölçüde düşürüldü. Aydın Çin'e ve Balıkesir Gömeş'te ise mücadele devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye ve Irak arasında gelişen stratejik işbirliğine ilişkin açıklama geldi. Bakanlık, iki ülke arasındaki imzalanan anlaşmaların bölgesel istikrar ve güvenlik için taşıdığı öneme dikkati çekti. Son yıllarda geliştirilen işbirliğinin terörle mücadelede elde edilen başarının en önemli unsurlarından biri olduğu vurgulandı. Türkiye'nin Gökvatan'da gücüne güç katacak Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarik sürecinde önemli bir eşik aşıldı. İngiliz savunma şirketi BAC Systems, Türkiye'nin sipariş ettiği 20 savaş uçağının üretimine başlandığını açıkladı. Uçakların ilk teslimatının 2030 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında gerilim sürüyor. Amerikan ordusunun dün Keşme Adası'na düzenlediği ve biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya Tahran sert tepki gösterdi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, bunun bedelini ödeyecekler dedi. İran devrim muhafızları Bahreyn'deki Amerikan üssüne hedef aldığını duyurdu. Açıklamada üssün lojistik kapasitesinin zarar gördüğü savunuldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Gazze konusunda kritik bir açıklama yaptı. Trump, Hamas ve Gazze'deki grupların silah bırakması konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu. Anlaşma kapsamında İsrail unsurlarının Gazze'den çekileceğini söyledi. Trump, arabulucu Türkiye'ye de çabaları için teşekkür etti. Hamas'tansa sürecin İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğu açıklaması geldi. Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene

0: Reklamlar.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklamlar.

0: Günaydın. Bugün 31 Temmuz 2026 günlerden Cuma. TRT GAP Diyarbakır Radyosu'nca hazırlanan Bölge Gündemi programıyla sizlerleyiz. Bölgemizde yaşanan gelişmeleri, gündeme yön veren haberleri, son dakika bilgilerini bir saat boyunca sizlerle paylaşacağız. Canlı yayın konuklarımız, muhabir bağlantılarımız ve ayrıntılı haber dosyalarımızla bölgenin nabzını birlikte tutacağız. Bölge Gündemi programını sizler için Firuzan Behlülgil hazırladı. Destek olan yapımcımız Atilla Özuğur. Teknik yönetimde Mahmut Bayhan, mikrofonda ben Derya Can. Saat 11'e kadar yaklaşık 1 saat birlikte olacağız. Bizi karasal yayınlarımızın yanı sıra TRT Dinle uygulamasından dünyanın her yerinden radyo.trt.net.tr adresinden canlı olarak dinleyebilirsiniz. X platformunda @diyarbakirradyo hesabını takip edebilirsiniz. Elektronik posta adresimiz gapdiyarbakirradyosu@trt.net.tr. Telefonla yayınımıza katılmak isterseniz Diyarbakır'ın alan kodu 412'den sonra 223 1060 223 1062 numaralarımız.
1: Bölge gündeminde bugün.
0: Programımızın içeriğinden kısaca bahsedelim. Ajanslara düşen son dakika haberlerini içeren sıcak haber köşemizle başlayacağız programa. Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi ile günün hava raporunu almak üzere telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Karayollarımızdaki son durumu Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinden aktaracağız. Yerel gazetelerde gezinip yayın alanımıza giren illerin güncel haberlerinden derlediklerimizi sunacağız. Gaziantep, Bingöl ve Mardin illerinin güncel haberlerini ise gazeteci ve muhabir bağlantılarımızdan öğreneceğiz. Sevgili dinleyenler, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Muzaffer Denli ile hasat edildikten sonra tarlada kalan bitki ve köklerin yakılması sonucu oluşan yangınları konuşacağız ilk güncel bölümümüzde. Kültür sanat bölümümüzde ise bu hafta bölgemizdeki illerde gerçekleştirilecek sanat etkinliklerini kültür sanat muhabiri gazeteci Hozan Adar'la duyuracağız. Bölge gündemindeki beraberliğimiz kısa haber turu ve bölge ajansıyla sona erecek.

0: Son dakika.
1: Sevgili dinleyenler, ajanslara şu saat itibariyle düşen bir son dakika haberini iletelim. 52 ilde sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 216 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Başkanlığı Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucunda 52 ilde operasyonlar düzenlendi, 216 şüpheli yakalandı

0: Sıcak Haber.
1: Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü. Sulak Mahallesi'nde yaklaşık 5000 dönüm araziyi etkileyen yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle yerleşim yerlerine yakın bölgede yoğun duman oluştu. Bingöl'de işçileri taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen minibüsle otomobil Zeki Ergezen Bulvarı'nda çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Gaziantep'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletli iki polis memuru yaralandı. Hafif ticari araç, Merkez Şehit Kamil ilçesi Nail Bilen Caddesi'nde iki polisin bulunduğu motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki polis memurunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında göçük altında kalan iki işçi yaşamını yitirdi. İkizce Mahallesi'nde altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi, iki işçi göçüğün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, UMKE, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ile AFAD ekiplerinin çalışmasıyla işçiler toprak altından çıkarıldı, yaşamlarını yitirdikleri belirlendi. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ele geçirilen 187 kilogram bozulmuş et imha edildi. Haliliye Belediyesi yaptığı paylaşımda, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinde yapılan denetimlerde bozulmuş ve kokuşmuş 187 kilogram et ele geçirildiğini belirtti. Açıklamada, ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen iş yeri hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtilirken, ele geçirilen bozulmuş etlerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince imha edildiği ifade edildi. Bingöl'de bir iş yerinden çalınan 234 paket sigarayla yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından iş yerinden hırsızlık olayına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli tespit edildi. Operasyonda çalındığı belirlenen 234 paket sigara ele geçirilirken gözaltına alınan bir şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

0: Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Başkale ilçesinde yürütülen yaklaşık 3 milyon lira tutarındaki içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarında sona gelindi. Hafiziye ve Tepebaşı mahallelerinde devam eden projede fiziki gerçekleşme oranı %80'e ulaştı. Yetkililer çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti. Başkale'ye de önümüzdeki dönemde yaklaşık 15 milyon lira tutarında yeni içme suyu ve kanalizasyon altyapısının hazırlanması için gelişmeler devam ediyor.
1: Hava ve yol durumu.
0: Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden meteoroloji uzmanı Mustafa Aizit ile birlikteyiz. Bölgemizdeki hava durumunu öğrenmek üzere günaydın Sayın Aizit.
2: Günaydın Derya Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bölgemizdeki son hava raporlarını sizden rica edelim.
2: Tabii, hemen aktarayım sizlere. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bugün ve yarın sabah saatlerine kadar bölgemizde hava açık ve az bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıkları bölge genelinde 3 ila 5 derece artarak mevsim normalleri üzerinde seyrine devam edeceğini tahmin ediyoruz. Rüzgarımız ise genel olarak güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvet eseceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı merkezlerde bu gece gerçekleşen en düşük ve bugün gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarımız da şöyle olacak. Diyarbakır 25-43, Şanlıurfa 30-43, Mardin 31-40, Siirt 28-41, Batman 22-44 ve son olarak Şırnak 29-40 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. 3 günlük tahmin taslağımızdaki beklentimiz de şöyle olacak. Bu 3 gün içerisinde yağış beklentimiz yok. Rüzgarımız ilk 2 gün güney batılı orta kuvvete, zaman zaman güney kesimlerinde kuvvetlice eseceğini bekliyoruz. Hava sıcaklıkları ise 3 ila 5 derece mevsim normalleri üstünde seyrine devam edeceğini tahmin ediyoruz. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sizlere iyi yayınlar diliyorum.
0: Aktardığınız son meteoroloji bilgileri için çok teşekkür ediyoruz. Meteoroloji uzmanı Mustafa Aizit. Karayollarındaki son durumu Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinden aktaralım. Darende-Malatya yolunun 5 ila 28. kilometreleri arasında yolda meydana gelen çatlaklardan dolayı. Malatya-Talis Köprüsü 3 ila 5. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle. Malatya-Kuzey Çevre yolunun 23 ila 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Malatya-Akçadağ ayrımı 71 ila 75. kilometrelerinde Erkenek Tüneli Malatya-Adıyaman tüpü elektromekanik sistemlerin yenilenme çalışması nedeniyle tünel ulaşıma kapatılmış, ulaşım servis yolundan gerçekleştirilmektedir. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları. Elazığ-Diyarbakır yolunun 46 ila 48. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları. Tunceli-Ovacık yolunun 31 ila 35. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 19 ila 24. kilometreleri arasında 10-11-2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmalarıyla Beşiri-Kurtalan istikametindeki bölünmüş yolun sağ tarafı trafiğe kapatılmış olup ulaşım sol şeritten gidiş geliş iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Çukurca-Üzümlü sınır kapısı yolunun 5 ila 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Yeni Köprü Yüksekova yolunun 4 ila 16. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştirilmekte. Karayollarında yapım, bakım, onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgiyi kgm.go.tr internet adresi, Alo 159 ücretsiz danışma hattı, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 312 44 99 199

bölgemizin güçlü sesi TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Bölge Gündemi programıyla yayın alanımıza giren illerin tüm gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Elazığ, Şırnak, Siirt, Hakkari, Van ve Bitlis illerimizdeki öne çıkan gelişmeleri bizden öğrenin. Bölge Gündemi her gün 10-11 saatleri arasında radyonuzda.

Yerel Gündem. Saatlerimiz 10.21'i gösterirken Yerel Gazete turumuzla Bölge Gündemi programına devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. İlk gazete Adıyaman ili Işık Gazetesi. Sür manşetindeki haber başlıkları ve haberlerini seçtik sizler için. Adıyaman'ın tescilli ürünleri ve lezzetleri Gaziantep'te sergilenecek. Bereketli Hilal'in kadim şehri Adıyaman, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları ve eşsiz yöresel lezzetleriyle Gaziantep'teki dev buluşmada sahne alacak. Diğer sür manşet haber başlığı ise Adıyaman'da ulaşım altyapısı modernleşiyor, Başkan Tutdere akıllı kavşak çalışmalarını inceledi. Batman ili aynı ismi taşıyan Batman gazetesiyle devam ediyoruz. Batmanlı çocukların en sevdiği kitaplar belli olduğu sür manşetinin detayları şöyle. Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'nde 2026 yılı ilk 6 ay verileri çocukların en çok ilgi gösterdiği kitapları ortaya koydu. Macera, bilim ve çizgi roman türündeki eserlerin öne çıktığı listede çocukların birbirinden farklı kitaplara ilgi gösterdiği de görüldü. Aynı gazetenin manşeti ise Batman ili Sağlık Bakanı'ndan o tarihi bekliyor. Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu'nun Batman ziyareti öncesinde kentte tek bir soru öne çıkıyor. 500 yataklı yeni hastane ne zaman açılacak? Vatandaşların taleplerini içeren manşetti. Sırada Bingöl ili Genç Havadis gazetesi var. Genç Belediyesi Vizyon Projesi'ni hayata geçiriyor manşetinin detayları şöyle. Genç Belediyesi, ilçenin sosyal yaşamına ve turizm potansiyeline önemli katkı sunması hedeflenen Murat Nehri Sahil Düzenleme Projesi'nin birinci etap çalışmalarına başladı. Bitlis ili Tatvan Sesi gazetesiyle devam ediyoruz. Ahlat'ın tarihi dokusu özel bir kokuda buluşuyor sür manşet haber başlığının detaylarını aktaralım. Bitlisli girişimci Enes Yayla, Ahlat'ın tarihi, kültürel ve doğal mirasını dünyaya tanıtmak amacıyla Seljax markası altında Ahlat isimli özel bir kolonya geliştirdi. Köydes yatırımlarıyla Bitlis köylerinde ulaşım ve altyapı güçleniyor diğer sür manşet haberimiz. Diyarbakır ilindeyiz, şimdi Olay gazetesinin manşetini aktaralım. Diyarbakır'da hayvancılığa ilgi artıyor. Tarım ve hayvancılığa yönelik hibe ve destek programları sayesinde Diyarbakır'da üretime katılan vatandaşlar hem geçimini sağlıyor hem de kırsal kalkınmaya katkıda bulunuyor. Devlet destekleriyle büyükbaş hayvancılığa başlayan gençler geleceğe umutla bakıyor manşet başlığının detaylarıydı. Şampiyona tedaviye alındı. Birinci sayfa haberinden aktaracağımız haber başlığının ilki. Kızılay'dan cam kemik hastası 3 kardeşe umut eli sevindirici bir haber. Ayçiçeği alım takvimi belli oldu. Bir diğer birinci sayfa haberimiz.

Elazığ'dayız. Hakimiyet gazetesi manşetini aktaracağımız bir diğer gazete. Geven balı için güç birliği zamanı. Detaylarsa şöyle. 2022 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen Geven balı için ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü tanıtım yapılması amacıyla Elazığ'daki tüm kurum ve kuruluşlara önemli görevler düşüyor. Elazığ Geven balının hak ettiği değeri gösterebilmesi amacıyla kamu kuruluşum kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, üreticiler ve özel sektör ortak bir hareketine dönüştü. Gaziantep ile Gazete 27 sıradaki gazetemiz. Sürmanşeti Mobilya Kent'te Mutlu Son. Gaziantep mobilya sektörünün uzun süredir beklediği Oğuzeli Mobilya Kent projesinde önemli bir eşiğe gelindi. Gaziantep Mobilyacılar Odası Başkanı Pınar Tümüklü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın proje için 20 Ağustos'ta ihaleye çıkacağını açıkladı. Aynı gazetenin manşeti ise turizmde denetim çağrısı, detaylarsa şöyle. Gaziantep'te yaz aylarının etkisiyle turizmde durgunluk yaşanıyor. Deniz turizmine olan ilginin artması ve bölgede etkisini gösteren aşırı sıcaklar nedeniyle kültür turlarına talep azaldı. Hakkari'deyiz. İl Sesi gazetesinin bugünkü manşeti Hakkari'nin yol talebi Berçalan'dan yükseldi. Detaylar ise şöyle. Hakkari'de sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar Berçalan Yaylası üzerinden Van'a uzanan alternatif yolun yatırımsal olarak programlanması amacıyla talepleri için bir araya geldi. Düzenlenen basın açıklamasında projenin ulaşımın yanı sıra turizm, ticaret ve bölgesel kalkınmaya önemli değerler katacağı vurgulandı. Malatya Lider Gazetesi ile devam ediyoruz yerel gazete turumuza. Sizin için seçtiğimiz birinci sayfa haberleri şöyle. Polis okulu bu yıl kapılarını eğitime açıyor. 3 yıllık hasret bitiyor. 6 Şubat depremlerinin ardından fiziki hasarlar nedeniyle eğitime ara veren, 3 yıldır öğrenci kabul edemeyen Malatya Polis Meslek Yüksekokulu artık müjdeli bir haberle 3 yıllık hasretin biteceğini duyurdu. Bir diğer haber başlığımız, iş yerlerinde teslimat eskiye göre yapılacak deprem sonunda verilen müjdeli haberin başlığı. 100. Yıl Parkı'nda cami inşasına başladı son haber başlığımız. Mardin ili Habur gazetesinin manşetini aktaralım. Mardin Spor'un tesis hayali gerçek oldu. Detaylarsa şöyle. Trendyol 1. Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Mardin Spor'un uzun yıllardır en önemli ihtiyaçları arasında yer alan tesis sorunu çözüme kavuştu. Bu projede sona yaklaşırken tefrişat işlemlerine de başlanıldığı bildirildi. Siirt ili Siirt'te Son Söz gazetesinin sürmanşetlerini seçtik sizin için. Spor güvenliği ele alındığı yine birçok katılımla gerçekleştirilen konferans sistemiyle yapılan toplantının haber başlığı. Bakan Memişoğlu bugün Siirt'e geliyor. Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu bugün çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt'e geliyor. Valiliği ziyaretinden sonra diğer partilere ziyarette bulunacağını anlatan haber başlığı. Sırada Şanlıurfa ili İpek Yol gazetesi var efendim. Manşetini aktaralım. Şanlıurfa'ya nefes aldıracak proje. Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden biri olan Şanlıurfa'da kişi başına düşen yeşil alan miktarının yetersiz olması nedeniyle vatandaşlar özellikle hafta sonunda mevcut park ve mesire alanlarında yoğunluk yaşıyor. Bu ihtiyaca kalıcı çözüm sunmayı hedefleyen yeni projeler belediyeler tarafından yapılmaya başlandı.

Şırnak'tayız. Şırnak Haber gazetesinin birinci sayfa haberleri ise şöyle. Zümrüt kaplıcaları ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Silopi Belediyesi'nden hizmet ve projeler tarafından kapsamlı değerlendirme toplantısı yapılıyor. Şırnak'ın iki büyük projesinde son durum haber başlığının ise detayları şöyle. Şırnak'ta gençlik, spor ve yüksek öğrenim altyapısını güçlendirecek iki önemli yatırım aralıksız bir şekilde gerçekleştiriliyor. Yerel gazete turumuzun son gazetesi Van ili Van Haber gazetesi. Van'da 270 bin koyun desteği başlığının detaylarını aktaralım. Van Valiliği öncülüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle yürütülen Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projesi kapsamında bugüne kadar 2700 aileye toplam 270 bin koyun dağıtıldı. Van'ın geleceği için ortak platform ve Van'da Sağlık Sen yeni dönemine başladı. Aktaracağımız son haber başlıkları oluyor. Yerel gazete turumuzu tamamlıyoruz sevgili dinleyicilerim.

0: Gaziantep gündemi. Saatlerimiz 10.31'i gösterirken yerel gazete turumuzdan sonra gazeteci ve muhabir bağlantılarımızla programımıza devam ediyoruz. Gaziantep ilçelerinde yaşanan güncel gelişmeleri gazeteci Mustafa Teke aktaracak. Buyurun lütfen.
1: Derya Hanım, iyi yayınlar diliyorum öncelikle.
0: Çok teşekkürler.
1: Selamlar. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Gaziantep'te asfalt çalışmalarıyla birlikte şehirde farklı bir görüntü ortaya çıktı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yaz sezonunun başlaması ve hava şartlarının elverişli hale gelmesiyle birlikte asfaltlama çalışmalarını kent genelinde aralıksız sürdürüyor. Kentin ulaşım altyapısını güçlendirmek, yol konforu ve trafik güvenliğini artırmak, ayrıca yeni imar yollarını ulaşıma kazandırmak amacıyla başlatılan asfaltlama çalışmaları planlanan program doğrultusunda hızla devam ediyor. Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Şehit Taner Cimpolat Sosyal Tesisinde verilen seri üretim tekstil eğitimi kadınlara meslek ve girişimcilik kapısı açıyor. Şahinbey Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projelerle kadınların meslek sahibi olması ve ekonomik hayata katılması için çalışmalarını sürdürüyor. Şahinbey Belediyesi bünyesinde hizmet veren Şehit Taner Çimbolat Sosyal Tesisinde düzenlenen seri üretim tekstil atölyesi kursu kadınlara profesyonel üretim eğitimi vererek istihdama ve girişimciliğe önemli katkı sağlıyor. Antep fıstığı lisanslı depo yeni hasat sezonuna hazır. Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Antep fıstığı lisanslı deponun 2026 yılı hasat sezonu öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladığını belirterek, çiftçileri tesisin sunduğu güvenli depolama ve ticaret imkanlarından faydalanmaya davet etti. Gaziantep Büyükşehir geçmişi geleceğe taşıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan ve çalışmaları yapılan Bey Mahallesi'ndeki Sanat Sokağı düzenlenen etkinlikler ve açılış seremonisiyle kentin kültür sanat hayatına kazandırıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve kültürel mirası geleceğe taşıyan projelerden biri olan Bey Mahallesi Koruma, Restorasyon ve Yaşatma Projesi kapsamında Bey Mahallesi Kültür, Sanat ve Sağlıklı Yaşam Derneği işbirliğiyle yapılan Sanat Sokağı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Ve son olarak bir de spor diyelim Gaziantep'ten. Transfer yasağını kaldıran Gaziantep Futbol Kulübü'nden transfer şov yaparak 7 transfer birden açıklandı. Gaziantep Futbol Kulübü FIFA tarafından verilen geçici transfer yasağı cezasını kaldırmasının ardından adeta transfer şov yaparak 7 futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı. FIFA tarafından verilen geçici transfer yasağı cezasını gereken ödemeleri yaptıktan sonra kaldıran Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü kadrosuna 7 yeni futbolcu dahil etti. Derya Hanım,

0: Aktardığınız haberler için çok teşekkür ediyoruz gazeteci Mustafa Teke.
1: Bingöl gündemi.
0: Bingöl ve ilçelerindeki gelişmeleri ise gazeteci Remzi Buruldağ'dan alıyoruz. Kulağımız sizde.
2: Evet, Bingöl'de dün akşam saatlerinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasına maalesef 11 kişi yaralandı. İlk kaza Bingöl Şehir Merkezi Elazığ Karayolu Gündoğdu kavşağında bir otomobilin dönüş yasağı olan kavşaktan dönmek istemesi üzerine arkadan gelen minibüsün çarpması sonucu araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Bir sonraki kaza ise Bingöl Muş Karayolu Ağaçeli Köyü mevkiinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir aracın şarampole yuvarlanması sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Son kaza ise Bingöl Erzurum Karayolu Elmalı Köyü mevkiinde 2 otomobilin çarpışması sonucu araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. 3 ayrı kazada toplam 11 kişi yaralanırken yaralılar 112 ekipleri tarafından olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kalırarak tedavi altına alındı ve durumların iyi olduğu belirtildi. Yine Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık ihbarı üzerine bir iş yerinde parmak izi ve kamera incelemesi yaptı. Yapılan incelemeler sonucu hırsızlık yaptığı tespit edilen şahsın önce kimliği tespit edildi, ardından adresine baskın düzenleyerek şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldı. Adli mercilerde tutanarak cezaevine teslim edildi. Yine Bingöl Afat İl Müdürlüğü tarafından 19 güvenlik koruyucusuna arama kurtarma eğitimi verildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı güvenlik korucuları Afat İl Müdürlüğü eğitim alanında düzenlenen eğitim arama kurtarma teknikleri, yangın söndürme teknikleri, olay yeri yönetimi ve ekip koordinasyonu gibi eğitimlere tabi tutuldu. Bu eğitimler ile bu güvenlik korucuları olası bir afette ekiplere yardımcı olacağı planlanıyor. Yine son olarak Bingöl Halk Eğitim Merkezi tarafından üniversite sınavına hazırlanmak isteyen Y-Klase öğrencilerine ücretsiz kurs açıldığı belirtildi. Kursların başvurusunun bugün son olduğu ve başvurmak isteyenlerin bakanlığın e-kurs sistemi üzerinden e-devlet şifresiyle başvuru yapabilecekleri, başvuru sonucu sonrası kazanan hak sahiplerinin hafta sonları sınava kadar ücretsiz eğitim alacaklar belirtelim ve sözü Bingöl'den size bırakalım bağıralım. Pardon Derya Hanım.
0: Estağfurullah. Gazeteci Remzi Buruldağ teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
1: Mardin gündemi.
0: Mardin ve ilçelerinde yaşanan gelişmeleri gazeteci Gülten Akgül aktaracak. Buyurun lütfen.
3: İyi yayınlar Derya Hanım. Mardin'de güvenlik yatırımları sürüyor. Mardin Valisi Tunca Akkoyun Başkanlığı'nda güvenlik yatırımları devam ediyor. Vali yardımcıları ve ilçe kaymakamlarının katılımıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ilin güvenliği, konu düzeni ve devam eden yatırımlara ilişkin önemli başlıklar ele alındı. Nusayir'in kaymakamı ise öte yandan Temurci'den sınır kapısı ziyareti gerçekleştirildi. Nusaybin'in kaymakamı Gürsel Temurci kurum ziyaretlerini kapsamında Nusaybin Gümrük Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından kaymakam Temurci ilçenin sınır güvenliği ve gümrük hizmetlerinin etkin şekilde yürütmesine dikkat çekti. Mardin'de çevreyi kirleten iki tesise 2 milyon 600 lira ceza uygulandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü Mardin'de hava kalitesini korumaya yönelik yapılan denetimlerde çevre mevzuatına aykırı emisyon salınımı yapan iki sanayi tesisine toplam 2 milyon 674 bin 698 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Almanya'da gelen vatandaş, kadın vatandaş Mardin'de Müslüman oldu ve Meryem ismini aldı. Nusaybin İlçe Müdürlüğü'nde başvuran Almanya vatandaşı Şetvi Şenke için iftida merasimi düzenlendi. İlçe müftüsü Hasan Yeşildal'ın başkanlığında gerçekleştiren törende şahitler huzurunda kelime-i şehadet getiren Şenke Müslüman olarak Meryem ismini aldı. Bir diğer haberde ise mayınlı alanda çıkan yangında müdahale eden itfaiye eri hayatını kaybetti maalesef. Mardin'in Nusaybin ilçesi Suriye'nin Kamışlı kent arasındaki sınır hattında mayınlı alanda çıkan kuru ot yangına müdahale ederken itfaiye eri Ömer Kaplan görev sırasında başka bir itfaiye aracının çarpması sonucu yaralandı ve kaldırıldığı hastanede maalesef yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mardin'de bir diğer kazada ise Mardin'de kamyon ile otobüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını

0: yitirdi. Kazada ikisi çocuk, 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Artuklu'daki kazada yaşamını yitiren Leyla Güneş ve 4 yaşındaki kızı Roma Şevin Akgül'ün cenazeleri otopsi sonrası kamu mezarlığında yan yana toprağa verildi. Kazada ölen 10 yaşındaki Yusuf Emre Bıyıl'ın cenazesi ise memleketi Çorum'a gönderildi. Yaralanın tedavisi sürüyor. Mardin Valisi Tunca Akon ise yaşamını yitiren Leyla Güneş ile 4 yaşındaki kızı Roma Şevin Akgül'ün ailesine taziye ziyaretlerinde bulundu. Son haberim ise Mardin'de 300 yıllık aile geleneği demirciliğini oğluyla 8. kuşağa taşıyor. Mardin'in Ömerli ilçesinde yaşayan tek Süryani aileden demir ustası Cemil Akdemir, dedelerinden kalan yaklaşık 300 yıllık 7 kuşaklık demircilik geleneğini yaşatıyor. Akdemir ise öğrencisi 15 yaşındaki oğlu Geverci de yetişerek aile mesleğinde 8. kuşağı taşımayı hedeflediğinde belirtti. Diyelim ve Mardin gündeminden sözü size bırakalım Derya Hanım.
1: Derleyip aktardığınız haberler için çok teşekkür ediyoruz. Gazeteci Gülten Akgül.

0: Sevgili dinleyenler, hasat sezonunun ardından birçok bölgede tarlalarda kalan anız ve bitki atıklarının yakılması ne yazık ki her yıl ciddi yangınlara neden oluyor. Bu durum yalnızca tarım arazilerine değil, doğaya, canlılara, zaman zaman da yerleşim yerlerine kadar uzanan büyük riskler oluşturuyor. Bugün bu önemli konuyu tüm yönleriyle değerlendireceğiz. Konuğumuz Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Muzaffer Denli. Sayın Denli, Bölge Gündemi programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, çok güncel bir konuyu değerlendireceğiz sizinle. Anız yakma. Hasat sonrası bitki atıklarını yakma da diyebiliyoruz. Çok tercih ediliyor. Bütün zorlukları, bütün zararlarına rağmen neden hala tercih ediliyor ve en kolay yöntem olarak kabul ediliyor? Çiftçiler açısından kolay görünmesine rağmen en büyük zararları nelerdir efendim?
1: Efendim, biraz önce de siz de ifade ettiniz. Tahıllarda hasat sonrası tarlada kalan atıklara genel olarak biz anız olarak ifade ediyoruz. Çiftçilerimiz maalesef bir sonraki ekim dönemine tarlayı hazırlamak için bu yola en fazla başvurdukları yöntem olarak bu yola başvuruyorlar.
0: Evet.
1: Tabii birçok etkisi var. Sadece tarlaya, yabani hayata, ekosisteme, çevreye değil, insan sağlığına değil, özellikle toprağın sürdürülebilir tarımsal üretim açısından ciddi kayıplarına neden oluyor. Çiftçilerimize şimdiye kadar aslında bir model önerine oluşturamadık. Yani anızın bir atık değil, aslında bir biyokütle olduğunu, stratejik bir enerji kaynağı olduğunu, bunu farklı alanlarda değerlendirebileceğimizi biz ülke olarak tam oturtamadık bunu, tam anlatamadık belki de. Bu yönlü eğitimde içinde içeren model, kamu, özel sektör, çiftçilerin işbirliğiyle bir model geliştirerek bu yöntemi artık bizim tüm medeni toplumlarda, dünyada olduğu gibi bu metottan artık çiftçilerimizi vazgeçirmeliyiz.
0: Evet, evet. Efendim, o zaman tam da bu noktada şunu değerlendirmenizi rica edelim. Hasat sonrasında bu bitki artıklarını yakmadan değerlendirmenin alternatif yöntemleri nelerdir? Çiftçimiz neler yapmalı?
1: Efendim, şimdi anız dediğimiz şey tabii birinci derece biz hayvan yemi samana dönüştürerek kullanabiliyoruz. İki, bunları toplayıp yine mantar yetiştiğinde kullanabiliyoruz. Kompost haline getirerek özellikle bitkisel gübre anlamında tarımın, toprağın verimini artıracak şekilde kullanabiliyoruz. Biyokütle haline getirip bunu enerji kaynağı olarak kullanabiliyoruz. Birçok yöntemi var. Bunu tarladan aslında özellikle hasattan sonra çiftçilerimiz eğer fazla yem olarak ihtiyaçları olmadığı zaman bunu başka alternatif yöntemlerle biraz önce sıraladım değerlendiremediği için
0: Evet.
1: bunu tarlada bırakıyor. Tarladan da bunu ekim sırasında özellikle toprağı işleme sırasında zorluk çekiyorlar. Tohum atma, tohumun homojen bir şekilde dağıtılması şeklinde bu yola başvuruyorlar. Halbuki bu anızı uygun yöntemlerle toplayıp veya bir şekilde toprağa karıştırıp toprağın organik maddesini artırma yoluna da gidersek

0: ne yapmış oluruz? Hem bu enerji kaynağını kompost olarak kullanabileceğimiz humus kaynağını biz daha ne yapacağız? Daha yararlı bir hale dönüştürebileceğiz. Artı çevreye de verdiğimiz bu zararın da önüne geçmiş olacağız. Çünkü sadece topraktaki mikroorganizmaları öldürerek toprağı bu verimsizleştirmiyor. Aynı
1: Evet.
0: zamanda beraberinde verimsizleştirdiği için ne yapıyoruz? Bir sonraki dönemde çiftçilerimiz daha fazla gübre kullanmak zorunda kalıyor. Bu da ek bir maliyet demek. Fazla gübrenin kullanılması başta toprak olmak üzere su kaynaklarına kirlilik yaratabilecek düzeyde bir etkisi oluyor. Zararları söz konusu. Dediğimiz gibi bunlara alternatif yöntemleri bizim bir şekilde model olarak özellikle bölgemizde bizim oturtmamız gerekiyor. Bu yönde çeşitli çalışmalarımız var. Umuyorum ve diliyorum ki önümüzdeki yıllarda kamu, özel sektör, devlet işbirliğiyle bir model geliştirmeyi başarırız.
1: Evet, Muzaffer Bey ifade ettiğiniz gibi aslında sadece toprağa verilen büyük bir zarar değil, verimlilik, içindeki faydalı canlılar açısından da tabii ki bu yangınlar çok büyük zararlara neden oluyor. Peki efendim, çevreye ve ekosisteme yansımaları konusunda neler söylemek istersiniz bir uzman gözüyle?
0: Efendim çevreye tabii bu
1: Evet.
0: emisyon gazına sebep oluyor. Özellikle karbondioksit gazı. Bu da biliyorsunuz son yıllarda küresel ısınmadan tüm dünya olarak baya bir olumsuzluklarını yaşıyoruz. Buna sebep oluyor. Yine havadaki oksijen miktarlarının karbondioksit lehine dönmesine sebep oluyor. Bu insan sağlığında özellikle astım hastalarında ciddi solunum problemlerine neden oluyor. İşte bazen trafik kazalarına neden olabilir, görüş alanını azaltarak. Ekosistemde doğa sürekli kendi içine bir denge halindedir. Bir tarafın özellikle yararlı mikroorganizmalar lehinde olumsuz hale dönmesi ve yabani hayatı olumsuz etkilemesi bu dengeyi sürdürülebilir bir anlamda olumsuz şekilde etkilemektedir. Birçok canlı türünü belki, endemik olan canlı türünü belki tamamen ortadan kaldırmasına sebep
1: Evet,
0: olacaktır.
1: maalesef. Evet.
0: Bu yönü baktığımız zaman yani korumasız tamamen doğa koşullarda yaşayan canlıları ne yapmış oluyoruz? Yok etmiş oluyoruz kendi elimizden. Sadece bunu bir toprağı ikinci döneme hazırlamak için toprağı temizleme anlamında görmemek lazım. Çok yönlü baktığımızda hepsi birbirine bağlantılı ve bir yerde yaşanan bir olumsuzluk, zincirdeki bir olumsuzluk diğer zincir tüm bileşenleri etkileyecektir adeta kelebek etkisi gibi.
1: Evet. Peki Sayın Denli, bu önemli konu başlıkları içerisinde az önce siz de değindiniz. Biz daha ayrıntılı bilgi rica edelim. Özellikle hem toprağımızı hem de doğal zenginliklerimizi korumak adına üretimin sürdürülebilir şekilde devam etmesinde ne gibi zararları vardır efendim bu yanlış yöntemin?
0: Efendim anız kaldığında toprak üstüne aslında toprakla bulaştığında bizim organik madde dediğimiz toprağın verimliliğini arttıran biraz da gübre etkisi yapan humus yapısını organik yapıyı aslında arttırmış oluyor. Bu da toprağı verimli hale getiriyor. Yani toprak üzerinde yararlı mikroorganizmalar bulunmaktadır. Bu mikroorganizmaları yine yok ederek olumsuz hale, olumsuzlukları ortaya çıkarıyor. Çevresel olarak biraz önce de ifade ettik. Gazların ortaya çıkması hem havayı hem suyu olumsuz şekilde etkilemektedir. Yine bunun yanında bir enerji kaynağını aslında siz kullanılamaz bir hale dönüştürüyorsunuz. Halbuki enerji dönüşümlerini biz sürekli kullanıyoruz hayatımızda. Nedir efendim işte güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüp değil mi? Daha yenilenebilir bir enerji kaynağı
1: Evet.
0: kullanıyoruz. İşte fosil yakıtlardan yine enerji üretiyoruz. İşte rüzgardan enerji üretiyoruz. Şimdi burada da önemli bir enerji kaynağını biz hiçbir faydası olmadığı gibi zararlı bir hale getiren bir forma dönüştürüyoruz. Gaza dönüştürüyoruz, toza dönüştürüyoruz. Bu şekilde baktığınız zaman ciddi bir enerji kaybı da aslında söz konusu.
1: Mutlaka, mutlaka efendim birçok ana başlık üzerinden değerlendirilmesi gereken aslında alternatif yöntemlerle şu anda kullanılmadığında her yönden avantaj sağlayan bir durum tabii ki. İşte biz de sizden çiftçilerimize bu konuda hangi önerilerde bulunacağınızı dinleyicilerimize de tabii ki özellikle altını

0: çizmek istediğiniz mesajları rica edelim sohbetimizin sonunda.
1: Efendim, hasat yapıldıktan sonra biliyoruz ki çiftçilerimiz bu anızı topluyorlar ve saman olarak değerlendiriyorlar. Özellikle hasat aşamasına hasat daha derinden yapılarak anız minimize edilebilir. Yani minimum düzeyde toprakta bırakılabilir. Bundan sonra hemen hasattan sonra çok geçmeden toprak sürülüp bu anız dediğimiz kısım toprakla karışım haline getirebilir ki bu zaten 1-2 hafta içinde, 1 ay içinde oradaki mikroorganizmalar onu ne yapacaktır? Organik materyale dönüştürecektir. Bunu yapabilirler. Anızı toplayıp hayvan yatağı olarak kullanabilirler. Anızı toplayıp yine bir sistem oluşturup biyokütle olarak değerlendirebilirler. Kompost haline, hayvan gübresiyle karıştırarak kompost haline getirebilirler, yararlı hale getirebilirler. Bunu aslında bizim de bir şekilde bunun eğitimini verip farkındalığını oluşturmamız lazım. Çünkü çiftçilerimiz bu yöntemlerin çok farkında değiller.
0: Evet.
1: Buna aslında bir ekonomik yarar da sağlayan bir metoda dönüştürürsek çiftçilerimiz bu ekonomik metotlardan yarar sağlayacak, katma değer sağlayacak metotlardan birine başvuracaklardır. Ve
0: Mutlaka.
1: yine tekrar uyarıyorum, lütfen kesinlikle yakmasınlar. Bu 2-3 basit metot bile, yani yeni bu dönüştürme metodlarını bilmeseler bile sürme yoluyla, yüzeyde hafif miktarda bırakma yoluyla
0: Evet.
1: toprağı daha verimli hale getirebilecekleri gibi bu olumsuzlukları, çevresel, ekonomik, sağlık olumsuzluklarını da gidermiş olacaklar.
0: Evet. Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Muzaffer Denli, vermiş olduğunuz değerli bilgiler ve uyarılar için çok teşekkür ediyoruz efendim.
1: Ben teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili dinleyenler, konuğumuz Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Muzaffer Denli'ydi. Toprağımızda sürdürülebilir tarım politikalarında anız yangınlarını konuştuk.
2: Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: Kültür sanat. Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi kültür sanat gündemine uzanıyoruz. Bölgemizde bu hafta sanatseverleri hangi etkinlikler bekliyor? Tüm ayrıntılarıyla kültür sanat muhabirimiz gazeteci Hozan Adar'dan değerlendirmesini rica edeceğiz. Sayın Adar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Derya Hanım.
0: Efendim, bu hafta bölgemizde öne çıkan kültür sanat etkinlikleri neler diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Evet, yaz sezonunun tam ortasındayız. Temmuz sonu ve Ağustos başı olması sebebiyle Diyarbakır, Van, Gaziantep, Elazığ ve Malatya sahneleri dahil olmak üzere devlet tiyatroları şu sıralar sezon arasında ve kapalı. Özel tiyatrolar da turnelerini açık hava sahnelerine kaydırdığı için kapalı sahnelerde büyük prodüksiyonlu yetişkin oyunları yok. Ancak bu durum bölgenin sessizliğe gömüldüğü anlamına gelmiyor tabii ki. Stand-up gösterileri, çocuk etkinlikleri, belediye bandoları ve oldukça hareketli bir sinema vizyonu bizi bekliyor. Gaziantep'te Ali Rıza Tanyeli Kendime Düşünceler stand-up gösterisi bu akşam saat 20.30'da Zevkma Müzesi Kültür Merkezi Poseidon Salonu'nda olacak. Yetişkinler için haftanın en nitelikli mizah alternatifi olduğunu söyleyebilirim. Zeyguma'nın tarihi atmosferinde kahkaha dolu bir cuma akşamı geçirmek isteyenler kaçırmamalı derim. Sevimli Şirin Dostlarının Maceraları çocuk tiyatrosu olarak bugün Zeyguma Müzesi Kültür Merkezi'nde minik izleyicileriyle buluşacak. Çocukların yaz tatiline renk katacak pedagojik öğeler barındıran eğlenceli bir prodüksiyon. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bandosu konseri 1 Ağustos Cumartesi günü, yani yarın saat 20.30'da Nizip Kültür Merkezi'nde olacak. Belediyenin bu ücretsiz kültürel etkinliği Nizip halkına açık havada kulaklarının pasını silecek nostaljik ve keyifli bir akşam vaat ettiğini söyleyebilirim.

0: evlilim. Ayrıca Gaziantep'te yazlık sinema günleri halen devam ediyor. Bu hafta sonu, yani bugün itibariyle 31 Temmuz ve 2 Ağustos tarihleri arasında da akşam seanslarında Kamil Ocak Millet Bahçesi'nde ve Masal Parkı alanlarında minderini kapıp gelen Gaziantep'liler için nostaljik Yeşilçam filmleri ve popüler animasyonlar ücretsiz olarak ekrana geliyor. Eski yazlık sinema kültürünün modern şehir hayatına entegre eden nostalji severler için harika bir açık hava etkinliği olduğunu söyleyebilirim. Diyarbakır'da ise Zarokistan'ın yaz programı var. 31 Temmuz Cuma günü, yani bugün, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü birimlerinde çocuklara yönelik eğitici etkinlikler, sanat atölyeleri ve müzik ritim çalışmalarıyla yaz programının kapanışı yapılıyor. Masal sandığı gezici tiyatro ve atölyeleri var. Hafta sonu boyunca kent genelindeki parklarda, kırsal mahalle duraklarında çocuklara yönelik gezici tiyatro, masal anlatımı ve açık hava drama atölyeleri düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesi bu hafta sonu merkez sahneler yerine mahalle gezilerine odaklanmış durumda. Dijital platformlarda büyük bir yetişkin oyunu veya halka açık ulusal konser olmasa da tiyatroyu çocukların ayağına götüren çok kıymetli bir sosyal sorumluluk adımı olduğunu söyleyebilirim. Şanlıurfa'da ise gençlik merkezlerinde yaz dönemi atölyeleri var. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki gençlik merkezleri ve kurs alanlarında sosyal aktivitelerin gençlere yönelik enstrüman, saz, gitar, keman, atölye çalışmaları kesintisiz olarak devam ediyor. Sinemalarda ise canlı sahnelerin yaz sakinliğini bölgedeki sinema salonları adeta bir doping etkisiyle telafi ediyor diyebilirim. 31 Temmuz 2 Ağustos hafta sonu boyunca vizyonda tam bir şölen havası var. Vizyona yeni giren, bugün itibariyle vizyona yeni giren filmler arasında Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün filmi olacak. Haftanın en büyük gişe ve aksiyon ve macera filmi tüm salonlarda altyazı ve dublaj seçenekleriyle gösterimde olacak. Gençlerin aksiyon tutkunlarının salonları dolduracağı haftanın şüphesiz en popüler yapımı olduğunu söyleyebilirim. Modi Deliliğin Kanadında 3 Gün isimli film, Johnny Depp'in yönetmen koltuğunda oturduğu ünlü ressam Ahmet Yomadiklan hayatından kritik 72 saati konu alan biyografik bir dram olarak vizyonda olacak. Sinema sanatından ve biyografiden hoşlanan entelektüel sinema severler için kaçırılmaması gereken bir Johnny Depp imzası var bu filmde. Onun dışında gösterimi devam eden popüler yapımlar arasında,
1: evet,
0: Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4 filmi var. Çocuklar ve aileler için öne çıkan yerli animasyon seçeneği.
1: Evet.
0: Hanmas 3 isimli yerli korku sinema tutkunluğu için haftanın tek gerilim alternatifi.
1: Evet.
0: Pinokyo, Kanlı Masal, klasik hikayeyi karanlık ve korku elementleriyle harmanlayan bir yapım.
1: Evet.
0: Odysseus, büyük bütçeli mitolojik bir macera olarak vizyonda. Çocuklar için ise diğer seçenekler arasında Moana, Milyonlar ve Canavarlar ve Oyuncak Hikayesi 5 animasyonları minik sinema severleri,
1: evet,
0: bekliyor olacak bu hafta.
1: Evet. Gazeteci Hozan Adar, bu kıymetli değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Bölgedeki kapalı sahneler yaz uykusunda olsa da açık havada çocuk etkinlikleri,
1: evet,
0: sinemaları, sinema salonlarının dev yapımlar hafta sonu renklendirmeye görünüyor.
1: Evet.
0: Bölgenin kültür sanat ajansından aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Herkese sanat dolu keyifli bir hafta sonu diliyorum. Sözü tekrar stüdyoya bırakıyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Programımızı Firuzan Behlülgil hazırlamıştı. Destek veren Atilla Özurdu. Teknik yönetimde Mahmut Bayhan. Sunucunuz ben Derya Can. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.

Programımızda bizde eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyor, sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir cuma diliyoruz. Hayatın İçindeni bugün Firuzan Behlilgil hazırladı, Atilla Özuğur destek verdi. Teknik masada Mahmut Bayhan ve spikeriniz ben Ergül Mercan. Birlikteliğimize eşlik etmenizi umuyor ve iletişim numaralarımızı size hatırlatmak istiyoruz. Hayatın içinden de duygu, düşünce ve önerilerinizi bizimle paylaşmak isterseniz her zaman olduğu gibi yine yanınızda olduğumuzu biliyorsunuz. Bize GAP Diyarbakır Radyosu @trt.net.tr elektronik posta adresimizden ulaşabileceğiniz gibi X ve Facebook sayfalarımızdan da iletişime geçebilirsiniz. Unutan veya bize yeni katılan dinleyicilerimiz için işte iletişim adreslerimiz. Facebook ve Instagram ana sayfasında arama butonuna TRT GAP Diyarbakır Radyosu yazdığınızda anında resmi sayfamıza erişebilir, iletilerinizi, görüş ve taleplerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. X kullanıcılarından biriyseniz arama motoruna küçük harflerle Diyarbakır Radyo yazıp mesajlarınızı bize ulaştırabilirsiniz. Telefonla iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz için telefon numaralarımız Diyarbakır'ın alan kodu 412'den sonra 223 10 60 ve 223 10 62. Hayatın içinde ne müzikle devam ediyoruz. Ayşegül Aldinç seslendiriyor. Kara Sevda.

0: Hayatın içinden de bugün.
1: Değerli dinleyenler, yapımcımız sizler için neler hazırlamış paylaşalım. Haftanın içinden de bugün ilk olarak inanç dünyamız köşemizde Diyarbakır İl Müftü Yardımcısı Murat Eren'le komşuluk ilişkileri üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Duydunuz mu, gördünüz mü köşemizde İbrahim Ali Sinanoğlu'yla dünün yazlık sinemalarını konuşacağız. Müzik molasından sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mehmet Erdem seslendiriyor. Gibi gibi.

0: Değerli dinleyenler, İnanç Dünyamız köşemizde bugün Diyarbakır İl Müftülüğü Müdür Yardımcısı Murat Eren'le komşuluk ilişkileri üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sayın Eren, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ergül Hanım. Merhabalar, nasılsınız?
0: Teşekkürler, sağ olun. Sizler de iyisiniz.
1: Olsun, bizler de iyi, teşekkür ediyoruz.
0: Sayın Eren,
1: öncelikle bizim
0: buyurun.
1: Bilgilerimize hayırlı cumalar diliyoruz. Rabbim gayretlerini ve çalışmalarını hayırlı ve bereketli eylesin.
0: Amin. Hayırlı cumalar sizlere de. Sayın Eren, bildiğiniz gibi toplumun huzuru çoğu zaman en yakın çevremizde kurduğumuz ilişkilerle başlar. Komşuluk da bu ilişkilerin temel taşlarından biridir. İslam dininde komşuluğun yeri ve önemi nedir diye sorup sözü size bıraksak.
1: Evet Ergün Hanım, şimdi yüce dinimiz İslam insanın sadece Rabbi ile olan ilişkisini değil, ailesiyle, akrabasıyla, komşusuyla ve bütün toplumla olan ilişkilerini düzenleyen ilahi bir hayat nizamıdır. Yani İslam dediğimiz zaman sadece bir namaz, bir oruç, bir zekat anlaşılmasın. Bütün toplumun bütün kesimlerini, bütün alanlarını ilgilendiren bir din var söz konusu.
0: Evet.
1: İslam'ın hedefi sevginin, merhametin, güvenin, dayanışmanın hakim olduğu huzurlu bir toplum inşa etmek. Dolayısıyla bu huzurun en önemli unsurlarından biri de günümüzde yan yana, kol kola, kapı kapıya yaşadığımız komşuluk.
0: Evet.
1: Yüce Rabbimiz bu konunun önemine binaen Kur'an-ı Kerim'de şöyle ayet-i kerimeyle bize uyarıda bulunmaktadır. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, bakın komşuyu hem yakın hem uzak detaylı bir şekilde Allah ayet-i kerimede değiniyor.
0: Evet.
1: Bütün bunlara diyor, dikkat edin hukuklarına, haklarına ve ilişkilerine dikkat edin diye Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bizi uyarmaktadır. Bakın mesela ayet-i kerimenin akışına baktığımızda, kendisine kulluk emrinden hemen sonra anne babaya ve komşulara iyiliği zikretmek.
0: Evet.
1: Bu da ne oluyor? Bu da komşuluk hakkının dinimizde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu en önemli göstergeleri.
0: Evet Sayın Eren. Buyurun lütfen.
1: Dolayısıyla yani Kur'an-ı Kerim'den başlamak suretiyle bu ayeti de anlatayım. Yani komşuluk deyip geçmemek lazım. Komşuluk dediğimizde böyle durup bir düşünmemiz lazım. Komşulara karşı hakkımız, hukukumuz, görevimiz, ilişkilerimiz ne derecedir? Bunların hepsine özellikle dikkat etmemiz icap etmektedir.
0: Evet, evet Sayın Eren. Peki modern yaşam bildiğiniz gibi apartman kültürü ve yoğun iş temposu insanları birbirinden uzaklaştırdı. Günümüzde komşuluk ilişkilerinin zayıflamasının en önemli sebeplerinden en önemli sebepleri sizce ne olabilir?

0: Evet, Ergün Hanım çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir noktaya değindiniz. Yani söylenmesi, anlatılması gereken bir yer. Şimdi mesela diyoruz ki işte bizim apartmanda şu komşumuz var, bu komşumuz var. Aslında bazen bir apartmanda 40 ev olur, 60 ev olur ve bunların hepsi aslında yakın komşu, uzak komşu da değil. Çünkü tek bir kapıda giriş yapıyor.
1: Evet.
0: Bakın tek bir sokak demiyorum, tek bir mahalle demiyorum, tek bir ilçe demiyorum, köy demiyorum. Tek bir kapıdan içeri giriş yapıyorlar. Dolayısıyla komşuluk sadece aynı apartmanda, aynı sokakta veya aynı mahallede oturmak değil. Komşuluk biz Müslümanların birbirinin hukukunu gözetmek, sevinç ve üzüntüsünü paylaşmak, güven vermek, gerektiğinde yardımına koşmaktır. Bakın Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Cibril-i Emin bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım. Bu hadis bütün sahih kaynaklarımızda geçmektedir. Buhari, Müslim vesaire.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bakın yani kim kime varisi olur, mirasçı olur. Yani birinci derece akraba oluyor. Dahası Peygamber komşuluk hukukunu o Cibril-i Emin'in tavsiyelerini o kadar sıklık alınca sanki miras hakkı bile ona olacak kadar önemlidir diye düşünmüş. Bu
1: Evet.
0: hadis-i şerif demek ki komşuluk hakkının ne kadar büyük olduğunu göstermektedir. Yani Cebrail'in sürekli komşu hakkını hatırlatması Müslümanın komşusuna karşı duyarsız kalamayacağını ortaya koymaktadır. Maalesef tabi ilerideki süreçte bu detaylarına da gireceğiz de bugün günümüzde apartmanların içerisinde yanı başımızdaki hemen kapı komşumuzu, belki alt katımızı, üst katımızı aylarca, belki yıllarca beraber kaldığımız halde ismini bile bilmediğimiz olabiliyor. Ve bu tamamen hem örf adetimize, hem kültürümüze, hem geleneğimize, hem dinimize gerçekten ciddi anlamda uymayan, yakışık olmayan bir maalesef manzaradır.
1: Evet. Evet. Sayın Eren, peki ihtiyar sahibi insanların çoğu zaman ilk kapısını çaldığı kişi komşuları oluyor. Demin siz de belirttiniz. Yani neredeyse birbirlerinin geride kalanlarına bile ortak olacak şekilde.
0: Aynen.
1: Peki ihtiyaç sahibi komşularımıza karşı dini ve insani sorumluluklarımız neler olabilir?
0: Evet, Ergün Hanım, yani hakikaten günümüzde yani komşuluk ihlal eden birçok davranışlarla karşılaşıyoruz.
1: Evet.
0: Bunlardan bir tanesi de yani mesela çok acı ama gerçek bu şeyleri ara ara duyuyoruz. Alt komşumuz, üst komşumuz mesela belki gidip bir kuru ekmek almaya ihtiyacı var. Belki ekmek alma gücü bile yoktur. Belki çok ciddi sıkıntıları vardır. Belki hastaneye ilaç parası verecek kadar parası yoktur. Ama biz bazen genelde bundan habersiz oluyoruz. Aslında şimdi benim dinleyicilerimize tavsiyem şudur. İslami ve kültürümüzün hem milli hem dini olarak bizim içinde yaşadığımız toplumun gereksinliği olarak diyorum ki yani bir yere taşındığınızda yani herhangi bir yere, bir ilimize, bir mahallemize, bir işte bölgeye, bir efendim ilçeye ve bir apartmana evinizi taşıdınız. 20 evlik olur, 30 ev olur, 10 ev olur fark etmez. Yani tavsiyem şudur. En azından böyle kendi blokunda bulunan işte birinci katından artık kaç katsa o binamız
1: Evet.
0: en üst katına kadar tek tek kapılarını çalıp ben işte Ahmet, ben sizin binanızın şu katına geldim. Bundan sonra beraber bu binayı kullanacağız. Komşu olduk. Yani acı günde, tatlı günde eğer bana bir işiniz düşerse benim kapı numaram şudur. Beklerim demesini ben tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü öyle bir dünyada yaşıyoruz ki yani gelenekler o kadar devre dışı kaldı ki, o kadar güven azaldı ki.
1: Evet.
0: Yani acaba böyle karşımızdaki komşunun kapısını çalsak bizi nasıl yorumlar, nasıl algılar? Acaba bizim isteğimizi başka bir yere çeker mi diye endişe ediyoruz. Ama eğer tavsiye ettiğim minvalde biz kendimizi tanıtır, bu kapıyı onlara açık bırakırsak onlar da zor duruma girdiklerinde bir ihtiyaç olduğunda rahatlıkla gelip bizim kapımızı çalabilecekler. Dolayısıyla
1: Evet.
0: yani bugün komşuluk konu ilah edin. Biz çok davranışta karşılaşıyoruz. Gürültü yapma, apartmanları, orta alanlar.

0: hakkını kirletmek, araç park ederken başkasının hakkını gözetmemek, dedikodu yapmak, selam vermemek, komşunun sıkıntısına kayıtsız kalmak, onun mahremiyetini ihlal etmek ve kırıcı davranışlarda bulunmak ve yani bu daha da sayabiliriz yani maalesef. Bugün bu konuda çok çok düzeltilmesi gereken, değiştirilmesi gereken davranışlarımız bulunmaktadır. Rabbim bizlere bunları değiştirmeyi olumlu yönde hem kültürümüze hem ırk adetimize hem dinimize uygun bir şekilde komşuluk hukukuna riayet etmeyi cümlemize nasip eylesin diye temenni ediyorum.
1: Amin. Peki Sayın Eren, komşular arasında zaman zaman anlaşmazlıklar yaşanabiliyor. İslam komşular arasında yaşanan kırgınlık ve anlaşmazlıkların çözümü konusunda nasıl bir yol göstermekte?
0: Evet, gerçekten bu sorunuz da çok böyle yerinde bir soru oldu. Teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Şimdi, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse kuşusuna eziyet etmez diyor. Bakın Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse diyor, komşusuna eziyet etmesin. Bir hadisi testten okuduğumuz zaman şu anlam çıkar. Yani komşusuna eziyet eden gerçek anlamda Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş sayılmıyor demek. Yine aynı bir hadiste Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yeminle başlıyor hadise ve üç kere yemin ediyor. Vallahi iman etmiş olamaz, vallahi iman etmiş olamaz, vallahi iman etmiş olamaz diyor. Daha ne söyleyeceğini sahabeler bekliyor. Ashab-ı kiram kim ya Resulallah diye sorunca, yani kim iman etmiş olamaz? Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle diyor. Komşusu kötülüğünden emin olmayan kimse gerçek anlamda iman etmiş olamaz. Şimdi Ergün Hanım, mesela zamanla o zaman haberlerde duyuyoruz.
1: Evet.
0: İşte üst komşunun alt komşu üzerine işte sofrasını silkelemesi, halısını işte silkelemesi, ne bileyim işte değişik ya da çöpünü atması nedeniyle aralarında kavga çıktı, gürültü çıktı, işte kavga büyüdü ya da Allah korusun ölümle sonuçlanan haberleri duyuyoruz. Neden? Evet. Çünkü biz bunlara dikkat etmiyoruz. Eğer bizim dinimiz bize şu ölçüyü koymuş Ergül Hanım. Yani biz, peygamberimiz bize diyor ki la yu'minu ahadukum hatta يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.
1: Evet.
0: Sizden biriniz diyor. Herhangi biriniz, özellikle komşuluk daha ön planda, kendisi için istediğini komşusu için de, mümin kardeşi için de istediyse gerçek anlamda iman etmiş olamaz. Nasıl ki benim komşum benim üstüme sıfatını sirkelemesini hoşlanmıyorsam, çöpünün benim üzerime atmasından hoşlanmıyorsam, aynısını ben de yapmamam lazım. Ve bunun aslında hem insani, hem imani, hem dini olarak çok büyük bir vebal olduğunu ve çok büyük bir sıkıntıya sebebiyet verdiğini bilerek bunlara aslında çok çok dikkat etmemiz icap ediyor. Onun için yani ara sıra mesela biz de oturduğumuz yerde bir bakıyoruz balkonumuzda çöpler var, işte kırıntılar var, şunlar var. Şimdi bu nereden geldi? Bu üst komşulardan geldi.
1: Evet.
0: Halbuki bu etik bir şey değildir. Yani biz kendimize yapılanı uygun görmediğimiz herhangi bir davranışı az komşumuza, üst komşumuza, işte yanı başımızdaki kapı komşumuza da o şekilde çok hassas ve dikkat etmemiz gerekmektedir. Asil tatilde Hazreti Peygamber'in uyarısı nettir ve çok büyük bir vebali vardır.
1: Evet Sayın Eren, verdiğiniz, paylaştığınız kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür ederiz Ergül Hanım. Allah razı olsun.
1: Kolaylıklar diliyoruz.
0: Bir diliyoruz. Dilerseniz böyle şu duayla bitirelim.
1: Buyurun lütfen.
0: Yüce Rabbimiz inşallah bu mübarek cuma günü hürmetine komşusuna güven veren, ihtiyaç anında yardım eden, diliyle ve eliyle kimseye zarar vermeyen, güzel ahlakıyla örnek olan kullarından eylesin. Rabbim günümüzü hayır eylesin, bereketli eylesin ve bütün dinleyicilerimize tekrar hürmet saygılarımı arz eder. Hayırlı cumalar diliyorum.
1: Amin. Hayırlı cumalar sizlere de. Kolaylıklar evet, diliyoruz.
0: Teşekkür ediyorum. Allah'a.
1: Diyarbakır İl Müftülüğü Müdür Yardımcısı Murat Eren'le komşuluk ilişkileri üzerine konuştuk. Şimdi bir ilahi dinleyeceğiz. Sami Özer seslendiriyor. Getirdiler Burak'ı.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Duydunuz mu? Gördünüz mü?
1: Değerli dinleyenler, Gaziantep'te dünün yazlık sinemalarını İbrahim Ali Sinanoğlu ile konuşacağız. Araştırmacı yazar. Sayın Ali Sinanoğlu, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ergül Hanım. Kolaylıklar diliyorum sizlere.
1: Çok teşekkürler, sağ olun. Gaziantep sinema kültürü açısından uzun yıllar önemli bir şehir oldu.

0: Birçok kişi o eski salonları sadece isim olarak hatırlıyor fakat siz buna dair derin araştırmalar yapmışsınız sanıyorum. Öncesinde sizi bu sinemaları araştırmaya yönlendiren hikayeyi dinlemek isteriz.
1: Şimdi Ergun Hanım, önce Gaziantep'ten sesinizin ulaştığı her yere selam ve saygılarımı sunuyorum. Aslında günün bu saatinde radyosunu frekanslarını size ayarlayan, yüreği hala eski güzel günler özlemiyle atan kıymetli dinleyicilerimizdir. Zamanın biraz gerisine, betona ve hızla yenik düşmediği bir yere, hafızamızın o serin, o tatlı köşesine götürmek istiyorum. Takvimleri 1960'lara, 70'li, 80'li yıllara sarmak istiyorum. O yıllarda Gaziantep'in Beyoğlu'su olarak bilinen İstasyon Caddesi'ndeki gazinoların, ayrı çay bahçelerinin, düğün salonlarının, yazlık sinemalarının, yükselen müzik seslerinin yaza damgasını vurduğu, her gece panayır yerine dönen beyaz badanalı taş duvarlara yansıyan yazlık sinema önlerine davet etmek istiyorum. Bugün kaybolan aslında çocukluğumuzu, komşuluğumuzu, küçük şeylerle mutlu olan dünyaları, küçük hayalleri değil, o koca yürekli insanlarımızı hatırlatmaya çalışacağım.
0: Evet.
1: Sorduğunuz sorunun cevabını da vermeye çalışacağım.
0: Buyurun lütfen.
1: Aslında Ergül Hanım, Gaziantep'te o yıllarda yaşadıklarımız ve gördüklerimiz yurdumuzun hemen hemen her köşesinde yaşananlardı ve büyük benzerlikler gösterirdi. Gaziantep'te yaz dediniz mi, malum kavurucu sıcaklar gelir akla. Gündüz güneşleri taşı ısıtır, toprağı yakar. Ama akşamüstü oldu mu bu kez o sıcak yerini şehrin batısından, Sof Dağı'ndan, Sarıgül'lükten eser tatlı bir serinliğe bırakırdı.
0: Evet.
1: İşte o serinliğin en büyük müjdecisi Nisan ayının son günlerine başlardı. Kış boyunca Gaziantep'in Şehitler Abidesi'nden Suburca Caddesi'ne, Eski Saray Caddesi'ne uzanan yol güzergahı üzerine dizili olan o kışlık sinemalar kapılarını yavaş yavaş kapatır, bayrağı yazlık sinemalara devrederdi. Yazlık
0: Evet.
1: sinemalar dikdörtgen, etrafı yüksek piket duvarlarla çevrili. Üstü doğrudan gökyüzüne açılan koca mekanlardı. Sezon açılmadan önce hummalı bir hazırlık başlardı bu sinema mekanlarında. Taş duvarlar yeniden badana edilir, kireç kokusu mekanı kaplar, tahta kürsüler tek tek elden geçirilir, yeniden bir çeki düzen verilirdi. Gaziantep'te de o yıllarda 20'ye yakın yazlık sinema vardı. Bunlar farklı semtlerde dağılmış olsalar da en çok rağbet görenler, şehrin neşesi, piyasası, gezinti alanı olarak bildiğimiz İstasyon Caddesi ve Veliç İplik Fabrikası çevresindeydi.
0: Evet.
1: Yazlık sinemalar, Ergül Hanım, televizyonun henüz evlere girmediği o yıllarda halkın en çok rağbet gördüğü eğlence merkezleriydi. Orası toplumun farklı kesimlerinden, farklı ekonomik güce sahip insanların müşterek toplanma alanıydı. Şehre gelen her yeni film herkesin diline düşer, giden gitmeyene tavsiyede bulunurken yazlık sinemaların çığırtkanları sırtlarında film afişleri, elinde sajdan bir megafon, kaçırmayın kaçırmayın, ağlatana ağlama, güldürene gülme garantili. Türkan Şoray'ın yepyeni filmi bu akşam Mehtap sinemasında. Erken gelir yer bulur, geç kalan ayakta kalır diye duyurmaya çalışırlardı.
0: Evet.
1: İkinci vakti oldu mu Ergül Hanım, Marif Kavşağı'nda dediğimiz Gaziantep'te, Suburcu'da, Gaziler Caddesi'nde
0: Hı.
1: çığırtkanların o bet sesi yankılanırdı. Çığırtkanlar boyunlarını astıkları ya da at arabalarının yükledikleri ahşap panolardaki film afişleriyle sokak sokak dolaşır. Arkalarında onlarca çocukla oluşan bir neşe ordusuyla şehre gelen filmi ahaliyete tanıtmaya çalışırlardı. O yıllarda evlerde televizyon yok, cep telefonu yok, internet yok. Dış dünyaya açılan tek penceremiz o beyaz duvar perdeleriydi. Evin hanımları evin avlusunda bir yandan konu komşu imece usulü kurutmalık patlıcanları, biberleri oyarken, salçalıkları hazırlarken o film dedikoduları ortalığa yayılırdı. Antep ağzıyla, Kelebacım duydunuz mu? Mehtap sinemasına bir film gelmiş. Herkes ağlamış, çok güzelmiş vallahi deyip birbirlerine tavsiyede bulunurlardı. Ev işlerini gitmeye karar verdiklerinde ev işlerini çabucak bitirirler. Yemekler erkenle yenir. Çoluk çocuğun üstü başı giydirilirdi. Çünkü
0: Evet.
1: sinemaya erken gitmek şarttı. Yazlık sinemalarda bilet var.

0: vardı ama Ergül Hanım numara yoktu.
1: Evet.
0: Erken giden beğendiği yere oturur.
1: Yer kapma gibi.
0: Kendisinden sonra gelecek komşusu, akrabası için yan yana sıralanmış, çivilenmiş tahta kürsünün üzerine çanta konur, eşya bırakılır ya da evin en küçük çocuğu oturtulup yer kapatılırdı.
1: Evet.
0: O yer kapanma yarışında hanımlar arasında hafif tartışmalar yaşansa da film saati yaklaşınca o gerginlik yerini muhabbete bırakır. Sinema kapısında fenerlerle tezgahlarını aydınlatan kuru yemişler, taze Antep fıstığı Antep satanlar, erik, acur satıcıları, dondurmacılar, simitçiler bir panar yerine dönerken içeride de sinema içinde de rübeyçe önünde ikiye kesilmiş varillerin içine konmuş buz kalıplarında yatırılmış meşrubatlar vurdu. Gaziantep'in o gazozları, portalinler, başbunurlar, cincibir gazozları yürekleri soğutmaya yeterdi. Hazır su yok olmazdı Ergül Hanım. Yaşayan
1: evet.
0: Eve getirdiği maşrabadan suyunu içerdi ya da buz ağzını dayardı. Ve 1970'li yıllarda Gaziantep sinemalarını eşsiz kılan o harika geleneği vardı. Film öncesi müzik. Yerel sanatçımız Ahmet Ozoğlu Adana ve İstanbul'da gittiğinde orada sinemalarda konserler verildiğini görmüş. Onu da Gaziantep'e gelmiş bir sinemacı, Mehtap Sineması sahibi ne anlatmış. O da bu uygulamayı Gaziantep'te başlatmışlar. Ahmet Ozoğlu o yıllarda Ömerlik, Burun Heri gibi yerel değerlerimizle birlikte Gaziantep'e de ziyafet çekerlerdi. Özellikle ben de yandım 50 diliye Türkleri söylenirken tahta kürsülerde oturan yüzlerce insan aynı ritimde coşardı. Ve teşrifatçıların elindeki fenerlerle gösterdiği yerlere herkes kurulur, ışıklar sönerdi. Projektörün o büyülü ışığı badanalı taş duvara vurduğunda o sinemalarda da lüks yoktu Ergül Hanım. İp koltuklar, özel ikramlar yoktu. Ama bir arada olmanın, aynı duyguyla çarpan yüreklerin sıcaklığı, Türkler insanlara yeterdi. Türker Şoray, Fatma Giri, Hülya Koçyiğit ekranda gözyaşı döktüğünde yan yana dizilmiş tahta kürsülerde hıçkırık sesleri yükselir. Yılmaz Güney yoksulluğa isyan ettiğinde o yoksul ama gururlu insanlar da ekranlarda onları kenetlenirdi. Vahiy Öz, Zilal İbo, Öztürk Serengil, perdede belirdiğinde gökyüzünü çıllatan o kahkahalar tufanı her tarafa yayılırdı. Cüneyt Arkın, Kartal Tibet, kılıç salladığında çocuklar heyecandan ayağa fırlayıp Malkaçoğlu, Karaoğlan olur, alkış tutarlardı. Çocuk ağladı diye kimse kimseyi ayıplamazdı sinemada Ergül Hanım.
1: Evet.
0: Evden getirilen acur, salatalık, kahkeler, kavurga mısır, patlamış mısırlar yan sıradaki komşuya ikram edilir. Ciğere kesilmediği, film kopmadığı müddetçe kimse de kimseye şikayetçi olmaz. O sinemalar sadece sıcak yaz günlerinde serinlediğimiz film izlenen mekanlardı. Farklı statüye, farklı ekonomik gelire sahip insanların bir arada olmaktan rahatsız olmadığı, bizi birbirimize bağlayan, yalnız olmadığımızı hissettiren, dertlerimizi unutturan birer toplumsal terapi merkezi gibiydi. Tanrı başında dinlediğimiz masalların, sokak oyunlarının, karagöz ile orta oyunlarının perdeye yansımasa da kendimizden bir şeyler bulduğumuz yerlerdi. Film biterdi hanımefendi, ışıklar yanar. Babalar kucaklarında uyuklayan çocuklarını dallarına düşüre eve taşırken herkes homurdanmaya başlar, kimileri de filmleri anlatmaya devam eder.
1: Evet.
0: Peki sonra ne olurdu? Tekne oldu. Teknoloji gelişti.
1: Evet.
0: Televizyon hayatımıza girdi. İnsanlar evlerine kapandı, pencereler örtüldü. Birebir kapandı o yüksek duvarlı yazlık sinemalar. Sinemaların yer aldığı alanlar imara açıldı. Kahkahalarımızın, gözyaşlarımızın, gazoz kapaklarının şıngırtısını çınladığı o güzel mekanlar yerine soğuk beton binalar, iş merkezleri dikildi. Biz yazlık sinemalarda büyüdük. Sinemalarda komşuluğun, hısımlığın, akrabalığın, hesapsız dostluğun en güzellerini yaşadık. Mekanlar imara yenik düştü gitti. O mekanları dolduran güzel insanlar da hepsi maziye karıştı. Hayır oldu.
1: Evet,
0: yazlık sinemalar gitti. Sanki bizim de o eski katıksız insanlığımızın bir parçası koptu, bizden uzaklaştı. Bugün Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi geleneksel yazlık sinema günlerini yapıyor ve o günleri hatırlatmaya çalışıyor. Çok da mutlu oluyoruz, çok da güzel bir uygulama. İnsanlar merakla oraya geliyorlar, günü hatırlamaya çalışıyorlar, bizden bir parça bulmaya çalışıyorlar. Fakat emin olun o yazlık sinema günlerindeki günler.

0: kulüpleri bulamıyoruz. Bugün
1: Evet.
0: Gaziantep'te ayrıca AVM'lerin içinde sinemalar var ama o eski sinemaların tadını vermiyor.
1: Yeni gençler nasıl buluyor belediyenin yaşatmaya çalıştığı kültürü?
0: Ergül Hanım, belediyenin yaşatmaya çalıştığı o yazlık, nostaljik yazlık yaz gecelerinin sinemalarını merakla izliyorlar. Ve ilk defa görenler bunun hayatlarının bir parçası olması yönünde tavsiyeleri var, talepleri var. Ama yaşadığımız hayat şartları, metropol şehir hayatı maalesef buna cevaz vermiyor. Bu açıdan bazen taleplerimiz karşılıksız kalabiliyor. Bu karşılıksız kalması da insanları üste de belediyelerimiz, işte yerel yönetimler de insanlara bu konuda yılda birkaç haftada olsa bunu hatırlatmakta da bize önemli katkısı sağlıyorlar. Yani aslında bildiğimiz o sinemalar kalmadı. İnsanlar birbirlerinden uzaklaştılar ama o yazlık sinemaların hayalleri hala hepimizin zihninde dipdiri duruyor. Aslında o yıllarda küçük şehirlerde bir arada olmanın verdiği hazzı şimdi koca metropol kentte de bulamıyoruz. Ve o nedenle o günleri hatırlayacak çareler arıyoruz. O günleri yaşadık, yaşatmaya çalışıyoruz. Keşke şehrimizin bazı bölümlerinde bunu devam ettirebilecek, bu kültürü devam ettirebilecek ortamları sağlayabilsek. O açıdan ben buradan Büyükşehir Belediye'mize bu nostaljik günleri yaşattığı için, bize hatırlattığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Yazlık sinemalar bizi birbirimize yaklaştıran unsurlardı. Sizin programınızda bir öncesinde Müftü Bey'in yapmış olduğu o mahalle kültürümüzün önemli bir parçasıydı.
1: Evet.
0: Yazlık sinemalar. Biz yazlık sinemalara hiçbir zaman tek başımıza gittiğimizi hatırlamıyoruz.
1: Evet.
0: Ya ailecek gideriz ya komşularımızla birlikte orada kendi yer alırız. Ve oraya gittiğimizde de duygusel içerisinde pek çok şeyi birlikte paylaşırız, birlikte dayanışırız. Birlikte üzülürüz, birlikte seviniriz. Bu bizi biz yapan değerlerdi. O ortamları bulamadığımız için şehirde artık o biz dediğimiz topluluk ben demeye başladı. O benliğin içerisinde hepimiz bir miktar yalnızlaşıyoruz. Yani şehirlerimiz büyümüş olmasına rağmen birey olarak gittikçe yalnız başımıza kalmanın hüznü ve keder içerisinde kıvranıp duruyoruz Ergül Hanım.
1: Evet, evet Sayın Ali Sinanoğlu, katkılarınız için çok teşekkür ederiz.
0: Ben çok teşekkür ederim. Buradan Gaziantep'ten tekrar herkese selam ve saygılarımı iletiyorum. O sinema günlerini yaşayanların da çocuklarına o günleri anlatmalarını unutmamalarını tavsiye ediyorum.
1: Bizden de sevgi ve selamlar, kolaylıklar çok diliyoruz.
0: Sağ olun, size de kolay gelsin.
1: Sağ olun. Araştırmacı yazar İbrahim Ali Sinanoğlu'yla Gaziantep'te dünün yazlık sinemalarını konuştuk. Müzikle devam ediyoruz. Özcan Deniz seslendiriyor. Olmadı.

0: hayatın içinden de önümüzdeki bir saat.
1: Değerli dinleyenler, önümüzdeki bir saatin akışını sizlerle paylaşalım. Az sonra sıcak havalarda kalp hastalarının dikkat etmesi gerekenleri Profesör Doktor Serkan Akdağ'la konuşacağız. Takvim yaprağında bugün köşemizin ardından tadı damağımda köşemizde öğretmen araştırmacı Şef Zeynep Tektaş'la mutfak kültürü üzerine söyleşip bu hafta semizotlu keçi peynirli ızgara ve şeftali salatasının tarifini alacağız.
2: Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.
1: Değerli dinleyenler, bildiğiniz gibi Murat Göğebakan kan kanseri hastalığına yakalanmıştı ve bu hastalığa bağlı ani kalp durması nedeniyle 31 Temmuz 2014 tarihinde 46 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Sanatçı Murat Göğebakan'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz ve arşivimizdeki bir şarkısıyla kendisini anıyoruz. Ayrılamam diyor Murat Göğebakan.

emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Değerli dinleyenler, kalp hastalarının sıcaklarda dikkat etmesi gerekenleri konuğumuz Profesör Doktor Serkan Akdağ'la konuşacağız. Sayın Akdağ, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ergül Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler, kolaylıklar diliyoruz biz de.
1: Teşekkür ederiz.
0: Bildiğiniz gibi özellikle kalp ve damar hastalıkları olan bireyler için sıcak havalar ciddi riskler oluşturabiliyor. Yaz sıcakları kalp ve damar sistemi üzerinde nasıl bir etki oluşturuyor diye sorsak size?
1: Evet, yaz sıcakları biliyorsunuz hem kalp damar sistemi üzerinden hem bütün vücut sistemi üzerinde olumsuz etkilere sahip. Ülkemizde de memleketimizde de bu sene maalesef sıcaklar her zamankinden daha fazla kendini göstermekte. Son bir hafta 10 gün içerisinde Avrupa'da bile yüzlerce insan aşırı sıcaklardan dolayı hayatını kaybetti biliyorsunuz.
0: Evet.

0: Peki bu sıcaklarda hani kardiyak etkiler nasıl olmakta? İsterseniz önce bir kısa bilgilendirme yapayım. Hani
1: Buyurun lütfen.
0: sonrasında nelere dikkat edebiliriz? Sıcak havalarda başta kalp hastalarımız olmak üzere kalp damar hastası, hipertansiyon hastaları, ritim bozukluğu hastaları neler yapmalı? En sonlara değinelim
1: Buyurun lütfen.
0: dilerseniz. Sıcak havalarda özellikle neden kalp damar sistemimiz olumsuz yönde etkilenir? Çünkü ciddi bir şekilde sıvı ve mineral kaybeder vücudumuz. Terlesek de hani gözle görülür bir terleme olmasa bile vücudumuz her zamankinden çok daha fazla miktarda sıvı kaybeder.
1: Evet.
0: Ve bu sıvıyla beraber başta sodyum ve potasyum olmak üzere ciddi anlamda elektrolit dediğimiz mineral kaybı yaşarız.
1: Evet.
0: Dolayısıyla kalbimiz bunu yerine koymak için her zamankinden daha fazla bir eforla çalışmak zorunda hisseder kendini. Bu da kalbi yorar. Dolayısıyla kalp damar hastası olanlar ya da hastalık potansiyeli olan bireyler böyle durumlarda kalp zorlandığı için krize daha fazla maruz kalırlar. Kriz riski daha fazla artar. Bu birinci etken.
1: Evet.
0: Bir diğer etken sıvı kaybıyla beraber kanımızın yoğunluğu artar. Kanımızın yoğunluğu arttığı zaman akışkanlığı azalır. Bu da pıhtılaşmaya meyil oluşturur. Yani her zamankinden daha fazla pıhtı yüküyle karşı karşıya kalır kanımız.
1: Evet.
0: Zaten biliyorsunuz kalp krizinin fizyopatolojisinde pıhtı vardır. Pıhtı oluşur, pıhtı damarı tıkar ve kriz geçirirsiniz.
1: Evet.
0: Bu pıhtı oluşumunda yaz sıcaklarının ciddi anlamda etkisi var. Sıvı kaybından dolayı oluşan kanın yoğunluğundaki artış.
1: Evet.
0: Bu pıhtılaşmayı arttırır. Bu pıhtılaşmanın artması hem krizi tetikler hem de bunun kendisi de kalbi yorar. Yani kalbin iş yükü artar.
1: Evet.
0: Bir diğer etken venöz sistem dediğimiz toplar damarlarımızdaki kanın damarın genişlemesi. Damar genişler sıcakta. Damar genişlediği zaman oradaki kanın kalbe dönüşü biraz daha zorlanır. Biraz daha zorlandığı zaman kalbimiz ister istemez bunda da olumsuz yönde etkilenir ve dolayısıyla yine kalp iş yükü artmış olur. Bizler kalbin aşırı yorulmasını, aşırı çalışmasını, aşırı bir efor sarf etmesini istemeyiz. Normal bireylerde de istemiyoruz. Hele
1: Evet.
0: ki kalp hastalarında hiç istemeyiz. Kalp yetmezliği gibi zaten birçok medikal ilaç tedavisi alan hastalarımız, özellikle diüretik dediğimiz idrar söktürücü ilaç kullanan hastalarımızın bu yaz sıcaklarında çok daha fazla dikkat etmesini istiyoruz. Çünkü zaten mevcut kullandıkları ilaçlar sıvı ve mineral açığı oluşturabiliyor. Beraberinde hiç hesapta olmayan aşırı sıcaklar da buna eklenince metabolizma bozulabiliyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla biz yaz sıcaklarında çok sık karşılaştığımız birkaç kardiyak hastalıktan bahsedeyim.
1: Buyurun
0: Birincisi
1: lütfen.
0: kalp damar hastalığı olan bireyler her zamankinden daha fazla dikkat etmek zorunda. Bir diğer hasta grubumuz kalp yetmezliği, kalbi zayıf çalışan bireylerimiz. Bir diğer hasta grubumuz ise ritim bozukluğu olan hastalar. Burası da çok önemli çünkü biz yaz sıcaklarında her zamankinden daha fazla çarpıntı hatayla karşı karşıya kalıyoruz. Yani normal zamanlardan çok daha fazla çarpıntı şikayetiyle hastalar tarafımıza başvuruyor. Bunun da altında yatan yine en büyük neden sıvı ve mineral kaybı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Bizim hem kalp hastalarımız için hem genel tüm bireyler için ne yapmamız gerekiyor? Bu sıvı açığını düzgün ve doğru bir şekilde yerine koymamız gerekiyor. Artı mineral kaybını yine doğru ve düzgün şekilde yerine koymamız gerekiyor. Peki ne
1: Evet.
0: yapmalıyız? Günde minimum 2 ila 3 litre en az sıvı tüketmemiz lazım. Bu sıvı derken de ideal olan su, ayran ve maden suyu.
1: Evet.
0: Burada bir parantez açmak istiyorum.
1: Buyurun
0: Özellikle
1: lütfen.
0: çay ve kahveyi bu sıvının dışında tutmak gerekiyor. Çünkü çay ve kahve gibi kafein içeren, tiamin içeren gıdalar, sıvılar bırakın sıvı açığını yerine koymayı idrar söktürücü etki yaparlar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla siz çok fazla çay tükettiğinizde işte 10 bardak çay içtim, 1 litre sıvı almış oldum diye hesaplamayın. Tam tersi. Siz
1: Evet.
0: sıvı açığınızı daha da arttırmış oluyorsunuz. Tabii ki bu şu anlama gelmiyor. Yani yazın çay içmeyin, kahve içmeyin demiyoruz. Kesinlikle böyle bir yorum çıkmasın buradan ama sıvı açığınızı hesaplarken ve içmeniz gereken sıvı miktarını hesaplarken lütfen çay ve kahveyi

0: Ha, ilave etmeyin. Ayrandır, kefirdir, bildiğimiz normal sudur ve maden suyudur. Bunlar sıvı açın yerine koyacak en iyi içeceklerimiz.
1: Peki Sayın Akta, çay ve kahve tüketimi için herhangi bir kısıtlama var mı kalp hastaları açısından?
0: Kısıtlamadan ziyade şöyle, genel anlamda önerimiz şudur. Günde 2 fincan,
1: Evet.
0: yemeklerden 1 ya da 2 saat sonra 2 fincan, 200 mililitre, toplam 400 mililitre filtre kahve hem öneriyoruz, hem kalp damar sağlığı açısından koruyucu bir rol oynamakta, hem de herhangi bir sıvı açığı ciddi bir anlamda oluşturmazsın için. Hani bazı hastalarımız, işte esnaflarımız var, işte işçiler var ya da memur olan arkadaşlardan da sık bazen duyabiliyorum. Hocam ben günde 30 bardak çay içiyorum diyor mesela.
1: Evet.
0: Bunların çok daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Şöyle yanlış bir algı da var. Onu da yine tekrar söyleyeyim.
1: Buyurun lütfen.
0: Bu içtiğiniz çaylar sizin sıvı açığınızı kesinlikle kapatmıyor. Tam tersi, sıvı açığınızı derinleştiriyor. Dolayısıyla evet, çay içebilirsiniz ama içtiğiniz çay kadar ekstra sıvı almanız gerekiyor. Bunu lütfen unutmayalım.
1: Evet. Çay ve kahvenin yanında ekstra sıvı su alınması
0: Tüketmem.
1: gerekiyor
0: Aynen
1: diyorsunuz.
0: öyle. Beslenme konusuna gelince de, o da biliyorsunuz bizim için, kalp sağlığı için olmazsa olmaz bir maddemiz beslenme. Beslenme konusunda da tabii her zaman aslında ağır yemeklerden uzak durmayı öneriyoruz. Aşırı yağlı gıdaları tüketmeyin diyoruz ama yaz sıcaklarında çok daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle yazın sebze meyve ağırlıklı lifli gıdalarla beslenip trans yağlardan olabildiğince uzak durmayı şiddetle tavsiye ediyoruz.
1: Kalp dostu bir beslenme yani.
0: Kalp dostu beslenme, aynen öyle. Bir de
1: Evet.
0: maden suyu özellikle yaz sıcaklarında şiddetle öneriyoruz. Kalp damar sağlığı için elektrolit imbalansı oluşmasın diye. Özellikle günde
1: Evet.
0: 2 şişe maden suyu. Bunu da içerken maden suyunun magnezyum ve sodyum oranına dikkat etmek gerekiyor. Magnezyum oranı yüksek olan, sodyum oranı düşük olan maden sularını tercih etmenizi öneriyoruz
1: Evet.
0: kalp sağlığı için. Onun dışında tabii ki yine olmazsa olmazımız, yine egzersizleri ihmal etmiyoruz. Ancak altını çizerek tekrar söyleyeyim.
1: Buyurun lütfen.
0: Gün ışığının, özellikle güneşin dik açıyla geldiği saat 11-4 arası bırakın egzersizi, mümkünse dışarı çıkmayın.
1: Zaten sıcaklar Diyarbakır'da o kadar yoğun bastırdı ki sanıyorum o
0: Ve son
1: saatlerde
0: önemli, aynen.
1: kalp hastası dışındaki insanlar bile çok kolay çıkamıyorlar dışarı.
0: Zaten bu, evet, bunu zaten tüm hasta bireyler için bu
1: Evet.
0: öneride bulunuyorum. 11-4 arası mümkünse, çok bir işiniz yoksa çıkmayın. Çıkacaksanız da lütfen direkt ışığa maruz, güneş
1: Güneşe.
0: ışıklarına maruz kalmayın. Koruyun kendinizi bir şekilde. Şapka olur, şemsiye olur vesaire. Özellikle önümüzdeki hafta biraz daha artacağı bekleniyor bu sıcakların.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hem kalp damar hastalarımızın hem genel tüm bireylerimizin bu konulara dikkat etmesi gerekiyor. Bir de bir konuya da değinmek istiyorum.
1: Buyurun lütfen.
0: Bu soğutma, oda soğutma, klima vesaire, onlara dikkat etmek lazım. Aşırı sıcak bir ortamdan, aşırı soğuk bir ortama, kalp hastaları için söylüyorum.
1: Evet.
0: Aşırı sıcak bir ortamdan, aşırı soğuk bir ortama lütfen bir anda geçmeyin. Çünkü bir anda damar genişlemişken, bir anda çok soğuk bir ortama girdiğinizde damar büzüşüp, bu da bir spazmı, Allah korusun, bir krizi tetikleyebilir. Dikkat etmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Klima derecelerimizi de ayarlarken genel alanda 24 derece oda ısısı ideal bir derecedir. 24-26 arası ya da 22-26 arası ideal derecedir. Çok aşağılara çekmemek gerekiyor. Bir de klimanın direkt size vurmamasına dikkat etmeniz lazım. Bunlar da spazmları, krizleri, damar vasküralizasyonunu bozabilecek şeyler,
1: Evet,
0: etkiler.
1: Sayın Akdağ, beslenmeden bahsettik fakat tuz tüketimine değinmedik. Tuz tüketimine dair neler söyleyebilirsiniz bize?
0: Şöyle, sıvı elektrolit derken işte bunun içerisinde sodyum klor da var tabii ki, tuz. Tuz, evet, tuz da atıyoruz ama bu şu anlama gelmesin. Hani yazın zaten terlemeyle tuz atıyoruz. Yazın tuz alımını biraz daha fazla arttırayım, İşte tuzlu ayranlar içeyim falan. Bu yanlış bir yaklaşım. Bundan uzak, hele ki kalp hastalarının uzak durmasını istiyoruz. Siz zaten hava ne kadar sıcak olursa olsun, normal beslenip, normal beslendiğinizde, normal sıvınızı aldığınızda, yediğiniz gıdalardan zaten gün içerisinde ihtiyacınız olan tuzu alıyorsunuz zaten. Ekstra bir tuz tüketimine gerek yok. Tam

0: tersi hekiminizin size dediği o tuz kısıtlaması, işte varsa ya tuzlaması gereken bir hastaysanız ona aynen riayet etmeniz gerekiyor.
1: Evet. Peki Sayın Akta, kalp hastalarına yaz aylarında hangi saatlerde ve nasıl egzersizler yapmalarını tavsiye edersiniz?
0: Akşam serinliğinde tempolu yürüyüş öneriyorum hastalarıma.
1: Bunun peki belli bir yaşı var mı? Yaş sınırlaması var mı yürüyüş için
0: Yaş
1: kalp
0: sınırlamamız yok.
1: hastalarında?
0: Yaş sınırlamasını şöyle Ergül Hanım, yaş sınırlamasından ziyade performansı bireye göre belirliyorsunuz. Yani örnek veriyorum, 30 yaşında kalp damar hastalığı olmayan ama risk faktörü mevcut olan bir bireyin yapacağı bir tempoyla 75 yaşında işte stentli, bypasslı bir hastanın yapacağı tempo tabii ki aynı olmaz. Ama genel
1: Evet.
0: anlamda haftanın 4 günü 30'ar dakikadan her iki gruba da, bakın hem 75 yaşındaki kalp hastasına hem 30 yaşındaki sağlıklı bireye, her iki gruba da haftanın 4 günü 30'ar dakikalık tempolu yürüyüş öneriyoruz. Bu tempoyu bireyin kendisi belirleyecek.
1: Evet.
0: Birey kendi sağlık durumuna göre, kendi performansına göre, kas kitlesine göre, body mass indeksine göre kendisi belirleyecek. Bu tempodan kastımız şudur. Böyle de hani ciddi bir efor sarf edeyim, zar zor yapayım, zorlanayım, yorayım ki, mantık bu değil. Mantık şudur. Nabzı biraz arttıracak
1: Evet.
0: ama idame edebileceğiniz, sizi çok yormayacak, tolere edebileceğiniz bir tempo olması gerekiyor. Yani böyle hantal hantal değil ama böyle nefes nefese kalacak, kendinizi yoracak, bünyenizi çok zorlayacak bir yürüyüş de değil. Nabzın arttığını hissedeceksiniz. Yandaki mesela yanınızda bir bireyle beraber yürüyorsunuz, konuşuyorsunuz. Böyle
1: Evet.
0: hani rahat rahat böyle konuşacak bir tempo değil ama birbirinizi anlamayacak bir tempoda değil.
1: Evet.
0: Anlatabildim mi?
1: Evet.
0: Bunlar bireyseldir. Hani tıpta deriz ya, hastalık yoktur, hasta vardır. Bunlar
1: Evet.
0: bu bireysel. Yani herkesin kendi kapasitesine göre, vücut durumuna göre, fizyolojisine göre, ek hastalıklarına göre yapacağı bir durum ama 7'den 77'ye dediğim gibi sağlıklı bireyden tutun hasta olan bireylere kadar, bypasslı stentli hastalarımıza kadar hepsine mutlaka bu yürüyüşü kesinlikle yaz kış demeden, sıcak soğuk demeden öneriyoruz. Ama tabii ki bazı özel günler olur. Hani akşam serinliği deriz. Akşam serinliğini göremeyiz. Hani akşam da ciddi bir ısı artışı vardır. Tabii
1: Evet.
0: ki zorlamamak gerekiyor.
1: Evet, peki Sayın Akta, söyleşinin başında siz de değindiniz ama tekrar söylemekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Tansiyon ilaçları, idrar söktürücüler ve bazı kalp ilaçları sıcak havalarda farklı etkiler gösterebiliyor. Bu ilaçların doz değişikliği gerekiyor mu kalp hastaları için?
0: Çok güzel bir soru Ergül Hanım. Ben aslında buna değinmeyi unutsaydım, ki sormasanız unutabilirdim, üzülürdüm. Bu çok önemli. Bizim tansiyon hastalarımızın yaklaşık yarısı sıcak yaz aylarında tansiyon dengesizliği yaşar.
1: Evet.
0: Yaklaşık yarısı, bu çok yüksek bir rakam. Yani 3, neden? Çünkü sıcakta damar genişler, damar genişlerken tansiyon düşer. Bu genel görülen bir şey. Bazılarında da geri feedback mekanizmayla tansiyon artar. Yani velhasıl düşüş ya da artış, bir şekilde tansiyon dengesizliği yaşıyoruz. Dolayısıyla hastalarımızın sıcak yaz aylarında düzenli tansiyon takiplerini yaptırıp tansiyonlarında düşüş görürlerse mutlaka bizlere başvurmalarını istiyoruz. Biz ne yapıyoruz? Genelde tabii ki bu sıcak yaz aylarında tansiyon ilaçlarını ya azaltıyoruz ya da dozdan düşürüyoruz. Böylece hasta daha güvenli, daha konforlu bir yaz mevsim geçirmiş oluyor.
1: Evet, peki Sayın Akta, aktardığınız kıymetli bilgiler için çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Kolaylıklar diliyoruz. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Serkan Akdağ'la kalp hastalıklarının sıcaklarda dikkat etmesi gerekenleri konuştuk. Müzikle devam ediyoruz. Aslı Güngör, Ferhat Göçer düeti. Kalp kalbe karşı.

0: Takvim yaprağında bugün.
1: 4 Değerli dinleyenler, günün takvim yaprağını kopardık. Ön ve arka yüzünde neler var sizlerle paylaşacağız. 31 Temmuz Cuma, 1448 Hicri, Sefer'in 17'si, 1442 Rumi, Temmuz'un 18'i. Günün kısalması 2 dakika. Günün sözünü paylaşalım sizinle. Kendini beğenen yeteneksiz kimseler başkalarını ezip küçülterek büyüyeceklerini sanırlar. Bu gibi zavallılara acımak gerekir. Faruk Bayülkem. Arka tarafını çeviriyoruz. Günün tarihi bölümündeyiz. 29 yıl önce bugün 31 Temmuz 1997'de yazar Feyyaz Tokar İstanbul'da vefat etti. Günlerin getirdiği Sayın İzleyiciler ve Bıraktığım Yerden isimli eserleri var. Günün tarihiyle devam ediyoruz. 82 yıl önce bugün 31 Temmuz 1944'te Küçük Prens adlı öyküsüyle meşhur olan ünlü Fransız yazarı Exupéry kendi kullandığı uçağıyla Akdeniz'de kayboldu. 94 yıl önce bugün 31 Temmuz 1932'de Türk güzeli Keriman Halis dünya güzeli seçildi. Günün menüsüyle devam ediyoruz. Kıymalı bamya, fiyonk makarna, çoban salatası ve meyve. Afiyet olsun, sofranız hep bereketli olsun diyelim ve sözü müzeye bırakalım. Sezen Aksu Özdemir Erdoğan düeti, Küçük Bir Aşk Masalı.

0: Değerli dinleyenler, Tadı Damağımda köşemizde öğretmen araştırmacı Şef Zeynep Tektaş'la mutfak kültürü üzerine söyleşip bu hafta semizotlu keçi peynirli ızgara ve şeftali salatasının tarifini alacağız. Sayın Tektaş, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Merhaba, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Teşekkürler. Değişik bir yemek tarifi alacağız sanıyorum sizden bugün.
1: Evet. Yani şeftali zamanı biliyorum ki hepimizin çok sevdiği bir meyve. Her
0: Evet.
1: türlüsü yapılıyor. Biz bu sefer bir salata içinde ızgara halinde kullanacağız. Malum semizotu da yine kalsiyum içeriği açısından çok zengin, çok sağlıklı. İçinde böyle peynirin, proteinin de olduğu sağlıklı bir salata. Bence ne ararsanız var, kuru yemiş de var, ceviz de koyacağız.
0: Zengin
1: Oldukça
0: bir
1: zengin
0: malzeme
1: bir salata.
0: listesi var o vakit.
1: Çok değil ama her malzeme hakkını verecek.
0: Evet.
1: Bir tabakta ihtiyacımız olan pek çok şeyi, vitamini, proteini bulacağız. Doyurucu, besleyici. Bir de zaten yaz dönemi hepimizin dikkat ettiği bir dönem.
0: Evet.
1: Bu açıdan da bence ihtiyaçları da karşılık verecek diye düşünüyorum.
0: Evet, peki o zaman sizden malzeme

0: listesini alalım.
1: Tamam. Tarif 4 kişilik.
0: Evet.
1: Keçi peyniri için bir sos oluşturacağız. Salata sosu. Bir tatlı kaşığı nar ekşisi, 4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı, 3-4 damla limon suyu, 2 yemek kaşığı elma sirkesi, 50 gram sert beyaz keçi peyniri. Bunu çatalla ezeceğiz. Bir çimdik ince deniz tuzu ve taze çekilmiş karabiber. Deniz otlu ve keçi peynirli ızgara şeftali salatası içinde 10 adet tam ceviz içi, 5 adet küçük bol şeftali. Bunları ortadan ikiye böleceğiz. Çekirdeklerini çıkaracağız. Edeceğiz. Bir tatlı kaşığı zeytinyağı, 2 demet temiz otu, temiz otlarımızın da sert kısaplarını ayıracağız. Bunu 50 gram sert beyaz keçi peyniri istiyoruz. Tarifi
0: Evet.
1: yaparken keçi peyniri sosunu hazırlayacağız önce. Nar ekşisi, sızma zeytinyağı, limon suyu, elma sirkesi, sert beyaz keçi peynirini, yine ince deniz tuzunu ve taze çekilmiş karabiberi küçük bir kavanoza alacağız. Kavanozumuzun kapağını iyice sıkıca kapatıp iyice sallayacağız. Bir sos oluşturacağız. Sos kıvamı sağlamamız gerekiyor. Arkasından temiz otu ve keçi peynirli ızgara şeftali salatası içinde yine düz tabanlı bir tavayı orta ateşe alacağız. Önce cevizlerimizi biraz pişireceğiz. Biraz tavada onları çevireceğiz.
0: Evet.
1: Sallayarak ya da kaşık yardımıyla. Cevizlerimiz kızarınca bu 2-3 dakika sürecek. Kavuracağız. Hemen altını kapatıp bir püf noktası. Bu tür işleri tavada pişirirken, kavururken işlem bittikten sonra bir tabağa alalım. Çünkü eğer tavada bırakırsak tavanın sıcaklığıyla kuru yemişler kavrulmaya devam edecek ve biz
0: Evet.
1: bunu istemiyoruz.
0: Evet.
1: Hem lezzet hem de vitamin kaybı olmasın diye. Ne yapacağız? Cevizleri bir kesme tahtası üzerine alıp soğumaya bırakacağız. Servis ederken de onları zaten küçük küçük parçalara böleceğiz. Yine şeftaliler için ızgara edeceğiz. Tercihen döküm bir tava olursa, ızgara tava olursa daha iyi olur. 2 dakika kadar orta ateşte tutacağız. Şeftalilerimizin ikiye bölüp çekirdeklerini çıkardığımız şeftalilerin üzerine bir fırça yardımıyla zeytinyağı süreceğiz.
0: Evet.
1: Şeftalileri tavaya ekleyeceğiz ve her iki tarafı renkleninceye kadar ama içi sert kalsın lütfen. Bunları da birer dakika arka ön ızgara edeceğiz. Yine şeftalileri ılımalar için bir tava alacağız. Derin bir kaseye semiz otunu koyacağız. Kavanozdaki sosumuzu da çalkalayıp yarısını salatanın üzerine dökeceğiz. Servis kaşığı ile malzemeleri harmanlayacağız. Sosu semiz otlarını sunum tabağına alacağız. Keçi peynirini elimizle parçalayarak üzerine serpeceğiz. Şeftalileri, cevizleri de yine aralıklarla tabağa dizeceğiz ve servis edeceğiz. Sosun geri kalanını da dinleyen arzu ederse üzerine yine gezdirebilir. Hemen servis edip yiyoruz. Afiyet olsun diyorum
0: Aa,
1: Demet'lerine.
0: ellerinize sağlık. Çok görsel bir şölen oluşturacak doğrusu kasenin veya tabağın içinde. Öyle
1: Evet.
0: görünüyor.
1: Evet. Aynen öyle. Hem göze hem de mideye hitap edecek oldukça sağlıklı, besleyici bir salata.
0: Evet, salataya dair püf noktası paylaştınız gerçi siz ama şeftalileri soyuyor musunuz?
1: Yok, soymayalım. Hayır.
0: Soymadan kullanıyorsunuz.
1: Soymayalım, evet. Soymayalım. Sadece ikiye bölelim, çekirdeklerini alalım. Arkasını, önünü ızgara edelim. Soymayalım.
0: Peki tek başına doyurucu olur mu yoksa bir yemekle birlikte mi tüketilmesini tavsiye edersiniz?
1: Yani benim açımdan tek başına doyurucu ama iyi bir etle ya da balıkla da servis edilebilir. Bir
0: Peki.
1: et ya da balıkla da servis edilebilir.
0: Peki Sayın Tektaş çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Semizotluk keçi peynirli ızgara ve şeftali salatasını Şef Zeynep Tektaş'tan aldık. Müzikte devam ediyoruz. İbrahim Tatlıses'ten dinliyoruz. Dallam.

Saatlerimiz 12.50 oldu değerli dinleyenler. Hayatın içinde ne müzikle devam ediyoruz. Simge seslendiriyor. Aşkın olayım.

Hayatın İçinden'i bugün Firuzan Behlülgil hazırladı, Atilla Özuğur destek verdi. Teknik masada Mahmut Bayhan ve spikeriniz ben Ergül Mercan. Yarın aynı saatte çalacak sinyalimizle birlikte yeni bir Hayatın İçinden'e davet ediyoruz sizleri. Her şey gönlünüzce olsun. Müzikle el sallıyoruz size. Tarkan söylüyor, adımı kalbine yaz. Hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sevgili dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki yangın 3. gününde büyük oranda kontrol altına alındı. Yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı. Aydın Çin'deki yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor. Meteoroloji 11 il için uyardı. Marmara ve Kuzey Ege'de kısa süreli fırtına bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA yaz okulları finaline katılacak. CHP'de MYK toplanıyor. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklu sayısı 35'e yükseldi. ABD Başkanı Trump, Gazze'deki tarihi anlaşmayı duyurdu. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki yangın

üçüncü gününde büyük oranda kontrol altına alındı. Yangınla ilgili iki kişi tutuklandı. Balıkesir Gömeç'teki yangına 6 helikopter, 5 uçak ve 900 personelle müdahale ediliyor. Bölgeye 3 amfibik uçak sevk edildi. Gömeç ve Ayvalık'a bağlı 7 mahalle kırsalında devam eden yangın, verilen yoğun mücadelenin ardından büyük oranda kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni de belirlendi. Tüm uyarılara karşın evinin bahçesinde kaynak yapan ve kaynaktan çıkan kıvılcımla yangına neden olduğu belirlenen 2 kişi cezaevine gönderildi. Aydın'ın Çini ilçesindeki orman yangınını söndürmek için çalışmalar sürüyor. 5 evin zarar gördüğü yangında Kavşıt mahallesi tahliye edildi. 4 mahalledeki hayvanlar da güvenli bölgelere taşındı. Yangına 9 helikopter ve 3 uçakla havadan müdahale ediliyor. Çok sayıda kara ekibi de alevlerin söndürülmesi için büyük çaba sarf ediyor. Kuvvetli rüzgar etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara bölgesi başta olmak üzere birçok bölge için kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısında bulundu. Bugün özellikle Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Ancak kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve benzeri olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması isteniyor. Meteorolojinin kuvvetli rüzgar için uyardığı iller İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli, Manisa, Yalova, Edirne, Kocaeli ve Tekirdağ. Rüzgarın İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Akdeniz'in iç kesimlerinde de kuzeyden saatte 30 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Antalya, Muğla ve Balıkesir'deki orman yangınlarının kontrol altına alındığı yerlerde hasar tespit çalışmaları başladı. Toplam 65 bağımsız bölümün ağır hasar aldığı ya da yıkıldığı belirlendi. Konuya ilişkin detaya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı. Bakan Kurum, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı'nın 81 ilde düzenlediği yaz okullarının final programına katılacak. Program Ali Sami Yen Spor Kompleksi Ramspark'ta gerçekleşecek. TÜGVA'nın yaz okulları programına bu yıl 717 bin ortaokul öğrencisi katıldı. Programda Türkiye derecesi elde eden öğrencilere katılım belgeleri ve ödülleri takdim edilecek. Sahne gösterileri, kortej yürüyüşleri, drone ve ışık gösterilerinin yanı sıra çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Saat 14'te başlayacak toplantının ana gündemi parti teşkilatlarındaki değişim süreci olacak. Boşalan bazı il başkanlıklarına yeni atamalar bekleniyor. CHP Genel Merkezi bugüne kadar 55 il başkanını görevden aldı. Merkez Yönetim Kurulu'nda parti içindeki son gelişmeler de değerlendirilecek. İstifasını açıklayarak yeni partiye katılan belediye başkanlarının durumu da ele alınacak. Kılıçdaroğlu'nun yaz döneminde yürüteceği saha çalışmalarıyla il gezilerinin planlanması toplantıda görüşülecek. Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de olağan kurultay hazırlıkları olacak. Hazırlık komisyonu yürüttüğü çalışmalara ilişkin Kılıçdaroğlu'na bilgi verecek. Kurultay takviminin 1 Eylül itibariyle başlatılması planlanıyor. Sosyal medya üzerinden suç örgütlerinin propagandasını yapanlara göz açtırılmıyor. Bu kapsamda 52 ilde geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 216 şüpheli yakalandı. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlığın açıklamasında sosyal medya üzerinden suçu özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimize hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz ifadelerine de yer verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7'si cezaevine gönderildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Soruşturma kapsamında oyuncular Kerem Bürsin ve Eda Ece ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nca Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan, aralarında belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Yapı ve ruhsat işlemleri için müteahhitlerden zorla para istendiği, belediye yetkililerine rüşvetin dolar olarak elden teslim edildiği iddia ediliyor. İçişleri Bakanlığı

0: kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gürlek, İstanbul'da yürütülen bir başka soruşturmaya ilişkin de bilgi verdi. Buna göre Ambarlı Limanı'nda yanaşan Çin bayraklı bir gemide yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yeşil reçeteli ilaçların üretiminde de kullanılan ve ciddi tehdit oluşturan madde 3 ton ağırlığında. Maddenin piyasa değeri ise 2 milyar liranın üzerinde. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yüksek hızlı trenle yapılan yolculuk sayısının 114 milyona ulaştığını açıkladı. 11 şehre doğrudan hizmet veren yüksek hızlı tren hatlarının 2028 yılında 27'ye yükseleceğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, Sakarya'da Pamukova yüksek hızlı tren istasyonu açılışında hitap etti.
1: 2009'da Ankara Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 114 milyon vatandaşımız yolculuk etti. Hızlı tren hatlarımız doğrudan 11 şehre, birçok şehre bölgesel bağlantılarla beraber 20'nin üzerindeki şehre hizmet ediyor. İnşallah 2028'e kadar bunun 3000 kilometrelik bölümünü bitirerek hizmete açmayı hedefliyoruz. Böylece doğrudan 11 ile olan yüksek hızlı demiryolu ulaşım imkanını doğrudan 27 ile inşallah ulaştırmış olacağız. 2053 yılına geldiğimizde 48 saatte toplam 28.500 kilometrelik bir demiryolu ağıyla Türkiye'yi dolaşabilme imkanına sahip olacağız.
0: Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı dış ticaret verilerini paylaştı. İhracat Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %21,7 arttı. 24 milyar 915 milyon dolar oldu. İthalatsa 35 milyar 285 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türk ürünlerini en fazla talep eden ülke Haziran'da da değişmedi. Almanya'ya 1 milyar 971 milyon dolarlık mal ihracat edildi. Türkiye 2026'nın ilk 6 ayında 25 milyon 759 bin turist ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, en çok ziyaretçi Rusya'dan, onu Almanya takip ediyor dedi. Kişi başı gecelik harcama ise 109 dolara çıktı. Bakan Ersoy, İstanbul'da turizm verilerini paylaştı.
2: 2026 yılının ilk 6 aylık döneminde 25 milyon 759 bin ziyaretçi giriş olmuş oldu. En çok yolcu veren kaynak pazarlara baktığımızda Rusya Federasyonu 2 milyon 650 bin ziyaretçiyle ilk sırada, Almanya 2 milyon 440 bin ziyaretçiyle ilk 6 ayda ikinci sırada, Birleşik Krallık 1 milyon 580 bin ziyaretçiyle üçüncü sırada yer almış durumda. İlk 6 aylık ortalamaya baktığımızda geçen yıl 9.96 olan ortalama kalış süresi bu yıl İlk 6 ayda 10.01, yani binde 5'lik pozitif bir büyümeyle kapattığımızı görüyoruz. Tüm ziyaretçiler bazında da geçen sene ilk 6 ayda 106 dolar olan kişi başı gecelik harcamanın 109 dolara çıktığını, %2.5'lik pozitif büyümeyle ilk 6 ayı kapattığımızı görüyoruz.
0: Ticaret Bakanlığı indirim reklamlarına ilişkin yeni düzenlemeleri yarın hayata geçiriyor. Buna göre indirim reklamında belirtilen fiyatlar ürünün son 10 gün içerisindeki en düşük satış fiyatı esas alınarak belirlenebilecek. Böylece gerçek dışı yüksek indirim algısı oluşturulmasının engellenmesi amaçlanıyor. Kişisel verilere dayalı profilleme yöntemiyle çocuklara yönelik hedefli reklam yapılamayacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hububat alımlarının sürdüğünü söyledi. Toprak Mahsulleri Ofisi 10 milyon tona yakın ürün aldı dedi. Yumaklı, çiftçilerin ödemelerinin de yapıldığını kaydetti.
3: Hububat hasatıyla alakalı, arpa ve buğdayla alakalı hasatta, buğdayda yaklaşık %73'ü bitti hasatın, arpada da %79'u tamamlanmış durumda. Toprak Mahsulleri Ofisi daha ilk günden açıkladığımız üzere herhangi bir şekilde çiftçimizin elinde bir gram bile ürünün kalmayacağını, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne getirilen bütün ürünlerin alınacağını deklare etmişti. Bugüne kadar 10 milyon tona yakın ürünü aldı Toprak Mahsulleri Ofisi ve yine alım işlemlerine

0: ödemelerine de devam ediyor. Ödeme vadesi gelenler de yaklaşık 58 milyar liralık bir ödemeye tekabül etti. Bunları da çiftçilerimizin, üreticilerimizin hesaplarına aktardık.
1: Tarım Orman Bakanlığı vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla gıda denetimlerini sürdürüyor. Uygunsuzluk tespit edilen her ürün bakanlığın internet sitesinden paylaşılıyor. Son analizlerde Ankara Yeni Mahalle'de birkaç farklı firmanın piliç köftesinde püre haline getirilmiş kanatlı eti bulundu. Bursa'da yoğurtta jelatin, Manisa'da tatlı biber salçasında gıda boyası tespit edildi. Denetimlerde kıymalı börek harcında kanatlı eti, Adana kebap harcında deri dokusu gibi uygunsuzluklara da rastlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Gazze'deki tarihi anlaşmayı duyurdu. Gazze Barış Kurulu kalıcı barış ve güvenlik yolunda devasa bir adım attı dedi. Trump Hamas ve Gazze'deki grupların silah bırakacağını duyurdu. Soykırımcı İsrail'in de Gazze'den çekileceğini belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump Gazze yeni Filistin hükümetinin yönetimine geçecek ifadesini kullandı. Uluslararası istikrar gücünün yeni Filistin polis gücüyle çalışacağını söyledi. Trump Türkiye'nin rolüne de ayrı parantez açtı. Arabulucular Türkiye, Mısır, Katar'a önemli çabalarından dolayı teşekkür etti. Hamas ise İsrail'in anlaşmaya ilişkin taahhütlerini yerine getirmesini şart koşuyor. İsrail'in daha önce varılan anlaşmayı 3500 kez ihlal ettiğini hatırlattı. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında gerilim sürüyor. İran kuvvetteki Ahmet El Cabir hava üssünde bulunan ABD hedeflerini kamikaze İHA'larla vurduğunu açıkladı. Üssün harekat ve lojistik kapasitesinin zarar gördüğü iddia edildi. Tahran yönetimi saldırının ABD'nin Keşm adasına düzenlediği saldırıya misilleme olduğunu duyurdu. Sahada gerilim sürerken ABD'den de yeni bir yaptırım hamlesi geldi. ABD Hazine Bakanlığı, Çin, Hindistan, Rusya ve İran'daki 5 kuruluşla bir kişiyi yaptırım listesine aldı. Söz konusu kişi ve kuruluşların İran devrim muhafızlarının faaliyetlerine destek verdiği iddia edildi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna bir kez daha Rus e-ticaret devi Wildberries'i vurdu. Tesiste yangın çıktı. Ukrayna aynı kentte Rus petrol rafinerisini de hedef aldı. İki saldırının yaşandığı kentte gökyüzünü duman kapladı. Rusya'da da Ukrayna'nın birçok noktasına saldırılar düzenledi. Sevgili dinleyiciler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki yangın 3. gününde büyük oranda kontrol altına alındı. Yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı. Aydın Çine'deki yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor. Meteoroloji 11 il için uyardı. Marmara ve Kuzey Ege'de kısa süreli fırtına bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜGVA yaz okulları finaline katılacak. CHP'de MYK toplanıyor. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklu sayısı 35'e yükseldi. ABD Başkanı Trump Gazze'deki tarihi anlaşmayı duyurdu. Avrupa arenasında dün iki temsilcimiz sahne aldı. Beşiktaş Avrupa Ligi ikinci eleme turunda evinde tek golle geçtiği Midland'ı bu kez deplasmanda 2-0 mağlup etti. Başakşehir ise Konferans Ligi ikinci eleme turunda Inter Turku'ya konuk oldu. Birbirinin rövanşında rakibine 2-0 mağlup olan temsilcimiz Avrupa defterini erken kapattı. UEFA FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer organizasyonlardaki mülkiyet haklarını özel yatırımcılara devretme planına karşı çıktı. Plan tamamen iptal edilmezse 55 üye ülkenin milli takımlarının FIFA organizasyonlarına katılmayacağını duyurdu. UEFA, FIFA'dan organizasyonların özel mülkiyete açılmayacağına dair bağlayıcı güvence istedi. Yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara, İstanbul ve Kars 29, İzmir ve Adana 36, Eskişehir 30, Bolu, Düzce ve Konya 28, Bursa 31, Antalya 39, Malatya 37.

0: de Burdur 34, Mardin 40, Siirt 42, Diyarbakır 43 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan kesimde Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ile 71. kilometreler arasında muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması yapılıyor. Sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
5: Ben büyüyünce astronot olacağım.
6: Ben veteriner olacağım.
7: Ben öğretmen olacağım.
8: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini...

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 31 Temmuz Cuma bugün, artık Temmuz'u noktalıyoruz birlikte. Hem haftanın son ailece programı hem Temmuz ayının son gününde sizinle birlikteyiz. 13.21 saat programımızın Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Arif Keleş ve Hasan Tellioğlu teknik yönetmenlerimiz. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz. Sevgili dinleyenler, hayat yolculuğumuzda vereceğimiz en önemli kararlardan biri şüphesiz ki bir bebek dünyaya getirmek. Acaba nasıl bir anne baba olacağız? Acaba onu iyi yetiştirebilecek miyiz? Sağlıklı bir bebek olacak mı? Biz acaba sağlıklı bir süreçten geçecek miyiz? Anneler için sağlıklı bir hamilelik süreci ilerleyecek mi? Bunlar aslında bir bakımla bayağı da kaygılandırıcı sorular. Bu sorular kadar önemli olan bir başka konu var ki o da acaba bu bebeği dünyaya getirirken neler yapılması gerektiği, sağlıklı bir bebeğe sahip olabilmek için. Biz de acaba gebelik öncesinde anne babalar neler yapması gerekiyor, sağlık kontrolleri ve onun gibi birçok konuyu çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Fatma Nur Çakmak'la konuşacağız. Ailece başladı sevgili dinleyenler. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Feyza Hanım, nasılsınız?
0: Teşekkür ediyoruz hocam, siz nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bütün ailelere sevgilerimizi, saygılarımızı, sağlık, mutluluk dileklerimizi gönderiyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz biz de. Çok önemli bir konu gerçekten. Bir bebek sahibi olmak bir insanın hayatında verdiği en önemli kararlardan biri hakikaten. Sonrasında zaten hayat o yönde akmaya devam ediyor ve hiçbir şey eskisi gibi olmuyor artık. Ama önce de elbette dikkat edilecek çok fazla şey var. Şimdi şöyle geçmişten bugüne baktığımızda neler söylersiniz? Toplumun sağlığı açısından, bebeklerin sağlığı açısından nasıl ilerliyordu bu süreç? Şimdi nasıl devam ediyor?
1: İzninizle önce sağlığı tarif edelim. Hı hı. Sağlık bedenen, ruhen ve sosyal olarak iyilik hali.
0: Evet.
1: Ve her insanın sağlıklı doğmak, sağlıklı bir aile içinde sağlıklı yaşama hakkı var.
0: Evet.
1: Ve aynı şekilde her ailenin de sağlıklı bebeklere sahip olma hakkı var. Biz sağlık çalışanlarının temel amacı ise ailelerimizin bu amacına ulaşması ve dolayısıyla toplum sağlığının geliştirilmesi. Ben ailelerimizi, beni tanımadıkları için izninizle söyleyeyim, hemen hemen 50 yıldır vatanıma ve milletime, ailelerimize, çocuklarımıza hizmet etme şansını yaşayanlardan biriyim.
0: Hı hı.
1: Ve sizin gibi güzel insanlarla sağlık konusunda aileleri bilgilendirme şansını yakaladığım için de hepinize çok minnettarım. Dediğiniz gibi eğer sondan başlayacak olursak,
0: hı hı,
1: bizim benim öğrencilik yıllarıma gidecek olursak, bizim bir toplumun sağlığını konusunda ailelere ve dünyaya bilgi vermek istiyorsak diyeceğiz ki toplumun sağlığını belirleyen nedir? Toplumun sağlığını belirleyen 5 yaş altındaki çocuklarımızın ölümüdür. Ne kadar çocuk kaybediyoruz?
0: Evet.
1: Şimdi tabii ki öncelikle şunu çok altını koyu harflerle yazarak ve altını çizerek söylüyorum ki ölüm asla ve asla sayılarla ifade edilmeyecek bir şeydir. Çünkü her yeni doğan için denir ki Tanrı'nın dünyadan umudu. Atatürk'ümüz de demiş ki çocuklarımız bizim geleceğimize yazdığımız mektuplar. İşte Tanrı'nın bu umuduna ve çocuklarımıza yazdığımız bu geleceğe güzel bir mektup hazırlamak istiyorsak, o zaman ailelerimize el ele, gönül gönüle vererek onların hayat standartını yükseltmemiz lazım. Dedik ki 5 yaş altı ölümler çok önemli sayısı toplumun sağlığı açısından.
0: Evet.
1: Şimdi benim öğrencilik yıllarıma dönecek olursak, yani 70'li yıllara dönecek olursak, o yıllarda 1970'lerde bin doğan bebeğin, canlı doğan bebeğin maalesef 225 civarında bebek kaybediliyordu.
0: Çok yüksek
1: doğanlar.
0: Bir rakam. Evet.
1: Çok yüksek ötesi. Yani neredeyse 5 doğan bebeğin bir tanesini kaybediyorduk maalesef Feyza Hanım.
0: Evet, evet.
1: Ondan sonra ne oldu? Bu şu anda bin canlı doğan bebeğin 9,5'unu kaybediyoruz. Tabii 9,5 sayılarla ifade
0: edilmiyor. Oran olarak bakıldığında. Evet.
1: Ama bu çok güzel bir rakam. Ama biz istiyoruz ki
0: keşke hiç olmasa.
1: Sıfır olsun bu rakam. Hı-hı. O nedenle sizinle bu program yapmamız gerekiyor ki ailelerimiz daha bilinçli olsun. Gene aynı şekilde 5 bebeklerde, yani 1000 doğan bebeğin İlk yıl içindeki kaybına bakacak olursak 1970'li yıllarda 1000 doğan bebeğin 1 yaş içinde 163'ü kaybediliyordu maalesef. Şu anda ne kadar kaybediliyor? Hemen hemen 8'i kaybediliyor. Gene onun da sıfır olmasını istiyoruz. Eğer dünya rakamlarına bakacak olursak 5 yaş altında biz dedik ki bizde hemen hemen 10 bebek kaybediliyor. Halbuki dünyada 38 bebek kaybediliyor. Yani biz dünyanın çok üstündeyiz. Ama kendimizi eleştirip kendi çocuklarımızın standartını yükseltmek istiyorsak sıfır olmasını istiyoruz. Aynı şekilde bir yaşın altında, hı-hı, madem ki biz hemen hemen 8 bebeğimizi kaybediyoruz, 1000 doğan bebeğin, ve dünya 30 tanesini kaybediyor, hiç önemli değil. Dünya da yükselsin standartını, biz de sıfıra indirelim istiyoruz. Aynı şekilde dedik ki konuşmamızın başında, çocuklarımız sağlıklı bir aile içinde yaşamaya hakları var. Yani annesiyle babasıyla yaşamaya hakkı var. Ve anne sağlığı da çok önem kazanıyor.
0: Çok,
1: gebelik ve doğumlara bağlı nedenlerle 1970'li yıllarda 100 bin anne adayının 130'u kaybediliyorken şu anda hemen hemen 20 civarında kaybediliyor. Gene yüksek bir rakam olarak görüyoruz ve istiyoruz ki bu olmasın. Lütfen çocuklarımız anneleriyle babalarıyla büyüsünler. Hani halk arasında çok güzel bir söz var. Kız olsun erkek olsun eli ayağı düzgün olsun.
0: Evet, sağlıklı olsun.
1: Analı babalı olsun. Hı-hı. Gerçekten analı babalı büyümek ve sağlıklı büyümek çok önemli. Bu bizim toplumumuzun kültüründe ve içimize, artık genlerimize işlemiş bir olay. Peki biz bunu, yani bu yıllar içinde 1970'lerden bu yıla, yani yarım asırda bunu nasıl elde ettik,
0: evet,
1: diye geriye bakacak olursak, o zaman sizin başlangıçta bahsettiğiniz çok iyi bir gebelik bakımı ve hatta ondan önceki bakımla ilgili, yani anne baba adaylarının daha hamileliği planladıkları andan itibaren doktora başvurmaları ve ne yapmaları gerekiyorsa önlem almalarını istiyoruz. Neden? Sağlığı korumak hastalıkları tedavi etmekten çok daha kolay. Yani bir bebeğin hastalıklı doğmasındansa hasta olmaması için neler, tabii, yapmalıyız? Anne kaybına veya annenin hamilelik ve doğuma bağlı problem yaşamasındansa yaşamaması için neler yapmalıyız? Bunun için anne baba olmaya karar veren çiftlerimiz gidecekler, en yakın sağlık kuruluşuna başvuracaklar ve anlatacaklar. Diyecekler ki biz bebek istiyoruz ve bebek sahibi olması için daha önceki hamileliklerinden bahsedecekler. Yani eğer daha önceden bebekleri olduysa nasıl geçmiş hamilelik? Eğer bebek kayıpları olduysa bu düşük şeklinde mi sonlanmış? Ölü doğum şeklinde mi olmuş? Doğduktan sonra mı kaybedilmiş? Doğduktan sonra ise ne kadar zaman içinde? Yani ilk ay, ilk haftada mı? İlk ayda mı? İlk yıl içinde mi? Çünkü bu zaman dilimleri bizim için çok aydınlatıcı oluyor. Ve bunu, bu konuda bilgi vermelerini istiyoruz. Sadece kendileriyle ilgili değil, aynı zamanda kendi anne babaları, yani büyük anne ve büyük baba adaylarıyla da ilgili bilgi vermelerini,
0: yani,
1: istiyoruz.
0: Aslında genetik çok önemli. Genetik çok, yatkınlık çok önemli. Genetikten gelen hastalıklar vesaire, bunlar, bunların etkisi yadsınamaz. Bunların mutlaka bilgilerinin verilmesi ve sonrasında o bilgiler ışığında biraz hareket etmek lazım. Belki daha sorun görmeden o bebekte, daha sonrasında çocukta bir kontrole mutlaka zaten gidilmesi gerekiyor. Hele ki bir genetik yatkınlık varsa oraya iyice ağırlık vermek,
1: kesinlikle,
0: gerekiyor sanırım.
1: Kesinlikle, çok haklısınız. Hı-hı. Siz çok güzel bir şey söylediniz programı açarken. Çocuğumuzu hayat yolculuğuna çıkarıyoruz dediniz. Şimdi yaz aylarındayız ve biz ufak tefek yolculuklar planlıyoruz. Hı-hı. Ve yolculuğa çıkmadan önce işte valizimizi hazırlıyoruz. Gideceğimiz aracı hazırlamaya çalışıyoruz. Ama çocuğumuzu hayat yolculuğuna hazırlayacağız yaparken de
0: evet.
1: önümüze bir harita alıyoruz. O da dediğiniz gibi gen haritası.
0: Hı hı.
1: Gen haritasını iyi kullanırsak hedefe ulaşıyoruz. Yani sağlıklı olmak hedefimiz.
0: Evet.
1: O zaman ne yapıyoruz? Eğer haritamızı iyi kullanırsak yolculukta da istediğimiz yere gidebiliyoruz. Yoksa İstanbul yerine kendimizi Adana'da, Antalya'da, Diyarbakır'da, Mardin'de bulabiliyoruz. Onun için gen haritasını iyi kullanmak için sevgili ailelerimiz, sizden en büyük ricamız, hamileliği planladığınız anda en yakın sağlık kuruluşuna başvurun lütfen. Kendinizin, yani birlikte sahip olduğunuz çocuklarınızın daha hamilelik dönemleri veya kaybettiğiniz bebeklerinizle ilgili bilgiler veya anne babalarınızın, kardeşlerinizin hamilelikleri ve onların kaybettikleri bebekler hakkında lütfen bize ayrıntılı bilgi verin.
0: Hı hı.
1: Onun dışında başka ne yapabiliriz? Eğer bebekliğinize ve çocukluğunuza bazı hastalıklar geçirdiyseniz,
0: evet.
1: mesela idrar yolu iltihabı gibi, bu çok önemli. Onun dışında bazı beslenme alışkanlıklarınız, yani diyet kullanmanızı gereken, özellikle bebeklik döneminde diyet kullanmanız gereken bir hastalığınız olduysa, bunu mutlaka doktorunuza, sağlık çalışanınıza söylemenizi rica ediyoruz. Bu neden çok önemli? Çünkü hamilelik sırasında biliyorsunuz annelerin ihtiyaçları fark ediyor. Beslenme alışkanlıklarının düzene sokmamız gerekiyor. Eğer bebeklik döneminde diyet kullanmasını gerektiren bir hastalığı olduysa, bunu kendiniz hatırlamıyorsanız bile mutlaka annenizden, babanızdan, kardeşlerinizden öğrenin ve bunu doktorunuza söyleyin ki bu diyet uygulaması hamilelik sırasında da gerekli olabilir. Bu sizi neden korur? Bebeğinizin beyin gelişimi, kalp hastalığı gibi ciddi hastalıklarından korur. Onun için sizden ricamız, mutlaka doktora gittiğinizde kendini, çocukluğunuz, hamilelikleriniz, anne babanızla ilgili bilgileri ayrıntılı vermeniz. Onun dışında diyelim ki anne babanın bulaşıcı bir hastalığı var. Olabilir, hepimiz hasta olabiliriz. Hı hı. Bu hastalıkları da gene hiç çekinmeye gerek yok. Bunu söylemekte yarar var. Çünkü bizim sağlık çalışanları olarak görevimiz sizin sağlığınızı korumak. Eğer bir sorununuz varsa da sökükken dikmek, yani yırtık olmasın, yamaya gerek kalmasın diye. Eğer enfeksiyonunuz varsa, çok güzel ilaçlar var, onun nedenini araştırırız ve tedavisini yaparız. Ondan sonra hamileliğe sağlıklı başlarsınız. Kan gruplarınız çok önemli. Biliyorsunuz halk arasında çok iyi bilinir kan uyuşmazlıkları.
0: Evet.
1: Ve ona bağlı sarılıklar. O nedenle kan grubunuzu biliyor olmamız çok önemli. Gene çok ciddi bir hastalık olan hepatit B taşıyıcılığı aynı zamanda cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Yani eşler birbirlerine bulaştırırlar. Eğer eşlerden birinin böyle bir taşıyıcılığı varsa, diğer eşin aşılanması ve hamilelik sırasında aşının koruyuculuğunun kontrol edilmesi, eğer anne taşıyıcıysa o zaman doğumdan sonra bebeğe hepatit B aşısı ile beraber özel bir tedavinin uygulanması açısından bunun da aydınlatılması gerekiyor.
0: Hı hı.
1: Ve anne sağlığına geri dönecek olursak, hamilelik başladığından itibaren annenin mutlaka ve mutlaka hamileliği planladığı andan itibaren eksik aşıları varsa tamamlanmasını istiyoruz. Bu aşılar arasında dediğim gibi eğer hepatit B aşısına eksikse onun yapılmasını istiyoruz. Eğer kızamık kızamıkçı kaba kulak aşısı çocukluğunda bir doz yapıldıysa mutlaka onun yapılmasını istiyoruz. Yalnız kızamık kızamıkçı kaba kulak aşısı canlı bir aşı olduğu için bu aşıdan sonra 1 ila 3 ay kadar, mümkünse 3 ay kadar hamile kalmaması öneriliyor. Çünkü kızamık ve kızamıkçık kaba kulak, özellikle kızamıkçık hastalığı,
0: hı hı.
1: hamilelik sırasında nezle gibi, grip gibi farkında olmadan geçirilebilecek bir hastalık. Ama maalesef bebekte beyin hasarı, çok ciddi kalp hastalıklarına yol açabilen bir hastalık. O nedenle annenin, özellikle annenin buna karşı aşılanmasını istiyoruz. Gene aile içinde difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci ne karşı bütün fertlerin, özellikle bakacaksa büyük annelerin, büyük babaların aşılanmasını istiyoruz.
0: Bunu yaptıran var mı acaba hocam? Yani büyük anne büyük baba arkadaşım, çok güzel anlatıyorsunuz. Hakikaten ideali bu. Muhteşem bir şey ama bu kadar hazırlanan var mı acaba, ben merak ediyorum. Özellikle büyük anne büyük babaya kadar acaba onları ikna etmek de bir sorun olabilir.
1: Teyze hanım, ben 50 yıldır bu işe gönül veren biri olarak, kocaman yürekli güzel annelerin, babaların çocuklarısınız siz.
0: Evet.
1: Ve eğer anne ölümleri 1970'lerde 100 bin anneden 130'unu kaybederken şu anda 20'sini kaybediyorsak, bu tamamen çok kıymetli sağlık çalışanları kadar çok kıymetli, tabii kocaman ki, yürekli güzel annelerin, babaların
0: şu an
1: sayesinde.
0: Daha bilinçli insanlar. Evet. Özellikle aşı konusuna bence çok da vurgu yapmak lazım. Çünkü son kesinlikle dönemde aşılar sanki iyi değilmiş, aşı yapılmaması gerekiyormuş ve yaptıranlar kandırılıyormuş gibi bir tavır var.
1: Asla.
0: Bunu sizden duyalım hocam. Aşılar çok önemli değil mi şu an bu yapılan aşılar?
1: Bu sağlık hizmetlerinin bu kadar düzelmesi

0: içerisinde 5 yaş altı ölümlerin,
1: evet,
0: 1000 bebeğimizin 220'sini kaybediyorken, 225'ini kaybediyorken, şu anda 1000 bebeğimizin sadece 9'unu kaybediyorsak, bu tamamıyla aşıların,
1: evet, evet,
0: ve iyi bir hamilelik ve bebek bakımının sayesinde. Hı-hı. Ve bunu kime borçluyuz? Hiç kuşkusuz ki devletimize borçluyuz. Ve bu işe gönül veren, kapı kapı dolaşan ebelerimize, hemşirelerimize, hı-hı, teknisyenlerimize, onları götüren şoförlerimize, doktorlarımıza ve hiç kuşkusuz ki bu işi yöneten bakanlığımıza borçluyuz. Ve bize kapılarını ardına kadar açan sevgili ailelere borçluyuz. Bu toplumun başarısı sadece bir kişinin değil. Çünkü, hı-hı, sevgili ailelerimiz, sağlık bir zincirdir. Ve bu zincirde hepimiz bir halkayız ve halka inceldiği yerde kopar. O nedenle halkaları sağlam tutmamız gerekiyor. Aşıları kötülemeye hiç kimsenin hakkı yok. Çünkü ben kızamık hastalığından ölenleri bilen bir hekimim. Çocuk felcinden sakat kalanları, yerlerde sürünenleri, ondan canını kaybedenleri, kuş balazından kaybettiğimiz, yani difteri hastalığından, evet, kaybettiğimiz, tetanoz, hayatımda gördüğüm en üzücü hastalık, 50 yıllık meslek hayatımda gördüğüm en hüzünlü hastalık yeni doğan tetanozdur sevgili aileler. Bu nasıl engellendi?
1: Ailelerin
0: sevgili sağlık çalışanlarımızın, hı-hı, anne adaylarına hamilelik döneminde yaptıkları tetanoz aşısıyla engellendi ve biz bununla gurur duyuyoruz ülke olarak. Dünya standartlarının üstüne çıktığımız ve ben geçen gün genç meslektaşlarımla beraberdim. Siz yeni doğanlarda tetanoz gördünüz mü dedim. Hocaları bile ben görmedim dedi.
1: Ne kadar güzel.
0: Çok gurur verici.
1: Görülmesin zaten tabii.
0: Hiçbir
1: ki
0: zaman görülmesin. Onun, hı-hı, için sevgili ailelerimiz, lütfen aşılama konusunda el ele, gönül gönüle birlikteliğimizi devam edelim. Çok güzel aşılar var ve biliyor musunuz, çocuk felcini yapan, bulan doktor bu aşıyı ilk kimde uygulamış? Çocuklarında.
1: Evet.
0: Eğer kötü bir şey olsa kendi çocuğuna yapar mı? Yapmaz. Evet. Onun için bunu mutlaka devam etmemiz lazım.
1: Peki hocam, sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında yine hem bebeklerin hem annelerin sağlığı ile ilgili konuşmayı sürdürelim.

0: ailece devam ediyor. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Fatma Nur Çakmak'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Doğumdan önceki durumdan bahsediyoruz, anne bebek sağlığından bahsediyoruz. Şüphesiz ki annenin sağlıklı olması, vitaminlerinin yerinde olması hem anne için hem bebek için çok önemli. Bu gebelik döneminde ya da gebelik öncesindeki süreçte özellikle hangi durumlara dikkat etmek lazım? Neleri kontrol ettirmek lazım? Şu açılardan bir eksik var mı vücudumda, bir kan tahlili alındığında ya da hangi takviyeleri kullanmak lazım?
1: Hamileliği planlayan çiftlerimiz en yakın sağlık kuruluşuna başvurduklarında, hı hı, mutlaka kendilerine enfeksiyon yönden araştırılacaktır. Çünkü herhangi bir enfeksiyonları varsa
0: tedavi edilmesi
1: çok
0: lazım.
1: Önemli. Hı hı. Eğer sigara, alkol veya ilaç alışkanlıkları varsa o konuda yardım almaları çok sağlıklı olur. Bebeğin hem sosyal gelişme açısından, hem beden gelişme açısından, hem ruh sağlığı açısından, evet, çok kıymetli bu. Aynı zamanda dünyada çok yaygın olan demir eksikliğine bağlı kansızlık, özellikle kadınlarda çok aylık var. Kayıplar nedeniyle hemen hemen 4 kadından birinde dünyada kansızlık var.
0: Evet.
1: Ve bu hamileliklerde daha da artıyor. 3 kadından birine olacak şekilde. O nedenle hamileliği planladıkları andan itibaren anne adaylarına mutlaka demir eksikliği varsa, buna bağlı kansızlık varsa bir an önce tedaviye başlamak lazım. Kaldı ki hamilelik sırasında annelerin takipleri yapıldığı için uygun koşullarda mutlaka o dönemde de eğer kansızlık çıkıyorsa onun da tedavi edilmesi gerekiyor. Çünkü bebeğimizi kanımıza ve canımıza besliyoruz.
0: Tabii ki.
1: Ama daha önce hamilelik öncesinde folik asit takviyesi yapılıyor. Özellikle ilk bir ay, yani bir ay süreyle yapılması öneriliyor. Neden bu çok önemli? Çünkü bebeklerimizde beyin ve omurilikle ilgili hastalıkların gelişmesine engel olduğu gösterildi.
0: Hı hı.
1: O nedenle mutlaka bir ay süreyle hamile adaylarının folik asit kullanmalarında yarar var.
0: Hatta hamilelik boyunca da devam edebiliyor.
1: Tabii doktorları, evet, uygun görüyorsa, hı-hı, o şekilde de devam edebilir. Ama hamilelik öncesinde mutlaka eksiğin tamamlanması lazım. Gene bebeğimizi kanımızla, canımızla beslediğimiz gibi kemiklerimizle de besliyoruz.
0: Tabii.
1: Özellikle kış aylarında son 3 ayı, hamileliğinin son 3 ayı ve lohusalık dönemi kış aylarına denk gelen anne adaylarının D vitamini takviyesi alması da çok önemli. Gene D vitamini yönünden de değerlendirmek lazım. Çünkü hamilelikte bebeğimizde eğer kemik erimesi varsa, ki kış gebelerinde ve kış emziklilerinde, bunu bebeklerinde de kemik erimesinin olduğu gösterildi araştırmalarda. Bu kişilerin çocukları büyüdüğünde, yani yaşlandığında, anne baba, büyük anne büyük baba olduğunda kemik kırıkları olma ihtimali çok yüksek oluyor sevgili aileler. O nedenle sizden ricamız, eğer D vitamini eksikliği varsa anne adaylarında, baba adaylarında, mutlaka hep beraber tedavi olalım ki çocuğumuzun gençliğini, yaşlılığını garantiye alalım. Aynı şekilde eğer çocuğumuz kızsa onun bebeğinde de kemik erimesi ihtimali
0: ne kadar
1: çok
0: aslında
1: yüksek oluyor.
0: Nesiller boyu etkileyen bir, evet, süreç.
1: Evet, yani sadece, evet, beşikten mezarı değil. Kesinlikle. Aynı zamanda kuşak, dediğiniz gibi kuşaktan kuşağa bile yatırım yapmış oluyoruz. Yani çocuğumuzun sağlık bankasında büyük bir hesap açıyoruz ve istiyoruz ki o hesap hep sağlık bankası, sağlık adına zengin olsun.
0: Bu arada babanın da payı var, onun da altını çizeyim hep, çünkü sanki anneden sadece anneden bir şeyler alınıyormuş gibi düşünülüyor ama bakın babanın da sağlıklı olması
1: kesinlikle
0: ne kadar önemli.
1: Tabii ki, çünkü başından söyledik, annen ve babanın mutlaka enfeksiyonlar, sigara, hı-hı, alkol, hı-hı, beslenme, eksik aşıları açısından mutlaka değerlendirilmeleri ve varsa eksikleri tamamlanması gerekiyor. Çünkü sevgili ailelerimiz, sağlığımızı korumak, hastalıklarımızı tedavi etmekten çok daha kolay ve çok daha ucuz. E hiç kuşkusuz ki çok daha keyifli.
0: Evet.
1: Çünkü düşünün ki bebeğinizin büyüdüğünü görüyoruz. Hep beraber görüyoruz. Hmm. Onun okula gittiğini görüyoruz. Büyük insan olduğunu bakın düşünün, diyoruz ki anne olduğunda bebeğini iyi beslesin diye D vitaminini şu andan itibaren anneliğinden itibaren takviye yapalım diye. Gene kan grubu uyuşmazlığı varsa iyi takip edilmesi gerekiyor. Çünkü anne baba adayları arasında kan grubu uyuşmazlığı olduğu zaman mesela anneden bazen anne karnından sıvı almak gerekebiliyor veya bebekten örnek almak gerekebiliyor anne karnındayken. O tür durumlarda koruyucu maddenin yapılması gerekiyor. Bu veya anne veya istenmeyen bir düşük olduğu zaman veya bir küretaj yapılması gerektiği zaman mutlaka anne adayına koruyucu, bu kan uyuşmazlığına karşı koruyucu ilacın uygulanması gerekiyor ki bir sonraki gebeliğini sağlıklı geçirebilsin.
0: Hı hı. Çok önemli konular bunlar. Sağlıklı bir bebek aslında büyüyecek ve sağlıklı bir topluma doğru hepimizi aslında getirecek, birçoğumuzun sağlığını etkileyecek birçok faktör var. Hepsi birbiriyle zincirleme bağlantılı. Bakın kuşaklar boyu geçen bir durum var. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Çünkü o her bebek bizim için bir umut, sizin de dediğiniz gibi. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Sağ olunuz hocam.
1: Bu programı hazırladığınız için biz size çok teşekkür ederiz.
0: Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Fatma Nur Çakmak bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Hasan Tellioğlu. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Pazartesi yine umarız ki güzel bir günde Ailece programında buluşuruz. 13 ana haber bülteninin ardından pazartesi buluşmak üzere. Mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün kanun önünde eşitlik ilkesi üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.

Kanun önünde eşitlik. Devletin hakim olduğu toplumsal düzende hukuk kurallarının devlet gücüne tabi tüm bireylere, bu bireyleri birbirinden farklı kılan cinsiyet, ana dil, din, siyasi görüş, sosyal statü, makam, maddi güç gibi unsurlardan bağımsız olarak ayrımcılık yapmadan eşit şekilde uygulanmasıdır. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz kanun önünde eşitlik ilkesi. Bilindiği üzere gerek uluslararası sözleşmelerde gerekse anayasamızda kanun önünde eşitlik en temel insan hakkı olarak düzenlenmiştir. Evet, kanun önünde eşitlik hukukun üstünlüğünün ve demokratik hukuk devletinin temel ilkelerinden biridir. Bu ilke herkesin hukuk düzeni karşısında eşit hak ve yükümlülüklere sahip olmasını, devlet organlarının benzer durumda bulunan kişilere aynı muameleyi yapması, aynı kurallara tabi tutmasını ifade etmektedir. Kanun önünde eşitlik ilkesinin temel dayanak noktası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. maddesidir. Evet, bu maddede herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olacağı net bir şekilde düzenlenmiştir. Evet, peki anayasa ve uluslararası sözleşmeler neden bu eşitlik ilkesini getirme gereği duymuştur? Bu ilkenin, yani kanun önünde eşitlik ilkesinin amacı bireyler arasındaki keyfi ayrımları bertaraf etmektir. Kişiler arasında keyfi bir ayrım yapılmasını önlemek ve hukukun herkese eşit şekilde uygulanmasını sağlamak için bu ilke mevzuatımıza konulmuştur. Böylece adalet, hukuk ve hukukun üstünlüğü, hukuk güvenliği ve toplumsal barış koruma altına alınmıştır. Evet, kanun önünde eşitlik, herkesin her durumda aynı muameleye tabi tutulması anlamına gelmez. Evet, kural herkesin kanun önünde eşit muameleye tabi tutulması olsa da bazen bunlara çeşitli istisnalar getirilmiş olabilir. Aynı durumda bulunan kişilere aynı muamele yapılır, farklı durumda bulunan kişilere ise farklı muamele yapılır. Bu eşitliktir. Özellikle devlet organları ve kamu makamları kişilere hukuken geçerli ve objektif bir neden olmaksızın farklı muamele yapamaz. Keyfi ayrımcılık yapamaz. Bu anayasal eşitliğe aykırıdır. Yasama organı, yürütme ve yargı organları ve tüm idari makamlar işlemlerinde eşitlik ilkesine uygun hareket etmek zorundadır. Ve kamu hizmetleri hiçbir ayrım gözetilmeksizin herkese eşit sunulmalıdır. Fakat az önce de belirttiğimiz üzere bazen durumu farklı olanlara farklı bir muamele yapılması da eşitlik ilkesinin bir gereğidir. Anayasa bazı hallerde kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere, savaş ve vazife şehitlerinin dul ve yetim çocuklarına, mağlul ve gaziler gibi bazı kesimlere ayrıcalık tanıyabilir. Bu pozitif ayrımcılık eşitlik ilkesine aykırı değildir. Evet, örneğin bir toplu taşıma aracına bindiğimizde bazen dikkatimizi çeker. İşte bu koltuk hamilelere, gazilere ya da ve benzeri gibi çeşitli gruplara ayrılmıştır der. Biz oraya geçip oturup kanun önünde herkes eşittir, dolayısıyla ben buradan kalkmam diyemeyiz. Çünkü engelli bir vatandaşa orada bir avantaj sağlanması bir eşitsizlik değildir. Eşitliğin dengede sunulması anlamına gelir. Evet, ya da

0: Doğum iznine ayrılan bir kadın örnek gösterilerek bir erkeğin ben de doğum izni istiyorum demesi düşünülemez. Evet, tabii ki objektif ve makul ölçüde bu eşitliğin sağlanması şarttır. Kanun önünde eşitlik, hukuk devleti ilkesinin de ayrılmaz bir parçasıdır. Bir devlete hukuk devletidir diyebilmemiz için orada herkesin kanun önünde eşit muamele görmesi şarttır. Evet, bazı durumlarda eşitlik ilkesine aykırılık gereği Anayasa Mahkemesi'ne başvurulabilir ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurulabilir ve kişi kendisine eşit muamele yapılmadığını, ayrımcılığa tabi tutulduğunu belirtebilir. Evet, toparlayacak olursak kanun önünde eşitlik ilkesi neden vardır? Birincisi, insanlar arasında hukuki güvenliği sağlar, ayrımcılığı önler. İkincisi, kamu yönetiminin, idarenin insanlara karşı tarafsızlığını güçlendirir. Üçüncüsü, yargıya güveni artırır. Dördüncüsü, temel hak ve özgürlüklerin eşit şekilde kullanılmasını güvenceye bağlar. Ve sonuncusu, demokratik hukuk devletinin temel unsurunu oluşturur. Kanun önünde eşitlik ilkesi, aynı hukuki durumda bulunan kişilere aynı kuralların uygulanması, farklı durumda bulunan kişiler arasında ise objektif, makul ve ölçülü nedenlerle farklı muamelede bulunulmasını ifade eder. Bu ilke hem bireylerin keyfi olarak ayrımcılığa uğramamasını hem de devletin bütün işlem ve eylemlerinde adalet, eşitlik ve tarafsızlık ilkesine göre hizmet etmesini sağlar. Değerli dinleyicilerimiz, bugün kanun önünde eşitlik ilkesini değerlendirdik. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: Reklamlar. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklamlar.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo 1.

0: bakış açısı.
1: Bakış açısı programına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Programımızda aktüel meselelerin tarihi arka planını, iktisatla, sosyolojiyle, kültür sanatla kesişimini ele alıyoruz. Değerli uzmanlarımız marifetiyle sizlere farklı bakış açılarını sunmaya gayret ediyoruz. Değerli uzmanımızı sizlere takdim etmeden önce çalışma arkadaşlarımı arz etmek isterim. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, yapımcımız Mine Avcı ve mikrofonda bendeniz Murat Yılmaz. Değerli konuğumuz doçent doktor Merve Suna Özel hocamıza hoş geldiniz demek isteriz. Hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum hocam. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Merve hocamız uluslararası ilişkiler çalışıyor. Doçent bu konuda. Kırıkkale Üniversitesi İktisadi Dairi Bilimler Fakültesi'nde hoca. Ayrıca yazılı görsel medyada da bu konuları, krizleri, uluslararası ilişkiler meselelerini yorumluyor. Hocam bugün İran meselesini biraz konuşalım istiyoruz. Hani orada ateşkes oldu, anlaşma oldu, olmadı de, yani böyle uzunca zamandır devam eden ve bir süre daha devam edecek gibi görünen bir problem var. Uluslararası ilişkileri meşgul edecek. Çünkü ateşkes dahi ve hani ilk anlaşma dahi tam anlamıyla bütün meselelerin çözülmesi anlamına gelmeyecek. Henüz hani bu imzalanıp imzalanmadı, onu tam şey yapamıyoruz, evet. Bilemiyoruz. Çünkü sahada her an değişimler var, ama öyle olsa bile daha sonra bir takım temel meselelerin görüşüleceği yeni bir zemin oluşacağı anlaşılıyor. Şimdi problemi biliyoruz, yani savaşın nasıl çıktığını.

0: diplomasi içerisinde ikinci defa vurulmuş oldu. İran'ın bu konudaki diplomasisinin yanı sıra bölge ülkeleri, Türkiye başta olmak üzere Pakistan, efendim Suudi Arabistan, Mısır, körfez ülkelerini de dahil edebiliriz. Hepsi aslında bu problemin hani bir anlaşmayla çözülmesi için de gayret sarf etti. Burada zaman zaman Trump, Amerikan Başkanı bunu dile getiriyor. Bu ülkelere de teşekkür ediyor. Fakat İran'ın hem bu anlaşma zemininden istifade ettiğini ama hem de mesela ilk görüşmelerin yapılmasında İstanbul seçeneğini reddederek Umman'ı tercih ettiğini, daha sonra İslamabad'da yapılan görüşmelere rağmen Avrupa'da imzanın olmasını istediğini biliyoruz. Ve bunu da kamuoyuna hani yansıttıkları görüşlerle işte böyle olursa Sünni bir blok ortaya çıkar gibi garip, yani gerçekten garip bir yaklaşımla değerlendirdiğini görüyoruz. Bütün bu Sünni ülkeler blok halinde seni kurtarmaya çalıştılar. Yani Sünni bloğun neyinden sen şikayet ediyorsun? Yani gerçekten garip. Size garip gelmiyor mu hocam? Onunla başlayalım.
1: Kesinlikle haklısınız hocam. Benim zaten bu konudaki en büyük üzüntüm ikinci kere Umman'da bir araya gelmeleri. Çünkü o dönemde Sayın Hakan Fidan'dan da Sayın Cumhurbaşkanımızdan da gelen açıklamalar İstanbul yönündeydi. Yani hocam, tarihsel gerçekleri ya da günün sonunda belli oranda karşıtlıkları bir kenara bırakmak gerekiyor. Eğer burada sivillerin hayatından, çocukların hayatından bahsediyorsak, o zaman yapılacak şey masanın nerede kurulduğundan ziyade masayı kuran tarafların iyi niyeti ve yaklaşımları haline geliyor. Neden buna bu kadar önem veriyorum onu da söyleyeyim. Çünkü eğer o İstanbul'da masa kurulsaydı bugün ilk aşamada Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırdığı yer Minap İlkokulu'ydu. 180'e yakın çocuk hayatını kaybetti. Onlar hayatını kaybetmeyecekti. Lübnan'da aynı şekilde, İran'da aynı şekilde, Gazze'de aynı şekilde binlerce çocuk, binlerce insan hayatını kaybediyor ve maalesef ki bu döngü haline getirildi ve kanık satılmaya çalışılıyor.
0: Hayır, bu kısım doğru, haklısınız. Yani burada İsrail'in, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırganlığı çok açık. Bu okula yönelik saldırının arkasında da Amerika Birleşik Devletleri var. Yani sonra da bunu tespit ettiler. Hani söylediler de böyle kendilerinin

0: Evet yani o var, bir de zaten Türkiye baştan beri bu mezhep meselesine, etnik meseleleri aşacak bir bölgesel perspektif içinden hani istikrarlaştırıcı bir güç olarak işbirliği, refah ve barış perspektifiyle meseleye bakıyor. Yani bunu bakarken de şimdi o hani Sünni ülkelerin bir kısmı da vaktiyle bundan uzaktılar ama aradan geçen zaman içerisinde yaşananlar onları ikna etti. İnşallah umulur ki İran da ikna olur ve bu mezhep kaygılarının ötesinde bunu aşacak bir bölgesel çerçeveye oturur bu. Ve sadece hani İslam ülkeleri de demeyelim. İslam ülkeleri evet aralarında anlaşmalılar ama yani bunun içine başka aktörlerin de dahil olabileceği bir dış müdahaleyi, şiddeti engelleyecek bir hani barış tesis edilebilir. Bu bakımdan hani Türkiye'nin bu istikrarlaştırıcı güç kavramıyla ilişkisini, öyle bir kitap da hazırladınız herhalde.
1: Evet hocam.
0: Bir değerlendirir misiniz?
1: Tabii ki de hocam. Biz 2016'dan bu yana aslında hocam o 15 Temmuz'daki süreçten sonra dış politikada şunu gördük. Bizim etrafımız gerçekten bir yangın yeri ve sürekli aktörler bunu körüklüyorlar ve bunu yaparken de Türkiye'nin de aynı şekilde güçsüz olması isteği yaklaşımlarını gördük. Çünkü o dönem içerisindeki herkes hatırlayacaktır. Batı'dan gelen açıklamalar ne kadar tatmin ediciydi. Çok büyük bir soru işareti. Bu nedenle de 10 yıllık bir süreç içerisinde Türkiye etrafındaki bütün çatışma alanlarda istikrar sağlamaya yönelik hareket etti. Bu nedenle İran konusunda belirttiğiniz aslında o mezhep ya da işte diğer farklılıklar Türkiye için günün sonunda insanın merkeze alındığı bir istikrar alanı oluşturmayla alakalı okunuyor ve bu son derece değerli. Gazze'de de aynı şey için uğraşıyoruz. Bugün Lübnan için de aynısı için uğraşıyoruz.
0: Daha önce Suriye, Irak,
1: evet,
0: bunları da zikretmemiz
1: kesinlikle
0: lazım
1: hocam.
0: Değil mi? Libya, işte bu Kızıldeniz etrafındaki Afrika ülkelerinde yaşananlar, bütün bunlar hep Türkiye'nin istikrar temin etme gayretini ifade ediyor. Tam bunun belki anlaşılması için hocam, İsrail'in de bunun tam zıddında yer alan kaos senaryosuyla belki beraber düşünmek lazım. Hani öyle açabilirseniz belki daha anlaşılabilir olabilir.
1: Tabii ki de hocam. Belirttiğiniz gibi gerçekten bizim istikrar sağlamak istediğimiz ve bence bir istikrar doktrini oluşturduğunuz bu alanda İsrail sürekli olarak yaptı ki evet 7 Ekim 2023'te başlatıyoruz ama tarihsel olarak çok geçmişe dayanan yayılımcı irredantist politikaları karşısında Türkiye sınırları çizmeye çalışıyor. Afrika'da çok önemli hocam çünkü Afrika'da da Türkiye Somaliland konusunu istikrar diplomasıyla çözdüğü halde orada da ne dediler? Biz Somaliland'i tanıyoruz. Hemen bir istikrarsızlık. Suriye'de şimdi Türkiye olmasa Suriye başlığında da özellikle şunu hatırlatmak istiyorum. Netanyahu birkaç yıl önce Birleşmiş Milletler kürsüsünde 3 tane ülkeyi siyah işaretlemişti haritada. İran, Irak, Suriye.
0: Lanetli ülkeler.
1: Aynen, lanetli
0: öyle demişti.
1: ülkeler demişti hocam. Şimdi sürece bakalım. Bence burada terörsüz Türkiye başlığı da devreye giriyor. Neden bu kadar önem verildi? Bölgede istikrarı sağlamak için yapmanız gereken sorunları çözmek ve terör bu bölgenin en büyük sorunu. Türkiye, Irak'ta da Suriye'de de bu adımları destekleyici şekilde aslında o yeni yapı içerisinde attı. Şimdi benzer şekilde biz diğer bölgelere de odaklanıyoruz. Çünkü terörsüz Türkiye, terörsüz bölge. Terörsüz bölge İsrail'in sınırlandırılması demek. İsrail'i sınırlandıramadığımız zaman biz şunu gördük. 7 Ekim 2023'ten beri İsrail Filistin topraklarında, Lübnan topraklarında, İran topraklarında, Irak
0: Suriye,
1: topraklarında, Suriye topraklarında,
0: Yemen,
1: Yemen, Katar dahil çünkü
0: Katar.
1: Katar'a da saldırı yaptı
0: Evet.
1: ki Katar Amerika'nın en önemli belki Ortadoğu'daki müttefiklerinden biri. Yani 8-9 ülkeyle aynı anda savaş başlatıp istikrarsızlık ortaya çıkarmaya çalışan bir aktör. Peki siz burada ne yapacaksınız? İşte bence İran'da da daha savaş başlamadan önce Türkiye'nin açıklamaları ve İstanbul'u merkez göstermesi bu açıdan önemliydi. Bizim bir de hocam şöyle bir şeyimiz var. Biz 2022'den bu yana Rusya-Ukrayna savaşında aktif taraflarından biriyiz. Arabuluculuk konusunda. Ve bu arabuluculuk son derece önemli.
0: Hocam bir virgül koyalım oraya, araya girmeme müsaade edin. Ya arabuluculuk konusunda başarılı da olduk. Yani
1: Kesinlikle.
0: biz, yani ben hani çok iyi şimdi hatırlıyorsunuzdur. Mevlüt Bey'in o zamanki Dışişleri Bakanı'nın çalışmasıyla taraflar anlaştılar ve anlaşma tesis edilecekti. Maalesef İngiltere başta olmak üzere kimi Amerika, Avrupa ülkeleri ve o

0: zamanki Amerika Birleşik Devletleri yönetimi bu anlaşmayı engellediler. Savaşın bugüne kadar uzamasının arkasında Türkiye'nin bu başarılı arabuluculuğunun engellenmesi var.
1: Evet hocam, işte ikincisini de İran'da gördük sanırım. Ben şahsen buna Türkiye'nin proaktif arabuluculuğu diyorum. Çünkü biz daha bir sorunun en başına diyoruz ki bakın bunlar sıkıntı olacak, bir savaş süreci geliyor. Bu bizim siyasi kültürümüzden, bu bizim bence adalet anlayışımızdan kaynaklı bir öngörü diyebilirim. Şimdi ikinci olarak da İran'daki masa aynı şekilde bozuldu bence, İstanbul olması. Ama buradaki tarafların ya da buradaki sürecin durumunu da belki ilk başta belirttiğiniz gibi farklı okumak gerekiyor.
0: Bu müdahaleyi de aslında hani sınırlandırarak Türkiye yine bugünkü barışa katkı verdi. Çünkü malum İran'ın hani rejim değişikliğinin ötesinde etnik bir takım gruplar marifetiyle iç savaşa sürüklenmesi İsrail'in senaryosuydu.
1: Evet.
0: Amerika'yı da ikna etmiş. Türkiye buna mani oldu. Yani bu çok önemli bir şey. Şimdi İsrail başarısızlığının sebebiymiş gibi bunu zaman zaman söylüyor. Türkiye'yi ve Erdoğan'ı suçluyor. Halbuki Türkiye ve Erdoğan yani etnik bir çatışma üzerinden bu aynı zamanda mezhebi bir karakter de kazanacaktı. Bölgedeki birçok ülkede yaşanacak iç savaşı, istikrarsızlığı, kaosu da engellemiş oldu. Tabii özellikle İran'da. Dolayısıyla İran'a yönelik müdahale de daha dar bir alanda bu İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan silahlı kuvvetleri ve istihbarat örgütleriyle yaptığı çalışmayla sınırlı kaldı. Yani İran'ın içine oradaki etnik mezhebi bir çatışmaya dönüşmesini Türkiye aslında engellemiş oldu.
1: Kesinlikle hocam. Aslında haritada çok net. Yani hani az önce de konuştuk. Üç tane ülkede savaş başlatmak istedi İsrail. İran'ın yanı sıra Irak ve Suriye'de de istedi. Şimdi geçtiğimiz günlerde hocam Türkiye'nin konumuyla ilgili belirttiğiniz nokta çok önemli. J.D. Vance'in Türkiye'ye haber verdiği iddiaları ortaya atılmıştı. Türkiye'nin gerçekten buradaki özellikle Irak
0: Ben
1: odağında süreci etkilediği
0: şart yani
1: söylenmişti.
0: gerek var mı hocam böyle bir haber vermeye? Yani Türk
1: Yok.
0: devlet aklı, Türkiye'deki devlet kurumları yani siyaset konusunda bu kadar tecrübesi olan Erdoğan, Hakan Fidan bunu fark etmemişler midir?
1: Hocam orada da sanırım şunu söylemek gerekiyor. Bence belirttiğiniz konu son derece önemli. Ama bunun arka planında da J.D. Vance üzerinden İsrail kaynaklı haber olduğu için söylüyorum. İsrail'in J.D. Vance'i istemediği gerçeğini görüyoruz. Yoksa
0: Tabii,
1: neden bir anlam
0: tabii.
1: ortaya çıksın
0: Doğru,
1: kendisi?
0: doğru.
1: Çünkü
0: O
1: J.D. Vance
0: içerideki bir hesaplaşmanın yansıması.
1: kesinlikle. Ne
0: Yoksa
1: savaşı da
0: Türkiye,
1: istemedi hocam.
0: tabii Türkiye zaten bunun böyle olacağını hani birisinin söylemesine gerek kalmayacak kadar hani şunu söylemek lazım. Sahada, Suriye'de, Irak'ta, İran'da Türk istihbaratı yok mu da Amerikan Başkan gelmiş ona söylesin. O zaten onu görüyorlar yani.
1: İşte hocam yani iki ayağı var. Biri
0: Evet.
1: J.D. Vance üzerinden, bir de belirttiğiniz gibi Türkiye'nin durumunu belki de böyle farklı yorumlatma açısından, ama biz zaten bu süreç içerisinde çok yüksek oranda dezenformasyonun arttırıldığını da görüyoruz. Yani bu da savaşın farklı bir boyutu haline geliyor. Şimdi buradan hocam yola çıktığımızda Türkiye gerçek anlamıyla belirttiğiniz gibi bölgeye yayılacak bir geniş çaplı savaşı engelledi. Çünkü Suriye burada çok hassas bir konumda. Hatta İsrail bizim belki biraz sinir uçlarımızı da burada test etti. Çünkü Lübnan saldırılarını başlattıktan sonra bir ara Suriye'ye de yönelmeye başlamıştı. Yine orada Sayın Erdoğan'ın açıklamaları üzerinden ya da Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamalar üzerinden bir sınır çizildiğini gördük. Ama günün sonunda yine gelinen noktada hocam, son bence Trump'ın açıklamalarından da şunu görüyoruz. Türkiye yine bir anlaşma masası için inanılmaz efor sarf ediyor.
0: Evet, Türkiye gerçekten istikrarlaştırıcı bir güç olarak bölgesindeki gelişmelerin hem bölgeye hem Türkiye'ye verdiği zararı çok gördü. Yani Balkanlar'da gördü, Kafkaslar'da gördü, Orta Doğu'da gördü. Şimdi mesela bir başka önemli husus Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri üzerinden gelişiyor. Karabağ işgalinin Azerbaycan ordusu tarafından sona erdirilmesi, Türkiye'nin desteğiyle sona erdirilmesinden sonra şimdi Ermenistan-Azerbaycan, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin bir çözüme bağlanacağı anlaşmaya doğru gidiliyor. Ermenistan'ın içinde de bunu destekleyen ciddi bir halk tercihi var.
1: Evet.
0: Paşinyan bu tezi destekleyen Paşinyan yeniden seçildi. Karşı güçler de bütün Rusya'nın manipülasyon gayretlerine rağmen başarısız oldular. O bakımdan hani aynı şey şimdi bu Kafkasya'da gerçekleşecek ve çok kısa süre içerisinde Ermenistan hani arzu edilen değişiklikleri yaparsa Kafkas dörtlüsünün beraberce hani istikrar işbirliği, iktisadi işbirliği, ulaştırma işbirliği sağlayabilecekleri, daha da ileri noktalara gidebilecekleri bir yeni ilişki ağı ortaya çıkabilir. Malum Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan arasında böyle bir işbirliği var. Ermenistan'ın bu işe dahil olması hani artık zaman meselesi gibi görünüyor. Türkiye Kafkas altılısı adı altında aslında Rusya'yı ve İran'ı da işin içine dahil etmek istedi ama iki ülkenin maalesef buna hani çok sonra katılacakları anlaşılıyor. Çünkü direniyorlar hala.
1: Evet.
0: Değil mi? Ne dersiniz? Yani oradaki bir Kafkaslar açısından da bakarsak bu istikrarlaştırıcı güç meselesi biraz daha pekişmiş olabilir.
1: Kesinlikle haklısınız hocam. Burada Ermenistan'daki son seçimler son derece önemliydi zaten. Çünkü Rusya'dan çok büyük baskı olduğunu gördük. Belirttiğiniz gibi Paşinyan karşısında hatta Rusya'da yaşayan Ermenilerin gönderildiği oy kullanması için iddialar dahi söz konusuydu. Şimdi buradan hareketle şunu söylemek gerekiyor. Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye arasındaki süreç son derece önemli bir şekilde ilerliyor. Bence Ermenistan'ın burada yapacağı tercih belki de yol haritasını belirleyecek. Çünkü Zengezur koridorundan tutalım da son dönemde Türkiye Ermenistan arasında yaklaşık 33 yıl sonra açılan demir hattı projelerine kadar yeni bir bağlama oluştu her şey. Genelde Türkiye'yi işte orta ölçekli aktör diye yorumluyorlar ama ben yükselen güç konumunda olduğumuzu düşünüyorum ki benzer şekilde Azerbaycan üzerinde de belki bunu okumak gerekecek. İran, Amerika, İsrail savaşı bölgeye son derece önemli bağlamlarda etkiledi. Yani en önemli konusu, evet biz şu an koridorlardan, yeni güzergahlardan bahsederken Türkiye'nin de özellikle burada orta koridoru dahil edeceği, işte Zengezur'la birlikte okuyabileceğimiz yeni bir enerji geçiş merkezi olma noktası var. Hep bir güzergah olarak, koridor olarak bahsediyorlardı ama bence Türkiye bir merkez konumuna gelmeye başladı.

0: gibi aktörlerle mi yola devam edecek? Çünkü İran'ın da Ermenistan'la ilişkilerinde Türkiye karşıtlığı olduğunu biliyoruz.
1: Engelleyici, yani Türk dünyasının arasındaki irtibatı koparmaya yönelik bir mevziye, yani bir böyle hani yıkıcı bir mevziye dönüştürmek istiyorlar Ermenistan'ı, ama bu Ermenistan'ın ağır maliyetine yol açıyor. İşsiz kalıyorlar.
0: Kesinlikle.
1: Yurt dışına göç oluyor. Fakirlik oluyor. Bir de üstüne hani savaş oluyor. Dolayısıyla Ermenistan bu manada doğru bir karar verdi. Bu hani ifade ettiğiniz yol koridor meselesi, şimdi mesela Hicaz demir yolu ve Körfez'e yönelik yol ve koridorlarla Irak Kalkınma Yolu'nun beraberce ele alındığı zeminde gelişiyor. İsrail Türkiye'yi dışlamaya çalışırken kendisi şu anda dışlanmış durumda.
0: Kesinlikle.
1: Malum Hindistan Körfez üzerinden Türkiye'yi dışlayan bir senaryo harekete geçirmek istedi. Şimdi eğer böyle yapmamış olsa ve bu kadar soykırımın, katliamın içinde girmemiş olsaydı bu demir yollarından, geçiş güzergahlarından istifade edebileceği ve hani Filistin'in hakkını teslim etmiş olsaydı bir normal aktöre dönüşebilirdi, ama İsrail kendisini anormalleştirdi. O yüzden de şu anda bu projelerin dışında. Bunu da bozmak için Doğu Akdeniz üzerinden bir takım senaryolar geliştiriyor. Belki hani bu istikrarlaştırıcı güç bakımından o hatta da bir bakmamız lazım.
0: Kesinlikle hocam, hatta orada hemen Yunanistan, Güney Kıbrıs, Rum kesimi aklımıza geliyor. Çünkü sürecin başından bu yana bu üç aktör birleşmiş durumdalar. Sadece enerji geçişi noktası, daha önceki yıllarda karşımıza çıkan işte İsmet, yani Doğu Akdeniz projeleri gibi projelerle değil, aynı zamanda güvenlik alanında da kendilerini belki böyle altıgen güvenlik yaklaşımı diye İsrail'in tanımadığı bağlamı oluşturmaya çalışıyorlar. Ama bence bu çok sorunlu bir durum. Çünkü siz de az önce belirttiniz, katliamlar ve soykırımlarla karşı karşıya olduğumuz bir dönemde tarihin doğru yerinde durmak son derece değerli hale geliyor. Ve siz tarihin doğru yerinde durduğunuzda zaten bir bakıyorsunuz, o istikrar yaklaşımı içerisinde bütün aktörler sizle birlikte yol haritanıza dahil olmuş oluyorlar. İşte yeni oluşan yol geçiş alanları bu açıdan son derece önemli. Hatta belki şunu da eklemek gerekiyor. Suudi Arabistan'ın da özellikle bu hatta katılacağı, belki yarın öbür gün sadece işte petrol geçişi, gaz ya da işte sıvılaştırılmış gaz taşınımı konusunda değil, yeni işbirliklerini bir merkez haline getirebileceği alan oluşur.
1: Tabii,
0: yani bunu da görüyoruz.
1: Tabii tabii, zenginleştirilecek bu işbirliği. Şimdi yani yollar, koridorlar beraberinde bir medeniyet ilişkisini, alışverişi, ticareti gündeme getiriyor. Nüfusun karşılıklı gelip gitmesi, istihdam, işte iki ülkenin, ülkelerin, yani sadece iki ülkenin demeyelim, bu muhtelif komşuların arasındaki türlü düzeylerdeki entegrasyonu, bu eğitimle ilgili olacak, efendim turizmle ilgili olacak, çeşitlenecek yani. Önemli olan bu perspektifi ortaya koymak. Türkiye bu perspektifi koydu. Şimdi birkaç dakikamız daha var herhalde. Bu iki dakikalık bir Balkan penceresi açıp bırakalım hocam.
0: Tabii hocam. Balkanlarla alakalı da hocam belki şunu eklemek gerekebilir. İran savaşından etkilenen bölgelerden biri. Çünkü Balkan coğrafyasında da biz enerjinin son derece önemli olduğu bir arka plan görmüş oluyoruz ve şunu söylemek gerekiyor. İran, Amerika, İsrail savaşı günün sonunda enerji fiyatlarını etkilediyse, Balkanlar üzerinde de Rus enerjisinin varlığı ve etkisinin arttığı bir dönemi gördük. Hatta Rus enerjisi üzerinden çok fazla ilerletildi konu artık. Daha öncesinde yaptırımlara başlatan Avrupa yaptırımları kaldırmaya dair sorgulamaya başladı. Bu da şunu gösteriyor. Bir çatışma alanı başka bir çatışma alanının denklemini değiştiriyor ya da sahiplerini değiştiriyor. Bu açıdan son derece önemli. Ama Balkanlarla ilgili de şunu söyleyebilirim. Ya benim şahsen hocam genel yaklaşımım, Türkiye'nin enerji açısından bir merkez olduğu, işte Kuzey Kıbrıs'tan gelen ya da Türkistan coğrafyasından gelen, Afrika üzerinden gelen bütün her şeyin birleştiği ve Avrupa'ya yayıldığı bir alanın ortaya çıkması. Yani bunun için en güvenilir, en istikrarlı ve bu süreci en iyi takip edebilecek aktör konumundayız. Umarım ki hani böyle bir proje hayata geçecektir. Çünkü bu sadece hani dediğiniz gibi bir medeniyet havzasını değil, aynı zamanda küresel sistemi besleyecek bir yapı oluşturacak.
1: Evet, bugün istikrarlaştırıcı bir güç olarak Türkiye'yi ele aldık. İran savaşından başladık ama onunla sınırlı kalmayan Türkiye'nin etrafında bir hani dönerek baktık diğer aktörlere de. Doçent doktor Merve Suna Özel hocamızla. Teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben teşekkür ederim.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Dünyanın kendisi olmaksızın nasıl olacağını görmek için bundan böyle sanki ölmüş gibi davranmaya karar veriyor Bay Palomar. Bir süredir kendisiyle dünya arasındaki ilişkilerin eskisi gibi olmadığının farkında. Eskiden kendisinin de dünyanın da birbirlerinden bir şeyler beklediklerini sanırken, şimdi iyi ya da kötü neyin beklendiğini ya da bu beklentinin kendisini sıkıntı içine sokan gerekçesini ansımıyor. Ama işte bu dinginliğin tadına varma beklentisi Bay Palomar'ı sıkıntıya sokmaya yetiyor. Kısacası ölü olmak sanıldığı kadar kolay değil. Her şeyden önce ölü olmakla burada olmamayı birbirine karıştırmamak gerekiyor. Burada olmamak doğumdan önceki sınırsız zaman bölümünü kapsadığı gibi ölümü izleyecek yine sınırsız zamanın görünürdeki karşılığı. Oysa bir kez ölünce ne artık tümüyle malı olduğumuz ama üzerinde hiçbir etkimizin kalmadığı geçmişte ne de üzerinde etkimiz olsa da bize yasaklanan gelecekte gerçekleşebiliyoruz. Aslında Bay Palomar'ın durumu daha kolay. Dünya pekala onsuz edebilir, o da kendini rahat rahat alışkanlıklarını bile değiştirmeksizin ölmüş sayabilir. Sorun yaptığının değişmesinde değil, varoluşunun dünyaya oranla varoluşunun değişmesinde. Eskiden onun için dünya, dünya artı o demekti. Şimdi o artı onsuz dünya söz konusu. Onsuz dünya sıkıntıların sonu anlamına mı gelecek? Olayların onun varlığından ve tepkilerinden bağımsız olarak onu ilgilendirmeyen bir yasaya ya da bir gereksinmeye ya da özel bir nedene göre gerçekleştikleri bir dünya. Dalga su yüzeyine yakın kayalara vuruyor ve kayayı oyuyor. Bir başka dalga çıka geliyor, bir başkası, bir başkası daha. O orada olsa da olmasa da her şey gerçekleşmeyi sürdürüyor. Ölü olmanın rahatlığı şu olmalı. Varoluşumuz demek olan o kaygı lekesi silindikten sonra önem taşıyan tek şey nesnelerin serin kanlı bir dinginlikle güneşin altında yayılmaları, birbirlerini izlemeleri. Her şey dingin ya da dingin olma eğiliminde. Kasırgalar, depremler, yanardağ püskürmeleri bile. Ama o da oradayken dünya zaten böyle değil miydi? Her fırtına daha sonranın sessizliğini içinde taşırken bütün dalgaların kıyıya vuracakları ve rüzgarın gücünü yitireceği zamanı hazırlarken ölü olmak belki de sonsuzluğa dek dalga olarak kalacak dalgaların okyanusuna geçmek. Öyleyse denizin yatışmasını beklemek boşuna. Aklımda kalan bu satırlar Italo Calvino'nun Palomar adlı kitabından, Rekin Teksoy'un çevirisiyle Yapı Kredi Yayınları'ndan.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar.
8: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
9: Dur dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
8: Gençlik kulübü mü?
9: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.

0: Custom 9 artı 1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
1: Reklamlar.
2: Radyo 1. Anlatmak, sormak, denemek, aramak, yanılmak, anlamak için oyun. Matine Suare.
3: Esas meselemiz oyun. Mekan, sahne, zaman ya matine ya suare. Her cuma bu saatte göze çarpan, fark edilen, deneyen, soran, bazen saçmalayan, hatta yanılan, çokça ışıldayan, anlatmadan duramayan sahne insanlarıyla. Bazen bir fon, bazen tansiyon, bazen atmosfer yaratır. Sanki hiç farkında olmayız varlığının, ama kimi zaman sahnedeki oyunculardan biridir. Oyunun ritmi, hatta nefesidir. Repliklerin arasındaki gizli niyetleri, yalanları ve gerçekleri fısıldar. Söyleneni anlamaya, görüneni algılamaya, sessizliğin farkına varmaya yardım eder. Bugün hikayenin müziğini konuşacağız. Bir müzisyen konuğumuz var. Sahnedeki müziği, müzisyenin kafasındaki oyunu konuşacağız bugün. Müzikolog, müzisyen, hoca ve radyo programcısı Profesör Doktor Alper Maral. Tanıdığımız için çok şanslı hissettiğimiz bir müzik insanı. Başta sahne müziğiyle ilgili cümleler kurduk ama onun müziği için biraz eksik kaldı bence. Alper Maral'ın müziği oyuna hiç tahmin edemeyeceğimiz dokunuşlar yapar bana göre. Zira kendisi de sürprizlerle dolu bir kimsedir. Hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Bu kadar güzel bir takdimden sonra vallahi nutkum tutuldu. Çok çok teşekkür ederim.
3: Geldiğin için ben teşekkür ediyorum. Radyo 3 dinleyicileri seni yıllardır süren önce ses izi, şimdi ses örgüsü programınla tanıyorlar zaten. Orada da bize hiç beklemediğimiz, çok şaşırtıcı, ezber bozan müzikler dinletiyorsun. Ama bugün tiyatro için yaptığın müzikleri konuşacağız. Ve şimdi hem tiyatro için yaptığın hem de programının sinyali olan müziğimizi dinleterek başlıyoruz.
4: Eksik olma, onu bizim ses örgüsü programı 12 yıldır falan o sinyalle dönüyor. Açık Pencere adlı bir oyundu. Umut Kırcalı'nın yönetmenliğinde, Tiyatro Entropi. Samuel Beckett ve August Strindberg'in metinleri üzerine kuruluydu. Bizim de bu eskiden ayrı sinyaller vardı. Sonra başka sinyal gerekliliği olunca ben dedim işte oyunun şarkısı, şarkının oyunu. Senin o programın da büyük hayranıydım.
3: Teşekkür.
4: Şimdi güneyde bir yeri dinliyorum. Bayıla bayıla, eksik olma. Ben bu davet için çok teşekkür ederim.
3: Şimdi müziği dinleyelim.
4: Ondan
3: sonra
4: kısa bir
3: başlıyor.
4: Parça. Evet, bu biraz daha

0: Orman Varlığımız ülke geleceğimiz için.
1: Ve onunla sahne müziği konuşacağız bugün. Senin çok uzun yıllara dayanan bir müzisyen geçmişin var. Yani bir müzik insanısın tam anlamıyla, onu söyleyebiliriz. Ama hemen hemen aynı zamanlarda başlayan bir sahne müziği yolculuğun da var. Evet. Nasıl başladı tiyatro müziğiyle ilgilenmen?
2: Vallahi biz şanslı çocuklardandık işte. Ben kendimi bildim bileli hangi sanat dalı olursa, işte edebiyattan başlayıp işte tiyatro, işte resim, heykel, şudur budur, ne var ne yok takip etme gayretindeydim. İşte lise döneminden itibaren bayağı bir tiyatro tutkusuyla işte yola koyulduyduk. O sıralar müzik de yapıyorum. Daha ilk oyun müzikleri lise tiyatrosu topluluğu için yapıldıydı. Ama ben söylemeden geçemeyeceğim. Biz işte o kuşak, sen de ucundan mensubusun o kuşağın, o kadar şanslıydık ki 80'li yıllarda işte İstanbul Festivali'ne gelen inanılmaz kumpanyalar, işte Moskova Genç Seyirci Tiyatrosu'nu hiç unutamıyorum, Köpek Kalbi, işte Müge Gürman'ın Cadılar Makbeti, şimdi bizim kuşağın böyle gerçekten çok etkilendiği oyunlardandı. Daha sonra işte dostum, yönetmenim olan Zafer Diper'in Yargısı aklımızı başımızdan aldıydı. Bir de İngiltere'den bir topluluk geldiydi. Alan Ayckbourn'un Hands Forward'ını yaptılardı. Elektronik müzik, o sıralar ben de bunlarla uğraşıyorum. 80'li yıllarda aklımız başımızdan gitti. Ben de kendi başına bir müzik değil de bir bütünlüğe hizmet eden müzik insanlığa, evrene daha faydalı olacaktır düsturunu o yıllarda edindim. İşte daha liseden itibaren dediğim gibi bu işin içine girmiş oldum.
1: Bir yandan hani senin müzikolog olarak, müzisyen olarak kariyerini devam ederken bir yandan da tiyatro oyunlarına, hatta filmlere, sinemaya müzik yapmaya başladın. Kaç oyun müziği var arşivde?
2: Vallahi şimdi sen bana bu nazik daveti getirdiğinde bir baktım herhalde 50-60 tane vardı diye 97 tanesini saydım. İrli ufaklı diyeyim, işte katkıda bulunduğum, baştan sona müzik yaptığım, işte bildik anlamıyla tiyatro da var, işte dans tiyatrosu da var, işte müzikal tiyatro, enstrümantal tiyatro gibi Türkiye'de çok fazla tanınmasa da yavaş yavaş filizlenen janrlarda kilerle beraber bayağı bir 100'e yakın oyun olmuş. Demin çok zarafetle telaffuz ettin, bu müzikologluk şudur budur, onlar tabii çok daha sonradan eklendi diyeyim. Ben lise, üniversite yıllarında bayağı aktif olarak tiyatro müziğiyle uğraştım. İşte ruhu şad olsun sevgili Ferhan Şensoy'un işte kabulü davetiyle ben 10 sene kadar orta oyuncuların bir elemanı oldum. İşte önce piyanist olarak başladım, sonra bir iki yapıt.
1: Sahnede de canlı çaldın.
2: Tabii. Ferhan abi bazı oyunların müziklerini tamamen işte bana bırakana kadar bayağı bir yol aldım, bir şeyler öğrendim orada. O sırada başka tiyatrolara da işte başta sevgili Işıl Kasapoğlu'nun başında bulundu. İşte Semaver Kumpanya'dan işte Türkiye'de ne kadar devlet tiyatrosu varsa onlara bayağı bir iş çıkarttıktan sonra akademik kariyer biraz daha ağır basar oldu. Orada da kompozisyonun yanı sıra müzikoloji ağırlık merkeziyle öne çıktı diyeyim. Sonra kendimizi üniversitede bir dönem gömülü bulduk diyelim. Sahnelerden hafif uzaklaşmak durumunda kaldım.
1: Birkaç oyundan örnekler dinleteceğiz. Şimdi öyle bir örnek dinleteceğim.

0: Etelim sonra başka bir sorum olacak sana. Tiyatro Z ile çalıştığını o dönemlerde görüyorum. Şu anda Tiyatro Z yok ama böyle çok deneysel ve çok güzel bir tatlı bir mekanda, küçük bir mekanda tiyatroları vardı. Medya'yı birlikte çalıştınız değil mi Tiyatro Z ile?
1: Ya o çok önemli. Benim hayatımda 3 tane medya var. Bu hepsi de birbirinden değerliydi. Burada biraz günümüze uyarlandıydı. Bir genetik manipülasyon laboratuvarında, zaten medyanın derinine baktığımızda bu işte genetik sorunsal ön plana çıkıyor. İşte Cem Kenar yönettiydi. Bengi Heval Öz kardeşlerim işte asıl yükü taşıyorlardı. Benim en çok nefret edilen müziğim diyebileceğim işte bir albümümde de yer alan "Çocuklarımı Hemen Öldürüp Bu Şehirden Uzaklaşmalıyım" adlı insanlık dramını yansıtan tuhaf parçayı dinleyelim istersen.
0: Dinleyelim, biraz dinleyelim, dinletelim, sonra devam edelim.

çocuklarımı hemen öldürüp bu şehirden uzaklaşmalıyım. Çocuklarımı onlardan nefret eden o kadar insanın arasında bırakamam. Ne olursa olsun ölecekler. Başka çarem yok. Hadi kalbim. Soğu artık. Ölümü bekleterek gecikiyorum. Hadi yürü. Korkaklık yok artık. Çocuklarının senin nefesin olduğunu, onları dünyaya senin getirdiğini düşünme. Hiç olmazsa bu an için oğullarını unut. Onları öldürmekle iyi yapacaksın. Sen artık hiçbir şey hissedemezsin.

0: hangi versiyonunu seyredersem, nasıl bir rejiyle seyredersem seyredeyim, çok kötü etkileyen bir oyundur. Medaya çok etkileyici bir oyundur gerçekten. Kesinlikle. Müziği de çok etkileyici olmuş hakikaten o. Bir titredik burada. Şunu çok merak ediyorum ben, müzisyenlerle, tiyatro müziği yapan müzisyenlerle konuşurken nasıl çalışıyorsun? Herkesin kendine göre bir yöntemi var ya da her oyunun belki ayrı bir yöntemi var. Yönetmenle, yazarla, metinle, ekiple ilişkin nasıl oluyor?
1: Bu dediklerinin hepsi doğru. Ben biraz böyle dekoru devirerek söze girmek istiyorum. Her kim ki işte benim müziğim, işte ben şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum diye söze giriyorsa zaten tiyatro müziğini anlamamıştır gibi böyle büyük, yüksek oktanlı bir sözle başlayayım. Çünkü aslında oyunun müziğini yapmamız gerekiyor. Senin benim müziğim, Alper'in müziğinden ziyade o oyun ne istiyorsa. O oyun derken sadece o metin değil, işte yönetmenin dili ne, hangi izler kitleye hitap edecek, nasıl bir kumpanya. İşte ben dedim ya, 3 tane medya yaptım, hepsi birbirinden farklı. Kumpanyadaki, tiyatro topluluğundaki oyuncu arkadaşlarımızın, teknik arkadaşlarımızın kapasiteleri, olanakları nedir? Hepsini beraber gözetip o malzemeden nasıl en optimum işi çıkartabiliriz diye başlamak gerekiyor. Tasarımcı, icracı ve izler kitle üçgeninin hepsinin birbiriyle bakışımlı olmasını çok önemsiyorum, gözetiyorum. Olağanüstü bir iş yaparsınız, karşıya varmazsa geçmiş olsun. Süper bir şey tasarlarsınız, icra edilemiyorsa geçmiş olsun. Tasarım dandik dünyanın en iyi topluluğuna verseniz oradan da bir şey çıkmaz. Birinci amentü bu. İkincisi, metni çok ciddi bir biçimde içselleştirmek gerekliliğine inanıyorum ki metinde anlatılanın, söylenenin, oyuncular tarafından icra edilenin ötesinde, altında, gerisinde, işte ne bileyim, daha karanlıkta kalan, daha intim koyuluklardaki verileri müzikle aktarabiliyor olalım. Bunu çok önemsiyorum. Tiyatro müziklerinin önemli bir kısmında metin ağırlık merkezindedir. Şarkılar, şunlar bunlar. Orada da standart bir müzisyen müzik grameriyle hareket edip batırır. Ama bizim büyük üstadımız Claudio Monteverdi'den, operanın en önemli kurucu figürlerinden biri malum, aldığımız düsturla ilk önce metnin veznini anlattığını esas alıp müziği bunun üzerine giydirmeyi benimsediğimiz zaman o şarkı tiyatroda işleyebiliyor. Yoksa herhangi bir işte pop ya da rock ya da ne bileyim opera şarkısının tiyatroya zarar verdiğini herkes biliyor. Dolayısıyla bizim konuşmamız nasılsa pasajının veznini alıp tamamen bunun üzerine müziği giydirmek biraz tiyatro terbiyesi gerektiriyor. Prova diye katılmış olmak gerektiriyor. O dramatik aksiyonun kurallarını içselleştirmiş olmak gerekiyor. Ya daha kabacası ya da daha naifi, çok sevmek gerekiyor bu işi. Sen de tiyatrodan gelen bir insansın. Her seferinde yani bir daha asla falan deyip sonra yani koşa koşa o tuzu tozu yuttuktan sonra, o işte o ışığa girdikten sonra, ya o koku hepimizin işte aşık olduğu şey yani, bile bile Lades teknolojisiyle tekrar o tutkuyla geliyoruz ki izleyiciye, medari ne diyelim, medari iftar değil, işte varoluş sebebimize hatır sayılır bir şey verebilelim.
0: Yani çok güzel ifade ettin hakikaten. Yani işin zaten zevkli olan kısmı, bütün o sürecin içinde bulunmak, herkes için, sahne tasarımcısı için de, yönetmen için de, oyuncu için de, müzisyen için de, hani birlikte o sürecin içinde bulunabilmek, o prova sürecini yaşayabilmek ve hani orada şekillenmesi aslında şarkı sözlerinin, eğer şarkı sözleri varsa, ya da atmosferin, ya da hani o şeyi çok seviyorum ben hakikaten, bir şeyi sadece o müzikle, gizli kalmış bir şeyin müzikle seyirciye anlatılması meselesini yakaladığım zaman mesela orada müthiş bir seyirci olarak keyif alıyorum yani.
1: Vallahi şimdi dediğinden ilhamla sevgili yönetmenim Işıl Kasapoğlu, Türkiye'nin malum en önemli tiyatro, hı-hı, rejisörlerinden biri, Premierleri izlemez. Aşağıya işte ne bileyim kantine iner falan filan. Ben de dedim işte biz de reji ekibiyiz ya işte sahnenin altındakiler. Abi dedim niye böyle? Vallahi onu seyirci oynayacaklar dedi. Diyordu işte oyunu. Bizim işimiz premiere kadar.
0: Ve prova sürecinde.
1: Prova süreci yani asıl büyülü senin de işaret ettiğin gibi. O işte doğumu gerçekleştirdikten sonra çocuk kendi büyüyecek zaten.
0: Şimdi bir müzik dinleyeceğiz. Bir İstanbul masalı, Tiyatro Çisenti'nin bir oyunu. Bunun bir müziğini sen dedin ki bunun tamamını mutlaka dinlemeliyiz. Çünkü çok güzel bir parça dedim.
1: Şöyle tamamı zaten koca müzikal iki perde işte 42 parça eser yapıt vardı. Ben bunu özellikle ısrar etmemin sebebi burada olağanüstü bir insan, sevgili, başımızın tacı Lale Belkıs. Hı hı. O kadar olağanüstü söylüyor ki zaten plakları falan da olan, sadece sinema oyuncusu, tiyatro oyuncusu değil, olağanüstü de bir şarkıcı. Çok değerli bir oyunculardan kurulu bir kadromuz vardı ama Lale abla bütün şeyi değiştirdi. Ben böyle yoğunlaştırılmış böyle 2,5 dakikalık bir kesit buldum. Tabii bunlar biliyorsun bizim en önemli sorunumuz doğru düzgün kaydı kuruluyor.
0: Çok çok büyük sorun.
1: O zaman bunlar yani. Tabii 90'lı yıllar işte kasete yapılmış kayıttan, hı-hı, falan. Işte.
0: 97
1: miyim? 97. 30 yıl geçmiş aşağı,
0: evet,
1: yukarı.
0: Evet. Lale Belkıs'ın sesinden dinleyeceğiz. Bir İstanbul Masalı oyunundan Tiyatro Çisenti. Dinliyoruz.
2: Melike denince meyhanede akşam sefası gibi açılır renkler, benim içimde solar düşler, kıyıya çekilmiş tekne gibi bakarım Melike'nin gözlerine, geçmiş güzel günlere bir selam olsun benden, boşa giden bir ömre yazık etme lütfen.
3: Uğrunda bir yaşamı eskittik. Sen hala hastayım ediyorsun.
4: Vallahi hiç.
5: Ben onu bunu bilmem arkadaş. Artık Melike gelmelidir diyorum.
4: Bence de.
5: Melike.

0: Her şeyi değiştiriyor zaman koç.
1: Söylesene Niko. Zaman kadınlara neden düşmandır?
2: Böyle tüylerimiz diken diken ve gözlerimiz dolu. Müziğin gücü burada işte. İnanılmaz hissettik. O yıllara gittik. O muhteşem müzikaller. Sahnede müthiş sesler.
3: Bir de bana sor. Son oradaki çocuk sesi kim? Deniz Arcan.
2: Öyle mi?
3: Tabii yani oyunu bir sırtladı. Olağanüstüydü. Yani gerçekten. Dünyanın en şanslı insanlarıyız valla o sahnenin.
2: Kesinlikle, kesinlikle. Ya o kadar çok konuşacak şey var ki senle. Bir kere de biteceğini ben zaten düşünmüyordum. Konuştuk da yayına girmeden önce. Yine yaparız tiyatro müziğiyle ilgili. Daha çok da içinde müzik dinleyeceğimiz, minik minik müzikler dinleyeceğimiz, farklı dönemleri konuşacağımız, farklı teknikleri konuşacağımız daha çok program yaparız. Bir yandan da Semaver Kumpanya için yaptığım Titus Andronicus oyununun müziği de fonda devam ediyor. Alper Maral çok teşekkürler.
3: Ben çok teşekkür ederim.
2: Geldiğin ve bu tatlı sohbet için, bu kısacık güzel sohbet için.
3: Vallahi zaman ne kadar çabuk geçti. Ben çok çok teşekkür ederim. Umarım o 40 yıl, bendeki 40 yıl onu işte bir 5'er dakikaya bölsek bir 20 dakika daha herhalde.
2: Tabii ki eder. İnsan konuşunca neler yaptığını geçmişte anlıyor. Çok teşekkürler tekrar.
3: Ben çok teşekkür ederim.
2: Sahne üstünde iyi işler yapanları aramak bulmak boynumuzun borcu. Bir biçimde sesle, sözle, hareketle, müzikle ve dahi sessizlikle bize dünyanın hallerini anlatanlar burada olacaklar. Bugün dünyada bir yerlerde alkış duyulacak, selam verilecek, perde kapanacak, yarın tekrar açılmak üzere. Bizler Şahin Atmaca, Zeynep Matur, Aybeniz Ece Uçan, bugün Alper Maral. Sahnenin sesi bu sezon her cuma bu saatte mikrofonda, radyoda.
4: Anlatmak, sormak, denemek, aramak, yanılmak, anlamak için oyun. Matine Suare.

0: nezaket mevsimi.
1: Gücün sustuğu, hakikatin geri çekildiği yerde gürültü başlar der eskiler. Bugün nezaket mevsiminde modern insanın kaybettiği o mukaddes sığınağı, sükût hakkına ve gürültü kirliliğinin ruhumuzda açtığı o sessiz ama derin yaralara biraz ağıt yakacağız. Sükût sadece bir sessizlik hali değil malumunuz. O insanın içine, kendi içine dönme, hakikatini dinleme ve en önemlisi muhatabına bir varoluş alanı açma nezaketidir. Bugünün dünyasında ise gürültü bir varlık ispatı, bir ben buradayım haykırışı sanılıyor. Oysa gürültünün olduğu yerde dikkat geri çekilir. Kelam ehemmiyetini kaybeder ve insan insanın sesinde boğulmaya başlar. Şükrü Erbaş o dertli ve hakikatli seslenişinde şöyle diyor. Dünya o kadar gürültülü ki kalbinin sesini duymak için insanın derviş olması yetmiyor. Sağır olması gerekiyor bazen. Gerçekten de öyle değil mi? Sokakların uğultusundan, mekanların yüksek volümlü müziklerinden, telefonların hiç susmayan melodilerinden kendi sesimize, kendi iç dünyamıza hicret edecek bir köşeye bulamıyoruz. Bergson zamanın ve bilincin sessiz bir akış olduğunu savunuyor. Belki de gürültü bu akışı hunharca kesintiye uğratan, ruhun sürekliliğini bozan bir saldırı. Nezaket bu akışa saygı duymak, varlığımızla, sesimizle bir başkasının sessizliğini ve düşünme hakkını kirletmemektir. Gazali o muazzam eseri Kimya-i Saadet'te dili terbiye etmenin ilk şartlarından birinin sükutu öğrenmek olduğunu anlatır. Gazali'ye göre çok konuşan ve lüzumsuz gürültü çıkaran kalbinin aynasını tozlandırır. Artık hakikati göremez hale gelir. Sükut bir edep dersidir. Bir meclise girdiğimizde gürültüyle değil, selamın serinliğiyle girmek, sesin frekansını muhatabın gönül eşiğine göre, o anın kutsiyetine göre ayarlamak gerçek kibarlıktır. Buhari'nin Edebül Müfredinde yer alan toplu yaşama adabının temelinde ise tek bir ilke yatar. Başkasına eziyet vermemek. Yol ortasında, apartman boşluğunda, hastane koridorlarında veya pazar yerinde yükseltilen her yersiz ses, Edebül Müfred'in o sarsılmaz ahlak terazisinde bir kul hakkı ve merhamet noksanlığı olarak tanımlanır. Hazreti Mevlana sözü gümüş olanın sükutu altındır derken sessizliğin bir pasiflik değil aslında bir yoğunlaşma olduğunu bize fısıldar. Bizim medeniyetimiz bir sükut medeniyetidir. Bizler eşyayı bile incitmekten haya eden, günaydın yerine gönlünüz aydın olsun diyerek ruhu uyandıran bir terbiyeden geliyoruz. Bugün ise yüksek sesli kornalarla, motor gürültüleriyle, toplu taşımada herkesin mahremine sızan telefon konuşmalarıyla şehri bir işgal alanına çeviriyoruz. Sosyolog Bauman, gürültünün modern insanın boşluktan kaçış yolu olduğunu söyler. Kendi içindeki sessizlikle yüzleşemeyen insan dışarıdaki gürültülere sığınır. Oysa nezaket sessizliğin içinde bir başkasının huzuruna, bir başkasının dinginliğine yer açabilmektir. Kıymetli dinleyiciler, sessizlik ruhun dinlendiği ve iç sesimizin duyulduğu tek limandır. Gelin bugün gürültü terörüne karşı nezaketimizle bir kale kuralım. Telefonla konuşurken sesimizi sadece muhatabımızın duyacağı o zarif sınıra çekelim. Adımlarımıza ihtimam gösterelim. Yeryüzünde böbürlenerek değil, toprağı incitmekten korkarak yürüyelim. Evimizde bir başkasının sükût hakkına bir nöbetçi gibi sahip çıkalım. Unutmayalım ki sesi yükseltmek haklılığı arttırmaz. Sadece şahsiyetin derinliğini azaltır. Gürültüden arınmış bir dil ve sükutla zenginleşmiş bir kalp bu çağda yapılabilecek en asil ve en vakur direniştir. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, kalbinizin sesini duyabildiğiniz, sükutun o derin ve şifalı huzuruyla sarmalandığınız vakur günler diliyoruz. Sükunetle, ihtimamla, hoş bir sedayla kalın, hoşça kalın.
0: Nezaket mevsimi.

0: Radyo 1.
1: Saat 15.
0: Haberler.
1: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı'nın 81 ilde düzenlediği yaz okullarının final programına katılacak. İstanbul'daki etkinlikte Türkiye derecesi elde eden öğrencilere katılım belgeleri ve ödülleri takdim edilecek. Milli Muharip Uçak Kağan'ın yeni prototipi piste çıktı ve taksi testlerine başladı. TUSAŞ o anlara ait görüntüleri paylaştı. Yeni prototipin taksi testleri tamamlandıktan sonra birkaç ay içinde gökyüzüyle buluşması bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, uluslararası sistemin yeniden şekillendiğini söyledi. Bozulan her düzen fırsatları da içerir. Dünyadaki gelişmeleri doğru okumalı ve kendimizi buna hazırlamalıyız, dedi. Türkiye, enerjideki başarılı hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Bu hafta Irak'la varılan anlaşmanın ardından bir müjde de Bulgaristan'dan geldi. Türkiye Petrolleri, Bulgar sularındaki Hantervel sahasında %33 ortak oldu. Bu sahada petrol ve doğalgaz aranacak. Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye ve Japonya'nın ortak girişimiyle kuruldu. Üniversite, 2026-2027 yılı eğitim faaliyetlerine başlıyor. Üniversite ilk olarak lisans öğrencilerini kabul edecek. Yapay zeka ve deprem mühendisliği alanında doktora programı da başlatılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yüksek hızlı trenle yapılan yolculuk sayısının 114 milyona ulaştığını açıkladı. 11 şehre doğrudan hizmet veren yüksek hızlı tren hatlarının 2028 yılında 27'ye yükseleceğini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, buğday ve arpa üretiminde Cumhuriyet tarihi rekoru beklediklerini açıkladı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hububat alımlarına devam ettiğini, 10 milyon ton ürün alındığını söyledi. Çiftçilerimizin hesabına 58 milyar lira aktardık, dedi. Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangınını söndürmek için çalışmalar sürüyor. 9 helikopterle 3 uçağın müdahale ettiği yangında bir mahalle boşaltıldı. Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki yangın 3. gününde büyük oranda kontrol altına alındı. Yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı. Ankara Valiliği yangın riskine karşı ormanlık alanlara yönelik tedbirlerini artırdı. İl genelinde ormanlara giriş yasağının süresi 15 Ekim'e kadar uzatıldı. Avrupa'da yüz binlerce hektarlık orman kül oldu. Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle 13 bölgede kırmızı alarm verildi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler kontrol altına alınamıyor. Paros, Midilli, Andre ve Kelemez adalarında da yangınlar sürüyor. Mahsur kalan turistler deniz yoluyla tahliye ediliyor. Girit adasındaki yangında 3 itfaiyeci hayatını kaybetti. 12. yargı paketi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek reform çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Hukuk sistemimizi güçlendiren düzenlemeleri birer birer hayata geçirmeye devam edeceğiz, dedi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Soruşturma kapsamında oyuncular Kerem Bursin ve Eda Ece ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. 2026 yılı motor taşıtlar vergisi ödemeleri için son gün geldi. Ödemeler vergi daireleri PTT ve bankalar aracılığıyla yapılabiliyor. Ticaret Bakanlığı indirim reklamlarına ilişkin yeni düzenlemeleri yarın hayata geçiriyor. Buna göre indirim reklamlarında belirtilen fiyatlar ürünün son 10 gün içerisindeki en düşük satış fiyatı esas alınarak belirlenebilecek. Altın ve gümüş yatırımcılarını yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Artık borsada işlem görecek kıymetli madenin fiziki karşılığı darphane veya Borsa İstanbul nezdinde saklanacak. Transfer işlemleri blok zincir benzeri bir teknolojiyle yürütülecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Gazze'de uzlaşı sağladığını ve İsrail unsurlarının Gazze'den çekileceğini açıkladı. Trump, arabulucu Türkiye'ye de teşekkür etti. Hamas ise sürecin İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğunu vurguladı. Filistin davasının sembol isimlerinden biri olan İsmail Haniye'nin İran'da düzenlenen suikastte katledilmesinin üzerinden 2 yıl geçti. Haberleri dinlediniz.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.

0: durumu.
1: Samsun Çarşamba Terme yolunun 5-6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrol olarak sağlanıyor. Bingöl Solhan yolunun 5-6. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrol olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tültürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya e-devletten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. Tültürk.
3: Reklamlar.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu'ndan herkese merhaba. Takvimler yazın sıcak yüzünü gösterdiği 31 Temmuz 2026 Cuma gününü gösteriyor. Yeni bir gün.

Gençliğin bitmek bilmeyen umutları, taze hevesleri ve delikanlılığın coşkusuyla karşılıyoruz sizleri. Sevgili dinleyenler, programımız içerisindeki konulara ilişkin soru, görüş ve önerilerinizi iletişim adres ve numaralarımızdan bize ulaştırabilirsiniz. Genç Yaşam her an her yerde sizinle. Bizi sadece radyo frekanslarından değil, tek tıkla radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulaması üzerinden de dinleyebilirsiniz. Facebook ve Instagram ana sayfasında arama kısmına TRT GAP Diyarbakır Radyosu yazarak X platformunda da küçük harflerle @diyarbakirradyo yazıp iletilerinizi bize gönderebilirsiniz. Elektronik posta adresimiz ise gapdiyarbakirradyosu@trt.net.tr. Telefonla iletişim kurmak isterseniz bağlantı numaralarımız Diyarbakır'ın alan kodu 412'den sonra 223 10 60 ve 223 10 62. Genç Yaşama müzikle devam ediyoruz. Barış Manço seslendiriyor. Dönence.

gün çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek de bence biliyorum.

Genç Yaşam'da bugün. Saatlerimiz 15.15'i gösteriyor değerli dinleyiciler, sevgili gençler. Genç Yaşam'da sizin için hazırladığımız programımızın bugünkü içeriğini kısaca tanıtalım. Genç Haber köşemizde İnönü Üniversitesi Gazetecilik 3. sınıf öğrencisi Sibel Altun'un derlediği haberleri dinleyebilirsiniz. Ağustos ayı sıcaklık derecesinin yüksek olmasıyla birlikte serinlemek için deniz, havuz, nehir ve göl gibi alanların tercih edilmesi bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Özellikle çocukların ve yüzme bilmeyenlerin önlem almadan bu sulara girmesi boğulma olaylarında artışa neden oluyor. Biz de bugün bu önemli konuyu ele alacağız. Yüzme antrenörü Mustafa Iğdır canlı yayın konuğumuz olacak. Sözün ve sohbetin yanı sıra sizler için seçtiğimiz birbirinden seçkin müzik eserleri de programımıza renk katacak. Şimdi onlardan birine sırayı veriyoruz. Nalan seslendiriyor. Aramızı bozamazlar.

0: Genç Haber.
1: Genç Haber köşemizde İnönü Üniversitesi gazetecilik 3. sınıf öğrencisi Sibel Altun'un derlediği haberleri dinleyeceğiz. Sibel Altun, söz sende.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler.
2: Battalgazi Belediyesi'nde yaz akşamları gençlerle buluştu. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde düzenlenen yaz akşamları etkinlikleri yoğun katılımla devam ediyor. Mahallelerde gerçekleştirilen konserler, müzik dinletileri ve sosyal etkinliklerde gençler yaz akşamlarını eğlenceli bir atmosferde geçiriyor. Belediye yetkilileri etkinliklerin yaz boyunca farklı mahallelerde süreceğini belirtti. Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk şenliğinde oyunlar, yarışmalar, sahne etkinlikleri gerçekleştirildi. Organizasyonda çok sayıda gönüllü görev alırken aileler de etkinliklere yoğun ilgi gösterdi. Etkinliklerin yaz boyunca devam etmesi planlanıyor. Hasırcılar Kültür Merkezi'nde devam eden yaz okulu programlarında öğrenciler sanat, spor ve sosyal etkinliklerle buluşuyor. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen gençler çeşitli atölyelerde eğitim alırken sosyal becerilerini geliştirme fırsatı yakalıyor. Yeşilyurt Belediyesi tarafından kurulan tercih destek masası ile lise tercihlerinde bulunan öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuluyor. Rehber öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilen hizmet öğrencilerin doğru tercih yapmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor. Malatya Belediyesi tarafından düzenlenen özel yetenek sınavlarına hazırlık resim kursu güzel sanatlar alanında eğitim almak isteyen öğrencileri bir araya getiriyor. Alanında uzman eğitmenler verdiği eğitimlerle öğrenciler hem yetenek sınavlarına hazırlanıyor hem de sanatsal becerilerini geliştirme fırsatı buluyor. Yaz etkinlikleri kapsamında açılan futbol yaz okulu ve özel yetenek sınavlarına hazırlık resim kursu gençlerden yoğun ilgi görüyor.

0: uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimler öğrencilere hem sportif hem de sanatsal alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen gençler için hazırlanan programlar yaz boyunca devam edecek diyerek Malatya Bülteni'nin sonuna geldim.
1: Sesi gazetecilik 3. sınıf öğrencisi Sibel Altun'un derlediği haberleri dinledik. Müzikle devam ediyoruz. Burak Kut seslendiriyor. Oynaya oynaya.

0: Genç Yaşam'da Güncel.
1: Değerli dinleyenler, Genç Yaşam Güncel'de güvenli yüzmenin püf noktalarını ve boğulma vakalarında hayat kurtaran ilk yardımı yüzme antrenörü Mustafa Iğdır'la konuşacağız. Sayın Iğdır, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Ülkemizde trafik kazalarından sonra en çok ölüm olayı maalesef boğulma vakalarında oluyor. Yaz aylarında da boğulma vakalarında belirgin bir artış yaşandığını görüyoruz Sayın Iğdır. Öncelikle

0: ülkemizde boğulma vakalarının en önemli nedenleri nedir diye sorsak size?
1: Şimdi efendim yani bizim ülkemizde değil, tüm dünyada bu sıkıntı, her ülke yaşıyor bu sıkıntıyı. Ben öncelikle gerçekten size kolaylıklar diliyorum. Yüzme camiasının bir ferdi olarak da böyle programları tekrar tekrar yaptığınız için gerçekten teşekkür ediyorum. Havalar
0: Katılımınız
1: tabii
0: için biz
1: ısınınca,
0: mi teşekkiriz?
1: efendim şimdi havalar tabii doğal olarak ısınınca suya özlem ve serinleme ihtiyacımız artıyor vatandaşlarımızın. İmkanlar ölçüsünde yüzme havuzları, plajlar, göl ve akarsular vatandaşlarımız tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanıyor. Ancak beraberinde tabii en önemli vakalardan birisi, olumsuzluklardan birisi diyelim, boğulma vakalarının artması karşımıza çıkıyor.
0: Evet.
1: Biz gerçekten bunu yani yıllardır hep dile getirmeye çalışıyoruz ama yani önlemlerimiz herhalde yetmiyor. Daha fazla önlem mi almamız gerekiyor? Artık hep bunları biz aramızda da istişare ediyoruz.
0: Evet.
1: Mesela Sapanca'da 5 yaşında bir çocuğumuz yeni bu hafta içinde. Erdek'te 26 yaşında bir genç kardeşim. Mersin'de 3 kişilik bir aile. Dördüncüsü aranıyor. Adana'da 2 gencimiz. Böyle böyle uzayıp gidiyor ve gerçekten biz çok üzülüyoruz. Bir takım bireysel bu boğulmalara karşı alınacak önlemlerimiz var. Yani biz bunlara biraz dikkat etmemiz gerekiyor.
0: Evet.
1: Mesela tesislerimiz olan yerler, tesisler derken yüzme havuzları olan yerlerde yüzme kurslarından asgari oranda yararlanmak gerekiyor. Bir diğer bir şey, bu tesisi olmayan yerler çok var. Bunlarda da riski olan alanlarda mümkün olduğu kadar uzak durulmalı. Riskli alanları size birazdan açıklayacağım zaten de.
0: Evet.
1: Kullanılmasını bilmeyen su araçlarını kullanıyoruz. Yani yüzme bilmiyor çocuk. Alıyor, şnorkel takıyor, maske takıyor yüzüne. İşte ayağına palet takıyor, şambrelin içine giriyor. Bunların tabii çok riskli olduğunu görüyoruz. Siz de izliyorsunuzdur özellikle büyük şehirlerde ve merkezlerde su havuzları. Hiç kimsenin dikkatini çekmiyor ama çocuklarımız sıcaklığın etkisiyle bu alanlardan

0: yararlanmaya kalkıyorlar. Kilisinde mikrobi ve elektrik akımının kapalı riski taşıyan alanlar olarak nitelendiriyoruz burada.
1: Evet.
0: Buraya giriyorlar. Allah korusun elektrik çarpabilir. Bir de su temizlenmediği için kirli su olarak nitelendiriyoruz. Çocuklarımız hastalanabilir. Ve biz bunların hep gözden kaçmamasını, bunlarla ilgili önlemlerin alınmasını çok istiyoruz.
1: Evet.
0: Mesela bence yüzme bilen bilinse de bilinmese de bilen kişi de olsa can kurtaranla herkes soyunmamalı. Buna da çok dikkat etmeliyiz. Çünkü can kurtaran da bu arada boğuluyor. Yani çünkü gerçekten boğulma çok farklı bir olay. Panikle gerçekleştiği için
1: Evet.
0: gelen kişinin çok çok deneyimli, çok tecrübeli olması gerekiyor. Ben bir giriş yapmış olayım böyle bir
1: Evet,
0: şekilde.
1: Sayın Iğdır, serinlemek amacıyla tercih edilen her su alanı bildiğiniz gibi aynı güvenlik standartlarına sahip değil. Deniz, havuz, göl ve nehirlerin riskleri birbirinden nasıl ayrılıyor?
0: Şimdi efendim, şimdi derin sular. Yani derin sularda mesela bakın ben yıllardır yüzüyorum. Yüzmeye de çok iyi biliyorum ama ben derin
1: Evet.
0: suya fazla açılmam. Risklidir. Bir de bilmediğimiz sular, özellikle bilinmeyen sular. Tanınmayan mesela 30 yıldır aynı bölgedesinizdir. Suyu, derinliğini, her şeyini biliyorsunuzdur. Yüzme de biliyorsanız pek sıkıntı yaşanmaz. Ama derin sular, kayalıklı alanlar, bulanık sular, akıntılı, rüzgarlı ve dalgalı sular, sığ sular atlama riski taşıdığından dolayı söylüyorum. Sığ
1: Evet.
0: suları da. Riskli alanlar bölümüne girer. Marinalarda yüzüyorlar. Tekneler girip çıkıyor. Gördüğünüz jet skilerle
1: Evet.
0: birçok vatandaşımız hayatını kaybetti.
1: Maalesef öyle.
0: Yani o nedenle bu tip sularda mesela derin sular gördüğünüz zaman derin sulara gitmeyin. Yani mümkün olduğu kadar uzak duralım. Kayalık alanlar niye? Allah korusun bir dalga vurur, kafanızı vurursunuz, zarar görürsünüz. Bulanık sular bilmiyorsunuz, görünmüyor. Dibi çamur olabilir. Aniden batabilirsiniz. Hemen bir panik, arkasından hemen boğulma söz konusu oluyor.
1: Evet.
0: Akıntılı, rüzgarlı, dalgalı sular. Bunlar çok dikkat edilmesi gereken akıntı olduğu zaman alır götürür. İnanın o şelalelerde atlıyorlar çocuklar arkasından. O, özellikle Antalya'da bir iki şelalede gördüm. Ben de
1: Evet.
0: girdim bir sefer. Gerçekten çok riskli. O nedenle bunlardan mümkün olduğu kadar uzak durmak gerekiyor. Kendine emniyetli olan alanlar nedir? Güvenli plajlar vardır, can kurtaranı vardır, yetkili personelleri vardır. Bunların güvenli olduğunu belirtilen plajlarda bundan yararlanmakta fayda var diye düşünüyorum.
1: Evet Sayın Iğdır, boğulma denildiğinde birçok kişinin aklına çırpınan insanlar geliyor. Oysa uzmanlar bunun çoğu zaman sessiz gerçekleştiğini söylüyor. Boğulma anı aslında nasıl yaşanıyor?
0: Şimdi efendim, boğulma anı şöyle, bakın boğulmanın tek şeyi su yutulması ve nefes burnun tıkanmasıyla gerçekleşir.
1: Evet.
0: Normal bir insanın ise boğulma süresi 4 dakikadır. Yani normal, sağlıklı bir insan. Fakat kurtarılacak olan kişiye de ilk müdahale 1 dakika içinde nefes, 10 nefes şeklinde falan bir kalp masajı, 10 nefes, pardon özür dilerim, sadece 10 nefes şeklinde uygulanıp bu kişinin bilinci yerinde değilse kutusu yaptırılıp kalp masajıyla beraber takviye edilir, işlem uygulanır. En
1: Evet.
0: önemli konu ise derhal sağlık ekipleri çağrılacak. Herkes ilk yardımı bilmeyebilir, eksik bilebilir. Ha,
1: Evet.
0: çok iyi anlayan bir kişi varsa bununla müdahale edilebilir. Ama ilk yapılacak olan şey her şeyden önce bir sağlık ekibinin hemen ulaşılıp çağrılması. Ama hemen akabinde bilen birisi varsa yere sırt üstü bu boğulma vakasını yaşayan kişi yatırılır. Bir dakika içinde 10 nefes uygulanır. Kurtulan kişinin, kurtarılacak kişinin bilinci yok, nefes almıyor ise
1: Evet.
0: sırt üstü yatırılıp kalp masajı işlemi uygulanabilir. Mesela nelerdir belirtileri, boğulma belirtileri diye sorabilirsiniz.
1: Buyurun
0: Bunlardan
1: lütfen.
0: da nefes alıp vermede güçlük çekme olur. Ağızda köpük oluşur, balgam oluşur. Sıkıntı basar. Yani o an farkına varamazsın ama sonrasında bir sıkıntı basar. Bir kızarıklık, bir terleme, bir fenalaşma olayı söz konusu olur. Vücudun
1: Evet.
0: çeşitli bölgelerinde morarma meydana gelebilir. Bayılma ve soluktan kesilme söz konusu olabilir. Bir takım etkinler hemen gözümüze zaten çarpar. O nedenle yapılacak ilk iş bir sağlık kuruluşuna hemen ulaşabilmek telefonla veya ulaşabileceğiniz en yakın şeyle. Bu arada bilen kişi de varsa mutlaka hemen bir ilk yardımla müdahale edilebilir. Ama en çok benim şeyim

0: çocuklarını, ebeveynlerini, özellikle küçük çocukları anne baba elinden bırakmadan, çok çok emniyetli alanlarda dahi elini bırakmadan çocuğunun yanında serinlemesi gerekiyorsa, sudan yararlanması gerekiyorsa bu şekilde serinleme adına sudan yararlanabilir. Ama en güzel şey de küçük yaşlarda eğitimi vermemizde fayda var.
1: Evet Sayın Iğdır, ailelerin çocuklarını emniyetli, güvenli yerlerde tutmaları gerektiğini söylediniz. Peki su kenarında uygulanması gereken kurallar var mı? Bunları sıralayabilir misiniz varsa?
0: Tabii yani şöyle kurallar şu, yani şimdi bir kişiyi, aileyi ilgilendiren bir bölüm, aileyi ilgilendiren bir bölüm var, bir kişiyi ilgilendiren suyun kenarında mesela hasta olan kişiler, yani bir astım hastaları, ağır ameliyat geçirmiş kişiler, mümkün olduğu kadar zaten bu bahsettiğimiz sulardan çok uzun, daha da serinlemek amacıyla çok sığ alanlarda serinleyip gelecekler. Bunun dışında dalgalı havalarda, ben biraz önce de bahsettim, mesela simidin içine giriyor çocuklar. İnanın ben kendim kurtardım o şekilde bir çocuğu. Simit dalga sebebiyle ters dönüyor. Çocuk kafa üstü suyun dibine batıyor. Ve
1: Evet.
0: simit dar çıkamıyor. Ben böyle ölümden bir kişiyi kurtardım ki bu vakalar da her zaman gözümde çarpıyor. Ne yapılması gerekiyor? Sığ sular tercih edilecek. Suyun kenarında olduğunuzda öyle. Oradaki emniyet tedbirleri yani nedir? İşte açılabilecek derinlik ölçümleri suyun içinde. Aynı şekilde dışarıda bir can kurtaranın bu işi gerçekten layıkıyla bilen bir can kurtaranın en azından bir değil, 2 yıl. Hatta sahillerimizde biliyorsunuz gümüş en az olması gerekiyor can kurtaranlık.
1: Evet.
0: Can kurtaranımızın. Bu tip kişilerin olduğu alanların kullanılması tercih edilir. Kenarda yapılacak başka da şeyimiz yok. Ama bu arada olabiliyorsa imkanlar bir ambulans yoksa yakınlarda bulundurulmasında da bence fayda var diye düşünüyorum.
1: Evet Sayın Iğdır, peki yüzme bilmemek en büyük risklerden biri olarak gösteriliyor. Sizce herkesin temel yüzme eğitimi alması gerekiyor mu?
0: Valla bakın gelişmiş ülkeler ben çok eski zamanlardan beri bunu herkese vurgularım. Sağlıklı nesil yetiştirmek adına bırakın yüzmeyi. Yüzme eğitimini ilkokullarda zorunlu ders olarak veriyor. Bizlerin artık bu yüzme dersi ana branşlarımızdan yüzme sporu, atletizm gibi ana branşlardan birisi olduğu ülkemizde. O nedenle mutlaka bu eğitimi okullar düzeyinde vermemiz gerekiyor. Ve bol bol bu sizin şu anki yaptığınız programları ben daha önceki programlarımızda da söyledim. Yaptığınız bu programların tüm yayın organları tarafından bol bol yapılıp en azından birkaç kişinin kulağına kar suyu kaçırmakta fayda var. En azından bilgilendirme adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama burada tabii önemli görev ebeveynlere düşüyor. Çocuklarını
1: Evet.
0: yüzme eğitimi aldırmaları konusunda. Tesislerin olmadığı yerlerde gerçekten çok samimi söylüyorum. Özellikle tesislerin olmadığı bu göletler var. İşte kırsal kesimde emniyetin, sağlığın, tedbirlerin alınamayacağı bölgelerde lütfen anne babalar çocuklarına sahip çıksınlar. Buralardan yararlanmak zorunda hissetmesinler kendini. Serinlemek, evde de serinleyebilir çocuklar. Onların hayatı her şeyden değerli çünkü. O nedenle biraz daha ebeveynlere burada çok önemli görev düşüyor. Bir an gözden kaçıyorlar. Havuz olan böyle riskli bölgeler. Geçen küçücük çocuk, 4 yaşında çocuk, annenin gözünün üstünden, babanın gözünden bir ayrılıyor 5 dakikalığına. 5, 4 dakika, 5 dakika sonra havuzun dibinde buluyor.
1: Evet, bir anlık bir dikkatsizlik.
0: Çok rica ediyorum. Çok çok büyük görev düşüyor. Varsa tesisler yararlanılıp yüzme eğitimi mutlaka aldırsınlar. Sağlıklı bir eğer yakın yüzme sporu gerçekten çocuğun fizyolojik ve anatomik gelişimi gerçekten çok çok olumlu etkileyen bir spordalar. Çünkü suda yapılıyor. Dirence karşı karşıtınız, ısıya karşı vücut devamlı mücadele veriyor. Isıya, dirence, basınca yani gerçekten bu diğer branşlarda görünmeyen bir konu. Çünkü suda yapılıyor. O nedenle biz bundan asgari ölçüde yararlanırsak çocuğumuzun gerçekten gerek mental olsun, gerek fiziksel olsun gerçekten çok farklı gelişimlerini izleyebilirler. Çok varsa imkanları verilerimizin mutlaka çocuklarına bu eğitimi aldırmalarında fayda.
1: Evet Sayın Iğdır, müsaadenizle bir müzik molası verelim.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, güvenli yüzmenin püf noktalarını ve boğulma vakalarında hayat kurtaran ilk yardımı konuşmaya devam ediyoruz. Program konuğumuz yüzme antrenörü Mustafa Iğdır. Sayın Iğdır, yüzme bilmenin öneminden bahsettiniz fakat bazı insanlar tehlikeyi küçümsüyor. İyi yüzme bilmek boğulma riskini tamamen ortadan kaldırır mı?
2: Gerçekten böyle bir şey yok. Bakın, sadece biz boğulmadan bakıyoruz. Yani su yutup soluk borusunun tıkanmasından bakıyoruz. Ben değinmeye çalıştım ama sınıf sular. Çocuk balıklama atlıyor ki ben daha önceki programlarda örnek verdim. Benim çok iyi bir öğrencim boynunu kırıp boçada öldü. Evet. Çok sınıf sulara çocuklarımız genç. Kanları kaynıyor. Onlar genç olduğu için böyle riskli hareketleri, böyle havuz kenarındaki şaka

0: anlaşmaları falan abartıyorlar. İşte bu tip şeylerde balıklama atlama, çivileme atlama, suyun sığ, bulanık olduğu dibi görünmüyordur. Kayalık olabilir, bir kayaya çarpar ve zemin çok alçaktır, zemine vurur. Kendisine işte boyun, omurga, kalça, ayak, bacak gibi sakatlıkları hatta ölümlere neden olabilir ki ben biraz önce bir örneğini de size verdim.
1: Evet.
0: Derinlik ise yükseklikle orantılıdır. Yani atlayacağın yerin şöyle değerlendirelim. Atlama yerine platform 3 metre ise atlayacağınız su alanı en az 6 metre, 5 metre olmalı ki rahat rahat herhangi bir dibe vurma, herhangi bir şey olur. Sadece bu şekilde

0: Hayvan olduğu için şakalaşıyorlar ki bu uyarı levhaları bütün havuzlarımızda mevcut. Fazlasıyla var. İşte bu şakalaşma, bunlar dahi kaza sebebidir. Bunlar da hani boğulma değil ama buraları kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlardır.
1: Evet.
0: Mesela biz hemen havuza gelen çocukların ailelerine soruyoruz. Çocuğumuzun hani şey yapmayın Sayın Veli, çocuğunuzun herhangi bir ameliyatı olabilir, bir rahatsızlığı olabilir, bir kronik bir problem olabilir. Bunları hemen çekinmeden antrenörle çalıştığınız zaman mutlaka söyleyin, iletin. Bunlar da boğulma riskini arttırır. O nedenle olabildiği kadar sağlıklı ortamlarda sağlık için önce bu sporu yapmamız gerekiyor diye
1: Evet.
0: düşünüyorum.
1: Evet Sayın Iğdır, denizlerde rip akıntısı olarak bilinen ters akıntılar da zaman zaman can kayıplarına neden oluyor.
0: Doğru.
1: Karadeniz'de kum tepecikleri ve dalgalı yapısı nedeniyle Karadeniz'de çok boğulma vakası yaşanıyor. Böyle bir durumda doğru davranış şekli nasıl olmalı?
0: Bakın, burada panik çok önemli ortaya çıkıyor. Sakin kalabilmek çok önemli. Çünkü sizin dediğiniz gibi alt su akıntılarında bir takım tepecikler oluşabiliyor. Aniden derinleşebiliyor. Şu kişi yere basarken birdenbire bir boşluk buluyor. İşte burada sakin kalabilmek. Çünkü boğulmanın ana sebebi panik. Panikledikten sonra kişi o anda ne yaptığının farkında değil. Can kurtaranında gelse, can kurtaranı da aşağıya alıp götürebilsek duruma geliyorlar. Yani bir iki tane olay yaşadık bu boğulma vakasında. Anne boğulurken baba atlıyor. Babayı kurtarmak, anneyi kurtarmak için çocuk atlıyor. Halbuki bırakın kurtarmayı, kurtarma düzeyinde yüzmeyi, yüzme bilmeden bu duygusallıkla hareket edip
1: Evet.
0: ailelerin yok olduğunu görüyoruz.
1: İkinci bir
0: Ve o
1: kazaya
0: nedenle,
1: sebep olabiliyor
0: o
1: bilinçsiz
0: nedenle burada
1: davranışlar.
0: olabildiği kadar sakin kalabilmek, yani dediğiniz bu, çünkü dalga yukarıdan geliyor. Alttan kumsalı kumları alıp doğru kenara doğru açığa doğru götürür. Bu
1: Evet.
0: akıntı tersi de olabilir, tam tersi de olabilir. Yüzeyde olabilir akıntı, dipte de olabilir. İşte bunları da olabildiği kadar sakin kalabilmek. Riski hissettiğiniz anda mümkün olduğu kadar risksiz alanlara geçmekte fayda var diye bizim önerimiz bunlar olabilir.
1: Evet Sayın Iğdır, yüzme sırasında yaşanan kas krampları da paniğe neden olabiliyor. Böyle durumlarda kişi kendisini nasıl güvende tutabilir?
0: Şimdi kramp gerçekten kasların tam ters çalışmak için. Şimdi kaslarımızdan bir tanesi katılırken bir tanesinin gevşemesi gerekiyor. Şimdi
1: Evet.
0: ikisi birden katıldığı anda kramp meydana geliyor. Bu krampın mesela bir sporcumuzda işte sodyum, kalsiyum, işte vitaminlerin eksikliğinden bunların biraz daha fazla manyezyumun alınması gerektiğinden biz bu şekilde onları yönlendiriyoruz. Tutun ki yüzerken, ki ben de yaşadım, bir kramp girdi açık şeyde. Olabildiği kadar yine aynı şeyi söylüyorum. Sakin kalabilmek. Çünkü krampı başka o anda yapacağınız, işte bazıları yanımda iğne bulundu, işte yok katınıza bulundu. Yok, böyle bir şey yok. Olabildiği kadar sakin kalmaya, su üzerinde tutmaya kendinizi. Biraz bekleyeceksiniz. O kendiliğinden eğer sakin, rahat kalırsanız kendinden geçer. Kalmazsanız, tekrar bir hareket haline geçerseniz kramp daha da zorlar. Hatta kas kopmaları bile meydana geliyor. Burada tendon kopmaları bile sonuçta karşınıza çıkabilir. Allah
1: Evet.
0: korusun, işte o zaman o panik hali ondan sonra onu çocuğa zarar verir veya kişiye zarar verir.
1: Evet.
0: Sakin kalabilmek. Yapacak hiçbir şey yok çünkü. Yapabilecek bir şey yok.
1: Evet Sayın Iğdır, 112 acil çağrı merkezini doğru bilgilendirmek de müdahalenin bir parçası olarak görülüyor. Acil
0: Kesinlikle.
1: yardım çağrısı yapılırken sizce hangi bilgiler verilmeli?
0: Şimdi acil çağrı yapıldığı zaman bir kere kişinin yaşı, kişinin durumunun ne olduğunu anlayabiliyorsanız tabii, durumun ne durumda olduğunu, mesela kalp atışları var mı, nefes alıp verebiliyor mu, bunları alabildiyseniz, ama inanın bunlardan önce hemen aramanız gerekiyor. Yaşını
1: Evet.
0: bildireceksiniz kişinin, pozisyonunu bildireceksiniz. Şu anda en azından ne yapabilirim gelinceye kadar, yardımcı olabileceğim bir şey var mı diye bir sorulabilir ilgili kişilere, ondan sonra da beklemeye alınır. Mesela çıktıktan sonra çocukta boğulma riski varsa hemen ilk önce yan yatırılması gerekiyor. Yan yatırılıp ağzının varsa tıkayan bir şey, bir tükürüktür, herhangi bir şey sıvı kaçmıştır, dolmuştur. Onu boşaltmaya elinizde çalışmanız gerekiyor. Bizim yapabileceğimiz şeyler

0: En basit yani bunlar. Bundan sonrası ilgili ekipleri beklemekte fayda var. Ama çok iyi bir eğitim almışsanız ki düşünebiliyor musunuz? Yani bilmiyorum, kaç kişiye denk gelebilirsiniz böyle. Almışsanız o konuda eğitimli o kişilere bırakırsınız. Onlar ekipler gelinceye kadar her türlü yardımı zaten gösterirler.
1: Evet Sayın Iğdır, eğitimin öneminden bahsettiniz fakat okullarda ve sosyal yaşamda bu konuda neler yapılabilir? Görüşlerini bize alalım lütfen.
0: Benim düşüncem bu yaz mesela Mayıs aylarının sonlarına doğru, Haziran'ın başlarına doğru okullarımızda biraz daha derslerin hafiflediği dönemlerde Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri'yle irtibata geçip Milli Eğitim Bakanlığı'nın onlarla irtibata geçip bu konuda uzman kişilerden mesela derslere girip birer saat çocukların da çok ilgisini çekiyor. Ben bizim Van'da bulunan bir kamp merkezimizde bu tip bir ders verdim. Gelen çocuklara çok ilgilerini çekti. Bu tip derslerin verilmesi, görsel ve yazılı basının bu konuya çok eğilip ara ara işte sizin şu an yaptığımız programlarla insanlarımızı aydınlatması, bilgilendirmesi bence çok önemli. Ama eğitim safhasında çocuklarımızın özellikle eğer yapabilirsek ki yapılabilir.
1: Evet.
0: Havuzlarımız çok çoğaldı. Eğitimle zorunlu eğitim olarak ilkokula koymamız gerekiyor.
1: Evet
0: Çünkü
1: bu.
0: yüzmeye başlama yaşı 4-6 yaştır. Bu yaşlardan sonra hemen ilkokulda zorunlu olarak koyarsak ders olarak hatta notunu bile verirsek düzenlenmeyen şekilde en azından gerçek anlamda yüzmeyi öğrenmiş olan çocukları belirlemiş oluruz. Yani sayı önemli değil. Şimdi bizim kurslarımız var. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüz tarafından planlanmış kurslar nedir? İşte yüzme bilmeyen kalmasın projesi.
1: Evet.
0: Gerçekten çok büyük kitlelere yüzme dersi ve eğitimi verildi. Ben şunu bir tek eksiklik olarak görüyorum. Nitelikten önemli, nicelik de bu işin içine girmeli. Biraz daha kaliteyi arttırmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü tam sağlıklı yetmiyor. Mesela bir süre koyuyorlar. 3 hafta diyorlar, 4 hafta. Bunlar yeterli olmayabilir. Bir, neyse uzatmayalım onu da. Birincisi okullara zorunlu ders olarak konulabilir.
1: Evet Sayın
0: İkincisi
1: Iğdır.
0: en...
1: Evet, çok kısa bir zamanımız kaldı. Son sözünüzü
0: Doğru.
1: rica edelim.
0: Benim şunu söyleyeceğim. En bu tip organizasyonları ve oturup bilen kişiler bir araya gelip Milli Eğitim'den olur, Gençlik Spor'dan olur, bilen kişiler de bir araya gelip güzel bir program okullarda hazırlanıp makalelerle sizler de yaptığınız yayınlarla da halkımızı bilinçlendiririz. Yapacağımız
1: Peki.
0: en güzel şey bu olacak.
1: Çok teşekkürler çalışmalarınız için kolaylıklar diliyoruz.
0: Efendim ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum
1: Sağ
0: sizlere.
1: olun. Güvenli yüzmenin püf noktalarını ve boğulma vakalarında hayat kurtaran ilk yardımı yüzme antrenörü Mustafa Iğdır'la konuştuk. Değerli izleyiciler, programımızın sonuna geldik. Teknik yönetimde Semih Suat Sarı, programımızı yapan Doğan Akyıldız ve mikrofon başında ben Ergül Mercan. Yarın yine birlikte olmayı umuyoruz. Hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı'nın 81 ilde düzenlediği yaz okullarının final programına katılacak. İstanbul'daki etkinlikte Türkiye derecesi elde eden öğrencilere katılım belgeleri ve ödülleri takdim edilecek. Milli Muharip Uçak Kağan'ın yeni prototipi piste çıktı ve taksi testlerine başladı. TUSAŞ o anlara ait görüntüleri paylaştı. Yeni prototipin taksi testleri tamamlandıktan sonra birkaç ay içinde gökyüzüyle buluşması bekleniyor. Türkiye enerjideki başarılı hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Bu hafta Irak'la varılan anlaşmanın ardından bir müjde de Bulgaristan'dan geldi. Türkiye Petrolleri Bulgar sularındaki Han Tervel sahasını

%33 ortak oldu. Bu sahada petrol ve doğalgaz aranacak. Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Türkiye ve Japonya'nın ortak girişimiyle kuruldu. Üniversite 2026-2027 yılı eğitim faaliyetlerine başlıyor. Üniversite ilk olarak lisans öğrencilerini kabul edecek. Yapay zeka ve deprem mühendisliği alanında da doktora programı başlatılacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinin yanı sıra sağlık sanayinde de dünyaya örnek olma yolunda ilerlediğini söyledi ve 40 ülkeye solunum cihazı satabilen ülke haline gelmiş durumdayız dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yüksek hızlı trenle yapılan yolculuk sayısının 114 milyona ulaştığını açıkladı. 11 şehre doğrudan hizmet veren yüksek hızlı tren hatlarının 2028 yılında 27'ye yükseleceğini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, buğday ve arpa üretiminde Cumhuriyet tarihi rekoru beklediklerini açıkladı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hububat alımlarına devam ettiğini, 10 milyon ton ürün alındığını söyleyen Yumaklı, çiftçilerimizin hesabına 58 milyar lira aktardık dedi. Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangınını söndürmek için çalışmalar sürüyor. 9 helikopterle 3 uçağın müdahale ettiği yangında bir mahalle boşaltıldı. Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki yangın 3. gününde büyük oranda kontrol altına alındı. Yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı. Ankara Valiliği yangın riskine karşı ormanlık alanlara yönelik tedbirleri artırdı. İl genelinde ormanlara giriş yasağının süresi 15 Ekim'e kadar uzatıldı. Avrupa'da yüz binlerce hektarlık orman kül oldu. Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle 13 bölgede kırmızı alarm verildi. Adalarda mahsur kalan turistler deniz yoluyla tahliye ediliyor. Girit Adası'ndaki yangında 3 itfaiyeci hayatını kaybetti. 12. yargı paketi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, reform çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti ve hukuk sistemimizi güçlendiren düzenlemeleri birer birer hayata geçirmeye devam edeceğiz dedi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 35'e yükseldi. 2026 yılı motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri için son gün geldi. Ödemeler vergi daireleri, PTT ve bankalar aracılığıyla yapılabiliyor. Altın ve gümüş yatırımcılarının yakından ilgilendiği önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Artık borsada işlem görecek kıymetli madenin fiziki karşılığı darphane veya Borsa İstanbul nezdinde saklanacak. Transfer işlemleri blok zincir benzeri bir teknolojiyle yürütülecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Gazze'de uzlaşı sağladığını ve İsrail unsurlarının Gazze'den çekileceğini açıkladı. Trump, arabulucu Türkiye'ye de teşekkür etti. Hamas ise sürecin İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğunu vurguladı. Filistin davasının sembol isimlerinden biri olan İsmail Haniye'nin İran'da düzenlenen suikaste öldürülmesinin üzerinden 2 yıl geçti. Kuraklık dünyanın farklı bölgelerinde su kaynaklarını tehdit ediyor. Endonezya ve Porto Rico'da nehir ve barajlardaki su seviyeleri düştü. Bulgaristan'da suların çekilmesiyle binlerce yıllık mamut fosilleri ortaya çıktı. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzuli uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi

0: bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklamlar.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. TRT Ankara Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Tüketici Günlüğü programına hoş geldiniz. Yapımda Mehmet Ertuğrul Çalık, teknik yönetmenimiz Berkay Bigeç ve mikrofonda ben İmren Olgun. Saatler 16.30 gösterene dek sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan 12. yargı paketi olarak bilinen yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinde yer alan ve son günlerde de kamuoyunda sıkça gündeme gelen İBAN mağduriyetleri konusunu ele alacağız. Stüdyo konuğumuz avukat, arabulucu, doktor Umut Metin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Umut Bey. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk.

0: bırakın, bunları takip etmekte zorlanabilmekte. Lakin bugün yürürlüğe giren, bugün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren pakete baktığımızda aslında yargının tam da isminden anlaşıldığı gibi etkinleştirilmesi, vatandaşa daha hızlı adaletin kavuşabilmesi için bir çabanın olduğunu görüyoruz. Bu çabada anlamlı bir çabadır, faydalı bir çabadır.
1: Tabii, yani ne kadar uzun sürüyorsa o kadar mağdur oluyor zaten her alanda, yargının her alanında. Kesinlikle. İnsanlar haklarını ararken hani geç bulmaktan ziyade o hakka geç kavuşmaktan ziyade mümkün olan en kısa sürede hakkına kavuşmak istiyor haliyle. Peki şimdi burada bizim özellikle bugün ele alacağımız konu IBAN mağduriyeti dedim. Nedir bu IBAN mağduriyeti? İnsanlar IBAN'larından nasıl mağdur olabilirler? Nasıl kullanılıyor bu IBAN'lar?
0: Şöyle ifade etmek lazım. Aslında IBAN mağdurları derken dikkatli bir ifade kullanmak lazım. Bir taraftan IBAN mağdurları kendi IBAN numaralarını, hesaplarını belli bir komisyon karşılığında ama dolandırıcılık fiiline dahil olup olmadığı konusunda tereddüt bulunarak kullandırmış ya da kullanılması durumuyla karşılaşmış kişiler olarak tanımlanabilir. Ama burada bu açıdan bir ayrım yapmak lazım. Bir kişinin hesabı kendi izni olmaksızın hesabı ele geçirilerek kullanılmışsa hukuki durumu bambaşkadır. Bir kişi ya bana bir şey olmaz ya da kendisine bir şey olmayacağı zannıyla böyle anlatıldığı için hesabını düşük veya fazla, az veya çok, bir bedel karşılığı, bir menfaat karşılığı kullandırdıysa, evet, dolandırıcılık fiilinin içerisinde bizzat bulunmasa, yani birisinin mağduriyeti için kendisi bir takım hareketlerde bulunmasa bile onu bildiği için dolandırıcılık suçunun içerisinde bir yerde konumlanabilir ve ceza alabilir.
1: Yani i̇şte o planı o yapmamış ama birisi gelmiş işte, ya şunu söyleyeceğim ama hani biz birilerini dolandırıyoruz, sen de bunu aracılık eder misin diye kimse sormaz herhalde diyeceğim ama belki de konuşuluyordur, onu da bilemiyorum. Şimdi bizim konuşacağımız konu özellikle kandırılanlar, aldatılanlar olsun bu konuda. Evet. Ya da dediğiniz gibi o da çok değerli. Biz bilgilerimizi internet ortamında alışveriş yaparken bir şeylere sahip olma telaşıyla paylaşıyoruz. Adreslerimizi, IBAN'larımızı, kredi kart bilgilerimizi, kimlik numaralarımızı, telefon ve mail adreslerimizi paylaşıyoruz. Pek çok paylaştığımız yerde de gerek satılıyor gerek çalınıyor, artık bilmiyoruz, bilgilerimiz kötü niyetli insanların eline geçebiliyor. Bunlar pek çok kere yaşandı. Bizim iznimiz ve bilgimiz olmadan bizim kimlik numaramızla, bizim başka bir adın, bizim adımıza IBAN hesap numarası açılmış olabilir ve bu kullanılmış olabilir. Biz de bu durumun farkında değiliz. Çok sonra artık iş yasaya döküldüğünde, hukuka döküldüğünde fark edebiliyoruz. Elimize bir belge geldiğinde eyvah diyoruz. Burada yapabileceğimiz bir şey var mı? Ya da birisi geliyor, arkadaşımız, ya ben yapıyorum, böyle bir şeye aracılık ediyorum ama hani ne olduğunu bilmiyorum, işte bana bir para atıyorlar, bir komisyon ediyorlar, %10, %20, temiz para, kılçıksız, çok da böyle severiz ya böyle konuşmaları. Evet. Maalesef kolay para olduğu için özellikle ekonomik açıdan zor olan insanların biraz daha ilgisini çekebiliyor. Bir şey olmayacağının da garantisi veriliyorsa eğer konuşma sırasında kanabiliyor insanlar. Şimdi burada suça dahil olmuş oluyor muyuz? Hangi şartlarda suça dahil oluyoruz? Ve suça dahil olduğumuzda ne gibi cezalar bizi bekliyor?
0: Evet, bir öncelikle ilk belki de nokta bu sorudan yola çıktığımızda toplumumuzu tanımak. Çünkü kurallar, örneğin Almanya'da aynı kural, Türkiye'de aynı kural, Çin'de aynı kural aynı şekilde yorumlanmamalı. İşte burada mahkemelerin, hakimlerin rolü çok önemli. Toplumu tanıyarak dosya üzerinden değerlendirme yapmak durumundalar. Peki nasıl yaklaşacağız? Şimdi bir kişi hiç dolandırıcılık olayından bir haber durumda. Yakını tarafından bir şekilde suistimal edildi. Dedik, evet, ya benim hesaplarımda bloke var, haciz var. Hesaplarını kullanamıyorum. Ali, Ayşe, her neyse, zor durumdayım. Bana da bugün bir para gelecek. Lütfen gelen parayı bana verir misin? Bu kişiler eğer arkadaşsa, uzun yıllardır dostlukları varsa, hakim dosya üzerinden elbette ki bir konu ortaya çıktığı zaman bunu değerlendirecektir. Burada Ali'nin, Ayşe'nin dolandırıcılık içerisinde fiilinde olmama ihtimali oldukça yüksektir. Bizim hukukumuzda da şüpheden sanık yerlenir. Ama başka bir şey var. Kişi sürekli olarak belirli bir komisyon karşılığında bir menfaat elde ediyor ve gelen farklı farklı hesaplardan gelen paraları, farklı kişilerden gelen paraları sürekli geldikten bir süre sonra ya da aynı anda bir başka hesaba aktarıyor. İşte başka enstrümanlara, finansal enstrümanlara çeviriyor. İşte burada bunun bir meslek veya bir suç kararı halinde olduğunu yorumlamak lazım. Demek ki biz aslında her olay bazında farklı yorumlar yapabiliyoruz. Ama bir şey daha var. Dediğiniz gibi kişilerin hesap bilgileri de çalınabiliyor. Bunların alındığı halde kişi hesap bilgilerinin ele geçirildiğini kanıtlarsa başka bir şey olabilir.

0: olabilir. Ama bu halde de ne yapması gerekir? En hızlı şekilde bankaya durumu bildirmesi gerekir. Hesabını bloke ettirmesi gerekir. Hesabına şüpheli bir para geldiyse hemen bu paranın bir başka hesaba aktarılmasını engelleyerek orada parayı güvence altına alması gerekir. Sorumlu vatandaş, aslında iyi vatandaş, ahlaklı vatandaş nasıl davranır söyle.
1: Şimdi siz anlatırken hemen aklımda canlandı senaryo. Bana diyelim ki bir mesaj geldi. Şu bankadan şu kadar yüklü bir tutar hesabınıza geçmiştir. Tıklayınız. Hani şimdi bir de şöyle bir durum var ya. Aman dolandırılırsınız. Her gönderilen linke de tıklamayın, itibar etmeyin, aramayın, telefonlara dönmeyin diye. Ben bunu bir dolandırıcılık zannederim. Hani gerçekte öyle bir paranın geçtiğini düşünmem hesabıma. Ve o yüzden de hani aramak ya da bakmaya hiç aklıma gelmez.
0: Evet, şöyle doğru söylüyorsunuz. Artık dolandırıcılık da o kadar çeşit çıktı ki vatandaşın tereddüt etmesi normal. Örneğin bir örnek daha verelim sizin tam söylediğiniz yerden. Mesajlar geliyor. Sanki hukuk bürolarından, avukatlardan gönderilmiş gibi ya da uzlaştırmacılardan gönderilmiş gibi. İşte hemen yarın şu bedeli ödemezseniz, hemen bugün 2 saat içerisinde ödemezseniz işte ceza alacaksınız. Hakkınızda savcılığa suç duyurusunda bulunacak ve gibi gibi insanları ürkten, korkutan ani bir hareket içerisinde bulmalarını teşvik eden yöntemler geliştiriyor. Vatandaşımızın duyarlı olması gerekiyor. Dikkatli olması gerekiyor. Bu kesin bir şey. Ama bir şey daha var. Dikkat derken kişilerin en çok dikkat etmesi gereken de bir kere hakimiyetlerinde olan alana sahip çıkmaktır. O da nedir? İBAN numaralarıdır, hesaplarıdır. O kendi ellerindedir ve bunu başkalarının kullanmasına müsaade etmemeleri gerekir.
1: Evet, o zaman şöyle, biz belirli periyotlarda hiç kullanmadığımız hesaplarda olabilir ya, ya da bazı şeyler için kullanacağımız, ayırdığımız ya da bir miktar kredi çekmek için hesap açmak zorunda kalıyoruz. O hesap orada hiç kullanılmasa bile duruyor. Şimdi ne olursa olsun o hesaplara arada bir girip bakmak gerekiyor demek ki.
0: Ve muhakkak insanın kendi hakimiyetindeki eşyayı kontrol etmesi gibi, çekmecenizde duran bir eşyayı düşünün, yerinde mi değil mi, arada bir bakarsınız. Bakıma ihtiyaç duyuyor mu, duymuyor mu? Hesaplarda da aynısı. Bir hesabınız varsa bu hesabınızın kontrolünün yapılması gayet olağan normal bir tavırdır. Özellikle bugünkü devirde uzun süre hareketsiz kalan hesaplarda bankalar tarafından zaten bildirimler de yapılıyor. Hesabına gelen epey zamandır hareketsiz bir hesaba bir bedel geldiğinde alışılmış harcama dışında, örneğin kredi kartlarından harcamalar yapıldığında, alışılmış saatler dışında harcamalar yapıldığında, diyelim bir kişi gündüz saatlerinde sürekli kredi kartını kullanıyorsa, gecenin bir vakti kredi kartından yüksek bir harcama yapılıyorsa, hemen bankadan bu konuda bir mesaj, belki yerine göre telefon bile gelebiliyor. İşte aslında kurumlar
1: limitleri da limitleri arttırmıyorlar artık geceleri mesela.
0: Evet, finansal kurumlar da ne yapıyorlar? Buna bağlı olarak önlemler almaya çalışıyorlar. Tabii bu önlemleri sadece onların alması yetmiyor. Vatandaş olarak bizim de ahlaklıyı, iyiyi, doğruyu uygular ve ondan yana tavır almamız gerekiyor. Birisi bize bir komisyon öneriyorsa, bilelim ki bu birisine mağduriyet yaratacak bir adam olabilir. Ona evet dememek lazım, doğru davranmak lazım.
1: Peki bunun yaptırımları nelerdir? Hani biraz da böyle biz korkarız ya, korku unsuruyla hareket ederiz. Korkutalım biraz insanları. Cezası olur. Nedir?
0: Hem korkutalım hem doğruyu söyleyelim. Çünkü doğru korkutmaya yetecek. Şimdi bir kişi dolandırıcılık fiilinin içerisinde bulunuyorsa, bu IBAN kullanma olayı dışında, zaten onun cezası bir hayli var ve yüksek. Onun nitelikli halleri var. Cezalar daha da yüksek hale gelebiliyor. Ama IBAN numarasını kullandırmak suretiyle, bundan böyle bugün itibariyle resmi gazetede
1: bugün çıktı,
0: yayınlandığı için bugünden itibaren artık cezası bunun 1,5 yıldan 5 yıla. 1,5 yıldan 5 yıla. Burada hakim, kişi sürekli hesabını kullandırmış durumdaysa elbette ki ve kuvvetle muhtemeldir ki 1,5 yıldan başlayan bir ceza vermeyecektir. Bu cezayı arttıracaktır. Demek ki 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl gibi cezaların her bir dolandırıcılık fiili karşılığında uygulanması olasıdır. Dikkat edeceğiz. Ne yapıldı düzenlemeyle? Eskiden IBAN'ını kullandırma haline, eskiden dediğimiz düne kadar IBAN'ını belli bir komisyon karşılığında dolandırıcılık fiilin içerisinde sadece hesabının kullanacağını bilerek izin veren kişiler 3 yıldan 10 yıla ceza alıyorlardı. Bugün o cezanın sınırı biraz düşürüldü. Ama cezasızlık hali yok. Türkiye'de dolandırıcılar da, dolandırıcılık fiilin içinde bulunanlar da, dolandırıcılık için hesabını kullananlar da ceza alabilme şeyi içerisindeler, riski içerisindeler. Ve önerimiz şudur: vatandaşın alın teriyle, emeğiyle elde ettiği kazanca böyle kısa yoldan hileyle, hurdayla, hukuk dışı tavırla saldırıda bulunmaması gerekir. Bence hakimlerin bu tür tavırda bulunan, hele bunu meslek haline getirmiş kişilere karşı yüksek cezalar vermesi toplum vicdanının gereği, ihtiyaçtır.
1: Evet. Şimdi bu güncellemenin gereği aslında biraz da dediğiniz gibi programın başında sürekli değişiyor suçlar. Şimdi teknolojinin artmasıyla birlikte biraz daha oralara gitti suç işleme oranları.

0: hep teknolojik ürünlerle aletler, yapay zekayla. Bu konuda belki yargı paketi, hani 12. yargı paketinde özellikle biz IBAN'ı konuşuyoruz ama başka alanlarda da, özellikle siz bilirsiniz hangi alanlarda daha fazla mağduriyet yaşanıyor, insanların daha dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir? Şimdi günlük yaşantımızda teknolojiyle bu kadar iç içeyken nelere dikkat etmeliyiz?
1: Evet, şöyle, aslında yine çok bildiğimiz bir kanun var. Kişisel verilerin korunması kanunu. Birçok yerde buna ilişkin uyarıları görüyoruz. İşte oluşturduğumuz formlarda alışveriş yaparken, rıza verirken vesaire. Burada şuna dikkat etmeliyiz. Bizden istenen bilgi gerçekten ihtiyaç duyulan bir bilgi midir? Amacından fazla bilgi mi isteniyor? Diyelim bir iş başvurusunda bulunduk. Şirketle görüşürken bir özgeçmişin doldurulması, onların bir formatının olduğu ve bunu doldurmamız istendi elektronik ortamda veya yazılı fiziki ortamda. İşte buralarda bizden istenilen bilgilerin gerçekten işe girmem için gerekli bilgiler mi, yoksa ondan öte bilgiler mi olup olmadığını kontrol etmem gerekiyor. Karşımda bir şirket görüyorsam, bir şirketin daha güvenilir olması için herhangi bir sebep yoktur. Şirketi de insanlar yönetir. Ben her durumda bilgimin korunması konusunda öncelikle kendim tedbirli davranmak durumundayım. Benim dışında bilgiler örneğin e-devletten ya da bir şekilde dışarıya aktarılabiliyorsa, bu vatandaşın engelleyebileceği bir şey değil. Bu daha büyük bir durumdur. Ama bizler kimlik bilgilerimizi, kredi kartı bilgilerimizi, IBAN bilgilerimizi, bunları olabildiğince sınırlı şekilde paylaşmalıyız ve mümkünse, zorunlu değilse, bütününü paylaşmamız gerekmiyorsa da bütününü paylaşmamalıyız. Örneğin cep telefonlarında da böyle belirli tutanaklar oluşturulduğunda, çünkü telefonlardan mesajla, telefonla arama yöntemiyle bize ulaşılabiliyor. Ya da en basitinden bir arkadaşımızın telefonunu bizden isteyen birisine arkadaşımızın onayı, rızası olmadan paylaşmamalıyız. Bunların hepsi bilgi saklama açısından önemli. Kişisel veriler kişiye ait verilerdir ve onlar rızayla, izinle paylaşılabilir. İşte bunlar toplumda yaşarken dikkat etmemiz gerekiyor. Konular. Tabii bunlar paylaşılmaya başlanınca sahtecilik, dolandırıcılık, şantaj, tehdit gibi suçlarda da artış ister istemez oluyor. Çünkü kişilere erişmek mümkün hale gelebiliyor. Sosyal medya hesapları başka bir nokta. Onun üzerinden yapılan suç fiilleri var. Taciz var. İşte rahatsızlık verme var. Tehdit var. Bu tür konular arttıkça artıyor. O yüzden kişisel verilerin korunması da tam da bu IBAN'ın hesabının, IBAN numaralarının saklanması, başkalarıyla paylaşmamasıyla paralel bir şekilde dikkat edilmesi gereken daha geniş bir alandır.
0: Mecbur kalıp paylaştığımız durumlarda da oradan çalınması ya da oranın para karşılığı başka mecralara satmasıyla birlikte bizim bilgilerimiz de kötü niyetli insanların eline geçti diyelim. Sorumluluk kimde? Vermeseydin kardeşim kişisel verini mi diyecekler? Yoksa ben bu kişisel verileri onlara güvenip inanıp bir sözleşme imzalıyoruz ya, okudum anladım, işte başkasına satmayacaksınız, vermeyeceksiniz, bunu onaylıyorum diyoruz mesela. Bundan sonra o başkalarına verdiği için suçlu o mu oluyor? Buradaki sorumluluk kimde? Onu bilelim biz de, hani kendimizi ona göre koruyalım.
1: Tabii. Çok önemli, çünkü hayat aslında, insan sosyal bir varlık. Biz yaşamımızda hep bir başkasına dokunarak, hep bir başkasıyla iletişimde, onun bazen bir şirket olur, bazen bir kurum olur, bazen de insanlar olur. Evet, biz bilgilerimizi muhatabımızla paylaştıysak, muhatabın az önce telefon örneğinde, kişisel numarasını vermem örneğinde örneklediğim gibi, bunu bir başkasına, bir başka alana açmaması gerekir. Bunu çok sıkı bir şekilde koruması gerekir. Eğer korumazsa KVKK'dan kaynaklanan, işte kişisel verinin koruması kanundan kaynaklanan yaptırımlar gündeme gelebilir. Ceza kanundaki yaptırımlar gündeme gelebilir. Kim açısından? Bu verileri dışarıya aktarmış kişi açısından, ihmalde bulunarak dışarıya sızmasına neden olmuş kişi açısından para cezaları gündeme gelir.
0: Bu araştırılıp kanıtlanabilir, öyle değil mi?
1: Teknik olarak elbette verinin dijital ortamda özellikle akışı sağlandıysa, bu verinin nasıl dışarıya sızdığı ya da kişi zaten bunu öngörebilir. Ya ben bu bilgimi, örnek veriyorum, kredi kartı bilgimi son bir yıl içerisinde sadece şu şirketle paylaşmıştım. Şuradaydı bu bilgi dedikten sonra onun üzerine ne sürülebilir? Tabi burada vatandaşın sağlıklı bilgiyi İdari kurum ve kuruluşlara ve savcılıklara aktarabilmesi çok önemli. Ya da şüphe duyduğu anlarda bir tereddütü var. Hesap bilgilerinin kullanıcının dair. Bu halde o zaman o IBAN numarası, hesabı kapatıp yeni bir IBAN numarası temin etmek, böylece suistimale açık halden uzaklaşmak çok önemli. Telefonumuzu mu kaybettik? Ya bir şey olmaz demek yerine, cüzdanımızı mı düşürdük? Bir şey olmaz demek yerine burada tedbirli davranarak, evet, oradaki bilgilerin hepsini artık sıfırlayıp yeni bir bilgi düzeyine, yeni bir hesap bilgisi düzeyine geçmek en sağlıklısı, en koruyucusu olabilir.
0: Evet, bunların hepsi bizim elimizde olan şeyler. Peki bizi bu süreçle ilgili, artık bugün başladı yeni bir süreç, bundan sonra özellikle şu konularda biraz daha avantajlıyız, rahatız, bu konularda daha çok dikkat etmemiz gerekiyor dediğiniz faydamıza olacak bu paketten neler çıkacak, onu merak ediyorum.
1: Evet, yargı paketinin dikkat çeken yönlerinden bir tanesi yargının hızlanması, hızlı ilerlemesi yönünde yaptığı düzenlemeler.
0: Her alanda var mı? Mesela işte miras konuları, onlar çok uzun sürüyor. Bir arsa paylaşılacak, bölüşecek, ya da boşanma davaları çok fazla sürüyor. İşte içinde nafaka varsa, mal bölüşümü varsa çok daha fazla sürüyordu. Ya da ev sahibiyle kiracı anlaşmazlığı yine çok uzun sürüyor.
1: Şöyle, gönlümden öyle güzel bir şey söylemek gelir ki, keşke Türkiye'de her dava en fazla bir yıl sürebilse.
0: Evet.
1: Sürebilir mi? Sürebilir. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Sistemdir bu işin çözümü.
0: Çünkü bazen bu süreç insanları kötüye kullanmaya itiyor.
1: Kesinlikle.
0: Yani nasıl olsa uzun sürecek, uğraşsın diyor.
1: Tabii.
0: Ve yani bizi haklıyken haksız pozisyona ya da zamandan kaybe düşürüyor bizi.
1: Tabii. Az önce verdiğimiz dolandırıcılık suçlarından örnekleri verdik. Şimdi bir kişinin dolandırıcılık filine karıştığı konusunda soruşturma dosyası açılmışken, yargılama 5 yıl sürerse, 7 yıl sürerse,
0: evet,
1: bu kişiye siz yeni suçlar işlemek için bir alan bırakmış olmaz mısınız? Yani yeni mağdurlar yaratılması için alan bırakmış olmaz mısınız? Yargılamanın mutlaka hızlanması gerekir. Yargılamanın mutlaka hızlanması gerekir. İşte bu yargı paketinde duruşma aralarının 3 ayın hızlanması şeklinde bir düzenleme var. Çok iyi niyetli bir düzenleme.
0: Hı hı.
1: Ama duruşmayı 3 ayda bir vermek çözüm değil. Dosyayı, evet, dosyadaki yargılama hızını sağlayacak kurumlarla bunu desteklemek gerekir. Yoksa iyi niyetli bir düzenleme. Ama yetmez.
0: Arabulucuların işi biraz daha artmalı mı acaba?
1: Tabii şöyle, ben aynı zamanda Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezi'nin sözcülüğünü yapıyorum. Arabuluculara çok inanıyorum, yürekten inanıyorum. Bu toplumun genlerinde olan bir kurum olduğunu biliyorum. Çünkü bizde rızalaşmak, bizde helalleşmek herkesin gönlünde erişmek istediği yerdir. Bakın davalarımıza, bakın adliyelere. Hemen karşımızda, şu an bulduğumuz TRT'nin hemen karşısında bir adliye var. Peki girenler, oraya girenler çıktığında çok mutlu mu ayrılabiliyorlar? Hayır. Genelde somurtarak ayrılabiliyorlar. Gönül ister ki adliyere, adalet sahalarına giden kişiler güle oynaya dışarı çıkabilsinler. Ama bir davayı kazandığınızda, varsayalım ki haklısınız ve kazandığınız davanızı, bu çok ideal bir şey, her zaman da karşılaşılmıyor, ama kazandınız. Peki karşı tarafı kaybettiniz. Karşı tarafta belki 20 yıldır, 30 yıldır bir hukukunuz vardı ve bir sebeple davalaştınız. Ya da mirasta örnek, miras konusunda siz de ifade ettiniz. Bir ailenin, bir büyüğünün vefatı ardından geriye kalan bir ev, belki bir arsa, belki bir tarla, neyse, ya da çok fazla mal varlığı. Bunları paylaşmak için düşmanlaşması neyin nesidir? Yani bunları daha böyle samimi bir şekilde toplumun faydasına kurumlarla çözmek gerekir. İşte burada arabuluculuk hem ülkemizde hem de dünyada artık en revaçta, en popüler uyuşmazlık çözüm yöntemleri. Çünkü taraflar anlaşırsa artık o konuda dava, evet, olmaz. Artık el sıkışma vardır. Artık kavgayla gelenin barışarak ayrılması vardır. Ve görüşü, bakışı değiştiren bir,
0: yani adliyelerin de yükü hafifler.
1: Kesinlikle. Daha iyi adalet oluşur bu sayede arabuluculuk.
0: Arabuluculukta çözülemeyecek kadar büyük işlerde daha kısa sürede yine çözüme kavuşur. Ve dediğiniz gibi arabuluculukla da halledilecek şeyler uzamamış olur.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Arabuluculuk sistemsel olarak, az önce dediğim gibi, yargının etkin işleyişi,
0: evet,
1: yargının hızlandırılması açısından en değerli kurumlardan biridir. Belki de şöyle ifade etmek gerekir, Türkiye'de arabuluculuk hukuk alanındaki en büyük reformdur son yıllarda.
0: Dava açmadan ben arabulucuya gitmek istiyorum diyen herkes gidebiliyor mu?
1: Özel hukuk uyuşmazlıklarında, yani hukuki meselelerde alacak verecek meselesi sözleşmeyle düzenlenebilir her konuda. Nedir? Kira uyuşmazlıklarında. Ben kira sözleşmesi yapıp düzenleyebiliyor muyum kira bedelimi, kira süresini? O halde arabulucukta bunların hepsini görebilirim. İşçi işveren uyuşmazlıklarında, şirketler arası ticari uyuşmazlıklarda, alacak verecek tartışmalarında, tüketici uyuşmazlıklarında, ortaklar arası sorunlarda, bunların hepsinde arabuluculuk mümkündür.
0: Peki gittik arabulucuya, orada bir sözleşme mi imzalıyoruz, artık tamam diyoruz, o geçerli midir? Artık ona mı tabiyiz? Nasıl olacak?
1: Şöyle, arabuluculukta anlaşma varsa artık kesinlikle bağlayıcıdır. Dava olmaz, mahkeme olmaz. Çünkü tarafların rızalaştığını Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak tarafsız şekilde ve sempatik yöntemler kullanarak yürüten arabulucu, bakın arabulucu cübbeyle insanların karşısında katı formüllerle bulunan kişi değildir. Onları sempatiyle konuşturan kişidir. Burada bir anlaşma varsa artık rızalaşma, helalleşmenin resmileşmiş halini görmüş oluruz.
0: Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim Mine Hanım. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim.
0: Çok çabuk geçti zaman sizinle, evet, konuşurken. Çok da değerli bilgiler öğrenmiş olduk sizinle. Tekrar görmek isteriz programımızda.
1: Çok sağ olun.
0: Sevgili dinleyenler, bu hafta konuğumuz avukat, arabulucu Doktor Umut Metin, stüdyo konuğumuzdu.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: Reklamlar.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: taksiz.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklamlar.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Eğitim Koçu.
1: Merhaba, ben Hakan Çildan. Eğitim Koçu programıyla her cuma saat 16.32'de TRT Radyo 1'de sizlerle beraberiz. Başlıyoruz. Evet, bugünkü programımızın en önemli noktalarından bir tanesi 2026 üniversite tercih süreci. Nasıl tercih yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz, merak ediyorsanız bizi dinlemeye devam edin. Evet, gerçekten sınav bitti, rahatladık, sonuçlar açıklandı. Tabii ki buradaki en önemli noktalardan bir tanesi, sınavların sonuçları kadar önemli olan noktalardan bir tanesi, kesinlikle doğru tercih yapabilmek. Çünkü doğru tercih yalnızca bir bölümü seçmek değil, gelecekteki meslek yaşamını, yaşam tarzını, kişisel gelişimi de şekillendiren en önemli kararlardan bir tanesi. Bakın, bu çok önemli. Bugün sizlerle beraber üniversite tercihinde dikkat edilmesi gereken noktaları böyle madde madde saymaya çalışacağız. Ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Nelere dikkat etmeliyiz? Bunlarla ilgili bilgi vermeye çalışacağız. Çünkü gerçekten de hani biraz önce de söyledik. Yani bu bir tabii ki sınavın sonucunda tabii ki puanlarımız var. Bunun sonucunda tercih yapacağız. Hatta birazdan anlatacağız aslında tercih sürecinde maalesef yanlış yönlendirmeler de olabiliyor. Bizim her noktada bunlara dikkat edip nasıl ilerlememiz gerektiği ile ilgili bilgiler vereceğiz. Tabii şunu da söylemiş olalım. Üniversite tercihinde en önemli noktalardan bir tanesi kişinin kendisini tanıması çok da önemli. Bakın, çok önemli. En önemli noktalardan bir tanesi bu aslında. Neden? Çünkü ilgi alanı ve yeteneklerimizi tanımamız gerekiyor. Ne yaparsanız yapın, bakın, tercih yapacaksınız. Hangi alanda iyisiniz, hangi alanda kötüsünüz? Bunu aslında daha önce buna benzer birçok çalışmayla kendinizi tanıdığınızı düşünüyorum. Özellikle sizden ricam şu. Hocam, ilgi alanı ve yeteneklerimizi nasıl tanıyabiliriz? Bakın, net. İlk önce hangi dersleri severek çalışıyordunuz? Tabii ki. Hemen hani sayısal dersler, matematik, fen, fizik, kimya, biyoloji vesaire. Özellikle ya da işte Türkçe, edebiyat ya da sosyal, coğrafya. Yani bunlarla ilgili özellikle zaten bu yaşa gelinceye kadar belli bir çerçevede neyi ne kadar sevdiğinizi aslında az çok kendi kendinize bunu hissettirmiş ve aslında bunu biliyor olmanız gerekiyor. Peki ikinci nokta şu aslında, tamam, hani hangi derslere severek çalıştığımızı evet biliyoruz ama bakın burada bir şey çizelim, altını çizerek söylemiş olalım. Ne? Hangi alanlarda başarılı oluyorsunuz? Şimdi şunu da söylemek gerekir. Bazen bir alanı sevmek demek o alanda başarılı olduğunuz anlamına gelmiyor. Hemen ne yapıyoruz? Daha önce çalıştığımız ya da işte sınavlara girdiğimiz noktalarda hangi derslerde başarılı olabiliyoruz? Hangi alanlarda? Hemen evet şu alanlarda başarılıyım, şunlarda başarısızım, onu görebiliyorum. Bu da size yön versin. Çünkü her ne kadar ilgi alanı ve yeteneklerden bahsediyor olsak da işte o yetenek ister istemez notlara da yansıyor. Yani o notlardan da hareket edebilirsiniz ki geçmiş dönemlere buna bakabilirsiniz. Mesela buradaki en önemli noktalardan bir tanesi, insanlarla iletişim kurmayı seviyor musunuz? Bakın, bu da çok önemli. Neden? Çünkü buradaki eğer insanlarla iletişim kurma noktasını pas geçersek, bununla ilgili bir meslek seçtiğinizi, bu sefer ne oluyor? Size her sene mesleğiniz, her dakika mesleğiniz, her saniye mesleğiniz zulüm olarak geri dönüyor. Maalesef böyle bir problem yaşıyoruz. Çünkü bakın, biraz önce söyledik. Aslında hayat tercihini yapıyorsunuz. Yani hayat tercihinde nereye geleceğiniz, belki de hayatınızın birçok noktasında sizi etkileyen bir aslında adım atacaksınız. İşte bu noktada gerçekten de hani insanlarla iletişim kurmakla ilgili probleminiz varsa, bununla ilgili bir tabii ki meslek ister istemez size eksi bir modla geri dönecektir. Sayısal düşünmeyi seviyor musunuz? Bu da çok değerli. Bence en büyük yapılan hatalardan bir tanesi şu. Biz eğer sayısalı sevmiyorsak, sayısalla ilgili bir bölümden mezun oluyorsak, bakın mezun da olabilirsiniz. Sonrasında sayısalla ilgili bir meslek bize yine dediğim gibi olumsuzluk olarak geri dönecektir. Sizden ricam çok basit de bununla ilgili ne yapacağız? Özellikle girdiğimiz sınavlara bakacağız daha önceki. Sayısalla ilgili noktalarımız hangi durumda ve nasıl? Ve en son tasarım, sanat veya teknoloji alanlarında ilgi duyuyor muyuz? Bence bu çok değerli. Gerçekten tasarım alanı, sanat alanı ya da teknoloji alanı, ki son dönemde biraz daha popüler hale geldi. Birazdan bahsetmeye çalışacağız, özellikle yapay zeka ve benzeri. Gerçekten bunları eğer kendi içimizde hangi noktada olduğunu görürsek çok daha doğru bir adım atmış. En azından meslek seçimi ya da alan ya da işte üniversite seçimi anlamında daha doğru bir aslında noktaya parmak basmış oluruz.
0: Eğitimde bir koça ihtiyacın varsa bu programa kulak vermelisin. Sen çok kıymetlisin ve yalnız değilsin.
1: Tabii şunu da söylemiş olalım. Biraz önce söyledik, aslında bir öğrencinin sadece puanına göre bölüm seçmesi ilerleyen yıllarda mutsuzluk olarak karşısına dönebilir. Mesela şunu da söylemiş olalım. Matematikten hoşlanmayan bir öğrencinin yalnızca yüksek puan nedeniyle mühendislik seçmesi ilerleyen süreçte kesinlikle zorlanmasına neden olacaktır. Burada biraz önceki söylediğimiz noktayla tabii ki şu an hemen başka bir yere bağlayacağız ama sevilen ve ilgi duyulan alanlarda eğitim almak başarı noktanızı mutlaka geliştirecek, çok daha sizi başka bir yere getirecektir. Burada şunu da söylemiş olalım. Sadece puan ve sıralamaya göre hareket etmeyin. Bakın bu çok önemli. Öğrencinin yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi yalnızca puana odaklanmak. Peki hocam ne yapmalıyız yani? Puana odaklanmamalıyız. Hayır, tabii ki bundan bahsetmiyorum ama şunu da söylemiş olalım. Bir, geçen yılın başarı sıralaması incelenmeli. Çünkü bazen şunu yapıyoruz, işte sadece puana odaklanıyoruz. Geçen yılın başarı sıralaması bizim için değerli. Bölümün çünkü burada geçen yılın başarı sıralamasına göre bu yılın ne olacağını, hatta mümkünse size şöyle bir kopya vermiş olalım. Birkaç yıllık değişimine bakın, hani azalıp artma noktası değerli. Çünkü buna göre o puan iniş çıkışları bize aslında yol gösterecektir. Şunu da söylemiş olalım, biliyorsunuz bazı dönem dönem bölümlerde kontenjanın azalması.

0: azaltılması, bazı noktalarda kontenjanın artması, bazı noktalarda da ne yapıyorlar? Yeni bölümlerin açılması gibi karşımıza böyle artı eksili durumlar ortaya çıkabiliyor. İşte geçen yılın başarılı sıralamaları değerli. Tabii geçen yılın, hani bir önceki yılın evet, ama böyle birkaç yıllık başarı sıralamasına bakarsanız çok daha doğru bir ilerleme noktası olur. Tabii bölümün kontenjan değişikleri araştırılmalı ki biraz önce söyledim. Yani bazen kontenjan azalması olabiliyor. Mesela geçen yılın başarı sıralaması ya da puanda bakıyorsunuz. Oradan çok daha üst bir yere çıkabilir. Çünkü geçen yıl 60 kişi alıyorsa bu yıl 30 kişi alacaksa bu puanda inanılmaz bir değişim anlamına geliyor. Lütfen buradaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu kontenjanların aslında ne olup olmadığını kontrol etmemek. Tabii ki sadece biz işte bazen internet üzerinde işte sıralamalarımıza bakıyoruz, tercih robotlarına bakıyoruz. Hatta tabii ki YÖK Atlas çok değerli, ÖSYM'nin, mutlaka onu kontrol edin. Geçen yılın işte puanları, taban puanları, taban puanları, nereden ne şekilde ilerleyeceğinizle ilgili birçok bilgi veriyor aslında. Ama tabii bunları yaparken kendinizin de bir bakış açısı olması lazım. Bence en önemli noktalardan bir tanesi yeni açılan bölümlerin kontrol edilmesi gerekiyor. Bir kere yeni açılan bölümlerin şöyle bir artısı var. Bir, teknolojik anlamda ya da geleceğin mesleği olması açısından gerçekten de bize yol gösteriyor. Bakın bu çok değerli. Yani şimdi biz böyle klasik meslekler üzerinden gidiyoruz. Evet tamam, onlar da değerli. Yanlış anlaşılmasın ama geleceğin meslekleriyle ilgili de o yeni açılan bölümlerin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ya da yeni açılan bölümlerin orada çoğu kişi bunu bilmediği ya da işte gözden kaçırdığı için puan anlamında avantaj sağlayabiliyor. Bakın bu programı dinleyenler en azından yeni açılan bölümleri bir tık daha böyle yıldız koyup ışık yakıp en azından oradan yararlanacaktır. Bu da bizim için önemli. Tabii şunu da söylemiş olalım. Üniversite tercih eğilimleri hani takip edilmeli. Özellikle bu çok değerli. Tercihler sıralamayla yapılır. Tamam, bu çok net değerli. Çünkü puanlar her yıl değişebilir. Doğru. Ama bir yıl aynı puanla öğrenci alan bölüm başka bir yıl farklı puanı öğrenci alabilir. Bu anlamda başarı sıralaması daha güvenilir bir ölçü. Yani burada kesinlikle sizden ricam, puan değerli ama ben sıralamanın çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ortalama, o sıralama size tercih noktasında bir ışık yakacaktır. 10.000. sıradaysanız puanınız ne olursa olsun, işte 460, 470 neyse, ama sıralamanız 10.000 ise ortalama 10.000'le girebileceğiniz yerlerin analizini çıkartmanız gerekiyor. Biz maalesef sadece puan odaklı olduğumuz için bazen bu noktada hata da yapabiliyor öğrenciler. Dediğim gibi özellikle evet puan değerli, bakın yanlış anlaşılmasın, ama sıralama çok daha değerli. Tercihler kesinlikle sıralamayla yapılmalı. O sıralamaya göre üniversiteler belirlenmeli ki birazdan da anlatmaya çalışacağız bunları birleştirerek. En azından doğru bir tercih sıralaması bizi daha doğru bir bölüme yönlendirecek. En azından bizi anlatan, kendi içimizde biraz önce söyledik, isteklerimizle geleceğimizi şekillendirebileceğimiz aslında bir tercih noktasına varmış oluruz.
1: Siz geleceğiniz için sağlam temeller atarken eğitim koçunuz yanı başınızda.
0: Tabii şunu da söylemiş olalım. Üniversite okuma sebeplerimizden bir tanesi, tabii ki tercih sebeplerimizden bir tanesi, kendi alanımız, kendi yeteneğimiz. Ama şunu da söylemek lazım. Bölümün geleceğini araştırın. Bakın bu çok önemli. Şimdi tercih edilen bölümün gelecekte iş imkanları nasıl olmalı? Son dönemde şuna çok aşinayız bence. İşte yapay zekanın işte hayatımıza girmesi, teknolojinin hayatımıza girmesi, bazı mesleklerin bir şekilde yok olacağı ya da azalacağı ya da bazı mesleklerin daha ön plana çıkacağı gerçekten de çok değerli noktalardan bir tanesi. Şunu da söylemiş olalım, tabii ki hani kendi yeteneklerimiz değerli. Evet, bu anlamda kendimize eziyet etmemeliyiz, tamam, ama sonuçta şu: bir öğrenci bir mesleği seçerken gelecekle ilgili iş imkanlarını da sorgulaması gerekiyor. Neden? Oradan çıktığı zaman işte oraya nasıl girebilir, nereden iş bulabilir, ne şekilde ilerleyebilir? Bunlar çok değerli, çünkü iş bulma imkanları bence bölümlerin seçilmesinde bir kriter olarak karşımıza geliyor. Asla ana kriter değil, onu söyleyelim. Ama kesinlikle iş bulma, sonrasındaki tabii ki sizi daha böyle mutlu edebilecek, istihdam sağlayabilecek ve çok rahat böyle hayatınızı devam ettirebileceğiniz bölümlerin, ki bakın şunu da söyleyeyim, bu 2 yıllık olur, 4 yıllık olur, son dönemde ara elemanın çok daha fazla ihtiyaç duyulduğu bir dönemdeyiz, teknolojinin geliştiği bir dönemdeyiz. Burada lütfen yanlış anlaşılmasın, illa

0: Belki doktor, avukat ya da işte mühendis olunmasından bahsetmiyorum. Öyle meslekler var, ara eleman olarak söylüyorum. Birçok aslında üst dediğiniz ya da çok daha böyle puanı yüksek olan bölümlerden çıkan öğrencilerimiz iş bulamazken onlar çok daha rahat bulup çok çok daha böyle para anlamında maaşta kendini ne yapabiliyor, tatmin edebiliyor. Bu anlamda bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. İş bulma imkanlarının. Bunun yanında teknolojik gelişmelerin bence son dönemdeki tercihler noktasında, hatta şunu da söylemiş olalım, kesinlikle hayatımıza damga vuran bir teknolojik gelişim. Yani net. Yani burada hayatımızı etkisi bir noktada tabii ki ister istemez yarın bir gün meslekleri etkisini görüyoruz, göreceğiz daha da böyle ileri seviyede. Tabii ki teknolojik gelişmelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki buradan hemen size bir yol çizerek biraz önce söylediğimiz noktaya atlamak istiyorum. Tabii ki ne? Yapay zeka. Özellikle yapay zekanın mesleği etkisinin ne olduğu çok değerli. Ve gerçekten de son dönemde yapay zekanın hayatımıza girişiyle, ki bu maalesef, tabii ki maalesef dediğim nokta şu, bazı mesleklerin belki biraz daha çaptan düşeceği, bazılarının hatta gelecekte yok olabileceği gibi birçok aslında varsayımlar, tabii ki bunlar lütfen araştırılarak ilerlenmesi gerekiyor. Mesleğin gerçekten de, hani yapay zekanın bu mesleğe etkisinin ne olduğunu çok değerli. Hatta buradan şuraya da bir kapı açalım. Mesleğin gelecekteki ihtiyaç durumu. Şimdi şunu düşünebilirsiniz. Şu an ihtiyaç olabilir ama siz üniversiteye gittikten 2 sene ya da 4 sene sonraki o ihtiyaç durumunun ne olduğu. Bunlarla ilgili analizlere bakabilirsiniz. Son dönemdeki işte yapılan yorumlara bakabilirsiniz. Çünkü burada baktığınız zaman dünya teknolojik anlamda baktığınız zaman çok hızlı bir değişim içerisinde. Tabii ki bazı mesleklerin önem kazandığını görüyorsunuz. Bunları araştırarak çok rahat görebilirsiniz. Özellikle bununla ilgili araştırma yaptığınız zaman çok daha rahat bir yere gelebiliyorsunuz. Mesela örnek vermek için söylüyorum. Yazılım, veri analizi, yapay zeka, sağlık teknolojileri, dijital tasarım, özellikle yenilenebilen enerji. Bakın bunlar çok böyle ön plana çıkan, ki şu an bu yıllar içerisinde geleceğin biraz daha böyle mesleği olma adayı olan, ki bazıları oldu bile, yani yapay zekanın böyle şöyle ağırlıklı olarak hayatımız etkisini görebiliyoruz. Tabii ki bu gibi yükselen alanları inceleyebilir. Tabii ki şunu da söylemiş olalım. Yetenekle birlikte bunu değerlendirmeniz gerekiyor. Popüler olması evet değerli ama ilgi ve yeteneğinizle birleştirebileceğiniz, gelecekle ilgili bazı noktaları doğru yere koyabileceğiniz bir aslında tercihte bulunmanız gerekiyor. Ben özellikle hep şunu söylüyorum. Her ne olursa olsun bunlara dikkat ederseniz atacağınız adımlar çok daha doğru olur. Ve böylelikle ilgi ve yeteneklerinizi hiç tahmin etmediğiniz, geleceği çok daha böyle farklı bir boyutta olan bir meslekte birleştirir. Çok zevk alır, kendinizi geliştirir. Bir bakarsınız ki yıllar sonra çok üst bir seviyede bitirdiğiniz, aklınızda olmayan ama bu araştırmalarda doğru tercih yaptığınız bir mesleğe sahip olur ve kendinizi kanıtlamış olursunuz.
1: Eğitim alanındaki rehber programınız Eğitim Koçu devam ediyor.
0: Tabii şunu da söylemiş olalım. Bir bölümün adı kadar üniversitenin sunduğu eğitimin kalitesi de önemlidir. Bakın bu çok önemli. Evet, üniversiteler var. Bazı üniversiteler gerçekten çok ön planda. Hatta son yapılan araştırmalarda işte ilk yüzde olan Türk üniversitelerinden bahsediliyor. Çok değerli. Gerçekten de ben bunun doğru bir mantık doğrultuda olduklarını, kalite anlamında Türkiye'deki birçok üniversitenin çok üst seviyede olduğunu düşünüyorum ve biliyorum. Ama tabii burada size uygun, mesela alanınızla ilgili geliştirebileceğiniz ya da alanınızla ilgili imkanlara sahip özellikle üniversiteleri, özellikle akademik kalitesi anlamında size böyle değer katabilecek, sizi destekleyebilecek diyelim. Peki nedir? Bir, bence akademik kadro çok değerli. Bunu lütfen araştırın. Şimdi bazen şunu yaşıyor olabiliyor öğrenci. İşte gidiyor ya, hayır akademik anlamda benim istediğimi vermedi. O zaman ne yapacağız? Biz daha önceden araştırma yapıp gidersek çok daha farklı bir yere gideriz. Ama tabii araştırma yapmazsak bu sefer olumsuzluk olarak karşımıza gelebilir. Belki fen, sosyal ya da buna benzer bir alanda meslek sahibi olacağız. Alan seçeceğiz üniversite. O zaman laboratuvar imkanlarını araştıracağız. Bakın bu çok önemli. Hatta kütüphane alanlarını inceleyeceğiz. Belki ders çalışmak anlamında kendimizi bu noktada daha böyle motive edebilecek bu alanlar bize en azından iyi gelecek. Ki bazı alanlar için biraz önce söyledim, gerçekten olması gereken laboratuvar imkanları

0: çok üst seviyede olup işte uluslararası düzeyde işte bağlantılar kurup oradan belki çok daha farklı bir yere götürecektir ki ben özellikle seçeceğiniz alanlara göre üniversitenin akademik altyapısının araştırılması, bunları size ne sunduğu, bunlarla ilgili sizi nereye getirebileceği noktasını da görmenizi tercih ederim. Tabii teknolojik altyapı çok önemli. Bakın bu çok değerli. Burada özellikle teknolojik altyapı kesinlikle sizin iş imkanınız ya da işte bunları destekleyici unsurların bence devamı da olacaktır. Uluslararası programlar, özellikle uluslararası programlarla size kattıklarıyla özellikle çıkıştaki sizdeki böyle altyapı, arka plan çok daha farklı bir yere getirecektir. Bence en önemli noktalardan bir tanesi staj imkanları. Gerçekten de aynı bölümün farklı üniversitelerde farklı imkanlarını göreceksiniz. Bu anlamda mesela örnek vermek istiyorum. Bir üniversitede öğrenciler yoğun uygulamaları eğitim alırken başka bir üniversitede teorik ağırlıklı eğitim alabiliyor. İşte bu anlamda siz hangisini seçeceğinize kendiniz karar vermeniz gerekiyor. Tabii bunun yanında şunu da söylemeden geçmeyelim. Bu üniversitelerin hemen yanında artı olarak bulunduğu şehrin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü üniversite eğitimi yalnızca derslerden, dersliklerden, sınıftan ibaret değil. Gerçekten de o şehir de size aslında üniversite hayatınıza sunan çok önemli bir yapı olarak karşınıza çıkıyor. Mesela şehrin yaşam maliyeti sadece yaşam ulaşım falan değil ama yaşam maliyeti çok ağır olursa aileniz bunu karşılayamayabilir. Burada zorluk çekebilirsiniz. Ulaşım imkanları, barınma koşulları, bakın bu çok önemli. Yani yurt çıkar çıkmaz birazdan ondan da bahsedeceğiz ama tabii ki burada özellikle bu noktada maddi anlamda size ne şekilde yükler, ağırlıklar getirecek ki bence en önemli noktalardan bir tanesi. Başta söylemedik ama ben şu an dördüncü madde olması bakımından sosyal yaşam bence çok önemli. Çünkü üniversite demek sosyalleşmek demek, kendinize aslında sosyal anlamda bir şeyler katabilmek demek. İşte bu anlamda özellikle şehrin bulunduğu bu üniversitelerin şehirle birleştirini, bu şehrin de size bir şeyler kattığını biliyoruz. Güvenlik durumu çok önemli. Bence iklim koşulları da çok değerli. Burada baktığınız zaman aslında coğrafi faktörler de çok değerli. Gerçekten de Ege'deki bir öğrencinin Karadeniz'deki iklim ya da işte yerleşim alanını biliyor olması lazım. Bu farklılıklar oluşturabilir. İyi ya da kötü anlamda söylemedim. Tam tersi de olabilir. İşte Karadeniz'den işte aynı şekilde Ege'ye de gelebilir. Yani bunların kesinlikle ve kesinlikle bunlara dikkat ederek öğrencinin tercihte bulunması gerekiyor. Çünkü işte özellikle ulaşım ve barınma ve maliyet kısımları hem aile anlamında hem yaşam anlamında sonrasındaki olumsuzluk anlamında öğrenciye çok daha farklı faturalar çıkarabilir. Tabii ki Allah korusun ama sonrasında öğrenim hayatını yarıda bırakabilme noktasına kadar gelebilir.
1: Başarıya ulaşmak için ihtiyacın olan tek şey sensin. Kendine her zaman güven. Yapabilirsin.
0: Tabii ki bence en önemli noktalardan bir tanesi şu, burs ve barınma imkanlarını araştırmamız gerekiyor. Çünkü maddi koşullar da tercih sürecinde en önemli faktörlerden bir tanesi. Aslında biraz önce anlattık yani niye şehri seçeriz? İşte maddi yönden bizi tatmin edebilir mi? Hani çok böyle ağır gelmez mi dediğimiz biraz önceki maddeden. Tabii ki burs imkanlarını da, üniversite burslarını, başarı burslarını ki bazı üniversiteler ilk üçe yazdığımızda biliyorsunuz ekstradan burs verebilme durumları var. Kesinlikle bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle kredi yurt imkanları ama tabii şunu da parantez açarak söyleyeyim. Son dönemde gerçekten de bu noktada inanılmaz şekilde kredi yurtlar çok iyi çalışıyor. Çok fazla yurt var. Öğrencilerin yurt imkanları ile ilgili %100 diyemem ama çoğu noktasında öğrencilerin bu konuda olumsuzluk yaşamadığını görüyoruz, mutlu olduğunu görebiliyoruz. Özel yurt seçeneklerini tabii ki bazı öğrenciler tabii ki KYK dediğimiz kredi yurtlar kurumunda kalmak istemiyor. Özel yurt seçeneklerine bakabilir, yemek ulaşım ücretlerine bakabilir. Çünkü eğitim sürecinde ekonomik zorluk yaşamamak adına önceden de bunların planı yapılabilir. Çünkü aile anlamında mutlaka bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Tabi bunların yanında çift ana dal ya da yan dal olanakları incelenmeli bence. Çünkü farklı alanlarda bilgi sahibi olmak bu eşittir iş imkanınızı arttırmak demek. Kişisel gelişiminizi desteklemek demek. Çünkü burada baktığınız zaman ister istemez Bunlarla ilgili kendinizi desteklemek isteyeceksiniz. İşte üniversitenin böyle bir imkanı ya da imkanları var mı, bunlara da bakmanız gerekiyor. Ben en önemli noktalardan bir tanesi mezun görüşleri ve öğrenci deneyimlerini incelemenizi isterim. Yani net bir şekilde okulda eğitim gören kişilerin işte eğitim kalitesi, staj imkanı, hani onlarla bir iletişime geçip ya da yorumlara bakıp işte kampüsteki yaşamları, öğrenci memnuniyeti, mezuniyetten sonraki süreçler çok daha değerli. Tabii bu dönemde hani en büyük şansımız şu, sosyal medya üzerinden, internet siteleri üzerinden çok rahat ulaşabiliyoruz. Gerçekten de hani bu noktada çok rahat ulaşılabilecek, çok rahat bunlarla ilgili bilgi sahibi olabilecek noktadayız. Ve şöyle bitirmiş olalım en son noktaya gelirken, gerçekten de üniversite tercih sürecinde şunu yapalım. Bir, kendimizi çok iyi tanıyalım. İki, sıralamaya dikkat edelim. Üç, bölümün geleceğini araştıralım. Dört, üniversiteleri detaylı inceleyelim. Şehir ve yaşam koşullarına bakalım. Maddi imkanları göz önünde bulunduralım. Her ne kadar işte maddi imkan ve imkansızlıktan evet bahsediyoruz ama bizim için değerli. Ek eğitim fırsatlarını mutlaka araştırın ve mezun görüşünün ne olduğu çok ama çok değerli. Özellikle çünkü bize gerçek bilgileri onlar verecektir. Ne şekilde neleri yaşayacağınız, bunları acaba kendi içinizde ben bunları yaşayabilir miyim, yaşayamam dediğiniz noktalar. Peki şöyle bitirmiş olalım. Unutmayalım, tercih sadece bir üniversite tercih seçimi değil. Aynı zamanda geleceğinize yön veren, aynı zamanda sizin karakterinizi, iş hayatınızı şekillendiren çok önemli bir yapıya sahip, aslında sizin hayatınızın adımını attığınız ve bence sizlere şekil verebilecek bir 4 ya da 6 yıl, 5 yıl neyse ya da 2 yıl ondan bahsediyoruz. İşte bu verdiğimiz maddelere dikkat edersek kesinlikle en azından tercih dönemini çok daha doğru geçirmiş ve doğru yerleri tercih etmiş oluruz. Eğitim Koçu programıyla her cuma saat 16.32'de TRT Radyo 1'de sizlerle beraberiz. Programı sona ererken programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Çildan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ile hepinize başarı dolu günler derken, doğruları bilenlerin yanlışlara sığınmaya hakkı yoktur. Sorunun bir parçası olmak istemiyorsanız lütfen çözümün içinde yer alın. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın. Koçu.

0: Bir soru, bir cevap. %60 ve üzerinde engel oranına sahip her sigortalı mağdur sayılabilir mi? Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Mağduriyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı Şube Müdürü Ender Sıraka'ya cevaplıyor.
1: Mağdur sayılabilmek için hastalık ya da kazanın sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra meydana gelmesi gerekir. Engellilik ise sigortalılıktan bağımsız bir durum tespitidir. Doğuştan ya da sonradan olabilir. Mağluliyette çalışma gücü kaybı ve meslekte kazanma gücü kaybına bakılır. Engellilikte yaşamın her anında söz konusu olabilecek fiziksel, ruhsal, duysal yeti kayıplarına bakılır. Mağlullükte mağluliyet ve çalışma gücü kaybı tespit işlemleri yönetmeliğinde belirtilen hastalıklar düzeyinde bir kayıp aranır. Engellilikte erişkinler için engellilik değerlendirmesi hakkında yönetmelikteki engel oranları alan kılavuzunda yer alan hastalıklarla ilgili çeşitli düzeylerde kayıplar söz konusu olabilir. Bir sigortalının %60 oranında engelli olması demek, onun aynı zamanda çalışma gücünün en az %60'ını kaybettiği, yani mağlul sayılacağı anlamına gelmez.

0: %60 ve üzeri engel oranına sahip bir birey her zaman engel oranıyla aynı nispette çalışma kapasitesinde azalma yaşamamaktadır. Örneğin bir sigortalıda toplumca sıkça rastladığımız hastalıklardan birden fazlasının olduğunu varsayalım. Hipertansiyon, diyabet, herhangi bir hastalığa bağlı yürüyüş bozukluğu olan veya kronik kalp hastalığı olduğu varsayılan bir kişinin engel oranı tespit edilirken bu hastalıklara bağlı oranların hepsi dikkate alınır. Malullük tespitlerinde birden fazla hastalık mevcut ise çalışma gücünün en az %60'ını kaybedip kaybetmediğine dair değerlendirmede en ağır sekel dikkate alınır.
1: Bir soru, bir cevap.

0: Radyo 1.
1: Saat 17.
0: Haberler.
1: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmre Nolgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı'nın 81 ilde düzenlediği yaz okullarının final programına katılacak. İstanbul'daki etkinlikte Türkiye derecesi elde eden öğrencilere katılım belgeleri ve ödülleri takdim edilecek. Milli Muharip Uçak Kağan'ın yeni prototipi piste çıktı ve taksi testlerine başladı. TUSAŞ o anlara ait görüntüleri paylaştı. Yeni prototipin taksi testleri tamamlandıktan sonra birkaç ay içinde gökyüzüyle buluşması bekleniyor. Türkiye enerjideki başarılı hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Bu hafta Irak'la varılan anlaşmanın ardından bir müjde de Bulgaristan'dan geldi. Türkiye Petrolleri, Bulgar sularındaki Hantervel sahasına %33 ortak oldu. Bu sahada petrol ve doğalgaz aranacak. Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye ve Japonya'nın ortak girişimiyle kuruldu. Üniversite, 2026-2027 yılı eğitim faaliyetlerine başlıyor. Üniversite ilk olarak lisans öğrencilerini kabul edecek. Yapay zeka ve deprem mühendisliği alanında doktora programı da başlatılacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinin yanı sıra sağlık sanayisinde de dünyaya örnek olma yolunda ilerlediğini söyledi. 40 ülkeye solunum cihazı satabilen ülke haline gelmiş durumdayız dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yüksek hızlı trenle yapılan yolculuk sayısının 114 milyona yaklaştığını açıkladı. 11 şehre doğrudan hizmet veren yüksek hızlı tren hatlarının 2028 yılında 27'ye yükseleceğini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, buğday ve arpa üretiminde Cumhuriyet tarihi rekoru beklediklerini açıkladı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hububat alımlarına devam ettiğini, 10 milyon ton ürün alındığını söyledi. Çiftçilerimizin hesabına 58 milyar lira aktardık dedi. Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor. 9 helikopterle 3 uçağın müdahale ettiği yangında bir mahalle boşaltıldı. Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki yangın 3. gününde büyük oranda kontrol altına alındı. Yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı. Ancak bugün de Susurluk ilçesinde yangın çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor. Ankara Valiliği yangın riskine karşı ormanlık alanlara yönelik tedbirleri artırdı. İl genelinde ormanlara giriş yasağının süresi 15 Ekim'e kadar uzatıldı. Avrupa'da yüz binlerce hektarlık orman külü oldu. Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle 13 bölgede kırmızı alarm verildi. Adalarda mahsur kalan turistler deniz yoluyla tahliye ediliyor. Girit Adası'ndaki yangında 3 itfaiyeci hayatını kaybetti. 12. yargı paketi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek reform çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Hukuk sistemimizin güçlendiren düzenlemeleri birer birer hayata geçirmeye devam edeceğiz dedi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 35'e yükseldi. 2026 yılı motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri için son

0: gün geldi. Ödemeler vergi daireleri, PTT ve bankalar aracılığıyla yapılabiliyor. Altın ve gümüş yatırımcılarını yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Artık borsada işlem görecek kıymetli madenin fiziki karşılığı darphane veya Borsa İstanbul nezdinde saklanacak. Transfer işlemleri blok zincir benzeri bir teknolojiyle yürütülecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Gazze'de uzlaşı sağlandığını ve İsrail unsurlarının Gazze'den çekileceğini açıkladı. Trump, arabulucu Türkiye'ye de teşekkür etti. Hamas ise sürecin İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğunu vurguladı. Filistin davasının sembol isimlerinden biri olan İsmail Haniye'nin İran'da düzenlenen suikaste katledilmesinin üzerinden 2 yıl geçti. Kuraklık dünyanın farklı bölgelerinde su kaynaklarını tehdit ediyor. Endonezya ve Porto Rico'da nehir ve barajlardaki su seviyeleri düştü. Bulgaristan'da suların çekilmesiyle binlerce yıllık mamut fosilleri ortaya çıktı. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Konya-Afyonkarahisar yolunun 54-58. Kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyonkarahisar yönü kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 35-37. Kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan kesimde Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
2: Reklamlar. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o. İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik T2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
7: Ben büyüyünce astronot olacağım.
8: Ben veteriner olacağım.
9: Ben öğretmen olacağım.
10: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: İyilik, sağlık. İyilik Sağlık programından herkese iyilik ve sağlık dolu günler diliyoruz. Mikrofon başında ben Fatma Demir Turgut. Efendim programımızı yapımda Nazlı Güven, teknik yapımda Mahmut Dağstan'la birlikte hazırlıyoruz ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Efendim bugün zayıflama iğnelerini ve kalp sağlığını konuşmak istiyoruz. Zaman zaman bunu gündeme getiriyoruz. Çünkü herkesin ilgilendiği bir konu şu anda. Çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Ahmet Taha Alper. Kendisi kardiyoloji uzmanı. Hoş geldiniz İyilik Sağlık programına.
1: Hoş bulduk.

0: daha fazla yaş alıyoruz. Yani eskisine göre insanın bir kere ömrü uzamaya başladı. Bunda en büyük etkenlerden bir tanesi bu. İnsan daha önceden daha çok infeksiyonlardan, savaşlardan hayatını kaybediyordu. Yaş uzadıkça kalp damar hastalıkları daha fazla ortaya çıkmaya başladı. Ha sonra biz bunun başka sebepleri olduğunu anladık ve o sebeplere odaklandık. Zamanla beraber başka sebepleri biz de icat ettik. Mesela insanlar araba kullanmaya başladılar. Araba kullandıkça daha az kalori yakmaya başladılar. Maalesef işlenmiş gıdaları daha fazla kullanmaya başladılar zamanla. Bu işlenmiş gıdalar ve araba kullanılması onlarda ciddi kilo problemlerine sebebiyet verdi. Şeker hastalığı yaygınlaştı. Bu da kalp damar hastalığı riskinin daha da artmasına sebebiyet verdi. Sigarayı keşfettik. Maalesef belki de en kötü keşiflerimizden bir tanesi. Bu da onun tuzu biberi oldu. Yani adeta yanan bir kora, kilo almış bir kişinin üstüne bir de sigara içmesiyle üstüne benzin dökmesi ortaya çıktı ve kalp damar hastalığı belirgin derecede arttı.
1: Peki siz 20 yılın üzerinde hekimlik yapan birisiniz. Şu anda baktığımız zaman kliniklerinizde en çok hangi tabloyla karşılaşıyorsunuz? Geçmiş ve günümüze baktığımız zaman ne değişti hasta profilinde?
0: Hasta profilinde bir kere en önemli noktalardan bir tanesi Türkiye'de kalp krizlerine müdahale, erken müdahale, onların belki kurtarılması ve sonrasında ortaya çıkan kalp yetersizliği. Kalp yetersizliği vakalarında belirgin bir artış oldu var aslında. Çünkü eskiden o hastalar kaybediliyordu. Yani bir kalp krizi geçiriyordu kişi. Maalesef imkanlarımız ya da hemen balon stent yapma imkanı yoktu bundan 25 sene, 30 sene önce. Ama şimdi hastanelerimizde bunlara hızla müdahale ediliyor. Fakat tabii o kalp krizi sürecinde kalpler bir yara almış oluyor ve kalp yetersizliği ortaya çıkıyor.
1: Peki mesela her kalp krizinde yetersizlik gelişiyor mu?
0: Hayır, her kalp krizinde yetersizlik gelişmiyor. Ama hastaneye geç kaldığınız süre ya da işlem başarılı olsa bile bazı hastalarda maalesef o kalbin o kısmı kendi fonksiyonunu yerine getiremiyor ve kalp yetersizliği ortaya çıkıyor. Yine kalp yetersizliklerinin bir başka sebebi de çoklu komplike durumlar. İşte kilo fazlalığı, yaşın ileri olması, böbrek sorunları, hipertansiyon, ritim bozukluğuyla beraber normal kalp pompa fonksiyonlu kalp yetersizlikleri. Bunları da biz klinikte çok fazla görüyoruz.
1: Ve bunlar nasıl peki tedavi ediliyor kalp yetersizliği? Çünkü maalesef ileri boyutta olduğunda kalp nakline kadar gidebiliyor o süreç.
0: Kalp yetersizlikleri belki de kardiyolojinin en karmaşık tedavi alanlarından bir tanesi. 3-4 tane tedavi alanının bir arada çalışması lazım. Bir kere ilaç tedavisi çok çok iyi düzenlemesi lazım. Yani bu ilaç dozlarının düzenlenmesi lazım. Hastanın ne zaman alacağı günlük takiplerle belirlenmesi lazım. İlaç tedavisi alanı bambaşka bir alan. Bunu çok sıkı takiple ilaç dozlarını ayarlayarak belirlemek lazım. Bu bir. İkinci kısımda hastanın ritim sorunlarını tedavi etmek çok çok önemli. Ritim problemleri var. Onun için bazı hastalara biz kalp pili takıyoruz, bazı hastalara ablasyon yapıyoruz. Üçüncü bir bölüm ise kapak veya koroner damarlar. Yani yapısal problemlere müdahale. Kapak sorunu varsa ona müdahale, kapak yetersizliği darlığı ya da koronerde bir darlık varsa ya stent takılması ya da bypass cerrahisi gibi yöntemlerle tedavisi söz konusu.
1: Yani o kişiye özel bir durum oluyor.
0: Evet.
1: Yetersizliğin hangi?
0: Evet, bu 3 bölümde aslında son derece sofistike. Yani 3 bölümü bir arada çok iyi bir şekilde değerlendirip tedaviyi yapmak lazım kalp yetersizliğinde.
1: Peki genç kalp krizlerinde genellikle genetik faktörler ön planda oluyor. Genetik dışı daha çok görmeye başladınız mı?
0: Tabii, genç kalp krizlerinde 3 tane aslında genetik dışı sebep var. Birincisi mesela hipertansiyon. Bu hipertansiyonu çok iyi kontrol edemezseniz ya da hasta bunun bilincinde değilse genç kalp krizlerinin önemli bir sebebidir. Diğeri bazı kullanılmaması gereken kötü alışkanlıklar diyelim. Mesela sigara. Sigara, ben şöyle söyleyeyim size, yaklaşık devlet hastanesinde çalıştığım 22 yıl boyunca 2000'e yakın kalp krizine direkt balon stent yapmışımdır. Bu dönemde çok genç kalp krizlerine de müdahale ettim. Bunları sorguladığımda mesela sigara birçoğunda mutattır. Çok yoğun sigara içiciliği. Bir kısmında da maalesef madde kullanımı söz konusu. Yani uyuşturucu, evet, yasaklı madde kullanımı söz konusu. Bu yasaklı
1: bu
0: madde
1: çok gündeme gelmiyor ama çok,
0: evet,
1: vurgulamak
0: gündeme gelmiyor
1: gerekiyor
0: ve bunlar çok ağır şekilde gider. Genellikle çok daha ciddi tablolarla ortaya çıkar yasaklı madde kullanımı olduğunda. Çünkü yasaklı madde kullanımında genellikle tek bir madde yoktur. Birden fazla madde bir aradadır. Yani alkol, sigara, diğer

0: yasaklı maddeler birçoğu bir aradır ve bunun ben ciddi şekilde arttığını düşünüyorum gençlerde. Yani en büyük tehditlerden bir tanesi kalp krizlerinde yasaklı madde kullanımı olduğunu düşünüyorum. Bir diğer genetik faktörleri siz söylediniz, orada da hiperkolesterolemi yani ailesel kolesterol yüksekliği durumları var. Burada da yüksek değil çok yüksek kolesterol değerleri var. O da çok hızlı bir şekilde kalp damar hastalığının gelişmesine ve kalp krizlerine sebebiyet veriyor.
1: Aslında pek çoğu önlenebilir bakıldığı zaman. Kalp krizlerinin yüzde kaçı önlenebilir?
0: Bence çoğu önlenebilir. Çok çok önemli bir kısmı önlenebilir. Ve önlemek her zaman toplum sağlığını düşündüğünüzde daha ucuzdur. Ki sağlık harcamaları çok ciddi bir şey oluşturuyor maalesef bütün devletlerin bütçelerinde. Hem önleme daha ucuzdur hem de daha kolaydır baktığınızda. İşler çok sofistike olmaz. Risk daha az alırsınız. Bu da tabii birkaç tane şeyle ilişkili. Yani bir işte madde açısından gençleri korumak, bir beden farkındalığı vermek. Beden farkındalığında da iki temel nokta var. Birincisi egzersiz, diğeri beslenme. Bu üç noktaya aslında uysanız, onun dışında da hastaların tansiyonunu, çünkü çok basit bir tansiyon ölçmek, son derece ucuz basit bir yöntem. Onu da tedavi etseniz zaten çok çok önemli bir şekilde mücadele etmek mümkün olur.
1: Çoğu insan ama tansiyon yüksekliği yaşadığının farkında değil örneğin.
0: Maalesef farkında değil. Bir de yanlış bir takım söylemler var. İlaçlar aleyhinde bazı söylemler
1: maalesef
0: var.
1: Maalesef o da var.
0: O da var. İnsanlar ilaç kullanmak istemiyor. Onun da etkisi var. Bunun sonucunda
1: kolesterol değil mi en çok bunu?
0: Kolesterolde de var. Tansiyonda biraz daha az. Çünkü tansiyon hastası ister istemez şikayet oluyor bir süre sonra.
1: Baş ağrısı,
0: yani baş ağrısı oluyor, nefes darlığı oluyor. Kolesterol daha yavaş yavaş eskiten bir durum. O yüzden bina çatladığında kişi bunun farkına varıyor. Yani binamız yavaş yavaş aslında temelinde su alıyor. Mesela sessiz bir hipertansiyon, sessiz bir şeker yüksekliği, sessiz bir kolesterol yüksekliğiyle binamız sürekli su alıyor. Ama dışarıdan baktığınızda bina çok güzel. Hiçbir sıkıntı görmüyorsunuz. O su alan binanın bir gün kolonu çatlıyor. Siz de o kolon çatlamasını maalesef dünkü yediğiniz kuru fasulyeyle ilişkilendiriyorsunuz. Genellikle işte dün şunu çok yedik, dün bunu şöyle yaptık, dün az uyuduk falan gibi. Halbuki bunlar kronik süreçler. Hep şikayete bağladığımız için insan duysal bir varlık.
1: Doğru.
0: Duysal ve duygularıyla hareket eden bir varlık. Yani önlem almaya çok odaklanamıyor o yüzden. O da sadece o şikayeti gördüğünde geçmişte yaptığı bir şeyle onu ilişkilendirmeye çalışıyor. Yani bir mantık hatası oluyor orada. Halbuki çok uzun süredir maalesef o bina zemini su alıyor.
1: Değil mi? Gerçekleri evet. Görmüyor.
0: Evet, gerçekleri görmüyor.
1: Aslında baktığımız zaman tıpta da çok önemli gelişmeler var. Siz de sosyal medyanızdan sık sık bilgilendirme yapıyorsunuz. Gerçekten hastalar da faydalanıyor. Mesela halk arasında bilinen adıyla zayıflama iğneleri, GLP-1 analogları.
0: Evet.
1: Bunlar artık sizin alanınıza da giriyor.
0: Evet.
1: Çünkü obeziteyle mücadele, diyabetle mücadele kalp sağlığının korunması anlamına geliyor. Bunlar pratikte kalp hastalığı üzerine nasıl bir etki gösterdi? Gerçi geçmişleri var ama yaygın kullanımı daha yeni diyebiliriz. Neler olacak yakın bir gelecekte? Çünkü bununla ilgili veriler de ortaya çıkmaya başladı. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde market harcamalarının çok ciddi oranda düştüğü şeklinde bilgiler var. Ki orada geri ödeme kapsamında aynı zamanda bu ilaçlar yaygın kullanılıyor. Ülkemizden daha yaygın kullanıldığını düşünüyorum. Neler söyleyeceksiniz?
0: Şimdi zayıflama iğneleri ya da tıbbi adıyla GLP-1 analogları çok popüler. Popülerliğin getirdiği bir takım sıkıntılar var burada. Çünkü sonuçta obeziteyi biz sadece hekim bakış açısıyla baktığımızda estetik bir problemden çok metabolik problem, tabii, hayati bir problem olarak değerlendiriyoruz. Ama birçok kişi estetik problem olarak buna bakıyor. Yani estetiğe ben karşı çıktığımdan değil, insanların kendisini aynada güzel görmeleri de iyi bir şey. Ama estetik problemler daha çok, daha hızlı popülerleştiği için işin ciddiyetinin dışına çıkıyor uygulamalar maalesef. Çoğu kişi hemen bir işte yaza giriyoruz, denize gireceğiz, zayıflama maalesef iğnesi kullanalım da şu işte birkaç kiloyu verelim gibi maalesef kötüye kullanımlar ortaya çıkıyor.
1: Doz hataları var.
0: Doz hataları çok fazla. Doz hataları çok fazla ve bu kötüye kullanımları, yani birkaç ay kullan sonra bırak, işte yazlık mevsimlik kullanımlarının çok ciddi sorunlarının olacağını ben düşünüyorum. Ama disiplinli kullanırsanız bu ilaçları çok ciddi faydalarının olduğunu düşünüyorum. Benim özellikle çok fazla hastam var. Yani hem tirzepatit dediğimiz ilacı hem de semaglutid etken maddelerini söylüyorum. İlacı kullandığımız çok fazla hastalarımız var. Bunlarda en kritik sürecin ben hasta doktor takip süreçlerinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilaç yan etkilerinin aşılması, hastanın optimum metabolizmini

0: düzeye gelmesi. Yani işte şekerinin, tansiyonunun, yağlarının, kolesterolünün optimum, en uygun seviyeye gelmesi, bedenin kitle oranının en uygun seviyeye gelmesi ve o süreçte o takip çok çok kritik. Yoksa birçok hasta görüyoruz. Maalesef bunlar ilaç dozlarını kendi durumlarına göre arttıramıyorlar. Yanlış takipler de oluyor bazen ya da kendi başlarına yapıyorlar. İşte ilaç çok bulantı yapıyor vesaire ya da ilacı işte belli bir noktaya ulaştığı zaman sıkılıyor, kesiyor. Bunlar ilaçla ilgili kötüye kullanımlar ama güzel kullanıldığında ilaçların ben çok ciddi olumlu etkilerinin olabileceğini düşünüyorum. Faydalandığını gördüğüm çok fazla hastam var ve çok yaygın bir şekilde de biz kullanıyoruz.
1: Peki hiçbir doktora uğramadan eczaneye gidip bu ilacı alanların sayısı çok fazla değil mi?
0: Muhtemelen fazla. Bunu reçeteli hale getirmek lazım. Yani reçetesiz kullanımına engel olmak lazım. Burada çünkü eğer biz toplum açısından bu ilaçlardan fayda görmek, gerçekten halk sağlığı açısından fayda görmek istiyorsak mutlaka doktor takibiyle uzun süreli kullanımlarla gitmemiz lazım. Çünkü burada şöyle bir şey var. Evet, obezite kronik bir hastalık. Çoğu insan kilo veriyor, tekrar geri alıyor. İğne kişiyi bir elinden tutup ayağa kaldırmak gibi düşünün. Yani bir
1: yardımcı bir faktör.
0: Yardımcı bir faktör. Bunun yanına eğer siz hayat stili değişikliğini tam oturtmazsanız hastaya, ki bu kısa sürede olacak bir şey değil. Yani adeta kendi beden terbiyenizi o iğneyi kullandığınız süreçte oturtamadığınız zaman maalesef yoyo diyetine yeniden dönmeniz söz konusu. Yani tekrar kilo al, tekrar ver, tekrar kilo al, tekrar iğneye başla, iğneyi bitir gibi saçma sapan bir döngüye, kısır döngüye geçiş söz konusu. O yüzden iğne döneminde mutlaka beden terbiyesini oturtmak lazım. Nedir burada? Egzersizi. Egzersiz okur yazarı olmak çok önemli. Kas okur yazarı olmak çok önemli. Yani bu sırada hangi kas nasıl çalışıyor? Ben bunu uzun uzun hastalarıma anlatıyorum. İnsanların kas okur yazarı olması lazım.
1: Değil mi? Kas ne kadar önemli?
0: Evet. Bundan biraz mürekkep yalarsanız, yani hangi kas nereyi çalıştırıyor, bu sizin o egzersizi yapma ihtimalinizi arttırıyor. Sanki ütopik gibi gözüküyor ama benim birçok hastam bunu uzun dönemde başarıyor aslında.
1: Mesela birkaç tüyo verebilir misiniz bununla ilgili?
0: Yani şöyle, mesela ben belli yaşlarda belli hareketleri öneriyorum. Yani hastanın mesela bacak kaslarını güçlendirmeye yönelik bazı basit önerilerde bulunuyorum. Hasta bu kiloyu verdikçe ve kasları çalıştırdıkça aslında şunun farkına varıyor. Ya ben aslında farklı bir egzersiz kapasitesine sahipmişim. Ben hayatımı
1: farkında
0: çok...
1: Farkında değilmişim.
0: Evet, farkında değilim bunun. Bunu zaten sağladığınızda hasta kilo almak istemiyor tekrar. Yani egzersiz kapasitesini...
1: Çünkü iyi hissetmeye başlıyor.
0: Çok fark ediyor. Yani çok çarpıcı değişiklikler oluyor. Bu da hastanın o halini koruması açısından ciddi bir motivasyon sağlıyor. Yani bakın, ben daha enerjiyim, daha hareketliyim, artık daha farklı bir insan oldum. Bunu gördüğü zaman hasta onu korumak için daha motive oluyor.
1: Değil mi? Kas eşittir uzun yaşam artık.
0: Adeta,
1: sağlıklı yaşam.
0: Adeta. Yani o kas okuryazarlığı, egzersiz, 3 tane egzersiz var. Aslında bunun hepsini oturtmak gerekiyor. Nedir? İşte direnç egzersizleri. Direnç egzersizleri kası geliştirmek için. İkinci sırada kardiyolar var. Nabzımızı belli bir seviyeye çıkartmak çok çok önemli. Onu da yine hastanın özelliğine göre belirlemek lazım. Evde
1: hastalıklarına göre,
0: evet.
1: Değil mi?
0: Üçüncü sırada da esneme egzersizleri var. Yani bu 3 egzersizi hastanın durumuna göre, hastalığına göre karıştırıp hastaya bir program yapmak lazım. Ve hasta aslında çok uzun olmayan bir hafta içerisinde, diyelim ki birkaç saatini verdiğinde, kendi günlük enerjisini çok daha yüksek seviyelere çıkarabiliyor. Yaşı ne olursa olsun. Bir kere bunu özellikle söyleyeyim. Evet.
1: Çünkü ileri yaşta da bizi hastalıklardan, o ciddi durumlardan koruyacak olan kaslarımız hep kuvvetli olması gerekiyor.
0: Kesinlikle. Bir kere şunu çevremizde çoğu zaman görüyoruz. Ne oluyor? İnsanlar belli bir yaşa geliyor. Ondan sonra hareketsizleşiyorlar. Sonra düşmeler başlıyor. Düşmeler, kırıklar başlıyor. Ve bu kırık süreçleri genç insandaki gibi seyretmiyor maalesef. Çok ağır ve çok ızdıraplı oluyor. Yani 70 yaşındaki bir insanın kalçasını kırmasıyla 30 yaşındaki bir insanın kalçasını kırması aynı iyileşme sürecinde devam etmiyor. Çok daha ağır. Yani kişiler çoğu zaman ölümden daha beter bir olayla karşı karşıya kalıyorlar. Hayat kaliteleri çok çok kötü hale geliyor. Bütün bunlarla karşılaşmamak için egzersiz kapasitemizi arttırmamız gerekiyor. Ve iğne kullanırken de bu eğitimi aldığı zaman kişi gerçekten onu korumaya motive oluyor. Diyet bilinci de çok çok önemli. Ben çoğu hastayı diyetisyenime de gönderiyorum. İşte protein alımları, karbonhidrat alımları düzenleniyor. makroları ayarlanıyor. Gerekirse biz bazı takviyeler veriyoruz. İğnelerin yan etkilerini ortadan kaldırmak için müdahaleler yapıyoruz. Yani o takip sürecinde. Ve o süreçte hasta gerçekten bambaşka bir kişiye dönüşebiliyor.
1: Çok önemli gerçekten söyledikleriniz. Zamanla zannediyorum bunlar da oturacaktır dediğiniz şeyler işte.

0: dozla ilgili yapılan hatalar var. İşte mutlaka eğer buna başlayacaksanız bir hekime başvurmanızın önemi gerçekten çok büyük. Eğer başladıysanız da hekim kontrolünde gitmelisiniz. O doz ayarlamalarını da hekim yapmalı. Çünkü siz bilemezsiniz ne kadar kullanacağınızı ya da kullanmayacağınızı. O nedenle çok önemli diyoruz bu konu ve çok da konuşulacak bundan sonrası içinde. Çünkü kullanıldıkça ne yapılması ya da ne yapılmaması gerektiği çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Çok önemli bir konuya da temas ettiniz. Kısa vadede kullanılacak ilaçlar değil bunlar.
1: Kesinlikle.
0: Beynin o yaşam stiline alışması ne kadar sürüyor örneğin? Ne kadar zamanda biz yaşamımızla ilgili bir takım şeyleri değiştirebiliriz?
1: Ben genellikle bir senenin altına çok sıcak bakmıyorum kullanımda. Minimum bir senelik bir kullanım gerekiyor. Çalışmalar aslında daha uzun. Burada öznellik çok önemli. Yani vurgulamamız gereken noktalardan bir tanesi, Fatma'nın kullanacağı dozla Ahmet'in kullanacağı doz aynı değil. Biz o takip süresince hem dozlara karar veriyoruz, hem aralıklara karar veriyoruz ve başka tedaviler ne kadar gerekiyor? Onlara da karar vererek hastayı tedavi ediyoruz.
0: Ve o kasla ilgili bir takım yan etkileri de var. Onlar için de bu çok önemli söylediğiniz. Yavaş kilo vermek, değil mi? Hızlı kilo vermek kas kaybına neden oluyor, yoksa ilacın kendi özelliğinden dolayı mı kas kaybı yapıyor, yoksa hızlı kilo verme ile ilgili bir durum
1: Bu aslında o ilaç yan etkilerinin birçoğu hızlı kilo verme ile ilişkili. Yani ayda...
0: Yani siz obezite ameliyatı da olsanız
1: Tabii,
0: aynı şey geçerli.
1: tabii. Obezite ameliyatlarından sonra hem kas kaybı da oluyor, ayrıca otonom sinir sistemi problemleri de oluyor. Mesela biz bunları da çok sık görüyoruz. O yüzden egzersiz ve beslenme çok çok önemli bu süreçte.
0: O nedenle işte hem belki dediğiniz gibi sağlık okuryazarı olmamız çok kıymetli.
1: Tabii.
0: Sizler gibi uzmanlardan bunları öğrenebilirler, dinleyebilirler. Çünkü adım adım gerçekten çok doğru bilgiler de paylaşıyorsunuz o anlamda. Teşekkür ederiz. Çünkü insanların en çok merak ettiği konuların başında geliyor bunlar. Belki hani ileriki dönemde maliyetleriyle ilgili de bir takım çalışmalar olur ve biraz daha fiyatları düşer. O zaman belki gerçekten bundan yararlanabilecek olan insanlar daha çok yararlanır. Çünkü hayatları değişen, bununla hayatları kurtulan çok sayıda insan var gerçekten. O dediğiniz estetik amaçla, kozmetik amaçla kullananları bir tarafa bırakırsak ve kullanım hatalarından dolayı bıraktıktan sonra hızla kilo alma da var. O da dediğiniz gibi kısa vadeli kullanımdan kaynaklı. Şimdi bir soru geldi. Kolesterol ilaçları, statinlerin kas ve eklem tahribatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Konuşmamızın başında da söyledik. Biraz direnç olabiliyor kolesterol ilaçlarına karşı ama hayati bir durum bu. Özellikle kalp krizi geçirmiş, kullanması gereken çok sayıda insan var. Neler söylersiniz?
1: Şimdi kolesterol ilaçları kas ağrısı yapıyor. Yani çok ağır bir tahribat yapmıyor aslında. Fakat bu kas ağrılarından dolayı insanların bir kısmı gerçekten muzdarip oluyor ve ilacı kullanmak istemiyorlar.
0: Peki herkes aynı ağrıyı hissediyor
1: Hayır,
0: mu?
1: herkes aynı ağrıyı hissetmiyor. Şimdi burada yapılacak şey şu. Bir, ilacı değiştirmek gerekebilir. Bazı gerçekten yeni kuşak kolesterol ilaçları daha bu kas ağrıları açısından avantajlı. Önce ona dönmek lazım. Buna rağmen hastanın gerçekten hem ilaç kullanması zorunlu hem de kas ağrıları çok belirginse, o zaman artık kolesterol iğneleri gündeme geliyor. Yine ülkemizde olmayan...
0: Kullanılıyor mu şu anda kolesterol
1: Tabii,
0: iğnesi
1: kolesterol iğnesi de
0: ülkemizde?
1: kullanıyoruz.
0: Peki o yan etkileri biraz daha düşük mü?
1: Kesinlikle. Kolesterol iğnelerinin yan etkileri daha düşük ve oldukça etkililer.
0: Ama tabii ki bunun başka bir yolu yok mutlaka. Öyle bir hasta grubu var ki hayati, değil mi?
1: Kesinlikle. Şimdi
0: Keserlerse...
1: artık mesela benim öyle hastalarım var ki, hasta felç geçirmiş, hala kolesterol ilacı kullanmıyor. Diğer şah damarına stent takılıyor. Ondan sonra yavaş yavaş akıllanıyor. Ve ağrıları çok fazla. O artık felç geçirmiş. Diğer şah damarında stent var. Diğer tarafta yine ilerleme var. Yani buna artık kolesterol iğnesine dönüyorsunuz, düşürmek için.
0: Bu iğneler nasıl uygulanıyor?
1: İğneler tipine göre değişiyor. 6 aylık iğneler de var. Yani 6 ayda bir defa iğne yapıyorsunuz. Ondan sonra ilaçla hiç işiniz kalmıyor. Ya da 2 haftalık iğneler var. Düzenli yapıyorsunuz onları.
0: Kişi kendisi mi yapıyor bunu?
1: Kendisi yapabiliyor tabii.
0: O nedenle eğer böyle yan etki yaşayanlar varsa
1: Tabii kolesterol iğneleri iyi bir seçenek. Onlar da şu anda bir problem, maliyet problemi. Biraz pahalı ilaçlar bunlar maalesef. Ama ilk seçeneğimiz genelde statin dediğimiz kolesterol ilaçları. Sonrasında kolesterol iğnelerini tercih edebiliyoruz.
0: Biraz önce dediniz ki kalp krizi geçiriyor, sonra şah damarı tıkanıklığı oluyor. En çok kalp krizi geçirenlerde oluyor değil mi? Şah damarı tıkanıklığı.
1: Tabii onlar ilişkili. Sonuçta bu damar sistemik, bütün vücudumuzda damar var. Şah damarı hastalığı da kalple birebir ilişkili.
0: Peki efendim, çok önemliydi söyledikleriniz. O da ayrı bir konu, işte kalp krizi sonrası işte nasıl yaşamamız gerektiği çok önemli bir durum. Yakın zamanda buna da denk geldim. İşte kalp krizi geçiriyor kişi ama deli gibi sigara içmeye devam ediyor. Diyabeti kontrol altında değil, bir inme geliyor, gidiyorlar şah damarı tıkalı. O yüzden kalp krizi geçirdikten sonra ya da bypass olduktan sonra işte size bir tedavi uygulanmışsa sürekli kontrol altında olmalısınız. Bu da çok ihmal ediliyor gördüğüm.
1: Bu çok üzücü ya. Yani bu kadar acı çektikten sonra üstüne hala acıları beklemek çok üzücü. Burada hasta doktor ilişkisi, gerekirse psikolojik destek çok çok önemli bence. Yani hastanın psikolojik destek alması ilaca olan bağlılığını arttırıyor. Yani ben iyileşebilirim, iyileşebileceğim duygusunun da hastada olması lazım ilaçla. Yoksa o psikolojik desteği vermezseniz bu sefer ilaçlardan da hasta uzaklaşıp ilaçlarını tamamen bırakabiliyor. Bir çeşit intihar aslında bu.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Efendim çok teşekkürler. Çok değerliydi söyledikleriniz, bilgilendirmeniz. Çok sağ olun geldiğiniz için
1: ederim.
0: Stüdyomuza.
1: Sağ olun.
0: Profesör Doktor Ahmet Taha Alper, kendisi kardiyoloji uzmanı. Hem kalp sağlığını konuştuk hem de günümüzün popüler konularından biri olan zayıflama iğnelerine değindik. Efendim bu bilgilerle programımızı sonlandırıyoruz. Gelecek hafta İyilik Sağlık programında görüşünceye dek iyilikle ve sağlıkla kalın diyoruz. Hoşça kalın.

0: Reklamlar. Garanti
1: BBVA. Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
0: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve...

0: Taksiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Hakıcı, teknik yapımda Berkay Bigeç, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık yarım saat boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan her cuma yaptığımız gibi gazeteci

0: Ahmet Kaya ile haftanın hem öne çıkan hem gözden kaçan gündem maddelerine bir bakacağız ama öncesinde hazır giyim ve tekstil sektörünü konuşalım istiyoruz biraz. Türk hazır giyim ve tekstil sektörü için hazırlanan 2026-2050 stratejik yol haritası raporu açıklandı. Biz de Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Narbay ile konuşmak istiyoruz. Toygar Bey merhaba.
1: Merhaba Zafer Bey.
0: Şimdi çok uzun vadeli bir stratejik yol haritası raporu, 2026-2050 25 yıllık bir yol haritasından söz ediyoruz. Ne söylüyor size bu rapor? Nasıl bir dönüşüm geçirmeniz gerektiğini söylüyor?
1: Evet, çok teşekkürler. 2026-2050 stratejik yol haritası ve Uzgörü 2050 raporu sektörümüz için bir dönüm noktası niteliğinde. Bu rapor sektörümüzün sadece bugününü değil, önümüzdeki 25 yılını şekillendirecek bir pusula. Sektörümüz şu anda üretim maliyetleri, finansman maliyetleri ve gümrük vergilerinden oluşan yapısal bir krizin içinde. Rapor bu yapısal krize karşı 3 katman ufkunda kısa, orta ve uzun vade somut eylemleri ortaya koymakta. 3 yıl olarak planladığımız ilk dönem, stabilizasyon dönemi, bilançoları ağır hasar almış firmalarımızı rehabilite edip ikinci faz olan değişim dönüşüm dönemine hazırlamasını sağlayacak dönüşümü içermekte. İkinci dönem nitelikli üretim ve markalaşma olarak belirlenen 2 ana patika ve bu ana patikalara bağlı 2'şer alt patikanın planlandığı değişim ve dönüşüm dönemini kapsıyor. Bu süreç doğru yönetildiği takdirde sektörün şu anda yaptığımız rekabetçilik endeksine göre 18. sıradan ilk 3 sıraya yükseleceği bir oyun seviyesine çıkartmayı hedefliyor. Son olarak da 2050 yılına kadar olan dönem için ise Türkiye markasının inşa edileceği bir dönemi ve bununla ilgili stratejik eylem planlarını içermekte.
0: Peki özellikle marka meselesi, markalaşma konusunda biz hangi noktadayız, hangi aşamadayız?
1: Yani markalaşma aslında temel olarak baktığınızda, yani markalaşan ülkeleri şöyle gözümüzün önüne getirdiğimizde Orta ve Batı Avrupa ve Güney Avrupa'daki bir kısım ülkeler, İngiltere, Amerika, Kanada, Japonya ve Güney Kore'nin oluşturduğu bir hattı aslında kapsıyor ve bu ülkelerin ortak zeminine baktığımızda hepsinde 1 ila 3 arasında yıllık enflasyon, Libor artı 0.5.1 gibi bir borçlanma maliyeti ve 15-20 yıllık fonlardan oluşan bir ekosistem var. Tabii burada olan tüketicilerin de yaklaşık olarak 50 bin dolar civarında bir satın alma gücü var. Şimdi markalar böyle bir topraktan doğuyor. Bizdeki yapıya baktığınızda, tabii bu iki verdiğim dört değeri karşılaştırdığınızda aslında ne kadar zorlu bir ortamda markaları yeşertmeye çalıştığımızı gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Dolayısıyla enflasyonun son derece yüksek olduğu, borçlanma vadelerinin kısa ve maliyetlerinin yüksek olduğu bir ortamda alım kapasitesi de 18 bin dolarlara gelmiş bir kişi başı gayri safi milli hasılada, biz sadece ekonomi ve değer segmentinde, yani lüks ve premium segmentte değil, ekonomi ve değer segmentinde markalar çıkartabiliyoruz. Yani dolayısıyla o toprağın yapısının değişmesi lazım. Lüks ve premiumda marka çıkartabilmemiz için.
0: Evet, zaten onların Libor artı 0.5'le finansman bulduklarını söyleyince neler çektiğinizi anlayabildik gayet net bir şekilde. Peki ne kadar gerçekçi bu yol haritası? Yani sektörün içinden biri olarak siz ne dersiniz? Çünkü bizde hep işte eskiden 5 yıllık kalkınma planları hazırlanırdı, işte 10 yıllık filanca planlar hazırlanır falan, kağıt üzerinde her şey mükemmeldir de Uygulamada biz işte o sonuçları

0: de çok göremeyiz. Bu yol haritası sizce ne kadar gerçekçi?
1: Şöyle söyleyeyim. Yani bu yol haritası uygulanabilirliği son derece yüksek. Ama bunun için bakanlıklarımızla görüştüğümüzde şu noktaya geldik. O kadar fazla bakanlığın ilgi alanına veya çalışma alanına dokunmakta ki üstte bir koordinasyon ihtiyacı ve tepeden planlanması gereken bir yapı olduğuna karar verdik. Çünkü biz sektör olarak artık kısa vadeli bu teşviği alalım, 2 yıl daha uzatalım değil, gerçekten kalıcı yeni bir sanayi politikasına ve yeni bir stratejik sektörel yol haritasına ihtiyaç duymaktayız. Bu noktada bakanlıklarla çalıştığımızda bunun etki alanının çok yüksek olduğunu görünce Cumhurbaşkanı yardımcımızla bu raporu paylaştık. Devletin tam olarak anlaması için Cumhurbaşkanı yardımcımız konuyu Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanımıza da aktarmamızı istedi. Kendileriyle de paylaştık ve bir koordinasyon içerisinde çalışılmasının uygun görüldüğü noktasında mutabık kaldık ve şu anda Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı'nın da görevlendirilen devlet teşvikleri genel müdürlüğü ile beraber bu haritanın uygulanabilirliğini sağlamak üzere çalışmaya başladık.
0: Evet, yani uygulama aşamasında en azından ilk adımlar çok olumlu görünüyor. Kesinlikle. Peki bütün bunlar normal şartlar altında planlanan olabilecek şeyler, ama mesela işte bir Trump diye biri var. Yani işte Amerika Birleşik Devletleri ek %12,5 gümrük vergisi koydu sizin sektör için. Bu nasıl etkileyecek? Bu yarın öbür gün Trump'ın kafasına eserse, ben bunu 25 yaptım derse ne olacak? Bu tür değişkenlerden en az etkilenecek şekilde bir dönüşümden mi bahsediyoruz?
1: Kesinlikle bunu bu şekilde algılamalıyız. Çünkü dünyada önümüzdeki dönemde tarifelerin, savaşların, gerilimlerin olduğu, tamamen belirsizliğin yönetilmesi gerektiği bir dönemden geçeceğiz. Yani söylediğiniz tarife engeli var. Diğer tarafta Çin'in oynadığı oyuna bakıyorsunuz ki biz bunu strateji haritamızda Go oyunu oynuyor Çin. Ne yapıyor? Avrupa'daki markaları satın alıyor, limanları satın alıyor, koridorları oluşturuyor. Yani rakibin gireceği ve geçeceği bütün alanları kısıtlıyor ve rakibin oyun alanını daraltan bir oyun oynuyor. Bizim de bakanlığımızda ve Cumhurbaşkanı yardımcımıza aktardığımız konu, Çin'in Go oyununa karşı biz satranç oynayamayız. Biz de kendi Go oyunumuzu, yani onların alanlarını daraltacak, rakiplerin alanını daraltacak başka bir oyun kurmamız gerektiğini ve hem sanayimizi hem kendi sektörümüzü bu oyuna kurban etmeyeceğimiz bir haritalama yapmamız gerektiğini paylaştık ve bütün stratejimizde, yani strateji haritamızda Çin'in oynadığı Go oyunu gibi Türk hazır giyim ve tekstil sektörünün başta olmak üzere sanayinin oynayacağı bir Go oyun tahtasına çevirmeye çalıştık strateji haritasını.
0: Peki son olarak, hani sektörün de içinde bulunduğu sıkıntılı durumun bir sonucu olarak birçok firmanın üretimlerini başka ülkelere taşıdığını biliyoruz. İşte Mısır, Tunus, daha öncesinde Bangladeş'e taşıyanlar vardı. Bu gidenlerin dönmesini sağlayacak bir unsur var mı bu yol haritasının içinde, yoksa giden gitti, yeni yatırımlarla birlikte yolumuza bakacağız mı diyorsunuz?
1: Şimdi gidenleri geri döndürmek tabii ki kolay değil, çünkü oraya kalıcı yatırımlar yapıldı. Ve gitmelerinde de bir sakınca yok, ama gitmelerini gerektirecek ortamı düzeltmemiz gerekiyor. Yeni kopuşların olmaması için. Türkiye'nin önünde aslında gelecek için birkaç tane sanayi için tehdit var. Bunlardan en büyük sorunlardan bir tanesi nüfus artış hızının dramatik bir şekilde düşmüş olması. Yani evet. 2007-2021 yılları arasında ortalama 1 milyon nüfus artışı varken, 1 milyon kişilik bir nüfus artışı varken son 4 yılın ortalaması 350 bin kişi. Bunun anlamı 18 yaşında iş gücüne katılacaksa bir genç, demek ki 14 yılımız kaldı sanayi için yeni iş gücünün gelmesi adına. Yani dolayısıyla Türk sanayi için bir strateji haritasına ihtiyaç var. Çünkü çalışacak insan kalmayacak. Yani genç işsizleri bunun dışında tutarak, yani işsiz havuzumuzu, iş gücüne katılımın düşük olduğunu bunun dışında tutuyorum. Hizmetlerden gelecek bir işsizlik dalgasının, yapay zeka ve robotikle bunu da dışında tutuyorum. Çünkü bunları sanayiye tekrar adapte etmeniz kolay olmayacak. Dolayısıyla bugünden bununla ilgili önlemlerin alınması gerektiğini bu raporda belirttik. Yani Türkiye'nin yeniden bütün bu gerçeklikleri önüne koyup, ki biz buna gerçekle yüzleşme anı dedik, yeniden bu sanayi yapısını tasarlaması gerekiyor.
0: Evet, bu çok önemli bir nokta. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Narbay, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
1: Çok teşekkürler.
0: Sağ olun. Kısa bir ara rica edelim. Konuk değişimi için Mehmet Kaya ile devam edeceğiz.

0: Tekrar stüdyodayız, gazeteci Mehmet Kaya ile birlikte. Hoş geldin Mehmet.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Şimdi Türkiye ile Irak arasında büyük de ses getirdi aslında. Enerji ve altyapı konularında önemli işbirliği imzaları atıldı. Hatta işte imza törenindeki bazı evet. diyaloglar da sanki anlaşmadan daha çok konuşuldu gibi.
1: Evet. Ya şey, ona bir açıklık getirmekte fayda var. Aslında ülkelerin tarihi açısından da izninizle birazcık yorum yapayım burada. Yani muhabirliği bırakmıyorum, her zaman bilgiyle sınırlı kalmaya çalışıyorum ama hakikaten üzücü bir durumdu. Orada imzaya itiraz eden kişi, yani Irak'ın Ulaştırma Bakanı, gerekçesini İran Dışişleri Bakanı'na dayandırdı, onun itirazına dayandırdı. Yani bu üzücü bir durum bir ülke için.
0: Evet.
1: Yani ve bunu orada çekinmeden kendi başbakanına söyledi yani. Şeyde hakikaten Irak'ın daha sonra işte etnik kimliklere göre, dini kimliklere göre böyle kontenjanlı bir şey ayarladı orayı işgal edenler, Irak'a saldıran insanlar hükümet oluşumunda. Dikkat ederseniz yani Irak
0: o başından halkı, beri öyleydi ama yani.
1: Evet, etnik bir denge vardı orada, dini bir denge vardı ama sonuçta merkezi bir yapı ya da en azından insanlara eşit davranmaya niyet etmiş bir şey vardı. Kağıt üzerinde kalsa da Irak'ta geçmişten söz ediyorum. Ama daha sonra oraya dış müdahaleyle dayatılan siyasal sistemin ne kadar böyle üzüntü verici durumlara yol açtığının bir örneğini gördük. Yani o oradaki bakan kendi mezhep şeyine göre, aidiyetine göre bir başka ülkenin çıkarını, kendi ülkesinin çıkarının önüne koymaya kalktı. Öyle söyleyelim yani. Biraz ağır mı yorum oldu bilmiyorum ama manzara
0: tam da bu oldu.
1: Manzara oydu. Bu üzücü bir durum ve şeyde de, Türkiye gibi ülkelerde de, benzer ülkelerde de, şeyde de dış müdahaleler ya da sözüm ona iyi görünen sistemlerle herkese eşit davranmanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu, insanların aidiyetinin özel alanda kalması gerektiğini, devlet ya da hükümet yönetimi söz konusu olduğunda yahu aklı selimin ve rasyonelin öne çıkması gerektiğini çok iyi bir örnekti. Tarihi bir anlaşma, tarihi imzalar ama atılacak imzalar var daha. Detaylar önemli. Bir, Türkiye Kerkük Petrolleri'nde, Türkiye'nin şirketi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Kerkük Petrolleri'nden petrollerini geliştirmekle yükümlü BP tarafından kurulmuş proje şirketine ortak oldu.
0: Hı hı.
1: Nedir durum? Sahanın sahibi değil bu şirket. Orada Irak Devlet Petrol Şirketi'nin sahip olduğu bir saha var. O sahada şu anda verimsiz, daha fazla petrol üretilebilir. BP'ye denildi ki sen bu sahaları geliştir, buradan sağladığın ilave petrolden de pay al şeyden. Aynı zamanda sevk konusu. Türkiye o şirkete %15 ortak oldu. Türkiye'nin Milli Petrol Şirketi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı. Bu birinci önemli anlaşma.
0: Benzer bir anlaşma bugün Bulgaristan'da da imzalandı.
1: Evet, yalnız işte orada fark var. Bulgaristan'la imzaladığımız anlaşma hali hazırda kazılmamış sahalar.
0: Evet.
1: Gideceğiz, orada petrol bulunacağız ve orada sahanın sahipliği söz konusu. Sahaya ortaklık söz konusu.
0: 33'lük bir ortaklık.
1: Evet. Şeyin mesela Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın bunun dışında bir ortaklığı var. Azerbaycan'da BOTAŞ. Oradaki gaz sahasının birisine ortak yani. Hı hı. Oradan çıkarılıp da Türkiye üzerinden sevk edilen gazın bir miktarı Türkiye'deki bir şirkete ait yani. Hı hı. BOTAŞ'a ait, milli şirkete ait. Yani bu türden de ama burada sahanın sahipliği yok.
0: Hı.
1: Burada işte bir saha var, sahibi başkası. Diyorsunuz ki ben burayı geliştiririm, yeni petrol bulurum, çıkarırım ve paylaşırız sonra. Hı. Çıkan şeyi ilave olarak çıkardığımızı. O şirket ortaklık önemli mi? Gerçekten önemli. İkincisi, bu sözünü ettiğimiz tartışmaya konu olan anlaşma. Ovacık'a yeni bir şey yapılacak. Ovacık diye yanlış söyledim. Türkiye Irak sınırına yeni bir şey açılacak. Gümrük kapısı açılacak. Yeni bir demir yolu döşenecek. Şimdilik Fişabur'a kadar uzanan bir yapı. Karşılıklı açılması söz konusu ama kalkınma yolunun da artık kazmanın vurulduğu anlamına geliyor ya da vurulma aşamasına geldiğini anlaşılıyor. Çünkü Bu kalkınma yolu inşaatlarının petrol karşılığı yapılması söz konusu olabilecek. Yani Irak eğer Türkiye o tarafı finansallaştırırsa ya da Türk şirketleri üstlenirse nakit olarak vermeyecek, diyecek ki şu kadar petrol karşılığı yapımcı şirketi de Türkiye kendi içerisinde söyleyecek.
0: Ve peki İran'ı ilgilendiren ne varmış burada?
1: Kalkınma yolu. Kalkınma yolu İran şu anda Basra'daki güneye doğru giden hat, yani Hürmüz Boğazı açıkçası, yani Hürmüz Boğazı'nda bir hakimiyeti var ve o kartı
0: kontrolünü kaybetmek istemiyor.
1: Evet, o kartı güçlü biçimde kullanıyor şu anda, ama kalkınma yolu bu tarafa dönerse şey yapar. Bir ikincisi şu anda özellikle Irak'ın Şii bölgesindeki gücü var. Orada da petrol sahaları var. Onları da Suriye üzerinden Akdeniz'e açmak gibi bir projeleri var. Şeyleri var. Mesela Suriye şu anda sessiz ama Fransız şirketleri, yani ülkeleri demeyelim de hadi Fransız şirketleri ya da bazı batılı şirketler, canım Irak petrolünü de Akdeniz'e çıkarıverelim, Suriye üzerinden çıkarıverelim diye Suriye işini kaşıyorlar şu anda. Anlaşmalar imzalıyorlar, paralar veriyorlar. Çok katmanlı bir denklem söz konusu, ama şu anda Basra'da yaşanan bütün sorunların ilacı olabilecek bir şey var. Kaldı ki bir petrol boru hattı var, yani yıllardır çalışıyor. Hiçbir zaman tam kapasiteye çalışamadı ama ticaretini biliyor insanlar, oradan petrol geçiyor, daha önce satıldı. Yani hakikaten Bakü Tiflis Ceyhan boru hattını yaparken Türkiye'nin çok üzerine gelinmişti yani. Terör saldırıları dahi olmuştu.
0: Evet, hatırlıyorum.
1: Yani bir şekilde rasyonelliğin artık gelmesini istiyoruz. Bir de hakikaten şöyle kazıdığınız zaman yahu ülke düşmanlığı nedir gerçekten? Yani insanlar pek hayali yapamıyor, aklı hafsalası almıyor ya da uzunca bir süre ben de inanamadım yani. Hakikaten bir noktada rasyonelite geçecektir, harekete geçirecektir. Yani sırf düşmanlık olsun diye, sevmiyoruz kardeşim diye insanlara, ülkelere kötülük yapılamaz diye düşünüyordum. Yapılıyor.
0: Maalesef.
1: Uzattık biraz.
0: Kalan zamanda hemen hızlı hızlı o zaman kalan başlıkları konuşalım. Haziran ayı dış ticaret verileri ne söylüyor bize?
1: Evet. Genel ticaret sistemine göre %21.7'lik bir artış.

0: var ama bir önceki aydan kayıpların telafi edildiği bir ay bu şeyde. Ama Ocak Haziran itibariyle şeye baktığımızda hala şeyler ihracattaki artış %3,5, ithalattaki artış %4,5 seviyesinde. Bir miktar telafi ediyoruz ama bunu biraz daha uzun dönemli bakmak lazım artık ihracata. Neden? Çünkü Avrupa tekrar durgunluğa giriyor. Dünya büyümesi sınırlı olacak. Avrupa'nın korumacılığı artıyor. Hala şey riskini atabilmiş değiliz. Türkiye'ye net bir şey verilmedi hala Avrupa Birliği tarafından. Şu Made in Europe kararlarının etkisinden dolayı. Şu anda Türkiye'nin olacağı, bundan muaf olacağı şey... bas senaryo.
1: En azından ama, dışarıda kalmayacağı.
0: Evet. Bas senaryo o hala ama gerçekten de içimiz rahat ettirecek seviyeye gelmedik. Amerika Birleşik Devletleri nedense şu tekstil işinde ve bazı mallarda Türkiye'ye ilave gümrük kapsamını aldı.
1: Az önce konuştuk.
0: Olağanüstü taviz verirken. Yani Türkiye şey o tavizin yarısını vermedi yani, öyle söyleyeyim.
1: Hayır, bir de işin kötüsü yani Trump orada oturduğu sürece o 12,5'un ya bu azmış, yarın bunu 25 yapalım
0: kesinlikle
1: demeyeceği garanti değil. Yani o belirsizlik zaten, yoksa 12,5'a göre de ayarlanabilir her şey. Ona göre planlar yapılır. Ona göre maliyetler tekrar, evet, hesaplanır vesaire. Ama bakalım.
0: Ve şey yani bu aylık iyileşmelere ve aylık kötüleşmelere, aynı zamanda yani sert düşüşlere ve sert yükselişlere biraz şey mesafeli durmakta fayda var. Ama Haziran ayı itibariyle başarılı bir ihracat performansı gösterdi Türkiye. Ancak risklerimiz devam ediyor. Yıl sonuna doğru değerlendirmek çok daha şey olur, sağlıklı olur. Yani mevcut geldiğimiz seviyeleri eğer koruyabilirsek ihracatta, bu dönem için, bu yıl için başarılı olarak niteleyebiliriz bunu.
1: Evet, Avrupa Birliği'nden Türk tarım ürünlerine sıkı denetim geliyor. Zaten sıkıydı, daha da mı sıklaştırıyorlar? Evet. Çünkü biz pestisit problemini çözemedik.
0: Bir evet, bir onu çözemedik. İkincisi %50'ye yaklaştı şey. Türkiye'den gelen ürünleri kırmızı hatta atmak yani. Şeyin, yani tarım ürünleri o hatta gittiği zaman zaten şey ciddi sorun olmaya şey yapıyor, başlıyor.
1: Yoksa bile pestisit oluşur orada beklerken.
0: Oluşur
1: zaten.
0: Fireler artar. Bir de oradaki alıcılar şey yapar yani, esas etkisi o. Esas engelleme etkisi, gümrükten geri çevirme ya da ürün düzgün çıkarsa içeriye girmesi, yani gecikerek girmesinde de şey yok yani, o taraftaki ithalatçı da bela istemiyor. Yani işinin kolay yürümesini istiyor. Bir an önce ürünün gelip satıp parasını cebine koymak istiyor yani o taraftaki. Canım Türkiye'den de almayı verelim, X ülkeden alalım, Y ülkeye gidelim diye oradaki pazar kaybımız şey riski var. Yani gıda işinde Avrupa'da yaşayan Türklerin şeyi var, şu anda payı var. Ama ne kadar ithalatçılar bilmiyorum yani, onu ayrıca analiz etmek gerekir. Ama yani sadece ve sadece zorluk çıkarmak değil, kendi alığı şeyini ithalatçısını da caydırmak yönünde bir şey hamle gibi görünüyor. Ama söylediğinizde, en başta söylediğinizde, hakikaten o tarafta o sorunu bir çözmemiz lazım. Sadece ihracat için değil, kendi insanımızın tükettiği gıda içinde. Gerçekten o tarafı bizim baştan aşağı bir yeniden revize etmemiz gerekiyor. Yani insanlarımıza da hakikaten zehir yedirmeyelim.
1: Evet. İzninle Ankara'ya pozitif ayrımcılık yapıp son iki dakikada Ankara'nın ihracatını konuşmak istiyorum. Çünkü 2021 yılından bu yana iki katından fazla artış gösterdi Ankara'nın ihracatı. Bunu İstanbullu dostlarımızdan dinleyen varsa söylüyorum. Gri bir memur şehri değil Ankara. Bir sanayi şehri olma yolunda da ilerliyor.
0: Evet, o zaman pozitif ayrımcılığı devam ettirelim. Küçük bir fark kaldı. Teknoloji açığında da İstanbul'u geçmek, teknoloji evet, şehirli olmasında. Eğitimde geçtik gibi. Yani eğitim kalitesinde ve şeyde, o teknoloji potansiyeli ve teknoloji geliştirme kapasitesinde de küçük bir fark kaldı. İstanbul çok büyük yani, hakikaten Türkiye'nin yarısı. O tarafta yani gerçekten Ar-Ge merkezler olsun, başka şeyler olsun, şirketlerin yatırımları olsun fazla, ama çok küçük bir fark kaldı. O taraftan da geçeceğiz. İhracattaki başarının ana nedenlerinden birisi de savunma sanayi. Ankara'da

0: Ama insanlar unutmasın, savunma sanayinin yanındaki yeni teknolojilerde de şey var. Ankara'da güçlü bir yapı var. Nedir? Yenilenebilir enerjide. Yani şu anda rüzgar İzmir'de kümelendi. Rüzgar güllerinin üretimi, rüzgar enerjisi, ama güneş de Ankara'da kümelendi. Nereden? Pilden başlayarak, yani Ankara'da kümelendi. Bu önemli. Ve gelecek için umut verici unsurlardan birisi tıbbi cihazlar. O tarafta da güçlü bir kümelenme var. Telekomünikasyonda ciddi bir kümelenme var. Kümelenme derken bunlar gerçekten o sistem içerisinde kümelenme olarak kuruldu ama şeyden söylüyorum, yani endüstrinin yoğunlaşması olarak, evet, söylüyorum. Elektromekanikte çok ciddi bir Ankara yoğunlaşması var ve elbette savunma sanayinde bunlar ihracattaki başarılar gibi görünüyor.
1: Onların meyvelerini de önümüzdeki birkaç yıl içinde daha çok görmeye başlayacağız.
0: Nüfusumuz
1: galiba
0: artacak ama biraz önce içeride onu yakınıyorduk. İşte bir şekilde yönetmek lazım.
1: O da yerel yöneticilerin sorunu. Evet. Peki Mehmet Kaya, çok teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Bitirdik sevgili dinleyenler hem programı hem haftayı. Pazartesi günü 17.30 sularında biz yine ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız. Siz de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar.
2: Temizlik günü mü?

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Reklamlar.
1: Radyo 1. Gün ötesi.
2: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 31 Temmuz 2026 günlerden Cuma. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpil ve Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahve İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Bir kez daha hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber postalarımızdan bize kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz.

Sevgili dinleyiciler, hava sıcak, üstelik kimi bölgelerimizde de kuru. Hal böyle olunca yeşil vatanı tehdit eden yangın felaketleri de kaçınılmaz. Hele bir de bizim dikkatsiz davranışlarımız söz konusu olursa memleketin ciğerleri gözümüzün önünde yanarak yok olma tehlikesi yaşıyor. İlgililer uyarıyor. İstanbul'dan İzmir'e dek uzanan

0: Saat için rüzgar alarmı veriliyor. Rüzgar nedeniyle orman yangını riski de var. Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan uyarılarda Marmara ve Ege'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgarın özellikle orman yangınlarının yayılma riskini artırabileceği belirtiliyor ve özellikle sizin, bizim, hepimizin orman bölgelerinde çok dikkatli olmamız isteniyor. Orman varlığımızın, yeşil vatanımızın göz göre göre yanıp yok olmasına izin vermeyelim. Kurallara uyalım, uymayanları da uyaralım.
1: Gün ötesinde son 24 saat.
0: Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı projesi olan Kızıl Elma'da tarihi bir viraj daha dönüldü. Platformun iç istasyonların mühimmat atış testleri başarıyla gerçekleşti. Taktik ve operasyonel anlamda çok stratejik bir kabiliyeti daha erişen Türkiye, Anka 3 ve Kaan'ı da benzer teknolojilerle donatacak. İletişim Başkanlığı ülke genelinde 29 Temmuz'dan bu yana meydana gelen 206 yangından 202'sinin tamamen kontrol altına alındığını, Aydın'ın Çin ilçesindeki yangına ise müdahalenin sürdüğünü bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye yüzyılına adaletin yüzyılı kılma hedefimiz doğrultusunda hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren, erişilebilir ve öngörülebilir bir adalet sistemi için reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha tutuklandı. İstanbul Merkezi 8 ilde yasa dışı bahis oynanmasını teşvik edenlere yönelik düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenle arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. En düşük emekli aylığı 23.552 TL oldu. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. İspanya Sept'teki kitlesel düzensiz göç dalgası yalnızca sınır güvenliği tartışmalarını değil, İsrail ile İspanya arasındaki diplomatik gerilimi de yeniden gündeme taşıdı. İşgalci İsrail'den gelen açıklamalar, İspanyol siyasetçilerin tepkileri ve sosyal medyada öne sürülen iddialar, krizin jeopolitik boyutuna ilişkin tartışmaları alevlendirdi.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Züleyha Cebeci aktaracak. Züleyha Cebeci, iyi akşamlar.
2: Mahfiye Keran'ım, iyi akşamlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Bugün başkentin gündeminde neler var, sizi dinliyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Yaklaşık yarım saat sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta TÜGVA Yaz Okulları final programına katılacak ve dakikalar sonra o programda yapacağı mesajlarda takip edilecek görkemli bir final programının olması bekleniyor. On binlerce genç o programda bir araya gelecek. 700'ü aşkın ortaokul öğrencisinin katılması bekleniyor programa. Bir diğer önemli başlığımız, Türkiye genelinde günlerdir çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bugün Eskişehir'deydi. Son 3 günde Türkiye genelinde 218 yangına müdahale edildiğini ifade etti Bakan Yumaklı. 213'ünün tamamen kontrol altına alındığı bilgisi paylaştı. 29 Temmuz itibarıyla aslında şiddetli rüzgarlar etkili olmaya başladı ve bu yangın haberlerini sıkça duyar olduk. Son 3 günde de 218 yangın meydana geldi. Şu anda 213'ünün tamamen kontrol altına alındığını biliyoruz. Bu yangınlara baktığımızda ise Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya, Mersin, Gülnar büyük ölçüde kontrol sağlandı. Şu anda Aydın, Çin'de ekipler çok yoğun bir mücadele veriyor. Öğlen saatleri itibariyle başlamıştı orada yangın. Tabii saatte rüzgarın hızı 50 kilometreye geçtiği için de ekipler canlı başla o yangınları kontrol altına almak için çalışıyor, çaba gösteriyor. Bir diğer önemli başlığımız Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı Kağan'ın

0: ile takip edildi Mahpeker Hanım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Züleyha Cebeci. İyi akşamlar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Züleyha Cebeci aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Konuğumuz gazeteci Salim Salimoğlu. Salim Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: İyi akşamlar Mahpeker Aksu. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz Salim Bey. Bu hafta içeride siyasetin gündemi oldukça hareketliydi yine. Bir dönem başbakanlık görevi de yürüten Ahmet Davutoğlu, başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi'nin fesih kararı aldığını duyurdu. Öte yandan çarşamba günü yapılan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, önümüzdeki günlerde üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi meclise sunacağız. Terörsüz Türkiye süreci siyasi partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız dedi. Şimdi yanıtı merak edilen soru, konu ilişkin yol haritasının ayrıntıları ve olası yasal düzenlemenin mahiyetinin ne olacağı. Türkiye'yi bölücü terör prangasından kurtarmayı hedefiyle bir yıldır yürütülen terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik aşılıyor mu diyelim ve sözü size bırakalım.
3: Kritik eşik aşılıyor diyebiliriz çünkü uzunca bir süredir yani işte bu silahların yakılması ve terör örgütünün başı Abdullah Öcalan'ın PKK'yı feshettiğini açıklamasının ardından yani o gün bugündür beklenen aslında adımlar bunlar. Fakat o zamanlarda da aynı şeyi söylemiştik, yani bu böyle bugünden yarın olacak bir şey değil, zamana yayılacak, hatta işte bunun bir yasal zemini hazırlanacak. O yasal zemin hazırlandıktan sonra da yine bunun bir süreci olacak. Çünkü yani şimdi yasa çıktı diyelim. Yasa çıktıktan sonra bu yasa nasıl hayata geçirilecek? Kimler etkilenecek? Etkilenenler yine takip edilecek yine aynı şekilde. Yani nasıl şu an mesela Milli İstihbarat Teşkilatı asker silahların bırakılıp bırakılmadığını teyit ediyor, bırakılıp bırakılmadığını sahada kontrol ediyor. Aynı şekilde yasal düzenleme yapıldıktan sonra da şimdi bu yasadan yararlanacak olanlar, şimdi mesela bunu geçen hafta da konuşmuştuk. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında önemli olan altı çizilecek nokta şu. Hani bu vakit kaybetmeden artık gündeme gelmesini bekliyoruz. Belki Ağustos ayı içerisinde tamamen netleşmesi, hani yasalaşmamış olsa bile en azından yasa teklifinin netleşmesini bekliyoruz. Şimdi buradaki kritik nokta şu. Bunu en başından beri konuşuyoruz. İşte geçtiğimiz hafta da konuştuk birlikte yine. Bir örgütün üst düzey yöneticileri diyebileceğimiz örgütün elebaşıları, yani PKK'yı sadece Abdullah Öcalan yönetmiyordu. Evet. Haricinde daha kadrosu, o daha kadrosundan 7-8 kişilik bir ismin Türkiye'ye gelmesi mümkün değil. Bunu en başından beri zaten dile getiriyor Cumhur İttifakı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon kurulduğu sırada komisyon üyeleri de yine aynı şeyleri tekrarlamışlardı, hatırlayalım. Yani sonuçta örgüt üyelerinin, örgütün üst düzey temsilcilerinin ya da elebaşılarının demek belki daha doğru olacak, bu yasadan yararlanması mümkün değil. Onlar üçüncü bir ülkeye gönderilmeleri üzerinde duruluyor ki DEM Parti'nin aslında işi birazcık daha, hani yokuşa sürmek diyelim ama uzamasına neden olan belki de diyelim isteklerinden, taleplerinden birisi de buydu. Yani herkesi kapsasın. Terör örgütü içerisinde ayrım yapılmasın. İşte yönetici ayrımı ya da eyleme bulaşmış, bulaşmamış, eli kanlı, kansız gibi bir ayrım yapılmaması yönünde bir beklenti içerisindeydi. Fakat bu beklentiyi gerçekçi bulmak tahmin edersiniz mümkün değil. Çünkü en başından beri hem AK Parti'den yapılan açıklamalar, hem MHP'den yapılan açıklamalar, yani Cumhur İttifakı adına, hem diğer partilerden, ana muhalefet partisi dahil olmak üzere, yani bu işe katkı sağlayabileceğini düşünen herkesin yaptığı en başından beri açıklama netti. Şehit ailelerini üzmemek lazım. Şehit ailelerinin üzüleceği hiçbir işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin adının geçmesi mümkün değil. En başından beri bu söyleniyordu zaten. Bu nedenle işte hem örgütün elebaşını, hem eli işte kana bulaşmış, eylemlerde aktif olarak yer almış, bu isimler dışarıda tutulacak. Bu artık çok net. Onun haricinde kalanların topluma nasıl kazandırılacağı, buradaki önemli olan konu o. Yani şimdi tabii ki bir ceza verilecek. Yani tamamen cezasızlık algısı bir şey de oluşturulmasın. kafalarda öyle bir şey oluşmasın. Tabii ki bir

ceza verilecek ama bu ceza daha ziyade işte topluma kazandırılmalarına yönelik olarak, devletin şefkatli elini hissettirmeye yönelik olarak, göstermeye yönelik olarak. Ama dediğim gibi işte çok fazla vakit kalmadı. Bunun detaylarını hep birlikte öğreneceğiz. Belki bu yani yarından itibaren Ağustos ayına giriyoruz artık. Önümüzdeki ay içerisinde diyebilirim. Önümüzdeki ay içerisinde artık tüm detayları zaten görmüş olacağız hep birlikte. Ama hani sorunun başına dönecek olursak çok önemli bir adım atılıyor. Ve sürecin ilerlemesine dair, sürecin belki de son noktaya yaklaşmasına dair çok önemli bir adım. Bu nedenle gözümüz kulağımız Türkiye Hükümet Meclisi'nden gelecek haberde olacak. İç siyasete ilişkin vaktimiz varsa Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelere dair de birkaç şey söylemek gerekir. Hani sizin gerçi öncesinde bir Gelecek Partisi ile ilgili sorunuz olmuştu. Ahmet Davutoğlu'nun partiyi kapatmasına yönelik olarak. Orada yani şöyle hatırlayalım, ilk hem Ahmet Davutoğlu hem Ali Babacan de partilerini kurdukları zaman Gelecek ve Deva Partilerini, AK Parti'nden ayrılan isimler, hatta işte başbakanlık yapmış başbakan yardımcı, biri başbakanlık yapmış Ahmet Davutoğlu, diğeri Dışişleri Bakanlığı başbakan yardımcılığı yapmış bir isimdi, Ekonomi Bakanlığı yapmış bir isimdi Ahmet Davutoğlu ile birlikte Ali Babacan. Bu iki isim AK Parti'den ve hatta hükümetten ayrılan isimler olarak başta partilerini kurdukları zaman belki hani çevrelerinin vermiş olduğu bir etkiydi. Yani o öyle hissettirildiler onlara, bilmiyorum. Ya da onlar o zamanında hükümette görev aldıkları süre içerisinde yani örneğin Ahmet Davutoğlu'ndan bahsedelim. Başbakan olarak AK Parti hükümetlerinde görev yaptığı zaman zarfında o başbakanlık koltuğuna kendi siyasi kariyeriyle ya da kendi siyasi kabiliyetiyle geldiğini düşünmüş olabilir. Böyle düşündürülmüş de olabilir. Ama Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti ve dahi tabii ki Recep Tayyip Erdoğan ismiyle siyasi bir kariyer yaptığı ta o dönemlerde biliniyordu aslında. Yani ilk partiyi kurdukları aşamada. Yani hem Deva Partisi için hem Gelecek Partisi için benzer yorumlar yapılıyordu. Ha, tabii ki yani Ahmet Davutoğlu da Ali Babacan da bu eleştirileri asla kabul etmediler. Yani kendilerinin çok ciddi bir siyasi arka plan olduğunu ve siyasi destek yakalayacaklarını söylediler. Sonra işte seçime girdiklerinde malum o zaman Kemal Kılıçdaroğlu yine CHP'nin genel başkanıydı. Hatta çok da tartışılmıştı ki şu an CHP'den ayrılan Özgür Özel dahil olmak üzere pek çok çok ciddi eleştirilerde bulunmuştu Kemal Kılıçdaroğlu'na. Koltukları, CHP milletvekillerinin seçilmesi gereken koltukları Deva Partisi'ne ve Gelecek Partisi'ne adeta hibe etti, hediye etti yönünde eleştiriler olmuştu. Velhasıl o seçime girildi. Seçimlerde tabii ki ittifak yapıldığı için Gelecek Partisi'nin aldığı oy oranında, diğer partilerin aldığı oy oranında net olarak belli olmadı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinden aday gösterilmişti o zaman Gelecek Partisi'nin adayları. Hatta yani öyle isimler vardı ki tartışmaya açık olan pek çok CHP'li, yani o isimler nedeniyle gidip de partiye, CHP'ye oy veremediğini de dile getirmişti. Yani ne derece doğrudur bilmeyiz tabii, o zamanların tartışmasından bahsediyorum. Ama sonuç itibariyle geldiğimiz noktada son seçimde hiçbir partinin, yani CHP dışındaki diğer partilerin getirdiği oy potansiyeli hesap edilemediği için, hani şu denilemedi, Gelecek Partisi %3,5 oy aldı, işte Deva Partisi atıyorum %1,5 oy aldı, ben bunun karşımda şu kadar milletvekili aldım ama karşımda size bu kadar oy getirdi denilebilecek bir hesap kitap yapılamadı. Ama geldiğimiz noktada bir süredir zaten hatırlarsanız Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hükümete yönelik çok ciddi eleştirilerde bulunuyordu. O seçime kadar olan süreçte, hatta seçimden sonraki süreçte de bir süre devam etti bu. Çünkü kendi milletvekilleri CHP sıralarından seçilmişti. Sonrasından hepsi ayrıldı CHP'den. Ki en büyük eleştiriler de Kemal Kılıçdaroğlu'na o zaman geldi. Her biri ayrıldı CHP sıralarından seçilen Gelecek Partisi, Deva Partisi, diğer işte Demokrat Partili isimler. Ayrıldılar ve kendi partilerine geçtiler. Bir anda CHP 38 milletvekilini kaybetmiş oldu. Ahmet Davutoğlu o dönemlerde yine hükümete yönelik olarak çok ciddi eleştirilerde bulundu. Fakat hatırlarsa dinleyicilerimiz son 2-3 aydır, belki biraz daha fazladır hatta, hükümete yönelik çok böyle ciddi açık sert eleştiriler yapmak bir yana, tam tersine hükümetteki, yani AK Parti hükümetleriyle zamanında yaşadığı iyi anıları biraz daha gündeme getirip AK Parti'nin yapmış olduğu şu anki politikalara

0: biraz daha destek veriyormuş gibi görünen bir tablo çiziyordu açıkçası. Dolayısıyla hani bunu şunu demek istemiyorum, yani AK Parti'ye geçebilir, AK Parti ile işte ya da flört ediyor falan, hani bu tarz bir şey söylemek istemiyorum, yanlış anlaşılmasın lütfen. Ama yani seçime kadar olan siyasi çizgisi de seçimden sonra demeyeyim de son işte 3-5 ay içerisinde oluşan siyasi çizgi birbirinden epey farklıydı, onu anlatmaya çalışıyorum. Velhasıl geldiğimiz noktada da Gelecek Partisi'nin kapısına kilit vurmuş oldu. Bunun nedeni çok açık, yani parti tutulmadı çünkü. Yani o en başlarda, hani ilk parti kurulacağında, o yüzden o kadar geriye gittim açıkçası. İlk başlarda eleştiriliyorlardı dedim ya, hem Deva Partisi hem Gelecek Partisi AK Parti'den ayrıldıkları için, işte AK Parti hükümetleri nedeniyle bakan oldukları, başbakan yardımcısı oldukları halde kendi siyasi geleceklerinin aslında çok daha büyük olabileceğini düşündükleri için eleştiriliyorlardı demiştim ya. İşte o en başta söylediğim noktaya şimdi Gelecek Partisi gelmiş oldu. Yani aslında bundan aylar önce, yıllar önce kendilerine yönelik yapılan eleştirilerin aslında doğru olduğunu Ahmet Davutoğlu da görmüş oldu ve geldiğimiz noktada bu parti tutmadı. Biz bu siyasi kariyeri oluşturamadık, Gelecek Partisi beklentileri karşılayamadı diyerek partiyi kapatmış oldu.
1: Evet.
0: CHP'den bahsetmişken yine vaktimiz daraldığını farkındayım ama birkaç cümlede CHP ile ilgili konuşmak gerekiyor sanırım. Çünkü yani işte Kemal Kılıçdaroğlu zamanında çok eleştirmiştim. Döndü şimdi tekrar partinin başında. Arada işte bir kurultay yaşandı. Özgür Özel genel başkan oldu. Sonra şaibeli kurultay nedeniyle o iddiaları gerçekçi bulan mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu'nu kayyum olarak atadı. Özgür Özel geldiğimiz noktada partiden istifa etti. Yeni parti kurdu. Adını da Yeni Parti koydu. 91 tane milletvekili, CHP'nin 91 tane milletvekili de şu an Yeni Parti'de. Bir Yeni Parti var, bir CHP var. Yeni Parti'dekiler de CHP'li, CHP'dekiler de CHP'li. Yani enteresan, yani CHP ortadan ikiye çat diye bölünmüş oldu. Ama geleceğe dair, yani şimdi önümüzdeki seçimlerde hangi partinin daha CHP'li olduğuna dair tartışmalar başlayacak şimdi.
1: Evet.
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, şu an konuştuğumuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanı olduğu parti, Atatürk'ün kurmuş olduğu, işte Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiş olan bir parti. Geçmişte baktığımız zaman yani Cumhuriyet Halk Fırkası. Ama Yeni Parti, Yeni Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'yle aslında kurumsal olarak hiçbir anlamı yok. Yeni Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmış isimler tarafından kurulmuş olan yeni bir parti. Bu kadar net. Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü 100 yıllık geçmişiyle, 103 yıllık geçmişiyle Yeni Parti'yi yan yana koymak, karşılaştırmak mümkün değil. Yani ama geldiğimiz noktada şimdi Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanına oynuyor. Ki Cumhuriyet Halk Partisi tabanından da zaten Yeni Parti'ye büyük bir teveccüh var. O da bir gerçek. Yani önümüzdeki süreçte bu teveccühün ne kadarı Yeni Parti'de kalır, ne kadarı Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döner bilinmez. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Yeni Parti'yi önümüzdeki süreçte sancılı günlerin beklediği çok açık ortada. Daha şimdi seçim satma haline girmedik. Seçim satma haline girdikten sonra neler yaşanacak? Bir, ikincisi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de şimdi Kemal Kılıçdaroğlu kalacak mı? Bir olağan kurultay yapılmak zorunda. Yani mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu'na sen gel CHP'de genel başkan ol diye görev vermedi. Mahkemenin verdiği görev Kemal Kılıçdaroğlu'na gel. Burada şaibesiz, tertemiz bir kurultay yap ve o kurultay sonucunda alınan kararları da biz artık hani yargı olarak tanıyalım. Yani buradaki olay Kemal Kılıçdaroğlu idha nihaye genel başkan olarak gelmiş değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi partiyi kurultaya götürmek. Şimdi kurultaya götürdükten sonra götürmek zorunda yargı kararı.
1: Evet.
0: Götürdükten sonra aday olacak mı? Bir, aday olsa bile onun karşısında başka adaylar çıkacak mı? İki, ki şu an itibariyle parti içerisinde şimdiden konuşulan 3-4 tane isim var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olmaya niyetli olan 3-4 tane isim var. Ve Kemal Kılıçdaroğlu aday oldu diyelim. Karşısına 2-3 tane daha aday çıktı diyelim. Bunlardan hangisi genel başkan olacak? Onlardan genel başkan seçilen isim, eğer Kemal Kılıçdaroğlu olmazsa şayet, yeni partiye giden milletvekillerini ve parti tabanını toplayabilecek mi? CHP'yi tekrar toparlayabilecek mi? Ya da Kemal Kılıçdaroğlu diyelim ki kongrede, kurultayda kaybetti. Ondan sonra Özgür Özel ve ekibi yeni partiyi kapatıp tekrar CHP'ye dönüp yeni bir olağanüstü kurultayla tekrar parti genel başkanlığına oynayabilir mi?
1: Evet, yani Salim Bey, toparlayabilirsek.
0: Yani şöyle toparlayayım, önümüzdeki süreçte o kadar çok konuşulacak denklem var ki CHP içerisinde. Daha zaten uzun uzun konuşuyoruz. Ben o yüzden şimdi

0: ben buradan oktalamış oldum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler sevgili dinleyiciler. Gündemdeki gelişmeleri gazeteci Salim Salimoğlu'yla değerlendirdik.
2: Reklamlar.
3: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
4: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
5: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik T2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
8: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
9: Size Fuzuli uyar.
8: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
11: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
2: Reklamlar.
12: Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: Gün Ötesi devam ediyor. Gün Ötesi'nde Dünya Gündemi.
1: Sevgili dinleyiciler, dünya gündemindeki sıcak başlıkları değerlendireceğiz. Konuğumuz Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Çok teşekkür ediyorum Mahfeker Hanım, kolaylıklar diliyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Hocam, Cenevre'de yapılan müzakereler ardından açıklanan 60 günlük süreli ateşkes anlaşması Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın sonlanmasına yeterli olmadığı, son haftalarda tarafların karşılıklı saldırıları bölgeyi ateş altında tutmaya devam ediyor. ABD-İsrail İran Savaşı'nı sona erdirecek koşulların bir türlü hayata geçirilmemesini nasıl yorumlarsınız?
2: Evet, maalesef çok kronik ve kritik bir savaştan bahsediyoruz. Mutabakat zaptıyla aslında bir nebze de olsa belki barışta en yakın olduğumuz anlardan birini konuşuyorduk. Evet. Her ne kadar taraflar çok şahin bir şekilde karşılıklı resleşmelere devam etseler de artık bir anlaşmaya gidecek olan o yolda o güven için o imzalar önemliydi. Ancak maalesef savaşın başladığı sebeplerle birlikte savaş esnasında çok daha farklı sebepler de ortaya çıkmaya başladı. Biz bu savaşı aslında biraz daha İran'ın İsrail tarafından gücünün kırılması, nükleerinin olmamasını, işte uranyum zenginleşmenin önüne kesilmesi ve akabinde vekil aktörlere destek verilmemesi, füzelerin daha fazla üretilmemesi için başladığını görmüşler. Aslında savaş esnasında çok daha büyük bir problemle karşı karşıya kaldık. O da Hürmüz Boğazı'nın yapısı. Şimdi ABD tarafından, daha doğrusu önce İran tarafından kapatılıp akabinde ABD tarafından abluka altına alınmasıyla birlikte doğal olarak artık enerji süreci çok daha farklı bir konuma evrildi. Ve İran şu gerçekle aslında yüzleşmiş oldu. Her ne kadar savaşın başında Umman'a da bir misillerin yanıtı vermiş olsa da şimdi

0: ummanla beraber geçiş tarifesi elde edebilmek yönünde bir ticaret noktasında aslında Hürmüz Boğazı'nı değerlendirmek istiyor. Sonuç olarak uluslararası deniz hukukuna aykırı bir işlemden bahsediyoruz. Fakat İran'da bu savaşın bedelini aynı şekilde ekonomik yaptırımlarında kaldırılarak biraz daha bu ticari açıdan düşünüyor. Bir de taraflar arasında çok büyük bir güven problemi var. Bir türlü yani yıllardan beri olan bir düşmanlıktan söz ediyoruz ki tarafların birbirini nasıl sıkıştırdığını biliyoruz yıllardır. Bir de öte yandan İsrail'in ABD'yi daha doğrusu Trump'ı kandırarak daha doğrusu bu bataklar çekmek için belki o Epstein dosyalarıyla şantaj uyguladığı veya belki çok daha farklı politikalarla bu savaşı sürüklediğini biliyoruz. Bakın bunca zaman aslında İran söz konusu olduğunda ABD başkanları yani Trump'tan önceki ABD başkanları hep İran'ı kontrol etmek üzerine kurulu bir strateji geliştirmişti. Aslında İran'a bu kadar doğrudan vekil aktörlerinin haricinde İran'a direkt olarak böyle saldıran bir başkan görmemiştik.
1: Evet.
0: Hatta hatırlayın Biden dönemini hatırlayalım. Çoğu zaman Netanyahu'ya çok fazla randevu vermeyen, kendisiyle görüşmeyen veya bu kadar saldırgan tutumunu çok da desteklemeyen bir anlayış vardı. Evet ABD içerisindeki İsrail lobisinin ve Yahudi lobisinin etkisini göz ardı etmek mümkün değil. Ancak başkanlar üzerinde değerlendirdiğimizde evet bu İran savaşını Trump'ın da biraz daha Netanyahu'nun peşine takılarak böyle bir bataklığa gittiğini maalesef görüyoruz. O yüzden bu güven problemi çözülmediği müddetçe ve İran'ın özellikle savaşın başındaki o üst düzey kritik siyasi figürlere gerçekleştirilen suikastlarla beraber daha şahit bir tutum alması maalesef savaşın gidişatını da çok büyük bir çıkmaza sokuyor.
1: Evet. Hocam bölgeyi ve tüm dünyayı ateş çemberine alan bu savaşın sonlanmasının önündeki en büyük engel olarak kabul edilen İsrail Başbakanı Netanyahu birkaç gün önce ABD Başkanı Trump'la bir görüşme yaptı. Görüşmenin Netanyahu'nun beklentilerini karşılamadığına ilişkin haberler okuduk. Bu savaş Trump-Netanyahu merkezinde ABD-İsrail ilişkileri nasıl etkiliyor sorusuna hangi yanıtları vermek mümkün olur?
0: Evet işte aslında az önce de biraz değinmek istediğim konu buydu bahsediyorum.
1: Evet.
0: NATO zirvesinde Trump Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanımız için Ankara'ya geleceğini ifade etmesiyle beraber ve üzerine F-35 programları ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar neticesinde Netanyahu adeta tüm tuşlara basarcasına birçok medya kuruluşuna çıkıp bu F-35 programına karşı olan tutumunu tekrardan Trump'ı biraz daha Türkiye'ye karşı düşmanlık beslemesi adına gerçekleştirdiği söylemlerle bir şahit olmuştu ve hatta NATO zirvesi gerçekleştirilirken sürekli olarak Netanyahu Trump'ı ziyaret edecek manşetlerini görmüştük. Ancak Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Henüz öyle bir resmi randevu talebine Netanyahu'nun dahil edildiği bir liste olmadığını söyledi. Fakat bu cenaze vasıtasıyla aslında Netanyahu gitmiş oldu. Şimdi bu görüşme aslında baktığınızda kapalı, basına kapalı bir şekilde gerçekleştirildi ve taraflar normal şartlar altında çoğu zaman açıklama yaparken bu defa açıklama yapmadılar.
1: Evet.
0: Biz şimdi biliyoruz ki hem orada konuşulan ana konulardan birisi evet İran olduğu kadar aynı şekilde Gazze'de. Ama şunu da altına çizmemiz gerekiyor. Artık iki tarafında seçim olarak işte İsrail'in Ekim ayında ABD'nin de özellikle Kasım ayında güven oyunu yenileceği bir seçim söz konusu. Ve şimdi oylamalara baktığımızda özellikle ABD içerisindeki anketleri incelediğimizde şunu görüyorsunuz. Trump'ın İsrail'in peşine takılarak İran'a gerçekleştirdiği saldırıyla beraber ABD halkının çok agresif bir tutum aldığını ve Trump'ın bu politikalarını desteklemediğini de birçok anket var. Ve doğal olarak bunun faturası da Trump'ın Kasım ayındaki seçim sonucuna yansıyacak. Şimdi bu şekilde evet az önce de bahsettiğim gibi belki Yahudi lobisi, İsrail lobisi de çok etkiliydi çünkü Trump'ın başkanlık sürecinde de hatırlarsanız daha başkan olmadan önce bile Netanyahu ziyarete gelmişti, ayakta alkışlanmıştı. O denli bir çok yüksek profilde o yüksek görüntüleri görmüştük. Bir yandan da biz çok uzun süredir şunu tartışmaya başlamıştık. Evet Trump ile Netanyahu arasında bir ara açılması söz konusu mu? Çünkü bu ikili özellikle İran savaşından sonraki bu gidişat bu ikilinin arasını bozduğu yönünde iddialar çok fazla uluslararası basına yansımıştı. Aslında biraz da Netanyahu şunun görselini paylaşmak istedi kendi kamuoyuna. ABD hala bizim çizgimizde. Biz hala istediğimiz zaman ABD politikalarını şekillendirebiliyoruz. Ama Trump da artık şu gerçekle karşılaşmış oldu. İsrail Birleşik Devletleri gibi hareket eden bir anlayışla artık devam etmemesi gerektiğini ve bunun faturasını kendine yansıtacağı gerçeğiyle yüzleşmiş oldu. Ve çoğu zaman içeriden bu savaşın gidişatında biz kara harekatını konuştuk olabilir mi olamaz mı derken Trump'ın birçok hamlesinin neler olabileceğini günlerce tartıştık. Ama hep Trump bir şekilde

0: savaşın gidişatında o rejimin devrilmediğini gördüğü an aslında ne kadar büyük bir yanlış yaptığı gerçeğiyle yüzleşti. Fakat az önce de söylediğim gibi bu savaş beraberinde çok daha farklı sorunları bir arada beraberinde getirdiği için doğal olarak taraflar artık geri adım atamayacak hale gelmeye başladı. Ve bu da bir türlü bu savaşı çıkmada doğru götürdü. Şimdi baktığınızda hep şu soruyu da sormamız gerekiyor. Gerçekten Trump belirsiz bir lider olduğu için mi ya da ikinci kez başkan olduğu için mi İran'a bir saldırı gerçekleştirdi? Yoksa İran'a saldırı gerçekleştirmesi için mi ikinci kez başkanlık koltuğunda oturtuldu? İşte burada bu soruya gerçekten tam anlamıyla bir cevap verebilirsek ABD içerisindeki bu Yahudi lobisinin ve İsrail lobisinin ne kadar etkin ve etkili olduğunu anlayabiliyoruz.
1: Evet hocam, tam da bu dönemde ABD Başkanı Trump'tan Gazze Barış Kurulu'nun tarihi bir anlaşmayı imza altına aldığı ilan edildi. Buna göre bölgedeki gruplar silah bırakacak ve İsrail Gazze'den çekilecek deniyor. Henüz tabii gelişmenin ayrıntılarına ulaşmadığımızın altını çizelim. Sizin bu tür bir anlaşmanın hayata geçirilebilir olmasına dair yorumunuz ne olur?
0: Evet, Trump sosyal medya paylaşımında sizin de söylediğiniz gibi Barış Kurulu'nun artık Hamas'ın ve Gazze'deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması için tarihi bir anlaşmaya vardığını söyledi ve artık bu barışın kalıcı olduğunu, güvenlik yolunda muazzam bir adım olduğunu ifade etti. Ama dediğiniz gibi gerçekten Trump'ın dediğiyle bir mi bu süreç? Şimdi hatırlarsanız o Gazze Barış Kurulu ile beraber bir model vardı Trump'ın sözde. Silahların Gazze yönetimi ulusal komitesine devredildi. İsrail ordusunun kademeli çekilmesi, uluslararası bir istikrar gücünün bölgede konuşlandırılması ve yeni bir Filistin yönetiminin oluşturulmasına üzerine bir modeldi. Ancak baktığınızda şimdi en kritik soru karşımıza burada şu çıkıyor: silahsızlanma mı önce gelecek yoksa İsrail'in çekilmesi mi? İşte anlaşmanın bana kalırsa en hassas noktası tam da burası. Çünkü Trump silahsızlanma ilerledikçe İsrail'in geri çekileceğini söylüyor ama Hamas tarafı İsrail'in çekilmesinin ardından silahsızlanma başlayacak yönünde mesajlar veriyor. Doğal olarak burada tarafların aynı hedefi farklı sıralamalarla okuduğunu görüyoruz ve bu durum da uygulama aşamasındaki en büyük risklerden birisi. Dolayısıyla şimdi Gazze'deki gerçek durum şu ana kadar anlaşmanın hedeflerinden oldukça uzak Mahfeker Hanım. Yani Hamas, İsrail'in Gazze yönelik saldırıları sona erdirmesini ve güçlerini doğal olarak geri çekmesini istiyor ve bu şekilde demetler veriyor. Bir de yani bu konu özelinde o silahların teslimi en kritik sorun alanı. Çünkü hafif veya kişisel silahlar konusunda ne olacağı, Hamas'ın yeni tutumunun İsrail veya Barış Kurulu tarafından kabul edilip edilmeyeceğimiz belli değil. Planlanan uluslararası istikrar gücüyle birlikte kaç askerin konuşlandırılabileceği, İsrail birliklerinin bölgeden çekilip çekilmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor. Bir anda hala Gazze'de defalarca ihlal edilen bir ateşkesten söz ediyoruz. Bakın Ekim ayında bir ateşkes başladı ama evet, o Ekim ayından beri bile İsrail saldırılarında çoğunluğu sivil olmak üzere 1200'den fazla Filistinli öldürdü. Şimdi bir de Gazze Barış Kurulu'nun fon bulamadığı bir süreçle karşı karşıyayız ki o fon da aynı şekilde kurulun amaçlarına ne kadar hizmet etmesine fayda sağlayacağını biz konuşmuştuk. Fakat devletler bu kadar, yani ülkeler bu kadar destek çıkmadılar. Ya o yüzden hani İsrail ve ABD söz konusu olduğunda açıkçası ihtiyatlı olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü Trump bu anlaşmayı tarih olarak nitelendirse de maalesef çatışmalar hala sürüyor. Çok kırılgan bir diplomatik eşlik. Ama söz konusu İsrail oldu mu maalesef pek de güven olmuyor.
1: Hocam, Türkiye savaşın başladığı 28 Şubat gününden bu yana barış adına aralıksız bir diplomasi trafiği işletiyor. Bu anlamda dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Lübnan Cumhurbaşkanı'nı ağırladı. Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiğine ilişkin izlenimleriniz neler olur?
0: Tabii Lübnan tarihsel, siyasal ve mezhepsel olarak yapısı gereği bölgedeki en hassas halkalardan birisi. Şimdi İsrail'in Doğu Akdeniz ve Levant hattındaki saldırgan politikalarını da göz önünde bulundurduğumuzda aslında bu ziyaret sıradan bir diplomatik temas değil, öncelikle onun altını çizmemiz gerekiyor. Yani doğrudan bölgesel bir güvenlik arayışının tecellisi bana kalırsa. Şimdi Lübnan Cumhurbaşkanı'nın ülkesi İsrail'in saldırıları ve güvenlik baskısı altındayken ilk önemli temaslardan birini Ankara'ya gerçekleştirdi. Çünkü Türkiye güvenilir bir diplomatik aktör olarak görüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da görüşmede verdiği mesajlar inanın çok önemli. Bu sadece Türkiye'nin yalnızca siyasi destek veren bir ülke değil, aynı zamanda bölgesel istikrarın sağlanmasına katkı sunmaya hazır olan bir aktör olduğunu da bizlere gösteriyor. Ve özellikle şimdi İsrail yönetimi bölgedeki o meşru devlet yapılarını zayıflatmayı ve kendi güvenlik konseptine çatışmayı yaymak üzerine kurmayı hedeflediği için evet, Türkiye'nin böyle bir ortak irade beyanı göstermesi

0: Lübnan'ın yalnız olmadığını, Türkiye'nin bölgede olduğunu, hiçbir şekilde İsrail'in burada Türkiye'nin olduğu yerlerde ayrı yoldan çıkmışlık gerçekleştiremeyeceğini ve bölgenin kaderinin tek taraflı işgal politikalarına terk edilemeyeceğinin aslında bir göstergesi. O yüzden bugün Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler artık tek bir ülkenin sınırları içinde kaldı. İşte Gazze'de başlayan çatışmalar, Lübnan'a, Suriye'ye, işte Irak, Kızıldeniz, biz birçok yerden bahsediyoruz. Dolayısıyla tabii ki Lübnan'ın istikrarlı kalması, Suriye'nin yeniden inşa süreci, Doğu Akdeniz'deki enerji denklemi, deniz güvenliği ve bölgesel ekonomik istikrar açısından da inanın Türkiye'nin ulusal çıkarlarıyla doğrudan örtüşüyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyiciler, dünya gündemindeki gelişmeleri Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş hocamızla değerlendirdik.
2: Reklamlar.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: gün ötesi yaşam.
1: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.43'ü gösteriyor. Bu bölümde konuğumuz Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Samet Kavaoğlu. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: İyi akşamlar Mahpeşe Hanım, hoş bulduk. Sizlere ve dinleyicilerimize selamlar, saygılar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Hocam bu hafta başkenti Ankara'da önemli bir etkinlik düzenlendi ve siz de bu etkinliği yakından takip ettiniz. 2. İletişim Şurası Türkiye Yüzyılı, iletişimin yüzyılı temasıyla iletişim başkanlığınca gerçekleştirildi. Şuraya ilişkin genel bir değerlendirme yapmanızı isteyerek başlayalım. Ne dersiniz?
2: Tabii ki Mahpeyker Hanım, bu önemli bir şuraydı. 23 yıl aradan sonra tekrar toplanan bir şuraydı. Burada şuranın önemine geçmeden önce niye bu şuralar toplanıyor? Hangi ihtiyaca binaen bu şuralar toplanıyor? Belki bunu ifade etmek gerekir. İlki 2003 yılında toplanmış

0: ve orada bir toplumsal teknolojik bir dönüşümün eşiğindeyken toplanmıştı. Yani neydi o zamanki bizim için önemli olan konu? İnternet toplumsal hayata girmeye başlamıştı. İktisadi, siyasi, sosyal hayatı etkiliyordu. Ve bu noktada medya ekosistemini de etkilemeye başlamıştı. Ve bunun nasıl yapılandırılacağı, bu sistemin iletişim boyutunun nasıl yeniden ele alınacağına dair verimli tartışmaların yapıldığı ve bugüne dair bu kaçıcı bir yaklaşımın olduğu bir toplantıydı. Şu anda ise bu toplantı niye yapıldı ya da bu şura niye yapıldı diye baktığımızda şu anda da aslında bir eşikteyiz. İktisadi, siyasi ve toplumsal hayatı belirleyen önemli bir eşikteyiz. Bunun teknoloji tarafında yapay zeka gelişiyor. Devletler için en önemli sorun alanlarından birisi olan dezenformasyon hızla yayılıyor. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmada ülkenin en büyük 5 sorunundan birisinin dezenformasyon olduğu söyleniyor. Diğer taraftan baktığınızda bu teknolojik değişimin yanı sıra küresel rekabet de yeniden şekilleniyor. Evet. Türkiye'de hem bölgesel konularda liderliğini arttırmaya hem de küresel bir aktör olmaya çalıştığı için hem Türkiye'nin kendi dinamiklerinden kaynaklı bir gelişim var hem de yapay zeka ve sosyal medya dönüşümünden kaynaklı bir değişim var. Şimdi bu değişim içerisinde biz günümüz iletişimini nasıl kuracağız? Devletler bazında, bireyler bazında, organizasyonlar bazında. İkinci İletişim Şurası tam da bunu yapmak için bir araya geldi. Biz geçtiğimiz yıl 8-9 Ocak 2025 tarihlerinde bunun hazırlık toplantılarına davet edilmiştik. Ve burada hem akademiden, hem özel sektörden, hem kamudan, hem de sivil toplum örgütlerinden 425 uzman bir araya gelerek 2 gün boyunca çok yoğun bir şekilde 6 oturumda evet. Türkiye'nin iletişimini nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Burada somut sorunlara nasıl çözümler bulabiliriz? Fırsat ve riskleri nasıl daha anlamlı bir şekilde çözümleriz de arayışına girmiştik ve burada 400 sayfalık bir rapor yayınlandı bizim bu çalışmamızın neticesinde. Geçtiğimiz 28-29 Temmuz 2026 tarihindeki bu rapor toplantısı da aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla bunun ilan edilmesiydi ve çok anlamlı hem uygulayıcılar için hem yasa yapıcılar için hem de sektörün tüm bileşenleri için akademi dahil olmak üzere önemli çıktıların olduğu bir çalışma olduğunu ifade edebilirim.
1: Peki hocam, 2 gün süren şura boyunca öne çıkan ve masaya yatırılan ana konu başlıkları neler oldu? Şura boyunca katılımcılar hangi konu başlıklarını tartışma olanağı buldular?
0: Tabii ki şura dediğim gibi iletişimin bu çok geniş yapısı içerisinde oluşturulan bir şuraydı ve 16 çalışma grubu oluşturuldu ve bu 16 çalışma grubu stratejik iletişimden medya ve dezenformasyona, Türkiye'de iletişim eğitiminin nasıl olacağına, kamu diplomasisine, afet ve kriz iletişiminin nasıl olması gerektiğine, siyasal iletişime, yerel medyanın sorunlarının ve çözüm önerilerinin neler olması gerektiğine dair çalışmalar yaptı. Bunun dışında radyo televizyon yayıncılığının yeni döneminde yeni yaklaşımlar ne olmalı, haber üretimi nasıl olmalı, vatandaş gazeteciliği nasıl şekillenmeli, özellikle Türkiye'nin dünyada önemli bir noktaya getirdiği ki Hollywood'la birlikte dünyada en fazla dizi içerik üreten ve ihraç eden ülke konumunda Türkiye, evet. Bu noktada film ve sinema çalışmalarının nasıl yapılması gerektiği, iletişim sektörünün çalışma şartlarının, koşullarının nasıl şekillenmesi gerektiği, dijital platformların, sosyal medyanın, yapay zekanın nasıl ele alınması gerektiği, iletişim hukukunun ve yasal düzenlemelerinde olması gerektiği ve en önemlisi de Türkiye markasının ve Türkiye'nin itibarının ne şekilde planlanıp ne şekilde yönetilmesi gerektiğine dair çok detaylı tartışmalar oldu.
1: Peki hocam, 2 gün süren şuranın ardından hazırlanan sonuç bildirgesi de kamuoyuyla paylaşıldı. Bildirgede stratejik bilişimden yapay zekaya, kamu diplomasisinden medya politikalarına birçok alanda yol gösterici öneriler yer aldı sizin de bahsettiğiniz gibi. Bu öneri demetinde sizin dikkatinizi en çok çekenler hangileri oldu?
0: Burada az önce de ifade ettiğim gibi 400 sayfalık yüzlerce önerinin olduğu, hepsi de somut, spesifik, alana dokunan ve sektörün tüm paydaşlarının katılımıyla, konsensüyle oluşan öneriler olduğu için hangisini söylemesi

0: eksik kalacağının bilinciyle evet. benim için önemli olduğuna işaret etmem gerektiğini düşündüğüm birkaç hususu belki ifade etmem gerekir. Burada özellikle ben stratejik iletişim boyutunda şuraya katkı sunmaya çalışan nazizane akademisyenlerden biriydim. Bu noktada Türkiye gibi gelişen güçlerin hibrit tehditlerle mücadele sorunu özellikle ön plana çıkmaya başladı. Askeri saldırıların, terörizmin yanı sıra siber saldırıları da ülkeleri yıpratmaya çalışılıyor ama bu noktada en önemli saldırı alanlarından bir tanesi de aslında dezenformasyon. Yani yalan, çarpıtılmış, bağlamından koparılmış bilgilerin bilerek dolaşıma sokularak ilgili ülkelerin itibarını olumsuz etkilemeye dönük çabalar var. Bunlara karşı nasıl bir stratejik iletişim geliştirilmesi gerektiğine dair bir yol haritası hazırlandı mesela Şura'da. Bu son derece önemliydi. Evet. Kriz iletişiminde proaktif yaklaşıma geçilmesi, var olan proaktif yaklaşımın daha da detaylı hale getirilmesi için çabaların nasıl olması gerekiyor? Yani krizler gerçekleşmeden önce krizlerin olası risk senaryolarının hazırlanarak buna hazırlıklı olma halinin, iletişim boyutunda hazırlıklı olma halinin nasıl olması gerektiğine dair somut öneriler sunuldu.
1: Evet.
0: Türkiye'nin kamu diplomasisi perspektifi son derece önemli bir perspektifti. Burada uluslararası öğrencilerin iletişim elçisi haline getirilmesi, yurt dışıyla temas eden vatandaşlarımızın burada iş dünyası, siyasiler, akademiya, yurt dışına turizm amaçlı giden vatandaşlarımızın bu noktada Türkiye'nin birer iletişim elçisi olduğunun farkına varması için gerekli olan eğitimlerin, farkındalık kampanyalarının nasıl olması gerektiğine dair çalışmalar yürütüldü. Bu son derece önemliydi.
1: Evet.
0: Ölçme değerlendirme kısmında sadece erişim ve görünürlük üzerinden veri toplamaktan ziyade, yani kampanyamız şu kadar kişi erişti, şu kadar görünürlük kazandı verisinden ziyade hedef kitlelerle tutum ve davranış değişimi yarattı mı? Bunun ölçülmesi modern iletişim araştırmalarında son derece önemli. Bunun için Türkiye'nin ölçek geliştirmesi gerektiği, bunun düzenli raporlamaların yapılması gerektiğine dair öneriler vardı ki bu noktada zaten İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda çalışmalar yürütülüyor. Ama bunlar daha iyi noktaya taşınması için nasıl yol izlenebilirin cevapları aranmaya çalışıldı. Bunlar önemliydi. Yine dijital platformların yapısından kaynaklanan sorunlar var. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın dijital okuryazarlığının belirli bir seviyeye çıkarılmasıyla aşılabilecek bireysel perspektifli çabalar var. Bunun dışında platformla içerik çeşitliliğinin arttırılması için yapılabilecek faaliyetler var. Bunlarla ilgili de daha onlarca sayabilirim ama önemli sonuç raporunda önemli veriler sunulduğunu ifade edebilirim.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Hocam tabii teknoloji alanında yaşanan gelişim ve dönüşüm iletişim süreçlerini de temelden etkilemeye, değiştirmeye yol açıyor. Bilişim çağını tamamlayıp yapay zeka dönemine adım atmaktayız. Bu dönemin iletişim süreçlerinde hepimizi etkileyen yeni uygulamalarla da tanışıyoruz. Çağlıklı, anlamlı ve verimli bir iletişim kurmanın ya da iletişim ortamı oluşturmanın hepimiz için önemi var. Yapay zeka çağında iletişim konusunda yaşayacağımız sorunlara dair öngörüleriniz de mutlaka var. Fakat süremizin sonuna geldik. Bu tür olası sorunlarla baş etme adına kısa da olsa bir öneriniz olur mu sizin?
0: Bu noktada iki temel önerim olabilir. Bir, yapay zekayı artık dışlayamayız. Yapay zeka hayatımızın bir gerçeği ama bunu bilinçli, güvenli ve sorumlu bir kullanım pratiği içerisinde kullanmamız lazım. Bunun için bireylere düşen sorumluluklar var, devlete düşen sorumluluklar var, işte yasa yapıcılara düşen sorumluluklar var. Bunlar tabii ki uzun bir zaman dilimi olsa detaylı olarak tartışılabilir. Bu noktada eğitimlerin arttırılmasının öneminden bahsedebilirim.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim. Rica.
1: Peki, ağzınıza sağlık. Süremizin sonuna geldik hocam. Sevgili dinleyiciler, 2. İletişim Şurası'nın Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Samet Kavaoğlu hocamızla değerlendirdik ve bugün de programı burada noktalıyoruz. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca ve spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Pazartesi saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta fark etmeden sürdürdüğümüz alışkanlıkların aslında geçmişten bugüne uzanan ilginç hikayeleri olabilir. Bugün bize çok doğal gelen pek çok davranış, tarih boyunca farklı şekillerde yaşanmış, zamanla değişmiş ve bugünkü halini almıştır. İşte bu programda hem geçmişin izlerini hem de bilimin açıklamalarını bir araya getiriyor, bildiğimizi sandığımız konulara farklı bir pencereden bakıyoruz. Bugün sizlerle birlikte sinema tarihinin en büyük kırılma anlarından birine gidiyoruz. Bir düşünün, sinema salonundasınız. Perde açılıyor, görüntüler akıyor. Ama kimse konuşmuyor. Oyuncuların dudakları hareket ediyor ama ses yok. Duyduğunuz tek şey, salondaki piyanistin ya da küçük orkestranın müziği. İşte sinema uzun yıllar boyunca tam olarak böyleydi. Sessiz ama bir o kadar da büyüleyici. Peki bu sessizlik ne zaman bozuldu? Cevap, 1927 yılında gösterime giren The Jazz Singer'la. Bu film ilk sesli film olarak kabul edilir. Aslında teknik olarak tamamı konuşmalı değildir. Büyük bölümü yine sessiz sahnelerden oluşur. Ancak filmde yer alan birkaç diyalog ve şarkı sinema tarihini kökten değiştirmeye yetmiştir. Başrolde dönemin ünlü sanatçısı Al Johnson vardır. Ve filmde söylediği o ünlü cümle sinema tarihine kazınır. Bir dakika, bir dakika, daha hiçbir şey duymadınız. Gerçekten de öyle olur. Çünkü o andan sonra sinema artık sadece izlenen değil, aynı zamanda dinlenen bir deneyime dönüşür. Peki bu nasıl mümkün oldu? Bu filmde kullanılan sistemin adı vitafondur. Yani ses doğrudan filmin üzerine kaydedilmez. Bunun yerine filmle eş zamanlı çalışan büyük plaklar kullanılır. Görüntü perdede akarken ses bu plaklardan gelir. Bugün bize oldukça ilkel gibi gelebilir. Ama o dönemde bu adeta teknolojik bir devrimdir. The Jazz Singer'ın başarısından sonra film stüdyoları hızla bu yeni sisteme geçmeye başlar. Sessiz film yıldızlarının bazıları bu değişime ayak uyduramazken yeni yıldızlar doğar. Sinemanın dili tamamen değişir. Artık sadece mimikler değil, ses tonu, vurgu, hatta aksan bile önemlidir. Ve böylece sinema bugünkü haline doğru evrilmeye başlar. Aslında bu değişim bize şunu da gösterir. Teknoloji, sanatın yönünü kökten değiştirebilir. Bugün izlediğimiz filmlerdeki diyaloglar, müzikler ve efektler, hepsi 1927'de atılan o küçük ama cesur adımın bir sonucudur. Kısacası The Jazz Singer sadece bir film değil, sessiz bir dünyaya ses getiren tarihi bir dönüm noktasıdır. Bir sonraki Bunu Biliyor Muydunuz programında görüşmek üzere.
0: Bunu Biliyor Muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgan. Önce özetler. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son 3 günde Türkiye genelinde çıkan 218 yangından 213'ünün kontrol altına alındığını açıkladı. Avrupa'da devam eden yangınlarda yüz binlerce hektarlık orman kül oldu. Milli Muharip Uçak Kağan'ın yeni prototipi piste çıktı ve taksi testlerine başladı. Türkiye Petrolleri Bulgar sularındaki Han Tervel sahasına %33 ortak oldu. Bu sahada petrol ve doğalgaz aranacak. 12. yargı paketi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. İşlenmemiş kıymetli madenler artık Borsa İstanbul'da alınıp satılabilecek. Merhum Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehit düşmesinin üzerinden 2 yıl geçti. Ve detaylar. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son 3 günde Türkiye genelinde 218 yangına müdahale edildiğini, 213'ünün tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Eskişehir'de konuşan Yumaklı 5 yangına müdahalenin devam ettiğini söyledi.
2: 29 Temmuz'da başladı şiddetli rüzgarlar. O tarihten bu yana kadar son 3 günde ülkemiz genelinde 138'i orman dışında olmak üzere 218 yangına müdahale edildi. Bu yangınların 213'ü tamamen kontrol altına alındı. Mevcutta devam eden 5 yangın var. Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya, Mersin, Gümler. Bu alanlarda yangınlarda büyük ölçüde kontrol sağlandı. Aydın Çin'de dün öğleden sonra bir yangın başladı. Arkadaşlarımız tamamen burada kontrol gerçekleşti demeden herhangi bir sonucu iletmeyeceğiz. Balıkesir Susurluk'ta başlayan yangın ise yaklaşık 50 kilometrenin üzerinde bir rüzgar hızıyla arkadaşlarımızın müdahalesiyle devam ediyor.
1: Türkiye yeşil vatanı korumak için tüm birimleriyle teyakkuzda. Olası yangın riskini azaltmak için özellikle vatandaşlara önemli görev düşüyor. Zira çıkan yangınların %91'i insan kaynaklı. Kasten orman yakanlar 10 yılın üstünde, örgüt faaliyetiyle orman yakanlar müebbet hapisle yargılanıyor. Sigara izmariti atmak veya anız yakmaksa 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor. Dikkatsizlikle yangına sebep olanlara da 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Bu riskli günlerde ormanlık alana girilmemesi, görülen en ufak dumanın 112'ye bildirilmesi hayati önem taşıyor. Avrupa'da yüz binlerce hektarlık orman kül oldu. Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle 13 bölgede kırmızı alarm verildi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler kontrol altına alınamıyor. Paros, Midilli, Andre ve Kelemez adalarında da yangınlar sürüyor. Adalarda mahsur kalan turistler deniz yoluyla tahliye ediliyor. Girit adasındaki yangında 3 itfaiyeci hayatını kaybetti. Fransa'nın Gironde bölgesinde ise alevler kontrol altına alındı. Ancak ülkenin güneybatısındaki 9 bölgede orman yangını riski nedeniyle turuncu alarm verildi. İspanya'nın Zamora ve León kentlerinde çıkan yangınlar nedeniyle çok sayıda yerleşim yeri tahliye edildi. Yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangınlara yüzlerce ekip havadan ve karadan müdahale ediyor. İngiltere'nin doğusunda günlerdir etkisini sürdüren orman yangını ülkeyi alarma geçirdi. Suffolk'ta çıkan yangın 150 hektardan fazla alanı küle çevirdi. Yetkililer yangının kısmen kontrol altına alındığını ancak kuvvetli rüzgar nedeniyle tehlikenin henüz sona ermediğini açıkladı. Milli Muharip Uçak Kağan'ın yeni prototipi piste çıktı ve taksi testlerine başladı. TUSAŞ o anlara ait görüntüleri paylaştı. Yeni prototipin taksi testleri tamamlandıktan sonra birkaç ay içinde gökyüzüyle buluşmak

0: olması bekleniyor. 20 adet Kaan Blok 10 uçağının 2028 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatı hedefleniyor. 2032 yılından itibaren ise Kaan yerli motor TF-35 binle uçacak. Türkiye enerjideki başarılı hamlelerini bir yenisine daha ekledi. Türkiye Petrolleri, Bulgar sularındaki Antervel sahasına %33 ortak oldu. Bu sahada petrol ve doğalgaz aranacak. Sakarya gaz sahasına oldukça yakın olan saha 3800 kilometreden biraz daha fazla. Türkiye Petrolleri geçtiğimiz günlerde Kerkük üretim sahasına %15 ortak olmuştu. 2026 yılı motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri için bugün son gün. Motorlu taşıtlar vergisi Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitle ödeniyor. Ödemeler vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden yapılabiliyor. 12. yargı paketi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, reform çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Hukuk sistemimizi güçlendiren düzenlemeleri birer birer hayata geçirmeye devam edeceğiz dedi. Kanun yargılama süreçlerinin kısaltılmasından yargıda dijitalleşmeye kadar birçok yeni adım içeriyor. Hukuk davalarında artık iki duruşma arasında en fazla 3 ay ara verilebilecek, idari yargıda ise söz konusu 486 bin lirayı geçmeyen iptal ve tam yargı davaları artık hakim heyeti yerine tek hakim tarafından karara bağlanabilecek. Kanunla artık mirasçılara ait taşınmaz satışında ilk artırmaya yalnızca mirasçılar katılacak. Alacaklarda enflasyon nedeniyle oluşan değer kaybının önüne geçilmesi için yasal faiz oranı hesaplanırken Merkez Bankası verileri baz alınacak. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla soruşturma açıldı. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 şüphelinin işlemleri devam ediyor. Dosyaya giren Sayıştay raporlarında bazı ihalelerde usulsüzlük ve sahte belge düzenlendiğine ilişkin tespitler yer aldı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Soruşturma kapsamında oyuncular Kerem Bürsen, Eda Ece ve İrem Helvacıoğlu ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi Adalet Sarayı'na gitti. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 25'e yükseldi. Gülistan Doku'nun Tunceli'de 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonda gözaltına alınanların işlemleri sürüyor. Yakalanan 19 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 kişi tutuklandı. Biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı indirim reklamlarına ilişkin yeni düzenlemeleri yarın hayata geçiriyor. Buna göre indirim reklamında belirtilen fiyatlar ürünün son 10 gün içindeki en düşük satış fiyatı esas alınarak belirlenebilecek. Böylece gerçek dışı yüksek indirim algısı oluşturulmasının engellenmesi amaçlanıyor. Kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleriyle çocuklara yönelik hedefli reklam yapılabilecek. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinin yanı sıra sağlık sanayisinde de dünyaya örnek olma yolunda ilerlediğini söyledi. Bakan Memişoğlu Siirt'te konuştu.
1: Türkiye sağlıkta gerçekten sadece hizmetinde değil, teknolojisinde de, üretiminde de örnek ülke haline gelmeye çabalıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde COVID'de solunum cihazı üreten bir ülke. Yerli bilim insanlarımızın, yerli araştırmacılarımızın, yerli sanayicimizin gerçekten müthiş bir çabasıyla bugün 40 ülkeye solunum cihazı satabilen bir ülke haline gelmiş durumdayız. Dünyanın örnek hastanesi şehir hastaneleri. Cihazları yerli. İnsanlarımız, doktorlarımız yerli ve milli insanlarla Türkiye hem sağlık hizmetlerinde hem milli sağlık sanayisinin gelişmesinde büyük çaba harcıyor. Bunu da başaracağız.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yüksek hızlı trenle yapılan yolculuk sayısının 114 milyona ulaştığını açıkladı. 11 şehre doğrudan hizmet veren YHT hatlarının 2028 yılında 27'ye yükseleceğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, Sakarya'da Pamukova yüksek hızlı tren istasyonu açılışında hitap etti.
2: 2009'da Ankara Eskişehir hattı ile hizmete başlayan yüksek hızlı trenle

0: demiryolu ulaşım imkanını doğrudan 27 ile inşallah ulaştırmış olacağız. 2053 yılına geldiğimizde 48 saatte toplam 28.500 kilometrelik bir demiryolu ağıyla Türkiye'yi dolaşabilme imkanına sahip olacağız.
1: Altın ve gümüş yatırımcılarını yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Dijital kıymetli madenlerin fiziki karşılığı darphane veya borsada muhafaza edilecek. Yatırımcılar altın ve gümüşü dijital cüzdanlarda devlet güvencesiyle tutabilecek. İşlenmemiş kıymetli madenler Borsa İstanbul'da alınıp satılacak. Transfer işlemleri blok zincir benzeri bir teknolojiyle yürütülecek. Ancak bu dijital kıymetli madenler hukuken kripto varlık veya sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyecek. Türkiye 2026'nın ilk 6 ayında 25.759.000 turist ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy en çok ziyaretçi Rusya'dan, onu Almanya takip ediyor dedi. Kişi başı gecelik harcama ise 109 dolara çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise ikinci çeyrekte yıllıklandırılmış turizm gelirinin 65 milyar doları aştığını kaydetti. Şimşek kişi başına yapılan harcamadaki artışın cari dengeyi desteklediğini söyledi. Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Türkiye ve Japonya'nın ortak girişimiyle kuruldu. 2026-2027 yılı eğitim faaliyetlerine başlayan üniversitenin kontenjanı şimdilik 80 öğrenciyle sınırlı. Üniversite ilk olarak lisans öğrencilerini kabul edecek. Üniversitede bu yıl bilgisayar, elektrik, elektronik, malzeme ve çevre mühendisliği alanlarında öğrenci kabul edecek. Yapay zeka ve deprem mühendisliği lisansüstü programları da başlatılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hamas ve Gazze'deki grupların silah bırakacağını ve soykırımcı İsrail'in Gazze'den çekileceğini duyurdu. Uluslararası İstikrar Gücü'nün yeni Filistin polis gücüyle çalışacağını kaydetti. Trump, arabulucular Türkiye, Mısır ve Katar'a teşekkür etti. Hamas'tansa İsrail taahhütlerini tamamen yerine getirmedikçe silah bırakma konusunda hiçbir adım atmayacağız açıklaması geldi. Silah bırakma konusunun İsrail'in çekilmesi ve yeniden imar gibi konularla bağlantılı olduğu vurgulandı. İsrail'in daha önce varılan anlaşmayı 3500 kez ihlal ettiği hatırlatıldı. Merhum Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehit düşmesinin üzerinden 2 yıl geçti. Gazze'deki Eşati mülteci kampında doğan ve ömrünü Filistin davasına adayan İsmail Haniye, İran'da suikasta uğramıştı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni için gittiği Tahran'da soykırımcı İsrail'in hedefi oldu. Haniye'nin naaşı doğup büyüdüğü Gazze'de değil, Katar'da defnedildi. ABD-İran hattında gerilim sürüyor. İran, Kuveyt'teki Ahmet El Cabir hava üssünde bulunan ABD hedeflerini kamikaze İHA'larla vurduğunu açıkladı. Tahran yönetimi saldırının ABD'nin Keşm Adası'na düzenlediği saldırıya misilleme olduğunu duyurdu. Binlerce göçmen akın etti, İspanya orduyu devreye soktu, sınırı kapattı. Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçen göçmen sayısı 2 günde 60 bine ulaştı. İçişleri Bakanı 25 bin düzensiz göçmenin geri gönderildiğini duyurdu. İspanya Başbakanı Sanchez de geri gönderme sürecini hızlandırdıklarını söyledi. Kuraklık dünyanın farklı bölgelerinde su kaynaklarını tehdit ediyor. Endonezya ve Porto Rico'da nehir ve barajlardaki su seviyeleri düştü. Bulgaristan'da suların çekilmesiyle binlerce yıllık mamut fosilleri ortaya çıktı. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 3 günde Türkiye genelinde çıkan 218 yangından 213'ünün kontrol altına alındığını açıkladı. Avrupa'da devam eden yangınlarda yüz binlerce hektarlık orman kül oldu. Milli Muharip Uçak Kağan'ın yeni prototipi piste çıktı ve taksi testlerine başladı. Türkiye Petrolleri Bulgar sularındaki Han Tervel sahasına %33 ortak oldu. Bu sahada petrol ve doğalgaz aranacak. 12. yargı paketi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. İşlenmemiş kıymetli madenler artık Borsa İstanbul'da alınıp satılabilecek. Merhum Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehit düşmesinin üzerinden 2 yıl geçti.

0: AFIFA'nın Dünya Kupası ve diğer organizasyonlardaki mülkiyet haklarını özel yatırımcılara devretme planına karşı çıktı. Plan tamamen iptal edilmezse 55 üye ülkenin milli takımlarının FIFA organizasyonlarına katılmayacağını duyurdu. Milan'ın unutulmaz kaptanı Franco Baresi'nin vefatı sevenlerini gözyaşlarına boğdu. İtalya efsanesi 66 yaşında hayatını kaybetti. Avrupa'nın yıldızları TRT Spor'dan futbol severlerle buluşmaya devam ediyor. Hazırlık maçında Chelsea Tottenham'la 12.45'te, Manchester City Inter'le 14.45'te karşılaşacak. 19'da Real Madrid'le Fiorentina, 21'de de Girona ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Yarın oynanacak 4 maçta TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Avrupa Atletizm Şampiyonası'na İngiltere'nin Birmingham kenti ev sahipliği yapacak. Türkiye şampiyonaya ilk kez 50 sporcu ile katılıyor. 10-16 Ağustos tarihleri arasındaki organizasyon TRT Spor Yıldız ekranlarından spor severlerle buluşacak.
1: Hava durumu.
0: Hafta sonu yurdun kuzey kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Cumartesi günü Marmara ve Ege'deki 11 il için kuvvetli rüzgar nedeniyle sarı kodlu uyarı yapıldı. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, Eskişehir, Kayseri, Düzce ve Bayburt 14, İstanbul, İzmir ve Çanakkale 22, Adana, Aydın ve Diyarbakır 25, Trabzon, Ordu, Rize ve Malatya 21, Bursa, Kocaeli, Edirne, Sinop ve Van 19, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Bartın ve Gümüşhane 15, Sivas, Yozgat ve Nevşehir 11, Kastamonu 10 derece.
1: Yol durumu.
0: Göksun Kahramanmaraş yolunun Kahramanmaraş Kuzey Çevre yolunda 12 ile 13. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ile 71. kilometreleri arasında muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması yapılıyor. Sürücüleri dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Çavdar-Söğüt-Korkuteli yolunun 5 ile 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
2: Reklamlar. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklamlar. Soralım bakalım.
4: Göz sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız? Operatör Doktor Arzu Aşıcı'ya sorduk.
5: Göz sağlığınızı ve görüşünüzü korumak sanıldığı kadar zor değildir. Günlük hayatınızda alacağınız küçük önlemler ile sağlıklı gözlere sahip olabilir, birçok göz hastalığının önüne geçebilirsiniz. Peki neler yapabiliriz? Güneş gözlüğü kullanın. Güneşe maruz kalmak gözlerinize zarar verebilir. Hem UVA hem UVB radyasyonun %100'ünü engelleyen güneş gözlüğü kullanarak gözlerinizi koruyunuz. İş yerinde koruyucu gözlük takın. Göz yaralanmaların %60'ı iş yerinde gerçekleşmektedir. Tehlikeli kimyasalların kullanılması, kesme, delme, taşlama, çekiçleme, kumlama, püskürtme veya kaynak için makine kullanımı içeren işler göz yaralanmaları olasılığını artırır. Göz

0: yaralanma riski olan iş ortamlarda koruyucu gözlük kullanmanızı öneririm. Peki başka ne yapabilirsiniz? Örneğin diyabetin neden olduğu görme kayıplarının %90'ı önlenebilir. Doktorunuza bu konuda başvurarak değerlerinizi kontrol altında tutabilirsiniz. Ailenizin göz sağlığını öğrenmek de çok avantajlı bir durum yaratmaktadır. Çünkü göz hastalıklarının çoğu kalıtsaldır. Ailenizde herhangi bir göz rahatsızlığı olup olmadığınızı bilmeniz, bir göz rahatsızlığı gelişme riskinizin yüksek olup olmadığını belirlemenizde yardımcı olacaktır. Kontak lens kullanıyorsanız enfeksiyonlara karşı dikkat edin. Kontak lenslerinizi takmadan veya çıkarmadan önce daima ellerinizi yıkayınız ve kontak lensinizi dezenfekte ettiğinizden ve düzenli olarak değiştirdiğinizden emin olunuz. Gözlerinizi dinlendirin. Bilgisayar başında çok zaman geçirirseniz bazen göz kırpmayı unutursunuz. Dijital cihaz ekranlarından gelen mavi ışık göz kuruluğuna ya da gözün erken yaşlanmasına neden olabilir. Burada 20-20 kuralı, yani 20 dakikada 20 saniye 20 fit, yani 6 metre uzaklığa bakma kuralını uygulayabilirsiniz. Bu kısa egzersiz göz yorgunluğunuzu azaltmaya yardımcı olabilir. Gözünüz için faydalı besinler tüketiniz. Meyve ve sebzeler açısından zengin bir yeme düzeni gözlerinizin sağlıklı tutmak için çok önemlidir. Ayrıca omega 3 açısından zengin balıklar tüketmeniz göz sağlığınız için faydalı olacaktır. Diyabeti, göz hastalığı ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi birçok yaygın hastalığın genellikle hiçbir uyarı işareti yoktur. O yüzden göz muayenesi bu hastalıkları erken aşamada tespit etmenin yolu, hatta tek yoludur.
1: Soralım bakalım.

0: Radyo 1.
1: Spor Servisi.
2: Spor Servisinden herkese iyi akşamlar. Haftanın son iş gününde yine beraberiz. Çok değerli konuklarımız var ilerleyen dakikalarda. Hepsini tanıtacağım sizlere. Güzel insanlar tanıtacağım. Yeni insanlarla tanıştıracağım. Yeni spor dallarıyla tanıştıracağım efendim sizleri. Programımızın ilerleyen dakikalarında. Ali Yıldırım programı hazırladı. Şahin Atmaca sesimizi pırıl pırıl güzel ülkemin dört bir tarafına iletecek. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Sporun Servisi. Spor Servisi. Başlıyor. Efendim spor servisinin ilk konuğu çok yakından tanıdığınız bir isim. Sevgili Burak Özgül telefon hattının diğer ucunda. Burak'cığım merhaba, iyi akşamlar, programımıza hoş geldin.
3: Merhaba, iyi akşamlar.
2: Sevgili Burak'cığım, transfer dönemindeyiz. Transfer dönemi çok tartışmalı giden transfer döneminin içerisinde dört büyük kulüp transferlerini gerçekleştiriyorlar. Gerçekleştiren var, gerçekleştiremeyen var. Kamuoyu da tartışmaya girenler var. Var oğlu var. Ama şöyle dişe dokunur. Tüm takımlar için konuşuyorum. Kendi kanaatim tabii. Dişe dokunur da bir transfer, bir oyun, bir yapılanma da göremedik. Türk futbolunun kronik rahatsızlıklarından bir tanesi olduğunu keza biliyorum ama herhalde hiçbir zaman bu kronik zaten adı üzerinde Türkiye'de futbol olduğu sürece de bu kroniği yaşayacağız. Neler söylersin sevgili Burak'cığım?
3: Evet tabii abi, katılmamak mümkün değil. Evet. Elbette ki bireysel anlamda kariyerli iyi de iş yapabilecek oyuncular geldi ama kadro planlaması ve kadro kimyası diye üstüne basa basa evet, anlattığımız şeyi evet, yine hiçbir takımda göremedik. Doğru,
2: bravo sana. Aynen bunu kastetmiştim ben de, doğru.
3: Ya tabii. Evet. Yani şu an buna en yakını, kim ne derse desin, buna en yakını şu an Beşiktaş yapıyor.
2: Doğru.
3: Ondan sonra Trabzon yapıyor. Hı-hı. Galatasaray şu an yapamadığı için onu bu kategoriye evet, dahil etmiyoruz. Evet. Fenerbahçe'nin yaptıkları da kimyası çok birbirine uymayan bir takım hüviyetindeymiş evet, gibi yine.
2: O her sene yaptığını yapıyor Fenerbahçe. Yani kimyası birbirine uymayan adamlarla başlıyor, ondan sonra uydurmaya çalışıyor.
3: Evet yani evet, şimdi Ake çok iyi bir oyuncu, Greenwood çok iyi bir evet, oyuncu. Evet. Ama Fenerbahçe'nin bekleri bu kadar kötü, toperleri ağır ve kısayken, işte ne bileyim sol kanatlarında sıkıntı varken, orta sahanın ortasında Kante'nin yaşından dolayı eski performansı yok. Gündüz'ün tek

0: başına sırtladığı İsmail'in yedek kaldığı bir sistemde doğru bir takım kimyası elbette ki üretmeniz çok zor.
1: Çok zor.
0: Ha, bir de şu da var mesela, Fenerbahçe Greenwood'u aldı ve Leao transferinin peşinden koşuyormuş. Yani Fenerbahçe taraftarı Leao eğer başka bir takıma giderse sevinsin. Evet. Fenerbahçe'ye gelmezse evet, onları mutlu etsin. Çünkü evet, Greenwood Leao kanadıyla birlikte sizin orada hücumda yapacağınız iyi şeylerin 2-3 katı kadar geride sıkıntı yaşar.
1: Doğru, kesin. Ve aynı şey Galatasaray için de geçerli olduğunu düşünüyorum sevgili Burak'cığım. Sane, yani, Sane ve Leao kanadı, ben oradan da Galatasaraylıların çok memnun ayrılacağını hiç ama hiç düşünmüyorum. Çünkü Leao biliyorsun ilk Galatasaray'la anıldı. Hatta transfer tamamlandı, 50 milyon dolar verildi. Aziz Yıldırım hayırlı olsun demiş işte Milan tarafına falan. Hepsi yani bu dönem kadar da asparagas veya yalan veya köpürme haber de uzun zamandır bu kadar fazlasında görmemiştim sevgili Burak. Evet. Bu da işin başka bir tarafı.
0: Ya tabii kulüpler arasında, menajerler arasında, bizim hani isim olarak bahsetmiyorum ama kulüpler arasında, menajerler arasında yaz dönemlerinde, transfer dönemlerinde böyle Ali Cengiz oyunları olur.
1: Evet, evet, evet.
0: Ama tabii işin o Leo kısmında Galatasaray'ın hani biraz daha böyle hücumda tıkandığını düşünürsek, hani savunmasının biraz daha iyi olduğunu düşünürsek, İlla Galatasaray Fenerbahçe'den birine gelecekse hangisi mantıklı olur dersen evet, o Galatasaray olur.
1: Evet.
0: Ama evet, öncelik mi olmalı? Mesela benim elimde olsa Buendia transferini hemen bitiririm.
1: Evet, evet.
0: Buendia mesela Galatasaray için daha ideal bir oyuncu. Ben hatta şunu söyleyeyim. Trossard Galatasaray ve Fenerbahçe'ye en uygun oyuncuydu.
1: Evet.
0: En uygun oyuncuydu evet, ama evet, öyle bir tasarrufta bulunmadı. Bu arada şu da var. Leo gelir.
1: Sol açık oynuyor değil mi sevgili Burak'cığım?
0: Evet. Sol açık için oyuncusu.
1: Yani Galatasaray'da şu an mesela Galatasaray'a gelse Barış Alper'in kanadında mı oynayacak mesela?
0: Evet.
1: Barış Alper'i kesin.
0: Çok kısa bir oyuncu özetleyeyim.
1: Evet, evet,
0: oyuncu evet, inanılmaz topla hızlanabilen bir
1: evet,
0: oyuncu.
1: Evet.
0: Çok kuvvetli bir oyuncu ve oyuncu rakip geçme konusunda gerçekten Avrupa'nın elit kategorisinde evet, yer alan oyuncu.
1: Ama Zaha da geldiğinde Galatasaray'a böyleydi. Sonra Zaha'nın düştüğü durumları biliyoruz. Ben çünkü ya çıplak şöyle, gözle Zaha'yı orada izlediğimde hakikaten tutulması çok zor bir sol açık olarak oynuyordu. Hatırlıyorum.
0: Ya bunları. Zaha'dan iki kat daha iyi bir oyuncu hmm, bir kere onu söyleyebilirim evet, tüm anlamında.
1: Evet.
0: Ama Leo'nun zaten Milan taraftarlarının Leo konusunda en çok şikayetçi olduğu konulardan birisi takım oyununun dışında bazen hareketler hmm, yapıyor olmasıydı.
1: Evet,
0: evet, yıldız oyuncularda bunu görebiliriz. Bu çok doğal bir durumdur. Onların da yıldız olmasının en büyük sebeplerinden biri de biraz da bireysel performanslarının ön plana çıkması. Ama top rakibe geçtikten sonra sen yalancı koşularla rakibini takip edersen, ikinci, üçüncü ve birinci bölgelerdeki evet, adamlarını doğru takip etmezsen burada evet, o zaman soru işareti olur.
1: Sane'nin yaptığı yani o.
0: Yani evet. Sane'nin yaptığı ama Leo'nun şöyle bir artısı var. Leo işi bitirebiliyor. Hani Sane evet, 10 tane pozisyona girip bir tane atabiliyorsa evet, Leo bundan 6-7 tane gol çıkarabilir. Böyle bir artısı var.
1: Evet.
0: Bir de şöyle bir durum var. Leo eğer Galatasaray'a gelirse ki kiralık artı zorunlu satın alma olarak Galatasaray'a anlaşmak istiyor. Sol kanatta Leo, Barış Alper sağ kanada geçer ki bence Barış Alper kesinlikle sağ kanat oyuncusu.
1: Evet, evet.
0: Sol kanattan adam geçip köşeye vurabilecek evet, bir oyuncu değil. Hızıyla, gücüyle sıfıra evet, inip topu çizgiye evet, çevirebilen bir oyuncu.
1: Evet.
0: Ama şu hataya düşerse Galatasaray mahvolur. Bakın üstünü çizerek söylüyorum, mahvolur. İşte Leo geldi. Barış'ı hı-hı, sağ attık. Sarı'yı da ayıp olmasın, yedek oturtmayalım ya da evet, satamıyoruz.
1: Evet.
0: Biz bu
1: evet,
0: adamı ona koyalım derse Galatasaray geçmiş olsun.
1: Doğru. Doğru. Yani Barış'ın da herhalde son 3-4 aydır Dünya Kupası da dahil olmak üzere performansındaki büyük düşüş Galatasaray futbol severleri de çok yakından düşündürüyordur. Ki hala daha gözüken hazırlık maçlarında o düşüşün hızlı bir şekilde de devam ettiği de gözlerden kaçmıyordur diye düşünüyorum sevgili Burak'cığım. Fenerbahçe'ye gelirse de Kerem Aktürkoğlu'nun kanadında Leao oynayacak, öyle değil mi? Kerem Aktürk oynadığı bölgede oynayacak.
0: Evet, doğru.
1: Evet.
0: Şimdi Fenerbahçe'de de tabii bildiğiniz gibi sağ tarafta Greenwood oynuyor. 10 numara pozisyonunda Asensio değerlendiriliyor ama burada İsmail Kartal'la Asensio'nun çok uyuşmadığı söylentileri var. Biz hani o polemiklere girmeden direkt sağ içini konuşacak
1: olursak. Asensio ile uyuşamazsa yani

0: Fenerbahçe'nin çok büyük bir kısmı değil mi Asensio Burak?
1: Ya çok büyük bir kısmı ve...
0: Ya topu oynatan hani, Asensio değil mi zaten? Ben öyle görüyorum.
1: Ya şöyle, bir oyuncu vardır. Hı-hı. Skora çok katkı eder.
0: Evet.
1: Her şey dersin. Gider, yenisi gelir. Ama evet, takımın beynini aldığın zaman takımın ne yapacağını şaşırır.
0: Doğru.
1: Yani o yüzden... Bu
0: yani eskiden oyuncu... kalma bir Fred devamlılığı mı istiyor İsmail Kartal sence orada?
1: Ya biraz o var, biraz o var. Onu zaten.
0: Ama Fred'e göre çok daha kaliteli değil mi sence Asensio?
1: Ya şöyle, Asensio Fred'den en az 2-3 kat kesin, daha zeki bir oyuncu.
0: Kesin, kesin, kesin.
1: Çok zeki bir oyuncu.
0: Evet, evet, yani, evet.
1: O toplu oyundaki şöyle söyleyeyim, toplu oyun oynarken Fenerbahçe ikisi de çok yetenekli oyuncular ama karar verme, final noktaları, evet, pastör olsun, evet, şutlar olsun, Asensio'nun çok kıvrak zekası var.
0: Evet. Ve çok hızlı. Bu da tabii, yani ona göre daha hızlı.
1: Tabii ona göre,
0: evet,
1: daha hızlı.
0: Evet.
1: Şimdi sol kanat konusuna gelecek olursak, geçen seneden beri üstüne basa basa basa basa artık yani Kerem yanlış transfer, Kerem alınmamalı, evet, Kerem şöyle, evet, Kerem böyle. Evet. Ya efendim işte nasıl yanlış olur, Galatasaray'da bu kadar gol attı etti.
0: Ama Galatasaray'daki temposu farklıydı, şimdiki temposu
1: bu adamın,
0: farklı.
1: Tabii ki yani, evet, Galatasaray'da Okan Hoca baskı istiyor. Yani, evet, bunu Çorum Spor'a da yapıyor. Bunu gidiyor Atletico Madrid'e de yapıyor.
0: Doğru,
1: yapıyor yani.
0: Doğru.
1: Yani sen oynadığın oyunda, set oyununda Kerem Aktürkoğlu çok büyük sıkıntı yaratan, doğru, ve takımda her zaman en fazla top kaybı yapan oyuncuydu ki bunu Galatasaray'da da gördük biz.
0: Doğru.
1: Şimdi Kerem Aktürkoğlu'na o kadar para verip inanılmaz kontratlara imza atıp sonrasında oyuncuyu alıp büyük bir çalım yapıp bu oyuncunun mentalinin zaten kötü olduğunu bile bile sen bu oyuncuyu ilk 11 oyuncusu yapıp ardından kendi taraftarına ıslıklatman bir kere senin yanlış bir,
0: doğru,
1: transfer politikası yürüttüğünü gösteriyor.
0: Doğru.
1: Leao konusunda biraz önce anlattığım gibi Fenerbahçe'ye transfer olursa Fenerbahçe'nin iç sahadaki birçok maçında Fenerbahçe golli galibiyetler alır. Ama iş zorlu deplasmanlar ya da daha böyle kapanan takımlara karşı olursa ve kontrol oynayan takımlara karşı olursa orada Fenerbahçe'nin işi yaş. Çünkü, doğru, Greenwood ve Leo gibi oyuncularla oyunun bir tarafını epey iyi oynayabilirsiniz. Bu arada bunu söylemiştim, yine söyleyeyim. Greenwood transferinin Fenerbahçe açısından doğru olduğu kanaatinde değilim. Çünkü Greenwood
0: ne tarafta oynuyor sevgili Burak'cığım? Yani oyunun yani, hangi tarafında oynuyor?
1: Greenwood şöyle, Greenwood iki ayağında kullanabilen. Sağa da atarsın, sola da atarsın. Gerektiğinde 9 numaraya da sayarsın. Yani versatil bir oyuncu.
0: Ama Fenerbahçe'de onlardan bolca yok mu zaten?
1: Var.
0: Var. Siyahi oyuncuları var bildiğim kadarıyla bu. Antalya'dan mı aldılar en son sağ tarafta? Samsunspor'a. Tabii Samsun yani, değil mi? Gayet iyi.
1: Evet.
0: Mesela. Yani tüm alternatiflerde şöyle, sanki oyuncu varmış gibi geliyor bana.
1: Tabii ki ama şimdi Musaba'nın kategorisiyle Greenwood'un kategorisi farklı ama Greenwood orada o kadar para verilip o kadar büyük kontratlara imza atılıp seni şaha kaldıracak bir oyuncu değil. Zaten sıkıntılı bir oyuncu.
0: Evet, evet.
1: Yani
0: evet,
1: ben her zaman şunu söylerim. Eğer bir takımda işte Dirk Kuyt gibi, Elmander gibi, Olcay Şahan gibi oyuncularınız yoksa,
0: evet,
1: yani o takımın iş yapma ihtimali yok. Sen istediğin kadar Greenwood'ları al, Leo'ları al, işte
0: doğru,
1: önlere doldur, ettir, olmuyor.
0: Harika,
1: olmaz da zaten.
0: Harika. Dirk Kuyt gibi de profesyonel bir adam daha da gelmez bu lige diye düşünüyorum, biliyor musun?
1: Kesinlikle ve Fenerbahçe'nin bu arada en büyük şanslarından birisi bu ya, sene Dirk Kuyt'ın teknik ekipte olması.
0: Evet. Ya onun ısınma antrenmanlarını izliyordum sevgili Burak'cığım maç öncesi. Yani o bile profesyonellik kokuyordu ya. Yani bir maça nasıl ısınılırı ders olarak taraftarı izlettiren bir adam idi Dirk Kuyt. O kadar profesyoneldi
1: ve,
0: yani.
1: Evet. Çok güzel noktaya parmak bastın, evet, Tolga abi. Ve maçtayken bu kadar koşmayan oyuncular var.
0: Evet.
1: Büyük,
0: evet,
1: takımlarımızda.
0: Evet. Evet.
1: Yani.
0: Dirk Kuyt'ın ayak basmadığı yer yoktu maç sonunda. Yense de yenilse de Fenerbahçe.
1: Mesela o dönemde karşılıklı oynadıkları için söylüyorum. Mesela Kuyt ve Elmander.
0: Hı-hı.
1: Bu oyuncular soyunma odasına girerken formaları yüzünden bir kilo fazla çıkan adamlar. Evet. Misal
0: diyorum. Doğru, doğru.
1: Yani ama yanında doğru, işte Greenwood gibi ya da ne bileyim daha böyle oyunun içinde var olamayan oyuncularla oynadığın zaman,
0: evet,
1: sıkıntı oluyor. Çünkü, evet, toplu oyunda 2 dakikasın. Doğru. 88 dakikanı attığın mühim.
0: Doğru, doğru.
1: O yüzden
0: o zaman da işte dünya
1: önde görüyorum.
0: Doğru, dünya kupalarında grup aşamasında maç alamıyorsun. Maç almadan ya da mağlubiyetlerle veda edebiliyorsun işte bu tip adamların olmayınca, yetiştiremeyince. Maalesef bunlar da bunun sonucu oluyorlar. Sevgili Burak'cığım, Trabzon çok şey gözüküyor yani, dinamik gözüküyor. Bunu sence sahaya yansıtabilecek mi transfer dönemindeki o dinamizm? Sahaya yansır mı Trabzonspor? Aksal abiden de biliyoruz. Yani şampiyonluk potasında her zaman olan takımlarımızdan bir tanesi. Ama bu sene yukarıyı, daha da yukarıyı zorlayabilecek mi? Neler söylersin Trabzon ve Beşiktaş için?
1: Bir kere Trabzonspor şunu yaptı. Trabzonspor şu an ligimizin Sporting Lisbon'u, Benfica'sı oldu.
0: Evet.
1: Aldı parlattı sattı. Aldı parlattı sattı.
0: Evet, evet.
1: Size, bu minvallede işte tabii ki daha satılabilecek oyuncuların başında.
0: Genç oyuncular da geliyor.
1: Tabii. Şimdi Aral Şimşir'i aldılar.
0: Evet.
1: Müthiş bir oyuncu. Yedekte kalabilir, ilk 11'de oynayabilir. Muçi'nin bonservisi alındı. Vitoria'dan sol kanattaki çocuk Saviola'yı aldılar. Onun dışında stoper Cenk Özkaçar var ki ben çok tutmuyorum onu. Samet Akaydın bence Cenk'ten daha iyi bir stoper. Evet. Samet aldılar bu arada.
0: Evet, Rize'den aldılar.
1: Dünya Kupası'nın en iyi golüne imza zaten Kabral'ı aldılar sağ bekten. Evet. Benfica'dan. Evet. Muhteşem bir oyuncudur. Çok severim.
0: Evet.
1: Onun dışında şey Antep'teki çocuk Melih vardı. Melih, orta sahadaki Melih Kabasakal'ı aldılar. Ligin en dinamik oyuncularından bir tanesidir.
0: Evet, evet. Peki teknik heyet sence bu kadar güzel isimlerin hakkını verebilecek mi? Benim orada biraz soru işaretlerim var da. Ne diyorsun?
1: Valla Malinovski'yi de aldılar. Şöyle bunun hakkını zaten verdiler.
0: Verdiler
1: epey
0: mi?
1: Verdiler. Aha. Epey verdiler çünkü.
0: Yani iyi bir oyun seyretmedik geçen sene Trabzon'dan. Tamam, yendi. İyi de bir yerde bitirdi. Beklenilenin de üstünde yaptı ama ben bir keyifli Trabzonspor, hani o şampiyon olduğu dönemki keyifli Trabzonspor maçlarını hatırlamıyorum.
1: Çünkü o tarzda oyuncular transfer edilmemişti ve evet. Hani daha çok yetiştirelim satalım minvalindeydi. Aha. Bu sene pişen yemeğe şu an eklemeler yapılacak. Geçen seneki yemek çiğdi. Hani bu seneki biraz daha böyle yemek oldu. Şimdi tadım noktasına gelinecek. O yüzden
0: yani seyir zevki de gelir diyorsun.
1: Sizin garantisini verebilirim. Aha. Trabzonspor en az geçen sene kadar oynar.
0: En az geçen sene kadar oynar.
1: En az geçen sene kadar.
0: Bir de seyir zevki gelirse zaten şampiyon olur. Bana öyle geliyor. Yani seyir zevki gelirse ama.
1: Şampiyonluk tabii şey, hani son bir aylık performansa da biraz bağlı.
0: Ya bir Beşiktaş hani Trabzon maçını hatırlıyorum. Sen de hatırlıyorsundur Burak'cığım. Şenol Güneş Beşiktaş'ın başındaydı. Yani Tarışka falan da vardı Beşiktaş'ta.
1: Evet,
0: ya.
1: Evet, evet.
0: Arkadaş ya, Türkiye liglerinin en iyi maçlarından bir tanesini izlemiştik ya.
1: Nasıl bir tempo vardı o
0: maçta? Nasıl bir tempo vardı? Ama Trabzon'da, Beşiktaş'ta seyir zevki ne kadar iyi takımlardı. Ben hep oraya atıfta bulunup özlem aslında biraz da dile getiriyorum. Özlemimi dile getiriyorum.
1: Çünkü iki takımın mesela geçen sene de oynadığı futbola baktığımızda aheste bir futbol vardı. Evet. Topu işte... Evet.
0: Yani büyük derbi Galatasaray Fenerbahçe olarak şey yapar ama seyir zevki hiçbir zaman Galatasaray Fenerbahçe karşılaşmalarının bu kadar yüksek olmamıştır.
1: Yok, seyir zevki açısından en kısır derbi diyebiliriz.
0: En kısır derbidir. Evet. Her zaman da öyledir ama Beşiktaş Trabzon, Fenerbahçe Trabzon, yani Trabzon'un içinde olduğu, Beşiktaş'ın içinde olduğu çok seyir zevki yüksek maçlar izledik biz Türk futbol tarihinde.
1: Kesinlikle, yani birçok örneği var bunun da,
0: evet,
1: zaten.
0: Evet.
1: Hani şampiyonluk konusu tabii ki son aylarda, kış transfer dönemlerinde ve devam edecek Avrupa Ligi serüvenlerinde de belli olacak. Çünkü kulüplerimiz Avrupa'da da oynayacaklar, yorulacaklar. Yani bunlar kolay şeyler değil. Mesela geçen sene eleştiriliyor. Galatasaray işte Fenerbahçe kötü olmasaydı şampiyon olamazdı diyorlar. Ama geçen sene şunu unutuyorlar. 3 tane Liverpool maçı oynadı. 2 tane Juventus, 1 tane City, 1 tane Atletico Madrid, Monaco, Ajax, Saint Gilles, Bodø/Glimt. Yani
0: sayarken bile geçtim, zorlanıyor insan değil mi?
1: Ya tabii. Yani şunu geçtim. Herhangi bir takımımız 3 defa Liverpool'la oynasa ligi ilk 2'de bitiremez.
0: Doğru. Ama yani işte oradan hala ders ligine... alınmadı mı diyor Galatasaray taraftarı. Yani hala daha kulüben U18'den gelen adamlar mı var kulübenle diyor şimdi.
1: Haklı Tolga abi, şöyle taraftar haklı, çünkü hani Okan Hoca geçtiğimiz ayki röportajında ne dedi? Ben dedi artık geniş kadroyla hani 2 tane 11 çıkarmak istiyorum dedi. Çünkü geçen sene bu kadar iyi işler yapıp şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali zorlamasına rağmen bunu U18'den, dediğin gibi U19'dan getirdi, çocukları yedek kulübesine bırakarak yapabildi. Yani hiçbir zaman yedeğinde oyuna koyabileceği, gerçekten oyuna çevirebilecek oyuncu yoktu.
0: Ama bunu her sene yaşıyorlar. Bu Galatasaray'ın kaderi olmaya başladı. 11'inin dışında Diğer 11'i PAF takımdan da kötü olan takım o seviyesine geldi. Bunu devam mı ettirecekler?

0: Anlamadım, nasıl olacak Burak?
1: Yani bunu şu anki akışta diyelim, Galatasaray yönetimi şöyle düşünüyor. Diyor ki biz bir iki tane transferi ligin başına kadar yetiştirelim. Ondan sonra biz çekilelim. Hani akşam pazarını bekleyelim. Akşam pazarının şeyi nedir, esprisi? Hı hı. Fiyatlar biraz daha düşük olur ama biraz daha böyle çarık çürükler gider. Çünkü sabah pazarında, böyle öğlen pazarında daha çok böyle insanlar bakar eder. Hangisi daha güzel, hangisi daha temiz, onu alırlar. Akşamkiler tabii ki yine aralarında güzel vardır ama sen seçemezsin.
0: Doğru.
1: Sana kalana muhtaç olursun.
0: O zaman da işte yüzden... şansın. Ya da geçen sene Uğurcan transferindeki gibi çok yüksek maliyetler. Bunlar tabii bunların da handikapları. Yani şanssızlık da olabilir, elinde de patlayabilir. Hani bir planlama üzerinden muhakkak planlamaları vardır ama hani artık dediğin gibi yani Liverpool gibi takımlarla yine oynama ihtimalin yüksek, Juventus gibi takımlarla oynama ihtimalin yüksek, akabinde döneceksin, lige döneceksin, Türkiye Kupası'na döneceksin. Hala daha hani oturanların iyi, ne kadar iyi olacağı tartışılıyorsa bırak daha takımı tamamlamayı bırak, oturanların da ne kadar iyi olması gerektiğini söylüyorsun sen az önce. Yani oturanların da çok iyi olması. Biz daha takımı tamamlamamış Galatasaray nasıl daha oturanlara geçecek?
1: Zaten bütün problem o değil mi?
0: Evet.
1: Senin rotasyona da koyabileceğin oyuncular gerçekten iyi olmalı ki sen anca o zaman iş yapabilirsin.
0: Doğru. Yani, doğru. Ama sen yani daha kendi takımını tamamlamamışsın ki hala 10 numara eksiğin var. Bak sol tarafa adam bakıyorsun ki sol tarafa ihtiyacın olmamasına rağmen Leao Galatasaray'ın ihtiyacı olduğunu bir futbol sever olarak kesinlikle düşünmüyorum. Şu an Galatasaray'ın acil ihtiyacı olan yerler belli. Yani defans bloğundaki insanların hızı belli. Geçen senenin Haaland'ın yaptığını biliyoruz Galatasaray defansına. Yani çok bariz açıkların var orta saha ve defans bloğunda ama sen ileride ileriyle ilgili ya da kanatlarla ilgili tasavvurda bulunman veya yani onların gündeme gelmesi, o da işin başka bir tarafı herhalde. Bilemiyorum Burak'cığım, ya da ben doğru bilmiyorum bu işi.
1: Doğru, haklısın.
0: Evet.
1: Mesela işin konuştuğun boyutunu da desteklemek amacıyla, hı hı, sen City deplasmanına gidiyorsun. Abi adamın yedeğinde senin ilgilendiğin Reinders var.
0: Evet.
1: İşte yedeğinde Foden var.
0: Hı hı.
1: İşte ne bileyim, gidiyorsun Juventus deplasmanına, zaten oyuncu kadrosu yani saymamıza bile gerek yok. Çok iyi oyunculardan kurulu. Yedek kadrosuna bakıyorsun. Jegrovası var, Kostic'i, Openda var, işte ne bileyim Miretti'si var. Evet. Hepsi Bremer'i var. Ya var da var yedeklerinde.
0: Evet, evet, evet.
1: Ama işte iş mesela Galatasaray'a geldiğinde öyle konuşamıyorsun.
0: Doğru.
1: Ha diyebilirler ki ya Galatasaray'ın yedek kulübesinde işte İlkay vardı, Icardi vardı. İlkay ile Icardi'nin oyun katkısı ne kadar?
0: Doğru.
1: Onu konuşmamız gerek.
0: Doğru. Hatta yani Süper Lig için bile yedek kadron yeterli olduğunu düşünmüyorum ben. Hani bırak Şampiyonlar Ligi'ni, Süper Lig için bile yeterli. Geçen sene de yeterli değildi. 4 senedir de yeterli hiçbir yedek kadrosu, yeterli bir dönemini ben, Galatasaraylılar çok daha iyi biliyorlardı. Ben hatırlamıyorum. İyi bir yedek kadrosu olduğu dönemi hiç hatırlamıyorum ben. Ha, Fenerbahçe o konuda her zaman şanslı. Her zaman
1: şimdi
0: iyi bir yedek kulübesi oluyor Fenerbahçe'nin.
1: Hani hep deniyor ya, şampiyon kadro korunmalı. Buna kesinlikle katılıyorum. Ama şu var. Yani sen bu oyuncuları dinlendirmedikten sonra, geçen sene mesela Davinson Sanchez hatalar yaptı ama ligin hala en iyi stoperiydi.
0: Torreira çok yoruldu. Torreira çok yoruldu.
1: Sen Davinson Sanchez'i 3 senedir dinlendirmedin. Abdülkerim'i 4 senedir dinlendirmedin. Torreira'yı 4 senedir dinlendirmedin. Lemine'yi 1,5 senedir dinlendiremiyorsun.
0: Doğru, doğru. Bir de Nelson'u satış listesine koyuyorsun. Hani akıl kar, ben bilmiyorum. Ben dedim ya anlamıyoruz hiç bu işten Burak'cığım. Yani Nelson gibi bir adamı satma niyetinde olman, hani senin defans bloğun çok ortada iken nasıl olur bilemiyorum. Sen ne
1: onu dersin? onu da şu yüzden yapmak zorundalar. O TFF'nin kuralından dolayı, 10+4 kuralından dolayı zaten yabancı fazlalığı var. Hem oynayamayacak hem de o oyuncular gitmeden Galatasaray U23 dışında bir yabancı oyuncu transfer edemiyor.
0: Bu 10+4 kuralını aslında biraz detaylandırır mısın sevgili Burak'cığım? Şimdi bizi dinleyen spor severler, futbol severler re sahaya bu 10+4 dediğimiz şey nasıl yansıyacak sevgili Burak?
1: Şimdi Futbol Federasyonu diyor ki,
0: aha,
1: ki bunu da kararda desteklediğimi de söyleyeyim ben. Tabii ki esnetilmesi gereken kural var, onu da anlatacağım. Diyor ki

0: diyor 10 tane yabancı alabilirsin. Bunda hiçbir kısıt yok diyor.
1: Evet.
0: Ama diyor toplamda 14 yabancı kuralım var diyor. O nasıl oluyor diyor. Şöyle diyor 10 tane yabancım var ya diyor.
1: Evet.
0: Sen bir de diyor 2003 hani 01 2003 ve sonrası için 2004, 5, 6, 7 diye bu doğum tarihlere sahip 4 oyuncu daha transfer edebilirsin. Yani seni Avrupa'dan genç oyuncu almaya ikna ediyor. Güney Amerika'dan işte Avrupa'dan. Genç oyuncu al, sat, para kazan diyor. Zorla yaptırıyor bunu. Bu güzel bir şey.
1: Yani
0: bu
1: 14 tane toplam yabancının 10 tanesini istediğin yaş diliminden alabilirsin. Doğru anladıysam,
0: evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Geri kalan 4'ünü 2003 ve daha sonraki doğumlardan almak zorundasın.
0: Evet. Şu yok kuralda bu arada. Benim 13 tane yabancım var. 12 tanesi kural dışı, bir tanesi kural içi. 13 tane yabancım var. Hayır, ona izin vermiyor. Diyor ki maksimum 10 tane 2003 ve aşağısı alabilirsin. Maksimum da 4 tane 2003 ve sonrası alabilirsin diyor.
1: Anladım. Peki sağda kaç tane oynatabiliyorduk bunu?
0: Sağda istediğin kadar çıkartabiliyorsun.
1: Yani ilk 11'in 11'ini de yabancı çıkartabilirsin.
0: Kesinlikle hepsini yapabilirsin. Zaten o oradaki 14 oyuncuyu da komple işte ilk 11 yapıp 3 tanesine yedek bırakabilirsin vesaire. Burada seni kısıtlayan bir durum yok.
1: Yok.
0: Yani burada benim eleştirdiğim nokta şu. Şimdi sen Türkiye Ligi'nde oynuyorsun. Senin liginin klasmanı belli. Yarışmacı takım sayısı az. Ve sen buradan çıkıp işte biraz önce yorularak saydığımız o Şampiyonlar Ligi takımlara karşı oynarken bu oyuncuları dinlendirmeden oynarsan sıkıntı olur. O yüzden bu kuralın 12 artı 4 olması daha isabetli olur. Çünkü iki tane daha oyuncuyla birlikte sen oradaki çok büyük bir rotasyonu sağlamış olursun. Bu gerçekten bütün takımların da işine yaramış olur.
1: Evet.
0: Şöyle de yapabilirsin. 10 artı 2 artı 4 yaparsın. 2 tane oyuncuyu, 2 tane oyuncuyu işte 30 yaş üstü dersin. Hani ya da işte ne bileyim farklı bir kural koyarsın. Daha esnetirsin ya da oradaki 2003 kuralını 2002 yaparsın,
1: evet,
0: gibi.
1: Evet,
0: 25 evet. Yaş yaparsın, 26, 24 yaş yaparsın gibi. Öyle şeylerle esnetebilirsin ama 10 artı 4 kuralı sevmesem de o artı 4'ünden dolayı desteklerim bir kural.
1: Evet, evet. Yani bu 10 tane de alabilirsin ama değil mi? İlla 14 taneyi kullanmak zorunda değilsin.
0: Hayır. Hayır, istiyorsan hiç alma. İstiyorsan hiç alma.
1: Anladım, anladım. Orada
0: burada kural zaten şey, Türk oynatmak.
1: Yani sonuçta Türk oynayacak ama 11'i yabancı da çıkabiliyorsun. İlla Türk
0: istediğin kadar.
1: Anladım.
0: Yani
1: anladım.
0: Çünkü sana şey diyor. 25 kişilik bildirdiğin kadrodan diyor. Minimum 11 tane Türk oyuncu olacak zaten. Hani 25 tane kadro mu bildirdin?
1: Evet.
0: 25 kişilik kadro mu var?
1: Evet.
0: 11'i Türk olmak zorunda. 11 tane Türk oyuncu olacak diyor. Gerisi kurallara uygun yabancı olabilir. Ya da 5 tane yabancı vardır, 20 tane Türk'ün vardır. Olur. O da sıkıntı değil.
1: O da sıkıntı değil. Anladım. Bu seni nasıl bir sezon bekliyorsun? Yavaş yavaş son dakikalara doğru gidiyoruz sevgili Burak'cığım. Nasıl bir sezon bekliyor? Yeni takımlar geldi. Yeni takımlar da renk getirecektir Süper Lig'e. Hatta alt liglerde de çok güzel bizim bildiğimiz büyük takımlar yavaş yavaş yukarıya doğru çıkmaya başladılar. TFF birincilik olsun, daha alt liglerden yukarıya doğru çıkanlar var. Bursa Spor başta olmak üzere. Onlar da güzel bir sezon geçireceklerdir diye düşünüyorum. Nasıl bir sezon, nasıl bir futbol dönemi bizi bekliyor? Yine tartışmaların çok olacağı, hakemlerin çok tartışılacağı, federasyon çok tartışılacağı bir lig mi bekliyorsun? Neler bekliyorsun sevgili Burak'cığım?
0: Biraz daha yarışma kültürü artmış bir lig bekliyorum. Çünkü Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın üst tarafları kızıştırması çok iyi olacak. Bu takımlar uzun süredir şampiyonluk yarışının içine dahil olamıyordu. Geçen sene Trabzonspor son bölümlerde dahil olmaya yakında ama olamadı.
1: Şampiyon bile olma ihtimali doğmuştu, hatırlıyorsun.
0: Tabii şampiyonluk
1: ihtimali doğmuştu Trabzonspor. Evet.
0: Onun dışında diğer Anadolu takımları Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı ne kadar az yersem o kadar iyidir mantığıyla, evet, oynadıkları için ligde bir kaliteden söz edemiyorduk.
1: Evet.
0: Şimdi
1: yeni takımlar nasıl, ne düşünüyorsun? Ahmet Spor olsun, Erzurum Spor olsun, Çorum Spor olsun.
0: Ahmet Erzurum Çorum'la alakalı, evet, da şöyle daha tabii bunlar bu takımlar sürekli oyuncu transferi yaptıkları için bir kimya oluşması gerekiyor.
1: Evet.
0: O kimyayı görmeden, resmi 2-3 maç izlemeden bu takımları değerlendirmek hayal ürünü olur.
1: Yani ama bir sürpriz yapabilirler mi ilk 5'te falan? Yani
0: ya hani... ilk beş için yeterli kadro şu an yok hiçbirinde.
1: Yok değil mi?
0: Hiçbirinde kesinlikle yok. Aha. Hani teknik direktör becerileriyle ilk 8 olur mu düşünülebilir ama belki Türkiye Kupası'nda iyi noktalara gelebilirler.
1: Gelebilirler. Evet. Geçen seneden sallantıda olan yani düşme potasına girip de son anda kurtulan takımlar da var. Hatta bayağı bir takım vardı.
0: Evet,
1: onlar için mesela. Evet, evet. Onlar için de bu sene herhalde kritik bir dönem olacak. Çünkü öyle sallantıda olanlar bir sonraki sezonda genelde düşüyorlar Burak'cığım.
0: Tabii yani ama bunu uzun süredir Kasımpaşa şey yapıyor, becerebiliyor.
1: Kasımpaşa evet, hep bir skalası var. Doğru. O ama son 10 hafta asılmaya başlıyor muhtemelen Burak. Oradan yani kurtarıyor evet. Gibi geliyor bana. Son 10 evet, hafta evet. Kasımpaşa için en ciddi haftalar oluyor.
0: Yani 20. haftaya geçtikten sonra Kasımpaşa'ya bir şeyler oluyor. 3'er tane galibiyet alıyor.
1: Evet.
0: Bakıyorsun. Evet. 17-18. Sıradayken 14-15. Sıraya şey olmuş.
1: Doğru. Onu Kasımpaşa çok iyi yapıyor. O Kasımpaşa'nın evet. Ezberi oldu. O da Kasımpaşa'ya has bir tavır oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Çok keyifliydi.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Gerçekten çok güzel ederim. Farklı başlıkları konuştuk. Bu sene Beşiktaş'ın da potada olacağını düşünüyorsun. Yani yeni bir yapılanma var tabii Beşiktaş'ta da. Yeni futbolcular geldi. Yeni bir teknik adam var. Teknik direktör. Ondan sonra teknik direktörün bir yöneticisi. Çok yakından tanıdığımız isimler de var spor camiasının içerisinde. Çok işi iyi bilen insanlar Beşiktaş'ta futbolda özellikle görev alıyorlar. Umarım Beşiktaş olsun, Trabzon olsun. Çok keyifli bir lig olur. Sadece iki takımın işte 3-5 ay sonra iki takımın kopup da diğer takımların kendi arasında mücadelesine dönüşmez diye düşünüyorum ve İnşallah. Tartışmanın az olduğu bir lig olsun. Hakemlerimiz artık yani kadın hakem bile gördük biz değil mi Dünya Kupası'nda?
0: Evet evet.
1: Ama
0: evet,
1: Türk
0: evet.
1: Hakem göremedik değil mi sevgili Burak'cığım? Yani bu da herhalde Maalesef. Artık kimler ders çıkaracaksa çıkarması gerekir diye düşünüyorum. Kadın hakem triosu gördük diye hatırlıyorum ben. Yanlış hatırlamıyorsam bir maçta.
0: Tabii ülkemizde bu arada kadın hakemleri destekleyen birçok organizasyon da oldu. Evet. Özellikle geçen sene kadın hakemlerimiz de yer aldılar.
1: Evet.
0: Yani bizim zaten hani kadın erkek bağlamından da ziyade hakem yetiştirememe problemimiz tüm hızıyla sürüyor.
1: Evet.
0: Yani inşallah hakem konuşmayız diyelim.
1: Doğru. Yani artık istiyoruz iyi, çok kaliteli hakemlerimizi de geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 5-10 sene önce olduğu gibi hem kendi ligimizde hem bir sonraki hafta UEFA liginde, Şampiyonlar liginde de o hakemimizi görmek istiyoruz. O hakem üçlümüzü görmek istiyoruz. Hep bunlar temenniler. Niye olmasın? Ama son 2-3 senedir iyi imtihan verdiklerini herhalde taraflı tarafsız herkes iyi imtihan verdiklerini düşünmüyordur diye düşünüyorum sevgili Burak'cığım. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. İnşallah ilerleyen dönemlerde stüdyoda da buluşuruz. Bu arada hayırlı olsun tekrardan. Gördüğüm zaman da bir tebrik edeceğim seni. Çok teşekkür ediyorum. İşine de selamlar. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diyorum.
2: Reklamlar. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.

0: Geçiş. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.
2: Spor dünyasının efsaneleri, rekorları, unutulmaz anları ve tarihe geçmiş başarılar. Geçmişten günümüze spor dolu bir yolculuk sizleri bekliyor. Spor tarihine damga vurmuş olayları, en ilginç hikayeleri sizlerle paylaşıyoruz. Sporun unutulmayanları hafta içi her gün 9.37'de TRT Radyo 1'de.

0: servisi devam ediyor.
1: Spor servisi devam ediyor efendim. Az önce programımızın ilk bölümünde sevgili Burak Özgül, futbol yorumcusu, spor yorumcusu sevgili Burak Özgül'le beraberdik. Yeni sezonu konuştuk, transferleri konuştuk. Güzel bir sezon olması dileğiyle de ilk bölümümüzü tamamladık efendim. Şimdi iki değerli konuğum var stüdyoda. İsimlerini yeni duyanlar da olacaktır aramızda. İstanbul'da, özellikle İstanbul ve İstanbul'a yakın illerde çok yakından bilinen iki eğitmen var şu an yanımda. Türkiye'mizin geri kalanında da şimdi canlı yayınımızı dinleyenler duyacaktır, tanıyacaktır. İki yakın dövüş eğitmenini Onur Birzak ve Selim Babaoğlu şu an stüdyomuzda. Onur Bey ve Selim Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkürler. Sağ olun.
1: Sizleri tanımak çok büyük keyifti, çok güzeldi bizim için.
2: Çok sağ olun.
1: Ayağınıza sağlık geldiğiniz için de. İstanbul bugün çünkü çok yoğun. Evet. Trafik olarak çok yoğun. O yoğunluğunuzu ve iş yoğunluğunuzu da biliyorum ben. İş yoğunluğunuz içerisinde bize vakit ayırdınız. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum sizlere.
2: Biz çok sağ olun. Şimdi, transfer demişken biz transferden de devam edebiliriz.
1: Transfer çok hızlı geçiyor. Kimilerine göre hızlı geçiyor, kimilerine göre çok yavaş geçiyor. Tartışmalar, daha sezon başlamadan tartışmalar başladı.
2: Şeyde, spor programı olduğu için hocam konuşuyor. Transfer mevsimi taraftarın en sevdiği mevsim.
1: Doğru, doğru. Taraftarın ve medyanın.
2: Evet.
1: Medyanın. Şimdi biz TRT olarak etik kurallar bizde çok önemli de, hani maalesef TRT'nin dışında, devlet kanalının dışındaki spor medyasında etik kurallara zaman zaman dikkat etmiyorlar. Hani özellikle şu maalesef, geldi şu evet. gitti, asparagas haber, köpürtme haber,
2: özel hayat,
1: maalesef özel hayat, zaman zaman yalan haber, sosyal medya, sadece medyayı da suçlamayayım, sosyal medyada da maalesef onlar var, bir türlü o işi tam yerine oturtamadık.
2: Evet, bize yalan çok sattığı
1: bilgi,
2: için
1: bilgi evet. Evet, doğru bilgi üzerine yapılan yorumlar olmayınca biz biraz ihtiyatlı, geç öğrenelim, geç haber verelim ama doğruyu haber
2: sağlam
1: verelim.
2: Olsun, evet.
1: Sağlam olsun. Onun peşindeyiz. Tabii onun problemlerini zaman zaman doğal olarak da yaşıyoruz. Öyle problemlerimiz oluyor ama biz onları problem olarak görmüyoruz. Biz çünkü doğrunun peşindeyiz her zaman. Şimdi yakın dövüş eğitmenliğini konuşacağız. Aslında dövüş sporunu konuşacağız. Son dönemlerde çok ön plana çıktı. Benim çocukluğumda Van Damme vardı, değil mi?
2: Evet, idollerimiz.
1: İdollerimiz onlardı, değil mi? Ben onları hatırlıyorum. İşte karate'de şey vardı, kimdi? Hatta ondan sonra öldü, Jackie Chan değil de o sonradan çıktı.
2: Bruce Lee mi?
1: Bruce Lee vardı.
2: Evet, o da kung fu.
1: Evet, kung fu'da. Onlar bizim çocukluğumuzun, işte 80'li yılların çocuklarının idolleri bunlardı.
2: Evet, aynen öyle.
1: Sonra idoller mi değişti? O yani sporlara da bir ilgi artmıştı o dönem, bu isimlerden dolayı. Sonra bir uzun süre dövüş sporlarıyla ünlü ilgili ünlü insanları çok böyle, hani dünya çapında ünlü insanları çok fazla görür olmadık ama şimdi son dönemlerde yeni yedi işte bu UFC karşılaşmalarında,
2: UFC'de,
1: yani evet. UFC'de orada genelde insanlar görüyoruz ama onlar kadar da popüler değiller. Belki biraz medyaya ulaşmadıklarından dolayı mı?
2: İşin sinemada en
1: sinema
2: son,
1: tarafına evet. ulaşmadıklarından dolayı mı?
2: Sinemada John Wick değil mi hocam? Dövüş sporlarının zirvesi. Evet.
1: Ama bunlar kadar değil. Evet. Bruce Lee kadar falan da o popüler değil.
3: Onlar tabii. kadar değil.
1: Öyle değil mi? Evet.
2: Van Damme, Jackie Chan. Son dönem onlardan sonraki nesilde Jet Li.
1: Evet.
2: Şey değil mi hocam?
1: Evet.
2: İşte Ip Man'ı oynayan.
1: Evet.
2: Mesela son dönemin temsilcileri evet. onlar.
1: Ama şimdi de artık yeni, özellikle hem dizi sektöründe olsun, hem sadece dizi sektörü değil, sporda da dövüş sporlarına bir yönelim var. Hatta kadınların da. Sadece erkeklerin değil, kadınların da çok fazla bir yönelimi var. İşin spor tarafından bakacak olursak bu ilgiyi neye bağlıyorsunuz?
3: İlgi
1: her zaman popülerlik, tamam gibi. Popülerlik zaten
3: her
1: tamam.
3: Her zaman söylediğim evet. gibi dünya biraz daha tehlikeli bir mecraya giriyor.
1: Evet, evet.
3: Yani biraz aslında ihtiyaç kaynaklı bir ilgi bu. Kadınlar da erkeklerden daha fazla av olma potansiyeline evet, sahipler evet, maalesef.
1: Evet, maalesef.
3: Bu hani evet. kadınların durumundan değil, erkeklerin durumundan kaynaklı.
1: Evet, evet.
3: Çünkü daha fazla seçerken onları mağdur olarak, av olarak seçiyorlar. Bundan dolayı hem kadınların hem de bu tehlikeli dünyaya karşı kendisini korumak isteyen insanların ihtiyaca dayalı ilgisi var. Biraz öyle. Biraz da şey de var. Tabii bu sosyal medya farklı şekilde şekillendiriyor. Şunu söyleyelim. Dövüş

0: sporu kendini koruma kısmı, yani bu self defense dahil dövüş sporu devamlı bir evrim içerisinde. İşte az önce dediniz ya, işte Bruce Lee falan, bunların döneminde kung fu, karate vesaire falan bunlar daha meşhurken, 2010'lar döneminde hatırlarsanız bu Kabil falan vardı, kickbox vesaire.
1: Evet, evet.
0: Daha sonra bunlar da gitti, az önce bahsettiniz ya, UFC falan.
1: Evet, evet.
0: Karma dövüşe gitti bu iş.
1: Evet, evet.
0: Yani devamlı bir evrimle birlikte bu işe de ilgi arttı.
1: Doğru.
0: Bunlar da sosyal medyada hızlı şekilde ulaşabildiğimiz için sosyal medyanın da bir etkisiyle birlikte bu ilgi daha da arttı. Bence iyi de oldu.
1: Evet.
0: Neden? Çünkü dijitalleşiyoruz. Bu dijitalleşme bizim binlerce yıllık vücut yapımızı da olumsuz etkiliyor.
1: Evet.
0: Bundan kaynaklı olarak da dövüş sporlarına olan ve self defense, kendini koruma sistemlerine olan ilgi, işte o bedeni sağlam ve ayakta tutmak için güzel bir trend diyebiliriz. Evet.
1: Siz özellikle kendini korumayla ilgili, yani bu işin saldırı tarafında değil de kendini koruma, savunma tarafıyla ilgili daha fazla altını çiziyorsunuz.
0: Evet.
1: Biraz da hukuk insanı olmanızdan gelen bir tarz bu. Öyle
0: biraz
1: bir
0: öyle.
1: Avukat olmanızdan gelen
0: doğru,
1: bir tarzınız da var.
0: Bir evet. de medeni dünyada olduğumuz için yok etme üzerine kuramayız. Ben kuramam. Hı-hı. Onur Hocam kuramaz.
1: Evet.
0: Çünkü askere karşı asker, orduya karşı ordu olsa iki taraf bir tanesini yok etmek üzere kurulur. Ama bu medeni dünyadayım. Ben kendimi savunurken dahi attığım bir yumruğun bana ceza veya tazminat olarak dönme ihtimali var. Bundan dolayı bunu da gözeterek
1: sistemi... Hatta vicdani tarafı da var tabii.
0: Tabii ki vicdani tarafı hepsinden
1: önce. Ölme ihtimali evet, de var. Sakat kalma ihtimali
2: hocam,
1: var.
2: Kamboçya'da olsak...
1: Evet, evet.
0: Tabii
1: evet,
0: ki yani.
2: Doğru, başka
0: tabii.
2: İstanbul'da olunca evet, başka doğru. Avrupa'da olunca
0: ondan
2: başka.
0: Dolayı daha doğru. Çok savunma, kendini koruma tarafındayız.
1: Aslında her yaş için de uygun olan sporlar bunlar. Yani özellikle kendini savunmayla ilgili olan tarafı. Öyle değil mi hocam?
2: Tabii ki. Burada ha. Savaş sanatlarına başlangıç önemli. Az önce de yayına girmeden önce hocamla otururken arkadaşlar...
1: Çok keyifli sohbetiniz var yalnız hocam, ikinizin de.
2: Çok sağ olun. Çok
1: ağzınıza yüreğinize sağlık. Biz uzun zamandır sohbet ediyoruz.
2: Sağ olun.
1: Dinleyicilerimiz yeni şimdi şahit oluyorlar ama
2: başlangıç seviyesine ne yapalım diyorsa aileler.
1: Evet.
2: Ne yapıyorsa yapsın ama savaş sanatlarıyla tanıştırsın. Tavsiyemizdir değil mi
0: evet,
2: hocam?
0: Tabii evet.
2: Yani tekvandosu, karatesi, bunların hepsi hı-hı. sonuçta takım sporları, hı-hı. belirli bir ahlaki. Tabii burada en önemli şey her zaman dediğimiz hı-hı. eğitmen kalitesiyle alakalı. Evet. Doğru eğitmenler.
1: Bir şey var ya, anne babamız da vurdulu kırdılı, vurdulu kırdılı cümleler çok kullanır ya. Vurdulu kırdılı işlerle işin olmasın derler. Ben anne baba geleneğinden bunu da hatırlıyorum. Türk aile geleneğinden de bunu hatırlıyorum. Ama bu değil yani. Bu
2: değil.
1: O değil.
2: Tabii
1: öyle
2: ki
1: değil.
2: Değil.
1: Evet, evet.
2: Biz jenerasyon olarak, ben 83'lüyüm. Şöyle bir analiz yaparsam bence 95 sonrası nesil biraz bu konuda geri kaldı.
1: Evet.
2: Hani bizim abilerimiz dediğimiz 70-60 sonları, 70 jenerasyonu daha hızlılardı
1: evet.
2: İstanbul'da.
1: Evet.
2: 80 jenerasyonu da öyle. Daha hızlıydı. Daha evet. operasyonel diyeyim günümüz evet. tabiriyle. Ağaçlara dalar, işte evet. ne bileyim denize gider, evet. yüzer, evet. oraya dağlara tırmanır, bayırlara çıkar, evet. macera arar, kaçak trenlerle yolculuklar evet. yapar. Evet. Devamlı böyle
1: çelik
2: bir hareket. Bir evet.
1: evet. Evet.
2: Yani
1: evet.
2: İstanbul'da doğduk, büyüdük.
1: Evet.
2: Daha hareketli nesiller.
1: Evet.
2: Daha coşkulu nesillerdi. Ve dediğimiz gibi idollerimiz

0: oha falan.
1: Doğru.
0: İşte o ebeveynler şu anda aman oğlum yapmasın, evet, aman karışmasın, evet, aman başına bela gelmesin derken,
1: evet,
0: bir nesil işte bilgisayar bağımlısı oldu. Bizim en yani gördüğümüz, hı, benim gördüğüm,
1: evet,
0: bilgisayara, sosyal medyaya çok bağımlı. Evet. Hareket etmiyor, çıkartamıyoruz. Hı. Şimdi bizim çocukluğumuzda obez kelimesine diye bir şey yokken şu, hı, anda değil mi?
1: Evet, evet.
0: Çocuk,
1: evet,
0: obez olacak vesaire. Yani Türkiye'nin bir tehdidi oldu yani. Doğru, obezlik.
1: Doğru, doğru, doğru.
0: Yani her yaşta yapılabilecek şey, hı, özellikle ailelerin bence kaçırmadan çocuğu, hı, seveceği herhangi, hı, bir branşa vermesi, evet, çok, evet, faydalı olur.
1: Yani velileri nasıl ikna edeceğiz? Şimdi veliler dedim ya, o kafayla bakıyorlar genelde ama o sizin savunmayla ilgili dediğiniz o ihtiyacı da aslında kapatmış olmamız gerekiyor.
2: Doğru. Yani. Bir husus
1: hatta
2: var.
1: Belki eğitim sistemin içerisinde de alabiliriz, alınabilir, öyle değil mi hocam?
2: Muhakkak alın. Evet. Bence alınması gerekiyor. Zaten, evet, bir miktar aslında işin içinde var. Yani, evet, okullarda falan bunlar var.
1: Evet.
2: Daha artırılması gerekir mi? Hı. Bence gerekir.
1: Hı hı.
2: Mesela benim branşlardan bir tanesi işte Combat Sambo'dur, bahsettim. Bu Rusya'nın kendi ürettiği bir sistemdir. İşte hem vuruş hem güreş, bunların tamamını, daha çok judo tabanlıdır güreş kısmı, bir sistemdir. Rusya'da bu 13-14 şu anda hatırlamıyorum tam yaşı ama işte 18'den aşağı kısma kadar daha çok judoya benzer tarzda gider. Sonrasında vuruş da girer işin içine. Ve yaygın şekilde vardır. Sovyetler döneminde daha fazlaydı. Şimdi daha özelleşmiş, belki biraz daha azalmış, hı, şekilde, hı, ama devam eden bir kültür var.
1: Evet, evet.
2: Bu da işte o milleti sağlam tutan şeylerden, evet, bir tanesi.
1: Çin'de de benzer var hocam. Var. Çin'in eğitim sisteminde de var.
2: Aileler nasıl ikna olur? Ben size söyleyeyim.
1: Evet.
2: İyi kariyer ve iyi para önemli olduğu için söylüyoruz. Para önemli olduğu için söylüyoruz. İyi kariyer ve iyi, evet, kazanabilen insanlarla ilgili yapılan araştırma birinci spor olarak tenisi gösteriyor.
1: Evet.
2: Tenisle muhakkak uğraşmış bu insanlar.
1: Evet.
2: İkinci sırada belki futbol, basketbol, voleybol falan gelebilir takım oyunları ama değil. Dövüş sporları.
1: Evet. Hani dünya genelini için mi söyleniyoruz hocam? Evet. Türkiye için mi?
2: Dünya geneli için.
1: Ha, dünya geneli için.
2: Yani, evet, iyi kariyere sahip, hı-hı, iyi kazanabilen ailelerin çocukları.
0: Saygılı değil mi hocam?
2: Tabii ki.
1: Evet, evet.
2: Çocukları bunlarla yoğun şekilde uğraşmışlar.
1: Evet.
2: Çünkü bir öz disiplin veriyor, sabır veriyor,
1: evet,
2: dayanıklılık veriyor, bunların tamamı işin içinde var. Onun dışında bir de kendini koruma kısmı zaten bunların haricinde, bunların etrafında dolaşan bir şey. Az önce de dediğimiz gibi maalesef tehlikeli ve daha da tehlikeli bir hale giden bir dünyadayız. Kendini koruma sadece bu savaş sanatlarının içerisinde olan bir şey değil, daha geniş bir şey. Buna işte vücut dili okuma, durum farkındalığı, çevre farkındalığı vesaire gibi şeyler de giriyor. Bunların tamamı veya kavgayı tırmandırmama, teskin etme gibi,
1: evet,
2: eğitimler de giriyor.
1: Evet.
2: Bunların tamamı hem sosyal hayatta kullanabilecekleri şeyler,
1: evet,
2: hem de doğrudan bir tehlike anında kullanabilecekleri şeyler. Yani doğrudan esasında hayat boyu işlerine yarayacak bir şey. Hı-hı. Aileler yani ikna edilmeye ihtiyaçları yok. Zaten ihtiyaç bu.
1: Doğru. Bir de hani tabii istemediğimiz olaylar bunlar da, herhangi bir problemli ortamda, sıkıntılı bir ortamda özellikle hani gençlerimiz işte ben öne çıkmak için ya da ben o lafın altında kalmam, ben şöyle yapmam gibilerinden farklı bir tarafa doğru gidip de çok gencimizi de kaybediyoruz.
0: Evet.
1: Yani bu, az önce hocamın anlattığı gibi yani teskin etmenin bile dersini anlatıyoruz biz.
0: Evet.
1: Yani orada probleme ateşle gitme veya işte yangına, benzinle gitme değil de nasıl teskin edileceğimizi,
0: evet,
1: bu şey zannediliyor tabii gençler arasında. İşte korktun,
0: evet,
1: geri çekilin. Halbuki bunun bu felsefe olmadığını da anlatmanın da yeri aynı zamanda.
0: Evet, sokaktaki,
1: sizin eğitim verdiğiniz yerler.
0: Evet, sokaktaki en tehlikeli şey zaten ego.
1: Ego, evet.
0: Evet, ego,
1: evet,
0: ve kibir.
1: Evet.
0: İnsanı,
1: evet,
0: felakete sürükler. Savaş, evet, sanatlarının İyi bir tarafı şu, sanılanın aksine genelde ailelerden gidersek, hani benim çocuğum daha mı kavgacı olur, benim çocuğum acaba sorunlu bir çocuğa mı dönüşür, tam aksine,
1: tam aksine,
0: evet, evet, tam aksine,
1: doğru,
0: çelik gibi sinirleri olur. Özellikle iyi branşlarda, hı-hı, iyi eğitimler alırsa, iyi eğitmenlerle çalışırsa, bir kere plan yapma kabiliyeti yükselir, zekası, hı-hı, IQ'su, hı-hı, bunlar sonuçta IQ, hı-hı, isteyen sporlar,
1: evet,
0: yani,
1: evet, evet,
0: uzun vadede zaten sporun getirdiği de bir vücuda yansıması, zihine yansıması, mental, ruhsal, Bunların hepsi bir bütün.
1: Evet.
0: Daha soğukkanlı olmasını sağlar.

0: sağlar. Daha alttan almasını sağlar. Plan yapma kabiliyetini yükseltir. Yani bulunduğu ortamda, örnek verelim, 3 kişiyle tartışma anında hani kavgayı geçip çıkışı planlamaya, tasarlamaya başlar. Kavga evet. En kolayı zaten. En kolayı, evet, kaçış doğru. Yoksa orada doğru. Kendini savunması lazım.
1: Ve dönülemez bir yere de girebilirsiniz.
0: Evet, tabii. Değil mi? Tabii
1: ki. En kötüsü o zaten.
0: Zaten işte son yıllarda sosyal medyadan, oradan, televizyondan, her şeyden görüyoruz. Evet. Çocukların, gençlerin başına birçok şey geliyor.
1: Halbuki eğitimli olsalar.
0: Çok fark eder.
1: Çok daha fark eder.
0: Etmez mi? Çok fark eder. Evet. Bir kere işte hocamın dediği gibi durumsal farkındalık en önemli şey. Plan yapma kabiliyeti. Yani bulunduğu ortamı analiz etme. Tırmandırmama, tartışmayı farklı bir noktaya getirmeme, ego yapmama. Yani burada asıl yapılacak şey bu. Öncelik, amaç ne? Benim hayatta kalmam.
1: Evet.
0: Öncelik survivor, yani hayatta kalmak. Evet. Eve sağlam gitmek. Hı hı. Amaç bu olduktan sonra korktu kaçtın diye bir şey yok. Yer değiştirmek var.
1: Evet.
0: Yer
1: evet.
0: Değiştirmek var. Evet. Yer değiştirdim, evet. Kendimi güvenli alan aldım. Evet. Benim için bitti. Tehdit yok oldu.
1: Evet. Evet.
0: İşim vurma kısmı, kavga etme kısmı, bu artık en son yaşanacak şey. Bunun evet. içinde sağlam bir vücut ve disipline edilmiş bir vücut. İyi antrenman disipliniyle, bol pratikle gelen bir şey yani. Evet. Öyle doğaçlama olan bir şey değil.
1: Evet, evet.
0: Hocamın az önce bahsettiği

0: içerisindeki oranı çok az oluyor zaten. İşin içinde olan, eğitiminde olan, ya eğitimini veren ya eğitimini alanlar. Hani bizim istenmeyen olayla kavga dövüş olaylarının içerisinde öyle çok büyük profesyonelleri, çok büyük bu işte madalya almış insanları görmeniz de
1: göremezsiniz. Çok azdır yani, çok nadirdir. Değil mi
0: çok
1: hocam?
0: Nadirdir yani. Evet, çok nadir. Çünkü özellikle bilirler yani ne olacağını, sonucunun. Evet. Ona göre hayatta davranırlar. Ya,
2: martial arts ve dediğim gibi hani bu self defense, kendini koruma sisteminin iyi bir hani illa kendi salonumuz demiyoruz. İyi bir yerden alıyorsanız.
0: Evet.
2: Karanlık, tekinsiz sokağa girmezsiniz. İşte bakın hayatta kaldınız, bitti.
0: Doğru,
2: bu kadar.
0: Doğru.
2: Yani
0: doğru.
2: Bu adamların daha az kavganın, dövüşün içinde yer almasının sebeplerinden bir tanesi odur. Zaten oraya girmez.
0: Doğru.
2: Yani riskli ortama zaten girmez. Çünkü amaç hayatta kalmaktır.
0: Doğru, doğru.
2: Sizi yenmek değildir.
0: Evet.
2: Bir de bu dövüş sanatlarının güzelliği oradadır zaten. Daha önce kendinizi çok fazla denediğiniz için zaten tekrar kendinizi deneme ihtiyacı duymazsınız.
0: Evet.
2: Siz kendi puanınızı verirsiniz. Birisiyle karşılaştığınızda da verirsiniz. İhtiyaç duymadığınız için buna,
0: evet,
2: egoya yani, evet, evet, ego tatminine o dövüşe, o kavgaya girmezsiniz. Siz kafanızı bitirirsiniz. Yatağa sağlam gidersiniz.
0: Hocam bir de hatırlarsanız, ikiniz de hatırlıyorsunuz, benim yaş dönemime yakınsınız çünkü. Hani Karate Çocuk falan diye filmlerde, evet, falan da izlerdik ya. Hani bir tasavvufi eğitime benzer bir eğitim de var aslında orada. Yani tabii, hani oradan bir, evet, kemale erme. Evet,
1: Uzak
0: yani,
1: Doğu kültüründe değil tabii mi hocam? Yani, Dojo kültüründe.
0: Evet. Sosyal hayatına da bunu yansıtma var. Evet. Şimdi yani hani sakin olabilme, doğru karar verebilme, iyi analiz edebilme, bu hayatınızın başka tarafına da yansıyor.
1: Evet, zaten
0: bu eğitim alanlar ve verenler için.
1: Dojo kültürü aslında ruh disipline dayanır.
0: Evet.
1: Ruh disipline dayanır yani. Hı-hı. Yaptığı antrenmanlar, mistik çalışmalar dahil, işte meditasyonlar, hı-hı, ruh disiplinine dayanır. Evet. Daha sakin, daha topluma faydalı bir birey olmak üzerine ilerler. Tabii bu hocamızın az önce bahsettiği için bulunduğu eğitimi, eğitmenin kalitesiyle alakalı, yaptığı, evet, antrenman disipliniyle alakalı.
0: Evet.
1: Yani sadece kazansın, nasıl kazanıyorsa kazansın diye değil. Öğrencinin fiziksel durumuna, yaşına, sakatlığı vesairesini göz önünde bulunduracak, boyunu, kilosunu, yani örnek veriyorum, işte ben 1.74'üm, kilom 80'e yakın, işte hocam hemen hemen benim 1/3'üm daha fazla, ikimizin antrenmanı nasıl aynı olabilir, benim bir yerim patlar yani.
0: Doğru.
1: Burada eğitmenin de ona göre antrenmanları, hı-hı, kişiye uyarlı tasarlaması lazım. Onun yeteneğini daha parlatacak, eksik, evet, yönlerini kapatacak şekilde. Evet. Hem fizik kaliteyi yükseltecek, hem mentalini yükseltecek. Tabii bu adım adım inşa ederek olabilir. Çünkü herkesin bir kapasitesi var. Bir de kapasiteyi aştığı yer var. Kendisinin bile inanamadığı bir yer.
0: Evet.
1: Hani,
0: evet,
1: bir gün gelip de ben buralara gelebileceğimi hayatta tahmin edemediğim bir durumla, evet, karşılaşacağım. Ama bu hemen tak diye olmuyor.
0: Evet.
1: Bu eğitmenin ona göre üstüne inşa etmesi lazım.
0: Şöyle bir hikaye vardı. İsimlerini şu an tam olarak hatırlamıyorum ama ya karate'de ya judo'da final müsabakasına çıkıyorlar. Karşılıklı iki sporcu. Bir tanesinin bir önceki maçtan sol ayağı ya da sağ ayağında problem var. Yani oraya vurması yeterli olacak karşı tarafın. Ve vurmuyor o tarafına.
2: O işte yüksek sporcu.
0: Ve yeniliyor adam, evet, biliyor musunuz? Yeniliyor. Bacağı sakat olan dünya şampiyonu oluyor.
2: Evet.
0: Yani, evet, bile o tarafına oynamıyor yani adamı.
2: Evrensel ahlak sahibi sporcudur,
1: evet,
2: o işte.
1: Evet, evet. Ama sokakta işler yani öyle ilerlemiyor.
0: İşte sokakta,
1: evet, işler öyle, evet, ilerlemiyor.
0: Ama işte eğitimini alan çocuk sokakta da o şekilde davranabiliyor.
1: Evet, ama bu durum bazen, evet, aleyhine işleyebilir.
0: Evet, aleyhine işleyebilir. Evet.
2: Eğitim, ya kendini koruma ayrı bir şey, self defense ayrı bir şey. O, hı-hı, ring sporu gibi değil yani. Orada tamam vuramayabilirsiniz de öteki tarafta, yani sokakta, oradan sizin sağ çıkmanız gerekir. Onun içinde elbette ki savunma sınırı, yani hukuki savunma sınırları içerisinde, onu her zaman o an ölçme imkanı olmaz. Ne yapmanız gerekiyorsa onu yapıp çıkmanız gerekir. O ring kültürüyle şeyinki, hı-hı, sokak,
1: evet,
2: kültürü
1: karışmaması aynı lazım.
2: Aynı öteki türlü, çünkü hani ben bunu yapmayayım, sakatmış ayağı, ben de yavaş koşayım, hı-hı, efendim kolunu da arkada tutmuş, o zaman oradan müdahale etmeyeyim demek sizi Allah korusun ölüme dahi götürür. O farklı bir şeydir.
0: Doğru.
2: Çünkü sokak pusudur. Mesela, hı-hı, bıçakla saldırılan %85'i pusudur.
0: Hı-hı.
2: bu çalışıyorlar ya dojolarda.
0: Evet,
2: karşılıklı
0: evet.
2: geliyorlar. Birine bıçak oluyor ve ikisine bıçak oluyor. Birbirlerine savaşıp birbirlerine saldırıp engellemeye çalışıyor. Hı-hı. O işte o pusu değil. O düello. Düello azdır.
0: Evet.
2: %15'i düellodur evet, sokaktaki. Evet, evet. Bıçaklı saldırılardan bahsediyorum. %85'i şeydir.
0: Orta çağ

0: düello varmış ya. Derler yani.
1: Bizde çok da yok.
0: Olması gereken düellodur.
2: Hocam derler. Bizde meşhur bir laf var ya. Evet. Bizde adamı düelloya çağırırlar, pusuya düşürürler diye. Evet. Önce akıl olacak yani. Evet.
0: Doğru.
2: Önce akıl olacak. Bulunduğumuz yeri ona göre tedbirli olmamız lazım yani.
0: Evet.
2: Her davete de farklı. İcabet edilmez.
0: İcabet edilmiyor, doğru. Peki ilgi alaka nedir önceki yıllara göre? Çünkü siz uzun zamandır yakın dövüş eğitimi veriyorsunuz. Hatta dizi sektörüne de ünlü sanatçılara da yetiştiriyorsunuz. Dizilerde rol alırken yaptıkları rol gereği. İlgi alaka nedir? Her geçen sene daha fazla bir ilgiyle karşılaşıyor musunuz?
1: Bu şeye göre değişiyor aslında. Mesela iki tane bomba patlıyor ve sizden öğrenci şunu bekliyor. Ben bombalı saldırıya karşı ne yaparım?
0: Evet.
1: Uzun namlulu değil mi? Başına gelsene de.
0: Uzun namlulu. Bayağı bir iddialı ama yeri değil mi hocam? Bombalı saldırıya karşı ne yaparım?
2: Önce datadan nasıl konuşuyoruz? Evet. Biz bu soruları çok duyduk.
1: Yani uzun namlularla işte terörist saldırısı falan oluyor.
0: Evet,
1: ve öğrenci sizden uzun namluluya karşı ne yaparım diye bekliyor. İhtiyaç bu.
0: Ha, sen o kadar değerli değilsin. Boşver demiyorsun.
1: Yok estağfurullah, öyle bir şey değil.
0: Kimse uzun namlulu
1: öyle bir şey değil.
2: Var bazen. Hocam şey var ya, hani bu tip bir durumda ne yaparız? Selavat getireceğiz.
0: Ya, sana niye roket atsa kimse yani? Hani sokaklar çıktık şimdi, rokete girdik.
1: Artık bir de şimdi dronlar falan var. Drona karşı ne yaparız?
0: Ne yaparız ya, değil mi? Evet.
1: Bu biraz dediğim gibi yani böyle yükselen alçalan bir şey eğilim ama şunu görüyorum. Martial arts kısmıyla uğraşanlardan daha fazla şey istiyorlar artık. Bu self defense yani savaş sanatları işte kickbox, judo falan bunlarla uğraşanlardan, hocalardan self defense yani kendini koruma alanına çok girenler görüyorum. Bunun sebebi de insanlar artık onun haricinde de yani ring kültürü ya da ring dövüşünün dışında da bir şeyler istiyorlar. İki sebebi var. Bir tanesi ihtiyaç. İkincisi de ring dövüşü zor, uzun yıllar isteyen bir şey. Ama hani ortalama bir birey ne vakit ne para veya ne de sabır olarak ona tahammül edebilecek seviyede oluyor. Biraz daha böyle kendisine uygun bir şeyler istiyor. O kendisine uygun kısımda daha çok kendini koruma, self defense kısmından karşılanabiliyor. Tabii hocanız iyiyse diyelim.
0: Evet.
2: Biraz da sosyal medyanın da etkisi var
1: tabii
2: hocam.
1: Canım,
2: sosyal medyaya popüler bir video düştüğü zaman milyonların izlendiği sokak kavgasından özellikle ölüm ile vesaireyle sonuçlanan bir şey olunca o zaman ilgi alaka biraz daha ya bizim de öğrenmemiz lazım bu tarz şeyleri. Çünkü savaş sanatları çok iyi ama tam manasıyla dediğimiz gibi sokağa karşılamıyor.
0: Ama bir de hocamızın dediği gibi bu bir savaş değil.
2: Evet.
0: Yani, değil mi? Yani hani o kafada da gidersen o da biraz problemli bir kafa oluyor.
2: Tabii.
0: Yok etme.
2: Tabii,
0: savaş dediğiniz şey. Bir savaşmıyorsun yani. Evet.
2: Paramiliter bir organizasyona girmesi lazım yani. Değil mi hocam?
1: Tabii.
2: Yani,
0: yani gençler belki biraz heyecandan o kafaya girebiliyor olabiliyorlar ama
1: sosyal medya da bunu pompalıyor.
0: Doğru.
1: Yani yok et öldür vicdani bir şey göster, bir ahlaki bir şey yok.
0: Sadece değil ki hocam, tribünler şimdi futbol sezonu başlayacak yani göreceğiz yine. Her yerde maalesef bunun yani olumsuzun propagandası yapan
1: maalesef.
0: Hem kişi sayısı fazla çünkü oradan bir rant da devşiriliyor anladığım kadarıyla. Yani sırf onu yapmakta kalmıyor. Onun bir getirisi de var ona. Ona da oynuyorlar yani bazı insanlar.
2: Evet. Metropolün değişen yapısı da bunda etkili son yıllarda.
0: Evet.
2: Bir de bir bölüm dediğimiz gibi hani benim çocuğum aman bir şey yapmasın, aman onun başına bir iş gelmesin, bir sıkıntı yaşamasın derken bir bölümünü de ne oluyorsa olsun modunda. Şimdi bunlar karşı karşıya geldiğinde tabiri caizse bir taraf çok gaddar, acımasız, tamamıyla hedef odaklı.
1: Kurban işte bir taraf kurban oluyor.
2: Bir taraf kurban kalıyor.
0: Doğru.
2: Ne oldu? Genelde bu işte aman
0: şu Binguzi cinayetinde
2: Evet. Ne diyelim yani değil mi?
0: Yani orada da kimsenin müdahale etmemesi ya o hani tabii her çok
1: o
0: hızlı olmuştur da.
1: Yani çok hızlı, çok bıçaklı saldırı çok hızlı olur.
0: Evet,
1: çocuklar onu seçmişler.
0: İçimiz acıdı. Hala
2: bayağı takip ediyorlar.
0: Söylerken bile kelimelerim titriyor. Kendim titriyorum. Yani tüylerimiz diken diken oluyor. Maalesef bu tip şeyler de gün içerisinde veya işte yaşadığımız zaman diliminde de karşılaşabiliyor. Bunlar çok üzülüyor.
1: Daha da artacak çünkü az önce içeride de konuştuk. Bu şu anda son yılların en büyük aslında tehlikesi bu metropollerdeki gençler, bunlar 5, 3, 2, 10 kişilik gruplarda sadece suç işlemek için bir araya geliyorlar. Yani siyasi bir mitinge gidiyorlar. Bunların amacı siyasi mitingdeki siyaset vesaire değil. Orada gasp yapmak, adam yaralamak, küfretmek, bağırmak, çağırmak.
0: Ve küçük yaştalar hocam.
1: 15, 16, 17, 14, 12 filan. şeye gidiyorlar.

0: nedir? Maça ya, gidiyorlar evet. aynı şekilde.
1: Evet, madalya gibi hani şunu metropol yaptık bunu yaptık diye bunlarla
2: da. Madde bağımlısı oluyor bazıları. Tabii. Bir de normal kafayla da getiriyorlar.
0: Tabii, tabii. Ya bir etki evet. bir maddenin etkisinde evet. oluyor ya evet. başka türden. Bir de zaten o türden çocukları bir araya getirirseniz o şiddete eğilimi görürsünüz. Bir de zaten bu çocuklar normal şartlarda yetişmiş çocuklar da değil. Aileden de zaten sıkıntılı çocuklar
2: doğru,
0: açıkçası.
2: Doğru.
0: Bunlarla sizin çocuğunuz aynı sokakta yürüyor.
2: Doğru. Ya da zannediyorsun ki ben onlara uzağım ama bir sokakta giriyor, bir sokağa giriyorsun onunla beraber.
0: Evet, öyle.
2: Ne kadar uzak zannediyorsan o kadar uzak değilsin, evet. o kadar da yakınsın. Evet.
1: Sonuçta çünkü İstanbul aynı toplum, tabii dinamik
2: aynı
1: bir şehir, tabii.
2: Aynı yerde aynı otobüse şey. Biniyoruz. Evet. Öyle değil mi?
1: Aynen, dinamik ya, bir yaşam
2: evet,
1: var.
2: Evet, evet.
1: Bugün buradasın, yarın oradasın. Evet, devamlı evet, hareket evet. halindesin.
2: Evet.
1: 20 milyonluk bir şehir, tam bir metropol.
2: Doğru.
1: Her yerde her an her şey olabilir.
2: Doğru.
1: Her an her şey olabilir. Evet. Mesele işte bu. Bu tip bir durumda hocamın ilk başta bahsettiği gibi durumsal ve mekansal farkındalık. Yani en büyük eğitimin ana amacının bu olması lazım. Çocuğun tehdit analiz yeteneğinin üst düzeyde olması ve bir an önce oradan çıkışı tasarlaması.
2: Evet.
1: Yani bulunduğumuz ortamda
2: olay mahallini terk etmesi
1: olabilir. Genç arkadaşımız atıyorum kız arkadaşıyla veya kız arkadaşımız erkek arkadaşıyla bir yere gidebilir. Bulunduğu ortamı hissetmesi lazım. Yani tedirgin olduysa orayı terk etmesi lazım. Birkaç saat sonra başına gelebilecekleri tahmin etmesi lazım. Orada gurur yapıp kalmaması lazım. Ya kaçtı derler ben gitmeyeyim. Asla.
2: Kız arkadaşıma evet. rezil oldum falan.
1: Aynen.
2: Değil mi?
1: Yok, bu kadar. Çağırdım. Hesabı ver. Gidiyorum.
2: Evet.
1: Ne oldu hayatım? Beğenmedim yeri. Başka yere gidelim. Bitti bu kadar.
2: Doğru.
1: Ne oldu? Yer değiştirdin.
2: Doğru.
1: Birkaç saat sonra alkolün etkisiyle bambaşka şeyler olabilir. Veya uyuşturucunun etkisiyle.
2: Hı-hı.
1: İşte bu mekansal ve durumsal farkındalık.
2: Doğru.
1: Eğitimli
2: doğru.
1: insanın vereceği tepki bu.
2: Tamam.
1: Eğitimlerde bu doğru. baz alınmalı yani.
2: Doğru. Bir de Selim Hoca'nın avukat olması hasebiyle hani iş eğer kolluk kuvvetlerini gerektiriyorsa niye kolluk kuvvetlerini kullanmayıp da sen bir şey yapmaya kalkıyorsun?
0: Tabii ki çok basit savunma. Trafikte başınıza gelebilecek evet. bir şey. Çarpıştınız veya işte yanlış bir şekilde döndünüz. Aracı kilitlediniz. Zaten biner binmez aslında aracı kilitlemeniz gerekir. Karşı taraf size geliyor, agresif, saldırganca geliyor. Camları kapattınız, aracı kilitlediniz, video kaydını açtınız, bitti.
2: Evet, doğru.
0: Aldınız, o size küfredecektir belki, işte araca zarar verecektir, tamamı. Ha içeri girmediği müddetçe siz de hazır olacaksınız. Bazen çünkü kırıp girebiliyorlar, yani gözü tamamen dönmüş
2: olabiliyor evet.
0: veya başka bir şey de olabilir. Yani asgari düzeyden bahsediyorum, evet. asgari düzeydeki evet, bir doğru. trafik tartışmasından doğru. bahsediyorum.
2: Bir yol verdin vermedin tartışmasıdır
0: evet,
2: yani.
0: Dışarı çıktım. Aynı senaryoda bir de dışarı çıktığımı düşünün. Dışarı çıktım, elimde de aracımda taşıdığım sert bir levha, cisim bir şey vardı. Vurdum ve felç oldum.
2: Allah korusun.
0: Daha mı iyi oldum?
2: Yani.
0: Olmadı. Değil mi? Bakın ben kendimi nasıl korudum? İçeride kalarak bana karşı yapılan saldırı, hakareti kaydedip kolla vermekle
1: evet, orantıyı korudum. Aştı değil mi hocam?
0: Doğru. Tabii ki. Doğru. Her orantıyı an aşabilirsiniz. Aşalım. Ha bu yalnız şey var. Şu husus önemli. Devamlı olarak ben kendimi korurken ceza alabileceğim şeklinde bir kafa yapısı da tehlikelidir. O da sizi hiç yumruklarınızı kaldırmaz. O da yine sizi canınızdan eder.
2: Tam orayı biraz açar mısınız?
0: Devamlı hocam? Olarak
2: aha.
0: ben ceza mı alırım? Aşar mıyım acaba savunmayı şeklindeki bir zihin yapısı aha. sizi yine kilitler.
1: Zafiyet verir yani.
0: Evet. O yumruğu yine hiç kaldıramazsınız. Aynı yere getirir sizi.
2: Anladım.
0: Yani son çarem kavga olmalı ama her an kavga edebilecek
2: ve hazır
0: zihin
2: yani.
0: Ve beden yapımı
2: evet,
0: olmalı.
2: Evet.
0: Her an kavgada idare edebilecek şekilde kendimi hazırlamalıyım. Ama son çare olarak kavgaya kendimi hazırlamalıyım.
2: Evet, evet. Çünkü hayatta kalmak.
0: Evet.
1: Asıl amacımız o. Evet.
2: Evet
1: zaten o ana hazır olmak.
2: Evet. evet.
1: Hem mental
2: çok da kısa
1: hem psikolojik.
2: Geçen
1: birkaç saniye.
2: Röportajda zaten. Da evet. söylüyorsunuz. Evet. Yani 10 saniye 15 saniye. Biz onu belki yarım saat bir saatmiş gibi zannediyoruz evet. ama öyle değil.
1: Değil.
2: Çünkü o zaman beyin refleksleri tamamen ortadan kalkıyor.
1: Bir ömür düşünce, gibi geliyor.
2: Evet. Düşünce kararıyor. Tamamen artık refleksif şeyler ortaya çıkmaya başlıyor.
1: Evet.
2: İşte sizin de aslında geliştirdiğiniz bu sporlarda o refleksif davranışlar da aynı zamanda. Öyle
1: evet
2: mi?
1: Şoktan hızlı çıkabiliyor.
2: Hızlı çıkabiliyor.
1: Evet. Evet. Şoka girmeyecek
2: çok
1: insan yok.
2: Çok güzel tanımladınız.
1: Değil evet. mi hocam?
0: Çok normal ama bir şey.
1: Şimdi 5 saniye şokta kalmakla bu eğitimlerle birlikte amacımız bu şok anını saniye ve altına düşürmek. Hızlı reaksiyon verebilmesi
2: evet.
1: yani bir an önce harekete geçebilmesi. Ona göre de bu antrenmanların hem fiziksel hem zihinsel hem ruhsal yönünün inşa edilmesi
2: lazım. O
1: çok
2: uzayabiliyor işte evet. hocam ya. Burak hocam yani o hani beklemediğiniz bir tepki olabiliyor. Hani ne yaptığıma geliyorsun ama o hala da şok durumu

0: devam edip, halbuki orada bir an önce ondan çıkıp da koruma, savunmaya geçmiş olmak gerekiyor belki, öyle değil mi?
1: Evet, zaten bir de şu var, eğitim yani dojo ve kendini savunmanın ki ring kültürü gibi değil. Ben sizin gözlerinizi açıkken yumruk attırayım, bir de gözleriniz kapalıyken attırayım. Gözleriniz kapalıyken çok farklı olacak, çünkü görme aynı zamanda dengeyi bile etkileyen bir şeydir.
0: Evet.
1: İyi bir kendini savunma, kendini koruma, self defense sisteminde ya da salonunda gözler kapalı, birden fazla kimseye karşı, yatarken eller arkada bağlı, bir tanesi bağlı, ikisi bağlı, siz yerdeyken vesaire veya bunun dışında birden fazla kimseye, mekan karanlıkken, bunların tamamı uygulanır. Yani bütün senaryo, hayattaki bütün karşılaşmalarınıza sizi hazırlayamaz ama çoğunluğunu hazırlaması gerekir. O tecrübeyi size tattırır ve tattırması gerekir. Çünkü alışık olduğunuz müddetçe Onur Hocam'ın az önce dediği gibi o şoktan daha hızlı çıkarsınız.
0: Evet, o da önemli ama o çıkış saniyesi.
2: Tabii, tabii eğitimle eğitimsiz farkına dönüyor işte. Evet. Yani eğitimsiz bir insan o tip bir durumda sonunun ne olacağını bilemez. Karşı tarafın merhametine kendisini evet. bırakır. Eğitimli bir insan plan yapmaya başlar. Karşı tarafın zaafını arar.
0: Evet.
2: Kendini av olarak sunar ama avcıdır. Bunlar değişken şeylerdir. Yani duruma, senaryoya göre değişir. Tabii burada üst düzey bir eğitim ve ona göre bir eğitim kalitesi lazım. Tabii bunun için de savaşçı zihni dediğimiz hocamız bizi yetiştiren insanlar her zaman bize onu söylemiştir. Savaşçı zihni, savaşçı evet. zihni. Yani evet. ölmeden önce hiçbir evet. şey için geç değil. Gerekir bütün her şeyi yapmak lazım. Evet. Yani teslim olmamak lazım.
0: Duracağın yeri de bilmek tabii. gerekiyor. Yani. Tabii ki. Değil mi hocam? Siz ona çok fazla evet. vurgu yapıyorsunuz.
1: Hem o var ama
0: duracağın yeri de iyi bilmen gerekiyor.
1: Duracağınız yeri bileceksiniz ama gerektiğinde de gidebileceksiniz.
0: Aksiyon alacağınız yeri de bileceksin.
1: Evet.
0: Duracağın yeri de bileceksin. Bu eğitimler bunu da getiriyor.
1: Tabii ki.
0: Aynı zamanda. Evet. Çok keyifli sohbetimiz. Kaç dakikamız daha var? Sevgili Ali'cim, sevgili teknik yönetmenim, 32'ye kadar gidebiliriz. Tamam. O zaman daha vaktimiz de var. Konuşabiliriz birazdan. Hocam, iki değerli hocayı ağırlıyorum. Aramızda yeni katılanlar da vardır dinleyenler arasında. Onur Birzak ve Selim Babaoğlu bizlerle beraber. İki yakın dövüş eğitmeni. Nasıl başlayacaklar? Yani şimdi bizi dinleyen veliler de vardır ki bence sizin bu anlattıklarınızdan sonra velilerin kafasına soru işareti kalmamıştır. Evet, ben özellikle savunmayla, işin savunma tarafıyla ilgili temel eğitimleri çocuğuma aldırmak zorundayım ya da ben almak zorundayım, bilmek zorundayım bazı şeyleri. Nasıl başlayacaklar? Nerede başlayacaklar? Ya da bir eğitmenin hakikaten ehil bir eğitmen olduğuna nasıl karar verecekler? Şimdi aslında sosyal medyada herkes ben eğitmenim diye çıkıyor. Evet. Gerçi her şeyde öyle, sadece sizin işlerinizde değil, her işte herkes eğitmen artık. Nasıl anlayacağız biz?
2: Aileler çocukların değişimine göre hemen karar verebilirler. Evet. Çocuk da refleks olarak saldırgan bir tutuma, şiddet meyiline dönüyorsa bir an önce eğitimi kessinler, değil mi hocam?
1: Tabii.
0: Eğitim alırken diyorsunuz.
2: Tabii ki, yani aile çocuğu daha iyi tanır.
0: Evet.
2: Çocuğun hareketleri daha saldırgan hale geliyorsa, daha agresif hale geliyorsa.
0: Eğitmeninde problem vardır o zaman?
2: Aldığı eğitim onun için değildir. Vardır. Evet, onun için değildir. Eğiticiye bir şey demeyelim de o eğitim ona uygun değildir
0: ama
2: diyelim
0: eğitici
2: yani.
0: Eğitici bunun önünü alması da gerekmez mi Burak hocam? Yani saldırganlaşıyorsa sana gelen ilk kişi. Hani bu Oscar var şeyde, National Geographic'te köpeğin saldırganlaştığını görüp de onu eğitip de tekrar ne kadar kuvvetli köpek olsa da ehlileştirebiliyor. Yani aslında eğitimcinin de
2: yok, benim demek değildi. İstediğim çocukta bir dönem sonra saldırgan eğilimi varsa dedim. Aha. Başlangıçta mesela atıyorum bir öğrenci bize geldi diye 10 yaşında. İşte birkaç ay sonra bu çocuk psikopatvari hareketler gösteriyorsa, ailesi de bunu görüyorsa, benim eğitim sistemimde bir sıkıntı vardır yani.
0: İşte onu demek istiyorum. Evet. Eğiticinin eğitim sisteminde bir sıkıntı
2: evet,
0: var.
2: Belki de orası ona uygun değildir.
0: Evet,
2: yani.
0: Evet, evet.
2: Bu tip bir durumda evet. o eğitimi kesip başka evet. bir yere vermesi, evet. o enerjiyi başka evet. yere kanalize evet. etmesi gerekir.
0: Bu mudur tek kriter hocam? Başka kriterler var mı? Özellikle eğitimciyle ilgili olarak.
1: Şöyle, ne öğretirse öğretsin, iyi bir eğitimcinin ilk kriterlerinden bir tanesi, kendilerine de bakması gereken kriterlerden bir tanesi güvenlik. Yani sakatlıyorsa, baskılıyorsa, aşağılıyorsa, kendi egosunu tatmin etmek için bir şey yapıyorsa oradan aynen. uzak duracaksınız.
0: Çok güzel söyledin.
1: Çünkü o doğrudan size veya çocuğa da etki edecek, ona da zarar verecek bir şey. Birincisi bu. İkincisi, şu tarzda sertifikalar, diplomalar vesaire filan olabilir. Ama artık herkesin yaptığı şey meydanda, yani gizli bir şey yok.

0: seçerken biraz karşılaştırma yapmak da en güzel şeylerden bir tanesi. Yaptığı branş üstüne uyuyor mu uymuyor mu? O branşı başka yerlerden de görme imkanı var çünkü. Karşılaştırıp hangisinin üstüne daha iyi uyuyorsa, hangisinin hareketleri daha doğallaşmışsa ona dikkat etmek. Üçüncüsü, bir insanın sesi çok yüksek çıkıyor. Çok takipçisi var vesaire. Bunlar o insanın ya da o eğitimcinin çok iyi olduğu anlamına gelmiyor.
1: Çok popülerle çok iyi anlamı aynı anlama gelmez çünkü, öyle değil mi?
0: Evet. Genelde zaten bu tür şeyler de bir referansla gidiyor. Aileler de bir referansla gidiyor. Onun için referansa önem vermek yüksek kriterlerden bir tanesi.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Çok önemliydi.
2: Biz teşekkür
1: İlerleyen dönemlerde de inşallah sizi yine spor servisinde olmanız gereken program spor servisi hocaları. Çok da güzel
2: i̇nşallah,
1: oldu bence.
2: İnşallah, çok sağ olun.
1: Ağzınıza sağlık.
2: Şeref
1: sevgili
2: duyduk.
1: Kerem Bulut'a da buradan sevgilerimizi gönderelim. Sizinle tanışmamıza vesile oldum. Geldik sona efendim. Haftayı tamamladık. Güzel bir hafta sonu olsun. Spor servisi pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın, zatınıza hoşça bakın efendim.
3: Spor servisi.

0: saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜGVA yaz okulları final programında konuştu. Gençliğin bu milletin atar damarı olduğunu söyledi. Gençlik toplumun enerjisini, ideallerini geçmişten geleceğe taşıyor dedi. Türkiye Gençlik Vakfı'nı hedef gösterenlere, Türkiye'nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor sözleriyle tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ve İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'la Ankara'da ayrı ayrı bir araya geldi. 12. yargı paketi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanun yargılama süreçlerinin kısaltılmasından yargıda dijitalleşmeye kadar birçok yeni adım içeriyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek reform çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Hukuk sistemimizi güçlendiren düzenlemeleri birer birer hayata geçirmeye devam edeceğiz dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, partisinin 12 il başkanlığına görevlendirme yapıldığını söyledi. CHP MYK toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Müslim Sarı'ya Gürsel Tekin'in görevden alındığı iddiaları da soruldu. Sarı önümüzdeki günleri işaret etti. Yeni partinin Kayseri İl Başkanlığı'nın açılışında Atatürk posterindeki altı ok görselinin kesilmesi yeni bir siyasi tartışmanın fitilini ateşledi. Yeni parti yaşananların provokasyon olduğunu savunurken CHP'den tepki gecikmedi. Parti sözcüsü Müslim Sarı, Atatürk'e ve Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine saygısızlığın izahı olamaz sözleriyle yaşananlara sert tepki gösterdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, buğday ve arpa üretiminde Cumhuriyet tarihi rekoru beklediklerini açıkladı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hububat alımlarına devam ettiğini, 10 milyon ton ürün alındığını söyledi. Çiftçilerimizin hesabına 58 milyar lira aktardık dedi. Balıkesir ve Mersin'de çıkan orman yangınları büyük oranda kontrol altına alındı. Ekipler Aydın'daki yangını kontrol altına almak için de aralıksız çalışıyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Soruşturma kapsamında oyuncular Berna Laç'ın, Kerem Bürsin, Eda Ece ve İrem Helvacıoğlu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek ifade verdi. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla soruşturma açıldı. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 şüphelinin işlemleri devam ediyor. Dosyaya giren Sayıştay raporlarında bazı ihalelerde usulsüzlük ve sahte belge düzenlendiğine ilişkin tespitler yer aldı. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Gözaltında bulunan belediye başkanı Sinem Dedetaş ve 3 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Gülistan Doku soruşturmasında 5 şüpheli daha tutuklandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 25'e yükseldi. Hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cem Küçük ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de Hamas ve diğer grupların silah bırakması konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu. Hamas da kapsamlı ateşkes anlaşmasını kabul ettiğini açıkladı. Gazze Barış Kurulu yol haritasını açıkladı. Buna göre Hamas ve diğer gruplar silah bırakacak, İsrail de Gazze'den çekilecek. Gazze'deki yönetimi ise Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi ele alacak. Gazze'de varılan anlaşmanın ardından Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik girişimler dünyadan takdir topladı. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu ve Almanya anlaşma için arabuluculuk yapan Türkiye'ye teşekkür etti. Binlerce göçmen akın etti. İspanya orduyu devreye soktu, sınırı kapattı. Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçen göçmen sayısı 2 günde 60 bine ulaştı. İspanya Başbakanı Sanchez gelişmeleri İspanya'nın toprak bütünlüğüne saldırı olarak niteledi. İçişleri Bakanı da 25 bin düzensiz göçmenin geri gönderildiğini duyurdu. Haberleri sunduk.

Apartmanların ortasından geçen metro hatları, gökyüzünde asılı gibi duran köprüler, çatı katlarında park ve meydanlar, gökdelenler, gökdelenler. Çin'in güneybatısında Yangtze ve

Jialing nehirlerinin birleştiği noktada kurulan Chongqing şehri böyle bir yer. Dağlık bir alanda kurulan Chongqing, tarih boyunca zorlu coğrafyasıyla öne çıkmış. Yüzlerce basamaktan oluşan merdivenler, çıktıkça bitmeyen yokuşlarla uğraşmış halk. Ama günümüzdeki görünümü kelimenin tam anlamıyla fütüristik. ...30 milyonun üzerinde nüfusa sahip şehirde katmanlı bir kentsel yapı oluşturulmuş. Mimarlık ve şehir plancılığının sınırları zorlanmış resmen. Chongqing şehrinin merkezi Jialing ve Yangtze nehirlerinin arasında uzanan yarımada şeklindeki tepelik bir burun üzerinde bulunuyor. Çevrede Huaying dağlarının uzantıları olan başka tepeler ve başka küçük merkezler de var. Nemli bir havası olan şehir aylarca sis ve pus altında kalıyor. Hatta şehre sis başkenti yakıştırması yapılıyor. Fakat sisin ve pusun olmadığı açık havalarda koca koca gökdelenlerin, teknoloji harikası akıllı binaların, karmakarışık kavşakların ilginç görüntüsü ortaya çıkıyor. Bırakın toprağı, asfaltı bile görme şansınızın pek olmadığı Chongqing, gelişmiş bir sanayi bölgesi olarak ülkenin en kirli havasına sahip. Şehrin merkez ve sanayi bölgelerinden uzaklaştıkça kaplıcaların olduğu daha yeşil tatil yöreleri çoğalıyor. Aslında 1937-1942 yılları arasındaki Çin-Japonya Savaşı'na kadar şehrin merkezi de dar sokaklardan, çoğunlukla bambu ve ahşap evlerden oluşuyormuş. Şehir o dönem merkezi hükümetin başkenti olunca modernleşme ile birlikte çehresi de değişmiş. Kenti çevreleyen surlar yıkılmış, sokaklar genişletilmiş. Savaşta yoğun bombardımana maruz kalan yerler yıkılıp yeni binalar inşa edilmiş. Kömür, demir ve bor yataklarına yapılan yatırımlarla bölgeye göç de artmış. Savaştan önce 250 binden az olan nüfus zamanla kat kat artarak büyümüş. Günümüzde otomobil sanayiinden petrokimya ve ilaç sanayiine kadar her türlü üretim tesisi var şehirde. Sosyal medyada görüntülerine sıkça rastladığımız Liziba metro istasyonu Chongqing'in simgelerinden biri. Nadir bir mühendislik örneği olan metro hattı bir apartmanın 6. ve 8. katlarının arasından geçiyor. O gürültüde nasıl yaşanır diyorsanız Çinli mühendisler çözümü çoktan bulmuşlar ve trenlerin geçtiği katlara özel bir yalıtım sistemi kurmuşlar. Yangtze Nehri üzerindeki 1200 metrelik teleferik de teknolojinin nimetlerinden faydalanılarak yapılmış. Şehrin iki yakasını birbirine bağlayan teleferik sayesinde bir saat sürecek yolculuğu 5 dakikada yapabiliyorsunuz. Pek çok ilginç mimari tasarım arasında bir alışveriş merkezinin çatısındaki 17 bin metrekarelik dev oyun alanı dikkat çekiyor. Çocuklu aileler gelip burada sanki doğal bir parktaymış gibi yeşillikler içinde yürüyüş yapıyorlar, çaylarını içiyorlar. Çocuklar oyun parklarında eğleniyor. Şehirde son 5 yılda yapılan gökdelen sayısı 60'ı buluyor. Bunların bazılarının yüksekliği 200, bazılarınınki 300 metreden fazla. Nehir kıyısında yükselen bina topluluğunun en yüksek iki kulesi 355 metreymiş. Diğer iş merkezlerinin de 4-5 katlı olduğunu sanmayın. 200 metrenin altında olsa da şehirde gökyüzünü kapatan binalardan geçilmiyor. Hongqiansun metro istasyonuysa Liziba'nın tam tersi, yerin dibinde. Yerin tam 116 metre altındaki istasyona inmek için 8 kat yürüyen merdivenleri inip çıkmak gerekiyor. Ülkenin en derin metro istasyonundan açık havaya çıkmak 10 dakikanızı alıyor. Böyle bir teknolojileri olduğuna göre elektrik kesintisi için gerekli önlemleri de almışlardır herhalde. Şehrin en ilginç noktalarından biri de Huangguan Kavşağı. 3 büyük otoyolun kesiştiği, 20 rampa, 5 kat ve 8 farklı yöne uzanan yolların birleştiği kavşakta kaybolmamak mucize gibi bir şey olsa gerek. Dünyanın en karmaşık kavşağına şehir halkı alışmış elbette ama ilk kez oraya gideceklere bol şans diliyoruz. Çin'in fütüristik şehri Chongqing'i postmodern kent meraklılarına bırakıp arkamıza bakmadan kaçalım biz. Geleneksel enstrümanlarla modern müzik yapan Çinli müzik grubu Nini eşliğinde Chongqing'den ayrılalım.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan, ses kayıtta Semahat Şallı. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, merhaba. Felsefe ile Hayat programıyla karşınızdayız. Felsefe yapma tarzlarından ve usullerinden bahsediyoruz. Felsefe, bilim, sanatın neşet ettiği düşünce geleneklerinden söz ediyoruz. Batı düşüncesi için analitik felsefe ve kıta Avrupa felsefesi en büyük ve kapsayıcı gelenekler olarak karşımızda duruyor. Analitik felsefe önermelerin doğruluğunu ve mantıki gerekçelendirmesine odaklanırken, sanki kıta Avrupa felsefesi insanın dünyadaki konumunu sorgulayan bir varoluş meselesine yoğunlaşıyor. Bugün kıta Avrupa felsefesini vaktimiz el verdiği ölçüde daha yakından tanımaya çalışacağız. Konumuzu kıymetli konuğumuzla konuşacağız. Stüdyomuzda bugün Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cevriye Demir Güneş hocamızı ağırlıyoruz. Hocam, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız hocam?
1: Çok iyiyim, sizi gördüm daha iyi oldum. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ediyoruz hocam, bizler de çok iyiyiz. Kıta Avrupa felsefesi hocam, Batı düşünce geleneklerinden bir tanesi. Tabi bu ayrımlar son yüzyıllarda yapılıyor. Hiçbir filozof kendisini doğrudan kıta Avrupa felsefesini geliştiriyorum, onu inşa ediyorum, ona ilişkin üretiyorum demiyor da sanki. Biz tasnif etmek için usul, tarz, coğrafya olarak daha iyi tasnif edip tanımak için bu ayrımları yapıyor gibiyiz. Dilerseniz şöyle başlayalım. Kıta Avrupa felsefesi deyince biz ne kastediyoruz? Bu kıta Avrupa'sındaki kastımız coğrafya mıdır, usul müdür, yöntem midir, tarz mıdır, tavır mıdır? Ne dersiniz hocam?
1: Aslında bu adlandırma ilk bakışta bir coğrafyaya işaret ediyor gibi görünse de coğrafi bir adlandırma değil. Hatta işin ilginç tarafı, bu isimlendirmeyi kıta Avrupası filozofları değil de analitik felsefeciler yapıyorlar. 20. yüzyılın başında İngiliz ve Amerikan felsefe çevresi kendi yaptıkları mantık ve dil çözümlemesine dayalı analitik felsefeden ayırmak için Almanya, Fransa merkezli düşünceye bu kıta Avrupası felsefesi adını takıyorlar. Yani bu adlandırma aslında dışarıdan geliyor onlara. Ayrımın doğuşuna baktığımızda 20. yüzyılın başında İki büyük felsefi hamlenin neredeyse eş zamanlı olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Bir anda Frege, Russell, Moore felsefeyi modern mantığın araçlarıyla yeniden kurmaya çalışıyor. Onlara göre felsefi sorunların çoğu dilin bizi yanıltmasından doğuyor. Öte yandaysa Husserl gibi fenomenolojiyi inşa eden filozoflar var. Daha doğrusu Husserl fenomenolojiyi inşa ediyor. Husserl'e göre de felsefenin asıl işi deneyimin bize verdiği haliyle, yani yaşantının içinden betimlenmesi olmalı. Aslında iki yaklaşımda felsefeyi sağlam bir temele oturtma derdinde oluyor. Ama birisi mantıksal kesinlik ararken diğeri yaşantıya ve deneyime sadakati daha çok öne çıkarıyor. Zamanla iki yol birbirinden kopuyor ve bu gelenek uzun süre birbirine hiç okumadan ya da kayıtsız kalarak adeta ayrı kıtalardaymış gibi devam ediyor. Peki kıta geleneğinin kökünün nerede olduğunu soracak olursak, çünkü bu bir aynı zamanda köken meselesi, bu noktada hikayenin Kant'tan başladığını görüyoruz. Kant her iki gelenek içinde aslında bir dönüm noktası. Çünkü Kant dünya nedir yerine biz dünyayı nasıl biliriz, bilgimizin sınırları ve koşulları nelerdir diye soruyor. Yani soruyu değiştiriyor aslında ve bunu da Kopernik devrimi olarak kendisi adlandırıyor. Artık merkezde dünya değil, dünyayı bilen, tanıyan, dünyada yaşayan, deneyimleyen özne merkeze alınmış oluyor. Kıta geleneğinin bütün önemli filozofları da şu ya da bu şekilde aslında Kant'ın açtığı bu yoldan devam ediyorlar. Öte yandan Hegel yine bu mirası devralıyor. Yani Kant'tan devralarak onu tarihi ekliyor. Bu çok önemli bir nokta. Ona göre akıl zamansız değil. Yani tarihin içinde gelişen ve kendini gerçekleştiren bir yeti olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla kıta felsefesinin en ayırt edici özelliği olan tarihsellik fikrinin kaynağında da Hegel olduğunu görüyoruz. Bu mirasa 20. yüzyıldan daha genel olarak bakacak olursak, 20. yüzyılda kıta Avrupası geleneği açısından baktığımızda Husserl'in, Heidegger'in, Sartre'ın, Gadamer'in, Frankfurt Okulu'nun, Foucault'un, Derrida'nın, Levinas'ın, Merleau-Ponty'nin, Arendt gibi isimlerin eklendiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu gelenek aslında geniş bir aileden oluşuyor ve üyeleri birbiriyle çokça kavga ediyorlar. Fakat inceledikleri sorunlar benzer noktalara işaret etmeye devam ediyor ve tüm bunlara

0: göre felsefe insanı tarihinden, dilinden, kültüründen ve politik yönünden, yaşantısından koparmadan düşünmeli. Analitik felsefe kendini matematik ve mantığı model alırken, az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi, kıta geleneği insan olmak ne demektir, varlığın anlamı nedir, kendini etik politik özne olarak inşa etmenin yolları nelerdir gibi soruları ve özneler arasılığın inşasını merkeze koyuyor. Bir diğer önemli noktaysa aslında günümüzde bu ayrımın etkisinin eskisi kadar sert olmadığı meselesi. Özetle kıta felsefesinde yer alan ekoller coğrafyayla özdeşleşerek adlandırılmış olsa da asıl fark sordukları soruların niteliğinde diye düşünüyorum.
1: Hocam çok güzel özetlediniz. Analitik felsefe modern mantığın ve matematiğin usulleri ve yöntemiyle felsefeyi yeniden biçimlendirme hamlesi olarak karşımıza çıkıyor. Kıta Avrupa felsefesi ise sanki akımların bir düşünce ailesi çatısı altında bir araya gelmiş şekli. İşte hermeneutiktir, fenomenolojidir, yapısalcılıktır, postyapısalcılıktır, yapı sökümdür. Tüm bu akımların varoluşçuluktur. Bir düşünce ailesi içerisinde bir araya gelmesiyle oluşan bir düşünce geleneği olarak karşımıza çıkıyor. İsimleri de ifade ettiniz. Kant'tan bahsettiniz, Hegel'den bahsettiniz, Husserl'den, belki buraya Marx eklenebilir, Kierkegaard eklenebilir, Nietzsche eklenebilir. İşte öznenin dönüşümü, tarihsellik, daha sonra Marx'la beraber bağlamsallık, yani iktisadi yapıların, üretim ilişkilerinin, üretim araçlarının her şeyi belirlemeye dönük tavrı. Diğer taraftan Kierkegaard'a baktığımızda somut insanın varoluş meselesi.
0: Kesinlikle.
1: Nietzsche'ye baktığımızda hakikat söylemlerinin soykütüğünün sorgulanması. Tüm bunlar aslında felsefenin sadece önermelerin uygunluğuna, gerçeklikle olan uygunluğuna, mantıki gerekçelendirilmelerine indirgenmesine dönük bir tepki ve karşı duruşu da seslendiriyor. Yine vurguladınız. Bunun içerisine tarih giriyor, özne giriyor, dil giriyor, toplum giriyor, kültür giriyor. Tüm bunlarda önermeleri ayırt edemeyeceğimizi, önermelerin bunlarla içeriklendirilmiş olduğunu, bunlara da bakmak gerektiğini vurgulayan bir tavır var. Dolayısıyla ikinci soruma geçmek istiyorum. Soyut düşünceye karşı bir tavrı da orada seziyor. Kıta Avrupa felsefesi soyut akıl yürütmelerinden çıkararak felsefeyi insanın dünyadaki konumunu sorgulayan bir varoluş meselesine de dönüştürmek istiyor gibi. Bu tespit doğru mudur hocam? Ve analitik felsefeye nazaran kıta Avrupa felsefesi düşünce geleneğinde neden böyle bir yönelim vardır?
0: Evet, tespitiniz kesinlikle doğru ve tesadüf de değil aslında böyle bir tespitin yapılması. Çünkü bunun hem tarihsel hem de düşünsel nedenleri var. Tarihsel olandan başlarsak, kıta Avrupası'nın felsefeyi kendi tarihinin içinde bizzat hissederek yaşadığına tanık oluruz. Mesela Fransız devriminin sarsıntısı, sanayileşmenin insanı köksüzleştirmesi, ardından 1. ve 2. Dünya Savaşı'nı görmüş olmaları, toplama kampları, totalitarizm, nazizm, bu hissedişin en canlı örnekleri aslında. Bir medeniyetin kendini yıkışına tanıklık eden bu düşünce, bir önerme hangi koşullarda doğrulanır sorusuyla uğraşmıyor aslında. Daha derin, daha farklı, daha hayati meselelerle uğraşıyor. Adorno'nun Auschwitz'ten sonra düşünmenin kendisi bile hesap vermek zorundadır ifadesi mesela, bunu çok acı bir şekilde ifade ediyor. Ya da Levinas'ın Holocaust'ta ölmedikleri için, yaşadıkları için utanç duyduğunu ifade etmesi yine bu durumun ne kadar önemli ve derinlerde olduğunu bize gösteriyor. Böyle bir tarihin içinden geçen felsefede insanı bilginin sınırlarıyla, kesinliğiyle değil, varoluşun, dünyada olmanın anlamı sorunlarıyla düşünmeye yöneltiyor. Düşünsel sebebe geldiğimizde, sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi, Kierkegaard önemli bir nokta. Yani Kierkegaard'ın Hegel'e yöneltmiş olduğu itirazın bir başlangıç noktası oluşturduğunu söyleyebiliriz. Kierkegaard Hegel'in düşünce sistemine bakıyor ve bu sistemin aslında beni konumlandırdığı yerin çok doğru olmadığını görüyor. Yani buna göre Hegel'in sistemi birçok şeyi izah edebilir. Çok da sağlam bir sistem olabilir ama yaşayan özneyi, yaşayan insanı, korkan insanı, ölüme doğru giden kaygıları, korkuları olan insanı izah edemediğini düşünüyor. Ona göre bir insanın hayatı bir kavramdan ibaret olamaz. Dolayısıyla insanın kendi varoluşunu üstlenmesi gerekiyor. Analitik felsefe bunu kaçırıyor aslında. Bir başka açıdan Nietzsche'ye baktığımızda aslında aynı kaygıları taşıdığını görüyoruz. İnsanın anlamı hazır bulmayacağını, o anlamı kendisini yaratması gerektiğini düşünüyor. Bunu tabii analitik gelenekle karşılaştırdığımızda durum daha da netleşmiş oluyor. Az önce siz ifade ettiniz çok güzel bir şekilde. Analitik felsefenin o kendini matematiğe adaması, doğa bilimlerini model olarak kabul etmesi ve burada açıklığı, kesinliği, kanıtlanabilirliği ön plana çıkarması insani alanda çok işlevsel hale gelmiyor. Fakat her iki gelenek de yıllarca bu açıdan birbirini suçlamayı sürdürüyor. analitik, bunu şöyle yapıyorlar. Analitik cephe kıta felsefesini bulanıklıkla, şiirsel belirsizlikle, kıta cephesi ise analitik felsefeyi hayal

0: hayatın büyük sorularını teknik bulmacalara indirgemekle, işte kılık kırk yararken insanı kaybetmekle itham ediyor. Kıta geleneği düşünme modelini bilimden değil ama yaşamın kendisinden aldığı için onun ideali, yine az önce ifade ettiğim gibi, kesinlik arayışı değil. İnsanın dünyasındaki o anlam, derinlik arayışından ibaret oluyor. Günümüzde ise bu duvarların yavaş yavaş incelmeye başladığını görüyoruz. Hatta aklıma geldi şimdi, analitik filozofların, bir kıta filozofu olan Derrida'ya Fahri Doktora unvanı verilmek istendiğinde 19 analitik filozofun The Times gazetesine bir mektup yazması, Heidegger'in kuramının berraklıktan yoksun, felsefeden çok çok uzak olduğunu ifade etmesi gerçekten bunun en önemli göstergesi sayılabilir.
1: Hocam, o son bağlam da çok değerli. Ancak her iki düşünce geleneğinin birbirini eleştirel tarzda yorumsaması da çok anlamlı. Yani birisi bir diğerini berraklıktan uzak, belirsizleşmeye, felsefenin teknik sınırlarının belirsizleşmesine yorarken, diğer kısım da felsefenin hayattan uzaklaştırılması, teknik bir bilim haline getirilmesi konusunda eleştiriyor. Şöyle baktığımızda hakikaten insan olgular arasında sıradan bir olgu değil. Yine insan nesneler arasında sıradan bir nesne de değil. Siz çok güzel ifade ettiniz. İnsan varoluşun üstlenebilmeli. Bir varoluş canlısı. Dolayısıyla sanki kıta Avrupa felsefesi geleneği bunu merkeze alarak, tabii şöyle de meseleleri yorumlamak ne kadar doğru ondan da çok emin değilim. Yani iki geleneği birbirinden tamamıyla jilette kesilmiş gibi ayırmak da çok mümkün değil. Kuşkusuz kıta Avrupası geleneğinde kavram çözümlemeleri var. Analitik felsefede insana, topluma dair, dile dair, kültüre dair meselelerin anlaşılması var. Ama sadece kıta Avrupa felsefesinin sanki ön plana çıkan, onu ön plana çıkaran, tebarüz ettiren meseleleri yorumlama tarzlarını burada anlamaya çalışıyoruz. Şöyle bir soru yöneltmek isterim izninizle hocam. Şimdi kıta Avrupası, Avrupa felsefesi modern insanın krizlerini de kavrama dökerek anlamlandırmaya çalışıyor. Ve yabancılaşmadan bahsediyor, nihilizmden bahsediyor, anlam kaybından, teknikleşmeden, araçsal aklın tahakkümünden bahsediyor. Tüm bunlara kıta Avrupası felsefesi nasıl bir açılım, felsefi bir açılım getiriyor? Biraz daha meseleleri sorunlaştırarak ilerlemek istiyorum. Buyurun hocam.
0: Kıta geleneği aslında moderniteye verilmiş olan tepkiyle ya da modernitenin yorumuyla belki başlatmak gerekiyor. Kıta geleneği moderniteyi ne körü körüne bir hayranlıkla ne de toptan bir reddedişle yaklaşıyor. Bilakis teşhis koyan bir hekim dikkatiyle aslında bakıyor. Her bir düşünür 20. yüzyılda bir insanlık krizi olduğunu, bir bilim krizi olduğunu, 19. yüzyıl itibariyle gelişmiş olan bir kriz olduğunu görüyor ve bu krizin farklı farklı damarlarına aslında temas etmeye çalışıyor. Mesela Marx bu krizi yabancılaşma kavramı üzerinden okuyor ve sanayi çağında insanın kendi emeğiyle ürettiklerini nasıl yabancılaştığını anlatıyor. Öyle ki işçi ürettiği şeyde kendini bulamıyor, kendini göremiyor. Çalışması onu tüketen bir faaliyete dönüştürüyor aslında ve bu yabancılaşma sadece emekle sınırlı kalmıyor. İnsanın kendi hayatına, hatta kendisine yabancılaşmasına kadar devam ediyor. Mesela Nietzsche'nin nihilizm açısından baktığımızda da yine meşhur Tanrı öldü sözünün aslında bir zafer çığlığı olmadığını, bunun bir durum tespiti olduğunu görüyoruz. Yani en yüksek değerlerin inandırıcılığını yitirdiğini, insanın uğruna yaşayacağı bir anlamın kalmadığı söylenmiş oluyor. Zaten Nietzsche'nin de burada merak ettiği ya da asıl onu kaygılandıran şey, değerler çöktükten sonra insan neye sığınacak? Yani insanın tutunacağı ne var? Bunu görmek çok önemli ya da bunun inşası çok önemli. Bir başka açıdan karşımıza Heidegger çıkıyor. Tabii Heidegger 20. yüzyıl kıta Avrupası'nın en önemli filozoflarından bir tanesi. Hatta 3 H olarak ifade edilecekse, hani Hegel, Husserl ve Heidegger üçlemesi var. Heidegger tekniğe bakıyor. Yani teknik hakkında çok ilginç, önemli şeyler söylüyor, özgün fikirler ortaya koyuyor. Heidegger'de tekniği alet yığını olarak değil de bir görme biçimi olarak görüyor. Yani biz modern bir teknik çağda yaşıyoruz ve burada her şey, içinde yaşadığımız doğa, işte orman, nehir, hatta insanın kendisi bile kullanıma hazır bir ham madde gibi aslında görülüyor. Dolayısıyla nehir artık nehir olmaktan, doğa artık doğa olmaktan, insan da artık insan olmaktan çıkıp bir insan kaynağı haline dönüşüyor. Frankfurt Okulu, Adorno ve Horkheimer'ın olduğu Frankfurt Okulu'na açısından baktığımızda da onlar bu dönemde aklın araçsallaştırıldığını, yani onlara kalan kriz aklın araçsallaştırılması olarak okunabilir. Onlara göre artık akıl neyin iyi, neyin doğru olduğunu sormuyor da yalnızca verili hedefe en verimli bir şekilde nasıl varmalıyım hesabı yapıyor. Yani akıl bir hesabın konusu haline geliyor. Dolayısıyla araç sallaştırılmış oluyor. Böyle olunca da akıl dışı hedefler de aslında rasyonelmiş gibi görünmeye başlanıyor. Bu da büyük bir krize ya da bir tehlikeye yol açıyor. Yine bir teşhis de öznenin soy kütüğünü yapan Michel Foucault'dan geliyor aslında. O da sağlam ve sarsılmaz kabul edilen modern öznenin aslında dil tarafından, bilinç dışı tarafından, iktidar ağları tarafından kurulduğunu, yani elimizde parçalanmış bir öznenin olduğunu söylüyor. Bütün bu kavramların ortak noktasına baktığımızda da, ya da belki de en önemlisi, aslında krizin dışarıda teknolojide olduğu değil de, ya da kurumlarda olduğu değil, iktidarda değil, modern insanın kendi varoluş biçiminde olduğunu tespit edebilmesinde yatıyor diye düşünüyorum.
1: Yani kriz insanı varoluş biçimlerinde ve varoluşu şekillendiren unsurlara yönelmek bir taraftan gerekiyor. Marx, Lukács bunu yabancılaşma, şeyleşme olarak ifade ettiniz değerli hocam. Nietzsche nihilizm olarak bunun altını çiziyor. Adorno, Horkheimer araçsal aklın tahakkümü, yani akıl artık gayeler üzerinde neyin iyi neyin doğru olduğunu değil de verilen amaçlara nasıl ulaşabiliriz üzerine düşünen bir yeti haline geliyor. Kesinlikle. Ve bunu eleştiriyor. Heidegger Gestel kavramıyla tekniğin görme, duyma, hissetme olma biçimlerini tek tahakküm edici bir görme biçimine indirgediğini ve dolayısıyla insanın zenginleşme unsurlarından, koşullarından mahrum bırakıldığını ifade ediyor. Tüm bunlar insanın, modern insanın yaşadığı krizlerin farklı boyutlarına, anlamlı boyutlarına işaret ediyor ve insanın varoluş meselesini yeniden gözün önüne alıp sorgulamasını hatırlatıyor ona. Bu da kıta Avrupa felsefesinin genel çehresini karşımıza koyuyor. Şuraya geçmek istiyorum değerli hocam. Şimdi hakikat meselesi önemli. Kıta Avrupa felsefesi düşünce geleneğine baktığımızda hakikatin nerede nasıl durduğunu da sormamız gerekiyor. Hakikat meselesine dönmemiz gerekiyor. Kıta Avrupa felsefesi geleneği için hakikat ne manaya geliyor? Nerede duruyor? Ona nasıl ulaşılabileceğine ilişkin fikirler serdediliyor kıta Avrupa felsefesi geleneğinde. Ne dersiniz hocam?
0: Tabii bildiğiniz gibi hakikat meselesi felsefenin en köklü meselesi. Fakat 20. yüzyıla özellikle de kıta Avrupası felsefesine geldiğimizde hakikate farklı farklı yönelimlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Kıta felsefesi bu anlamda hakikati zamansız, değişmez, herkes için aynı kalan bir önermeler kümesi olarak görmeyi reddediyor. Yani Platoncu geleneği aslında bir bakıma reddetmiş oluyor. Bunun yerine hakikatin, tarihin, dilin ve yorumun içinde belirdiğini söylüyor. Tarihsel açıdan baktığımızda yine Hegel'den beri kıta geleneği insanın zamansallığa, yaşadığı kültüre ve dili içinde düşündüğü için bu gelenekte tarihsel olmak aslında insan olmanın bir koşulu haline de geliyor. Gadamer'de mesela tarihselliği metnin anlamı, metinler arasılık meselesini uyarlıyor ve hiçbir metnin boş bir zihinle karşılanamayacağını, kendi ufkumuzla, kavrayışımızla ona yaklaştığımızı söylüyor. Buna göre anlama denilen şey benim ufkumda ya da metnin ufkuyla ve bu ufukların kaynaşması olarak ortaya çıkıyor. Yani bu Gadamer açısından bir bakıma bir hakikatin açığa çıkması ya da yorumlanması anlamı taşıyor. Heidegger'de hakikat meselesinde antik Yunan'a tekrar dönüyor. Aletheia kavramının, yani gizlenmişlikten çıkma, kendini açığa vurma, örtüsünün açılması kavramına kadar geri gidiyor. Ona göre hakikat bu anlamıyla bir cümlenin olgularla örtüşmesini kesinlikle indirgenemez. Yani bu bir şeyin göstergesi olamaz. Bir ressam diyelim ki bir çift ayakkabıyı resmettiğinde ya da bir köylünün ayakkabısını resmettiğinde o resim bize aslında ayakkabı hakkında bir önerme olarak görünmez. Nasıl görünür? Bu resim bize o ayakkabıyı giyenlerin içinde yaşadığı hayatı, emeği, yorgunluğu açık eder, görünür kılar. Bu çok güçlü bir hakikat deneyimi olarak ortaya çıkar. Tabii buna bir de dil boyutunu eklemek gerekiyor. Bu gelenek dilin düşüncelerimizi taşıyan nötr bir araç değil de dünyayı bize açan bir ortam olduğunu düşünüyorlar. Buna göre de hakikat içinde bulunduğumuz durumdan ve tarihimizden bağımsız bir şekilde ele alınamaz.
1: Hocam o zaman daha ziyade hakikatte karşı çıkmaktan daha ziyade hakikat fikrinin hakikati toptan kuşatmasına ilişkin bir karşı duruş aslında karşımıza çıkıyor. Yani hakikat sahip olunan donmuş bir sonuç olmaktan daha ziyade eleştiriye, karşılamaya, karşılaşmaya, yorumlamalara açık yeniden ifade edilebilir bir süreç haline dönüştürülüyor gibi geliyor. Tabii bu hakikate ilişkin yaklaşım bizi bir taraftan özne ve nesne ilişkisini yeniden sorgulamaya da götürüyor. Yani kıta Avrupa felsefesi geleneğinde bana öyle geliyor ki özne nesne ilişkisi bilen özne ve bilinen nesne ilişkisini aşıyor. Yani insanın alemle, varlıkla olan ilişkisi. İşin içerisine burada Merleau-Ponty'yi hatırlayacak olursak beden giriyor, duygular giriyor, irade giriyor, toplumsallık giriyor, tarihilik giriyor, kültürel yapılar giriyor. Tüm bunlar, bu siferler insanın varlıkla karşılaşmasını belirleyen siferler olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla şöyle bir soru yöneltmek isterim sizlere. Kıta Avrupa felsefesi geleneğinde özne ve nesne ilişkisini yeniden

0: anlamlandırmanın yolları nelerdir?
1: Gerçekten çok güzel özetlediniz aslında meseleyi. Bu kıta felsefesinin önemli sorunlarından bir tanesi de tabii özne meselesi. Ama bunu biraz daha yine geriden modern felsefenin başlangıcı olan Descartes'tan başlatmak gerekiyor. Modern felsefe Descartes'le birlikte insanı dünyaya karşıdan bakan bir seyirci konumuna getirmişti aslında. Yani bir tarafta bilen, dünyaya yönelen, onu tanıyan bir zihin vardı. Diğer tarafta da bilinecek bir dünya vardı. Dolayısıyla ikisi arasında da bir ayrım, bir yarık vardı. Bu tablo bilimin işine tabii çok yaradı ama bize önemli bir şeyi unutturdu. O da aslında o birbirinden ayrılan dünyanın insanın bir parçası olduğu ya da bizim aslında dünyayı bilmeden önce orada yaşayan bir var olan olduğumuzu hatırlattı. Yani asıl mesele 20. yüzyılda bunun tespit edilmiş olması ya da bunun yakalanmış olması. Zaten fenomenoloji de bunu çok doğru bir şekilde gördü. Özne ile onun yönelmiş olduğu dünya arasındaki ilişkideki o kopukluğu gidermeye çalıştı. Tabii özneyi tözsel hale getirmeden. Husserl'in fenomenolojisi bu anlamda tabii çok önemli. Husserl her şeylerin kendisine dönelim derken yaşam dünyası kavramını da ortaya çıkarmış oldu. Yani yaşam dünyasında dünya yönelimlerimizle, deneyimlerimizle birlikte kurulan bir dünyadan bahsetti. Çünkü bilimin ölçtüğü dünya, hepimizin içinde yaşadığı renkleri, sesleri, işte anlamı, gündelik dünyanın üzerine kurulan bir takım soyutlamalar gibi kalıyordu. Yani bilim güneşi bir gaz kütlesi olarak ifade ederken ya da tanımlarken yaşam dünyamızda bunun sabahın bir umudu olarak belirdiğini gördük ya da işte hasat döneminin bir bereketin temsili olduğunu gördük. Yaşam dünyası içerisinde daha çok epistemolojinin konusu olan kavramların da dönüştüğünü görüyoruz bu dönemde. Yine Heidegger bu düşünceyi tabii köklü bir şekilde dönüştürerek insanı dünya içinde yaşayan varlık olarak tanımladı. İnsan önce var olup sonra dünyaya dahil olan değil de var olmak zaten dünyada olmak demekti ve dünyayla kurmuş olduğumuz bağda teorik değil pratik yani orada yaşantımızı da sahiplenebileceğimiz bir alana bir yere işaret etmekteydi. Yani örneğin çekiç kullanıyorsak onu biz çok düşünmeden, incelemeden kullanıyoruz ya da kapıyı düşünmeden açıyoruz. Bir şey düşünmeye başladıktan sonra aslında diğer meseleler gündeme geliyor. Sizin az önce ifade ettiğiniz gibi Merleau-Ponty yine özne meselesinin en önemli post-Husserlian ayağında yer alan filozofların başında geliyor. Felsefe tarihinde yüzyıllar boyunca ihmal edilen beden meselesini farklı bir tonla yeniden mesele haline getiriyor. Dünyayı zihinle değil de bedenle deneyimlediğimizi söylüyor. Beden zihnin kullandığı bir alet değil, bireyin dünyada varoluş biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Yani dünya algısına işte hafızayı ve mekanı da eklediğimizde diyelim ki bir kokunun bizi çocukluğumuza götürmesi, işte bir koltuğun bizi geçmişteki anılarımıza götürmesi buna ya da bir evin bir yuva olarak algılanması en önemli işaretleri ya da örnekleri olarak söyleyebiliriz. Mekanı da yine insan yaşantısının parçası olarak gören Foucault'a göre de birkaç şey söylemek istiyorum. Çünkü Foucault mekanın özneyi sınır çizen, onu disipline eden, kontrol altına alan yönü olduğu gibi aynı zamanda öteki mekanlar dediği işte parklar, bahçeler, müzeler gibi bizi özgürleştiren, sivil direniş alanları yaratan ve kendimizi inşa etmemize aracılık eden nitelikleri de olduğunu ön plana çıkarıyor.
0: Dolayısıyla hocam sanki kıta Avrupa felsefesi geleneğinden baktığımızda dünya, alem birbirinden kopuk, birbirinden yalıtılmış nesneler toplamı olarak görülmüyor. Bir yaşam dünyası var ve yaşam dünyasında var olan her şey ama her şey birbiriyle doğrudan kurucu bir şekilde ilişkili. Dolayısıyla organik, kurucu nesneler birliği var. Bu nesneler birliğine aslında öznenin kendisi de dahil. Diğer taraftan baktığımızda, özne açısından baktığımızda insan yalnız ve sadece bilen, kontrol eden, tüketen bir canlı değil. Bunun ötesinde hisseden, düşünen, etkileyen ama etkilediği kadar etkilenen, var olan bir varoluş canlısı. Tüm bunlara baktığımızda gerçekten de kıta Avrupa felsefesi geleneğinde manzaranın daha bütünlüklü bir şekilde karşımıza çıktığını da görebiliyoruz. Tabii bunu yaparken sanki kıta Avrupa felsefesi üslup olarak, anlatı olarak sadece kavramları kullanmıyor, imgeleri ve simgeleri de kullanıyor. Dolayısıyla felsefeyi edebiyata yaklaştırıyor, edebiyata komşu kılıyor. Şiirle, sanatla, estetikle de hakikatin boyutlarının biraz önce Heidegger'e ifade ettiniz ya açılabileceğini düşünüyor. Dolayısıyla kıta Avrupa felsefesi geleneğinin anlatısına yöneldiğimizde edebiyatın, sanatın çok önemli olduğunu görüyoruz. Edebiyat ve sanat önemliyken diğer taraftan eleştiriye de maruz kalıyorlar. Felsefenin sınırı bulanıklaşıyor, silikleşiyor. Dolayısıyla felsefe ve edebiyat birbirine geçişken olan alanlar.

0: olarak karşımıza çıkıyor ve bu felsefenin asaletini yok mu ediyor? Ne dersiniz hocam?
1: Aslında kıta felsefe geleneğinde bu gerçekten sınırların muğlaklaştığını görüyoruz. Çünkü insan varoluşunun paradoksal yapısı, işte kırılganlıkları, tekinsizliği, katı ve köşeli mantıksal kavramların içine sığmayışı bunun en önemli göstergeleri. Bulanıklaşan sınırlar bir özensizlik olarak değil de bilinçli bir tercih olarak da aslında bu dönemde karşımıza çıkıyor. Yani felsefenin edebiyatta, sanatla, estetikle olan ilgisi tesadüf değil. Bu bir tercih. Hakikat yaşantıyla, tarihle ve dille iç içe geçiyor ve onu sadece tanımlamak ya da çıkarımlar yaparak hakikate yaklaşmaktan ziyade bu sizin de ifade ettiğiniz gibi bazen bir imge, bir hikaye, bir metafor olarak kendisini, hatta hakikatin en dolaysız göstergeleri olarak bu dönemde karşımıza çıkıyor. Nietzsche neredeyse bir şair olarak kabul ediyor çünkü aforizmalarla felsefe yapıyor. Zerdüştü düpedüz, Zerdüştü edebi bir eser olarak okumamız mümkün. Kierkegaard edebi karakterler inşa ediyor ve okuru bir kavrama ikna etmek yerine onu bir varoluş imkanıyla yüzleştiriyor. Sartre ve Camus felsefelerini romanlarda ve oyunlarda işliyor. Camus'un Sisyphos imgesi kayayı tepeye çıkaran ve her seferinde geri yuvarlanacağını bilerek yine de inen ve çıkan adam absürt deneyimini sayfalarca anlatılmasındansa en iyi şekilde aslında bize göstermiş oluyor. Heidegger'in geç dönemi bu bakımdan çok anlamlı. Hölderlin'in şiirlerinde kavramın ulaşılamadığı yerde varlığın sesini duyduğunu söylüyor. Yani düşünmeyle şiiri aynı dağın iki yamacı olarak kabul ediyor Heidegger. Yine Gadamer'de buna kayıtsız kalmıyor. Sanat deneyimini hakikat deneyimi olarak görüyor. İyi bir romandan çıkan insanın dünyayı artık aynı gözle göremeyeceğini söylüyor.
0: Şunu ifade edebiliriz belki hocam burada. Felsefe yapmanın tek bir usulü ve üslubu yok. Bu felsefenin çok doğasına doğru. Da aykırı. Felsefe yapmanın usullerinden ve üsluplarından bahsederiz. Kıta felsefe geleneği sanki bu usul ve üslubu tektipleştirmiyor, zenginleştiriyor. Dolayısıyla analitik felsefe de bir zenginlik olarak karşımıza çıkıyor. Kıta felsefe geleneği de karşımıza bir zenginlik olarak çıkıyor. Çok güzel ifade ettiniz aslında tüm bu bağlamda. Bir de şunu da ekleyebilir miyiz acaba? Varlığın bir ortaklaştırılan tarafı var. Yani tekil ve tikel olan şeylerin ortak özelliklerinden hareketle kavramla o ortaklaştırılıyor. Ama varlığın bir de mahrem olan tekil, özgün tarafı var. Biricik tarafı var. Bunu da sanki sanat eserleri ve imge üzerinden yapılabiliyor. Dolayısıyla Heidegger'in çok güzel bir şekilde ifade ettiği gibi hocam. Yani bir tarafta kavram, bir taraftan imge. Yani sanat ve düşünme dağın iki yamacı. Birbirini tamamlayan yamacı. Dolayısıyla dağ yamaçlarla beraber var olan bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Sanki varlığın alımlama biçimlerinde de kavramı ve imgeyi birlikte işe koşmak çok daha değerli gibi geliyor. Kavramın açamadığı, çözemediği yerlerde yardıma imgeyi çağırabilir. İmge belirsizleştikçe yardıma kavramı çağırabilir. Sanki ikisini rakip olarak değil de refik olarak görmek daha anlamlı gibi geliyor.
1: Çok haklısınız. Yani bunu hatta geriye dönüp mitosun günümüzde ya da işte Kıta Avrupası felsefesindeki işlevselliği olarak da okuyabiliriz.
0: Dolayısıyla mitosu ve logosu birbirine düşman değil, dost kesinlikle yapmak gerekiyor. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz değerli vaktinizi bizimle paylaştığınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Cevriye hocamızla kıta felsefe geleneğini daha yakından tanımaya çalıştık. Programı hazırlayan sunan ben Muhammed Enes Kala, yapımda Burak Erdem Çelik, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Ahmet Engin. Bugün sizlerin zihinlerinize misafir olmaya gayret ettik. Bir sonraki programda yeniden bir arada olmak ümidiyle hoşça kalınız.
2: Felsefe ile Hayat.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Orta Çağ Türk devletlerinde suçlular için araya girmek ve bağışlanmaları için çaba sarf etmek, fidye teklif etmek zaman zaman büyük bir suç olarak görülmüş ve ağır şekilde cezalandırılmıştır. Memlük Sultanı Kansuh el-Gavri zamanında ünlü bir Hanefi kadının yardımcısı olan bir adamın genç ve güzel karısı, yine ünlü bir Şafii kadının yardımcısı Nurettin Mesali ile kendi yatağında yakalanmıştı. Suçları ortada olan bu iki sevgili zina suçuyla ölüm cezasına çarptırılmışlardı. Şafii kadının diğer yardımcılarından birisi ve Nurettin'in yakın arkadaşı olan Şemseddin Zenkaluni, ölüm cezasına çarptırılan bu iki kurbanı kurtarmak için bir girişimde bulunarak sultandan suçluların affını istedi. Ancak sultan suçluların affedilmesi isteğine çok kızdı. Bu sebeple Şemseddin ve bu işe bulaşan oğullarının 1000 sopa atılarak cezalandırılmalarını buyurdu. Emir yerine getirildikten ve 1000 sopa atıldıktan sonra Şemseddin ve oğulları akrep ve yılanların kaynadığı Mut'taki vahalara yollandılar. Cezalarını çekmeye devam edecekleri yere eşek üzerinde götürülürken yolda hepsinin topuklarından kanlar akmaktaydı. Bir süre sonra ise Şemseddin çektiği işkencelere daha fazla dayanamayarak öldü. Timur batı seferine çıkmadan önce Semerkand'a atadığı valinin döndüğünde halka zulmedip görevini kötüye kullandığını öğrenince idam edilerek cezalandırılmasına karar vermişti. İnfazsa herkese ibret olması için 1404 Eylül'ünün son günlerinde başlayan Kanigil şenliği esnasında şenlik alanına kurulmuş olan dar ağaçlarında gerçekleşecekti. İdamın gerçekleştirilmesinden önce vali lehine bir takım koruyucu sözler söyleyerek araya girmek isteyen bir kişi, Timur tarafından aynı şekilde idam cezasına çarptırılmış ve sonra da bekletilmeksizin asılmıştı. Diğer taraftan Timur'un yeğenlerinden biri olduğu tahmin edilen Burunday Mirza adındaki bir başka arabulucu ise ayaklarından asılmış ve ölünceye dek bu durumda bırakılmıştı. Aklımda kalan bu satırlar Cüneyt Kanat'ın Orta Çağ Türk Devletleri'nde Suç ve Ceza adlı kitabından, Küre Yayınları'ndan.
0: Aklımda kalan satırlar.

Sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Yo general, şu anda ben de bir prensesim. Duydunuz mu? Bana söz söyletmez prens. Afanasi Ivanoviç, siz de kutlayın beni. Artık karınızla her yerde yan yana oturacağım. Ne dersiniz? Bir kadının böyle bir kocasının olması çok yararlı değil midir? 1,5 milyonu var. Hem prens hem de söylediklerine

göre bir budala. Daha ne olsun? Gerçek yaşam şimdi başlıyor işte. Geç kaldın Rogojin. Al götür paketini. Ben prensle evleneceğim. Senden de zenginim artık. Ama anlamıştı durumu Rogojin. Yüzünde büyük bir acı ifadesi vardı. Ellerini çırptı. Derin bir inilti koptu göğsünden. Vazgeç diye bağırdı prense. Salonda gülüşenler oldu. Darya Alekseyevna mağrur bir tavırla, senin için mi vazgeçecek diye atıldı. Kaba köylü, masanın üzerine attın parayı. Prens evlenmek istiyor onunla. Sense rezalet çıkartmak için gelmişsin buraya. Ben de evlenmek istiyorum Nastasya Filipovna'yla. Hemen şimdi, şu anda evlenirim. Her şeyimi vereceğim. Darya Alekseyevna öfkeli, pis sarhoş diye bağırdı. Meyhaneden geldiğin belli. Hemen kapı dışarı etmeli seni buradan. Gülüşmeler daha da arttı. Nastasya Filipovna prense döndü. Duyuyor musunuz prens dedi. Bir köylü nişanlını satın almaya çalışıyor. Şu anda sarhoş dedi prens. Sizi de çok seviyor. Peki ileride nişanlının az kalsın Rogojin'e gidecek olduğunu hatırladıkça utanmayacak mısın? O zaman bunalım geçiriyordunuz. Şimdi de bunalım geçiriyorsunuz. Kendiniz de değilsiniz. Peki ileride sana karının bir zamanlar Toskin kapatması olduğunu söylediklerinde utanmayacak mısın? Hayır, utanmayacağım. Toskin'in yanında kendi isteğinizle kalmıyordunuz. Yani hiçbir zaman başıma kalkmayacak mısın bunları? Hiçbir zaman kalkmayacağım. Dikkat et, asla ömür boyu sürecek bir söz verme. Prens Nastasya Filipovna'ya acıyormuş gibi alçak sesle, Nastasya Filipovna dedi. Demin söyledim size, teklifimi kabul etmeniz sizin için değil, benim için bir onurdur. Ben bunu söylediğimde gülümsemiştiniz. Salonda herkesin güldüğünü de duymuştum. Belki pek komik bir biçimde söylemiştim bunu. Kendim de komiktim o anda. Ama öyle sanıyorum ki ben onurun ne demek olduğunu biliyorum. Gerçeği söylediğimden de eminim. Demin mahvetmek istiyordunuz kendinizi. Hem de dönüşü olamayacak biçimde. Ondan sonra da bir daha affetmeyecektiniz kendinizi. Üstelik hiçbir suçunuz yokken. Hayatınızı henüz tümden mahvetmiş değilsiniz. Rogojin'in size gelmesinin, Gavril Ardalionovich'in sizi aldatmak istemiş olmasının ne anlamı olabilir? Neden hep bunlardan söz ediyorsunuz? Sizin yapmış olduğunuzu çok kişi yapmış olabilir. Tekrar söylüyorum size, Rogojin'le gitmeyi düşündüğünüzde aklınız başınızda değildi. O anda bunalım geçiriyordunuz. Şimdi de kendinizde değilsiniz. Gidip yatsanız çok iyi edersiniz. Yarın Rogojin'in yanında kalmaktansa çamaşır yıkamaya gidersiniz. Çünkü siz onurlu bir insansınız Nastasya Filipovna. Ama sanırım o kadar şanslısınız ki gerçekten suçlu olduğunuzu düşünüyorsunuz. Yakından ilgilenmek gerekiyor sizinle Nastasya Filipovna. Ben ilgileneceğim sizinle. Resminizi gördüm bugün. Yüzünüz hiç yabancı gelmedi bana. Sanki çağırıyordunuz beni. Ben ömrümün sonuna kadar saygı duyacağım size Nastasya Filipovna. Prens bunları insanların önünde söylediğini birden hatırlamış gibi kızararak sustu. Prens'in utanmış gibi başını önüne eğmiş yere bakıyordu. Toski şöyle geçiriyordu içinden. Budala olmasına budala. Ama bir şey elde etmenin en iyi yolunun karşısındakini pohpohlamak olduğunu çok iyi biliyor. Çok ilginç biri. Prens bu arada Gavrila'nın köşeden kendisine dikilmiş, onu yakıp kül etmek ister gibi kıvılcımlar saçan bakışını da fark etmişti. Duygulanan Darya Alekseyevna ne iyi bir insan dedi. General eğitimli ama mahvolmuş biri diye mırıldandı. Toski kimse fark etmeden çıkıp gitmek için şapkasını aldı. Kalkmaya hazırlandı. Birlikte çıkmak için generalle bakıştılar. Nastasya Filipovna teşekkür ederim prens dedi. Şimdiye kadar hiç kimse böyle konuşmadı benimle. Hep pazarlık ettiler benim için. Doğru dürüst kimse evlenmek istemedi benimle. Duydunuz mu Afanasi İvanoviç? Prensin söyledikleri üzerine ne düşünüyorsunuz? Neredeyse yakışıksız değil mi? Rogojin, hemen gitmesen. Farkındayım, gitmeye niyetin yok zaten. Belki de seninle gelirim. Nereye götürmeyi düşünüyordun beni? Lebedev seslendi oturduğu yerden. Yekaterinhof'a. Rogojin ürperdi. Kulaklarına inanamıyormuş gibi gözleri yuvalarından uğramış bakınıyordu. Başına korkunç bir darbe yemiş, sersemlemişti sanki. Dehşete kapılan Darya Alekseyevna, ne oluyorsun anacığım, ne oluyorsun diye haykırdı. Gerçekten de bunalım geçiriyorsun sen, aklını mı yitirdin?
Nastasya Filipovna bir kahkaha atıp kalktı sedirden. "Ciddi mi söylüyorum sandın?" dedi. "Ağzı süt kokan böyle bir çocuğun hayatını nasıl mahvedebilirim? Afanasi İvanoviç'e yakışır bir şey bu. Çocukları o sever. Hadi gidiyoruz Rogojin. Paketini hazırla. Evlenmek isteyip istememen önemli değil. Parayı versen yeter. Belki evlenmem seninle. Evlendiğimizde paket sende mi kalacak sanıyorsun? Yanılıyorsun. Ben yüzsüzün tekiyimdir. Toski'nin metresiydim ben. Prens, şimdi sana Nastasya Filipovna değil, Aglaya yapan Çin'e gerek. Yoksa Ferdişçenko diline dolar seni. Senin bundan korkun yok. Ama ben seni mahvetmekten, sonra bunu başıma kalkmandan korkarım. Seni onurlandıracağımı söylüyorsun. Toski çok iyi bilir bunu. Sana gelince Gavrila, Aglaya yapan Çin'i de kaçırdın biliyor musun? Onunla pazarlığa girmeseydin kesin evlenirdi seninle. Siz erkekler hep bu hatayı yapıyorsunuz işte. Ya namussuz kadınlarla düşüp kalkmalısınız ya da namuslularla, birini seçmeli. Yoksa muhakkak karıştırırsın işleri. Bakın general nasıl ağzını açmış dinliyor. General omuzlarını kaldırmış. Felaket bu, felaket diyordu. O da kalkmıştı sedirden. Şimdi herkes yine ayaktaydı. Nastasya Filipovna çıldırmış gibiydi. Prens elini kolunu sallayarak inledi. Olamaz. Olamaz mı diyorsun? Belki ben de gururluyumdur. Utanmazın hiçbir şeye ihtiyacı olmaz. Demin kusursuz olduğumu söylüyordun. Doğrusu çok hoş bir kusursuzluk benimki. Sırf övünmek için milyonları da prensesliği de elimin tersiyle ittiriyor bana. Bundan sonra nasıl karın olabilirim senin? Afanasi İvanoviç, milyonları bile camdan fırlatıp atıyorum işte. Nasıl oldu da o 75 binin hatırı için Gavrila ile evlenebileceğimizi düşündünüz? 75 bin rubleniz alın sizin olsun. Afanasi İvanoviç, 100 bin bile veremediniz. Rogojin çok gerilerde bıraktı sizi. Gavrila'ya gelince onu ben avutacağım. Bir fikir geldi aklıma. Şimdi gidip gezip tozmak, eğlenmek istiyorum. Sokakların kadınıyım ben çünkü. 10 yıldır zindanda yaşadım. Şimdi mutlu olacağım. Ne duruyorsun Rogojin? Hadi hazırlan, gidiyoruz. Rogojin sevinçten çıldırmış gibi gidelim diye böğürdü. Hey çocuklar, hemen şarap içeceğiz. Şarap, oh be. Şarap çok olsun. Sarhoş olmak istiyorum. Müzik de olacak mı? Olacak, olacak. Rogojin Darya Alexeyevna'nın Nastasya Filipovna'nın yanına gelmekte olduğunu görünce çıldırmış gibi bağırdı. Yaklaşma ona, uzak dur. Benimdir o. O her şeyiyle benim. Kraliçem. Bu iş burada biter. Sevincinden tıkanacak gibi oluyordu. Nastasya Filipovna'nın çevresinde dönüp duruyor, herkese yaklaşma diye bağırıyordu. Adamları konuk salonuna doluşmuştu. Kimi içiyor, kimi kahkahalar atıyordu. Hepsi son derece neşeli, rahattı. Ferdişçenko usul usul aralarına katılmanın yollarını aramaya başlamıştı. Toski ile general bir an önce oradan kaçmak için yine ayaklanmışlardı. Gavrila'nın da şapkası elindeydi. Ama karşısındaki sahneden ayrılamıyor gibi bir şey söylemeden olduğu yerde dikiliyor, olanları izliyordu. Yaklaşma diye bağırıyordu Rogojin. Nastasya Filipovna onun böyle bağırmasına kahkahalarla gülerken şöyle diyordu. Ne diye böğürüp duruyorsun öyle? Hala benim evimdesin. İstesem tekme tokat dışarı atarım seni. Henüz parayı almadım. Bak orada duruyor. Buraya ver o paketi. Olduğu gibi ver. 100 bin ruble mi var şimdi bu paketin içinde? Of ne iğrenç. Ne oluyorsun Darya Alexeyevna? Başıyla prensi gösterdi. Evlenip de perişan mı etseydim onu? Evlenmek kim, o kim? Daha ağzı süt kokuyor. Bak general dadılık edecek ona şimdi. Görüyor musun nasıl ilgileniyor onunla? Görüyor musun prens? Nişanlım parayı aldı. Çünkü kötü bir kadın. Bir de evlenecektin onunla. Ne o, ağlıyor musun yoksa? Çok mu üzüldün? Hadi sen de gül benim gibi. İki iri gözyaşı damlası belirmişti Nastasya Filipovna'nın yanaklarında. Zamana bırak. Zamanla her şey unutulur. Sonra akıllanmaktansa şimdi akıllı olmak daha iyidir. Neden hep ağlıyorsunuz? Katya da ağlıyor. Neyim var Katya'cığım güzelim? Paşa'yla sana çok şey bırakıyorum. Her şeyi hazırladım. Şimdilik hoşça kalın. Senin gibi temiz bir kızı kendime, ahlaksız bir kadına hizmet etmek zorunda bıraktım. Evet prens, inan böylesi daha iyi oldu. Sonra küçük görmeye başlayacaktın beni. Mutlu olamazdık. Yemin etmeye kalkışma, inanmam. Hem ne kadar aptalca olurdu bu. Evet, iyisi mi güzel güzel vedalaşalım. Çünkü ben de bir hayalperestim. İşler kötü olurdu. Ben de seninle ilgili hayaller kurmadım mı sanıyorsun? Haklısın,
Daha köyde, onun evinde yapayalnız. Tek başıma.

yaşarken 5 yıl hep hayal kurdum. Düşünüyordum, düşünüyordum. Sonra hayal dünyasına dalıyordum. Hep senin gibi iyi yürekli, dürüst, temiz, hoş, ayrıca biraz aptal. Birden gelip bana, siz masumsunuz Nastasya Filipovna, taparcasına seviyorum sizi diyecek birinin gelmesini bekliyordum. Öylesine bırakıyordum ki kendimi hayallere, aklımı yitirecek gibi oluyordum. Sonra gele gele şu karşında gördüğün adam geliyordu yılda bir kez. 2 ay kalıyor, onurumla oynuyor, bana yapmadığını bırakmıyor, ödemesini yapıyor, ahlaksızca davranışlarda bulunuyor ve çekip gidiyordu. Binlerce kez atmak istedim kendimi gölete. Ama öylesine aşağılıktım ki cesaret edemedim. Oysa şimdi... Rogojin, hazır mısın? Hazırım, yaklaşmayın, bağıranlar oldu. Hazırız. Çıngıraklı troykalar bekliyor.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailoviç Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Radyo 1.
1: Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgen. Önce özetler. TÜGVA Yaz Okulları final programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençliğin bu milletin atar damarı olduğunu söyledi. Antalya, Muğla ve İzmir'deki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Mersin, Aydıncık ve Balıkesir, Gömeş'teki yangınlarsa büyük ölçüde kontrol altında. Yeni Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın açılışında yaşanan Atatürk posterindeki altı ok görselinin kesilmesinin provokasyon olduğunu savundu. CHP ise yaşananları Atatürk'e ve Cumhuriyet'in kurucu değerlerine saygısızlık olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Trump, Gazze'de Hamas ve diğer grupların silah bırakması konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu. ABD-İran hattında gerilim sürerken Tahran yönetimi misilleme olarak bölgedeki ABD'nin kuvvetteki üssünü İHA'larla vurdu. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. İspanya, Fas kıyılarından topraklarına yaşanan göçmen akınıyla sarsıldı. İki günde sınırı geçen göçmen sayısı 60 bine ulaştı. Ahbap Derneği ve Gülistan Doku cinayeti soruşturmaları derinleştikçe tutuklu sayısı artıyor. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 3 şüpheli tutuklandı. Ve detaylar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları final programında konuştu. Gençliğin bu milletin atar damarı olduğunu söyledi. Türkiye Gençlik

0: aklını hedef gösterenlere Türkiye'nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor sözleriyle tepki gösterdi.
1: Gençlik bu milletin atar damarıdır. Atar damar nasıl kalbin pompaladığı kanı bütün vücuda ulaştırıyorsa gençlik de toplumun enerjisini, idealini ve hedeflerini geçmişten alıp geleceğe taşır. Bu damar ne kadar güçlü, ne kadar sağlıklı olursa milli bünyemiz de o derece sıhhatli olur. Bu damar sayesinde geçmiş, bugün ve gelecek aynı çizgide buluşur. Gençlerimiz için canını dişine takarak çalışan TÜGVA'mız işte bu denli hayati bir görevi layıkıyla yerine getirmektedir. Türkiye'nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor. Milletimizi asırlık hayallerine ulaştıracak her işe engel olmaya çalışanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hedef alıyor. Gençlerimiz kıtaları ipek bir kumaş gibi kesip biçen ecdadı anlamasın, tarih ve medeniyet kodlarıyla buluşmasın diye çabalayanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hazmedemiyor. TÜGVA gibi göz bebeğimiz olan kuruluşların sayısı az ama sesi çok çıkan bir güruhun hedefi olmasının sebepleri işte bunlardır. Sizlere baktıkça gururlanmak yerine öfke nöbetleri geçirmelerinin nedeni karşımızdaki şu muazzam manzaradır. Sizlerin dik duruşudur, özgüvenidir, sizlerin değerlerinize sahip çıkmanızdır.
0: Antalya, Muğla ve İzmir'deki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Mersin, Aydıncık ve Balıkesir, Gömeş'teki yangınlarsa büyük ölçüde kontrol altında. İletişim Başkanlığı da yurdun bazı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları ile ilgili bilgi paylaştı. Buna göre 29 Temmuz'dan bu yana çıkan 206 yangından 202'si kontrol altına alındı. Yangınlarla mücadelede 161 hava aracı ve 5597 kara aracı görev alıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiği kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le bir araya geldi. Fidan'ın bir diğer görüşmesi de İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı ile oldu. Hakan Fidan, Jonathan Powell'ı Dışişleri Bakanlığı'nda kabul etti. Yeni Parti'nin Kayseri İl Başkanlığı'nın açılışında Atatürk posterindeki altı ok görselinin kesilmesiyle yeni bir siyasi tartışmanın fitili ateşlendi. Yeni Parti yaşananların provokasyon olduğunu savunurken CHP'den tepki gecikmedi. Parti sözcüsü Müslim Sarı, Atatürk'e ve Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine saygısızlığın izahı olamaz sözleriyle yaşananlara sert tepki gösterdi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Partisinin 12 il başkanlığına görevlendirme yapıldığını söyledi. Müslim Sarı'ya Gürsel Tekin'in görevden alındığı iddiaları da soruldu.
2: Bu konuyla ilgili bir tartışma, bir gündem MYK'da oldu. Ancak bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız. 12 ile atama yaptık. Önümüzdeki günlerde boş bulunan diğer illere de değerlendirmelerimiz devam edecek ve biz önümüzdeki hafta sonu belki bir sonraki haftanın başı il başkanları toplantımızı gerçekleştireceğiz. Ağustos ayında da ilçelerle ilgili süreçler işleyecek.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de Hamas ve diğer grupların silah bırakması konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu. Hamas da kapsamlı ateşkes anlaşmasını kabul ettiğini açıkladı. Gazze Barış Kurulu yol haritasını açıkladı. Buna göre Hamas ve diğer gruplar silah bırakacak, İsrail de Gazze'den çekilecek. Gazze'deki yönetimi ise Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi ele alacak. Gazze'de varılan anlaşmanın

ardından Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik girişimler dünyadan takdir topladı. ABD Başkanı Trump, Gazze Barış Kurulu ve Almanya anlaşma için arabuluculuk yapan Türkiye'ye teşekkür etti. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov da Türkiye'nin de aralarında bulunduğu arabulucuların çabaları için minnettar olduğunu söyledi. Diplomasinin bölgede umut kapısını araladığını vurguladı. Bir teşekkür de Almanya'dan geldi. Berlin yönetimi sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı. ABD-İran hattında gerilim sürüyor. İran, Kuveyt'teki Ahmet El Cabir hava üssünde bulunan ABD hedeflerini kamikaze İHA'larla vurduğunu açıkladı. Tahran yönetimi saldırının ABD'nin Keşm Adası'nda düzenlediği saldırıya misilleme olduğunu duyurdu. İran yönetimi Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrolün sürdüğünü de belirtti. İran devrim muhafızları Hürmüz'de farklı bir rota izleyerek geçiş yapmaya çalışan iki geminin vurulduğunu duyurdu. 4 petrol tankerinin ise rotasını değiştirerek geri döndüğü açıklandı. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Kiev yönetimi Rus e-ticaret şirketi Wildberries'i bir kez daha hedef aldı. Şirketin Volgograd'daki lojistik merkezine İHA'larla saldırdı. Ukrayna aynı kentte Rus petrol rafinerisinde vurdu. Rusya da Ukrayna'nın birçok noktasına saldırılar düzenledi. Pavlohrad'da bir gıda işletmesini füzeyle vurdu. 3 Ukraynalı öldü. Zaporiya'da bir akaryakıt istasyonu hedef alındı. Bir kişi hayatını kaybetti. Sumi'deki saldırıda ise 2 kişi yaralandı. Kramatorsk kenti de Rus saldırılarının hedefi olduğu bir apartman hasar gördü. Yangın çıktı, 3 kişi yaralandı. Sahada saldırılar sürerken Washington'dan gelen açıklama soru işareti yarattı. ABD Başkanı Trump, Ukrayna'nın Patriot füzeleri üretmesine izin verme konusunda emin olmadığını söyledi. Özel elçisi Witkoff'la damadı Kushner'ın Ukrayna'yı ziyaret edeceğini de açıkladı. Binlerce göçmen akın etti, İspanya orduyu devreye soktu, sınırı kapattı. Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçen göçmen sayısı 2 günde 60 bine ulaştı. İspanya Başbakanı Sanchez gelişmeleri İspanya'nın toprak bütünlüğüne saldırı olarak niteledi. İçişleri Bakanı da 25 bin düzensiz göçmenin geri gönderildiğini duyurdu. Göç yolunda 57 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Soruşturma kapsamında oyuncular Berna Laç'ın, Kerem Bürsin, Eda Ece ve İrem Helvacıoğlu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek ifade verdi. Katıldığı bir törende depremzedelerle ilgili sarf ettiği sözlerle ilgili tepki toplayan Eda Ece savcılık ifadesinde "Çok pişmanım ve özür diliyorum. Hala neden böyle bir söz söylediğimi anlayamıyorum. Haddini aşan bu ifadeleri kullanmamalıydım" diye konuştu. Kerem Bürsin ise ifadesinde derneğe 200 bin lira bağış yaptığını belirtti. Deprem zamanında Ahbap Derneği'nin hesap bilgilerini de paylaştığını söyleyen Bürsin, "Yardımlar bize söylenilenden farklı şekilde Haluk Levent tarafından kullanılmışsa ben de mağdurum" dedi. Oyuncu İrem Helvacıoğlu ise Ahbap Derneği'ne gönüllü olarak yardım ettiğini ama bağış yapmadığını söyledi. Gülistan 9 soruşturması derinleştirildi. Son operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 5'i daha tutuklandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 25'e yükseldi. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında belediye başkanı Sinem Dedetaş ve 3 şüpheli tutuklandı. Soruşturma, yapı ve iskan ruhsatı verilmesi sürecinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki ihbarlar, mağdur ve şüpheli beyanları sonrası başlatıldı. Yapı ve ruhsat işlemleri için müteahhitlerden zorla para istendiği, belediye yetkililerine rüşvetin dolar olarak elden teslim edildiği iddia ediliyor. Belediye başkanı Dedetaş'a rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme suçlandı. Açıklamaları yöneltiliyor. Ankara'da İtimiskut Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil gözaltına alınan 55 şüphelinin işlemleri devam ediyor. 55 şüpheli suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, irtikap, rüşvet verme ve alma suçlamaları yöneltiliyor. Dosyaya giren Sayıştay raporlarında bazı ihalelerde usulsüzlük ve sahte belge düzenlendiğine ilişkin tespitler yer aldı. Hakkında halkı yanıltıcı bilgiye alenen sürükleme ve şantaj suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında

Mersin, Aydıncık ve Balıkesir, Gömeş'teki yangınlarsa büyük ölçüde kontrol altında. Yeni Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın açılışında yaşanan Atatürk posterindeki altı ok görselinin kesilmesinin provokasyon olduğunu savundu. CHP ise yaşananları Atatürk'e ve Cumhuriyet'in kurucu değerlerine saygısızlık olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Trump, Gazze'de Hamas ve diğer grupların silah bırakması konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu. ABD-İran hattında gerilim sürerken Tahran yönetimi misilleme olarak bölgedeki ABD'nin kuvvetteki üssünü İHA'larla vurdu. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. İspanya, Fas kıyılarından topraklarına yaşanan göçmen akınıyla sarsıldı. İki günde sınırı geçen göçmen sayısı 60 bine ulaştı. Ahbap Derneği ve Gülistan Doku cinayeti soruşturmaları derinleştikçe tutuklu sayısı artıyor. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 3 şüpheli tutuklandı. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu öncesi Avrupa kadrosunu güncelledi. Vedat Muriç listeye dahil edildi. Levent Mercan ve Kante kadroda yer almadı. UEFA, FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer organizasyonlardaki mülkiyet haklarını özel yatırımcılara devretme planına karşı çıktı. Plan tamamen iptal edilmezse 55 üye ülkenin milli takımlarının FIFA organizasyonlarına katılmayacağını duyurdu. Milan'ın unutulmaz kaptanı Franco Baresi'nin vefatı sevenlerini gözyaşlarına boğdu. İtalya efsanesi 66 yaşında hayatını kaybetti. Avrupa'nın yıldızları TRT Spor'dan futbol severlerle buluşmaya devam ediyor. Hazırlık maçında Chelsea Tottenham'la 12.45'te, Manchester City Inter'le 14.45'te karşılaşacak. 19'da Real Madrid'le Fiorentina, 21'de de Girona'yla Arsenal kozlarını paylaşacak. Yarın oynanacak 4 maçta TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda İngiltere'nin Birmingham kenti ev sahipliği yapacak. Türkiye şampiyonaya ilk kez 50 sporcu ile katılıyor. 10-16 Ağustos tarihleri arasındaki organizasyon TRT Spor yıldız ekranlarından spor severlerle buluşacak. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un iç, Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 14, İstanbul ve Malatya 22, İzmir 23, Bursa 19, Adana ve Diyarbakır 24, Antalya 27, Kayseri 13, Samsun 20, Trabzon 21, Erzurum 17, Van 18 derece. Yol durumu. Konya-Afyonkarahisar yolunun 54 ile 58. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyonkarahisar yönü kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.

0: içinden.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de gecenin içinden başladı ve geceyi paylaşmaya geldik sizinle. Bu gecede saat 1'e kadar TRT Ankara Radyosu'ndan sesleneceğiz. Sesimizin ulaştığı her yere bin selamla. Program yapımcımız Ömer Polat, teknik yönetimde Berkay Bigeç, mikrofonda ben Selvi Karakoç. İşte konularımız ve konuklarımız. Gece, gecenin içinden programının ilk bölümünde konu

Ağustos Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doktor Nur Gülümser İlker olacak sevgili dinleyicilerimiz. Ve bir büyük yazarı konuşacağız, bir gazeteciyi konuşacağız. Gabriel Garcia Márquez'i konuşacağız. Edebiyatın büyülü dünyasının ardından her birimizi, evimizi, ekonomimizi, en önemlisi yarınımızı doğrudan ilgilendiren yine çok dinamik gelişmelerin hiç ara vermediği bir alana geçeceğiz. Çalışma hayatının geleceğine. Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Orkun Demirbağ stüdyomuzda olacak. Seyahat yazarı Melih Uslu'yla gecenin bu vaktinde Rodos ve Sömbeki'ye kıracağız rotayı. Geçmişten kalan köşemizde de sürpriz olsun bir büyük tiyatrocuyu anacağız sevgili dinleyicilerimiz. Saat 1'e kadar bizimle kalırsanız biz müziğimizle, sohbetimizle, belki ilk kez duyacağımız bilgilerle, belki düşündüklerimizle, belki aklımıza gelmeyenlerle sizinleyiz. Şimdi konuğumuz stüdyoya gelirken Chris Isaak sizinle.

0: Saatimiz 23.24 sevgili dinleyicilerimiz ve konuğumuz stüdyomuza geldi. Siz Chris Isaac dinlerken Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Nur Gülümser İlker stüdyomuzda. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Ne güzel bir konuyu konuşacağız sizinle.
1: Evet, gerçekten öyle.
0: Ama İspanyol Dili ve Edebiyatı'nı nasıl seçtiniz? Önce onu merak ettim ben. Oradan Garcia Marquez'e gelelim.
1: Tamam. Tabii lisede yabancı dil bölümündeydim. İngilizce eğitim. Ve şunu düşündüm. İngilizceye hakim olmak için bana kalırsa 4 senelik bir lisans programı okumaya gerek yok. Yeni bir dile, böylelikle yeni bir evrene yönelmek gerekir diye düşünmüştüm. İlk tercihim İspanyolcaydı. Çünkü Latin Amerika gerçeği de orada kocaman evet. duruyordu. Ve dolayısıyla gönül rahatlığıyla onu seçtikten sonra hiçbir zaman pişman hissetmedim, öyle diyebilirim.
0: İngilizceden sonra İspanyolca'da ilerlemek biraz daha kolay galiba.
1: Tabii evet. Şimdi şöyle ortak sözcükler evet. bulunduğu evet. için rahat bir öğrenme sunuyor. Ama tabii dil ailesi farklı. Buna rağmen İspanyolca eğlenceli bir dil olduğu için öğrenmesi kolay oldu benim için.
0: İnsanda hep bir neşe uyandıran, İtalyanca'da olduğu gibi bizde bağırış çağırış yoğun, duygular yoğun. Herhalde ülkelere de uygun bir biçimde İspanyolcadan böyle söz etmek mümkündür. Gelelim Marquez'e.
1: Evet.
0: Sevgili dinleyiciler, Latin Amerika'nın kesik damarlarında dolaşacağız biz, ama bir büyüğüyle birlikte dolaşacağız Sayın İlker'le birlikte. Marquez'le siz nasıl tanıştınız?
1: Benim Marquez'le tanışmam lisede oldu. Tesadüfen yaz tatiline gitmeden önce kitapçıya uğradığımda Yüzyıllık Yalnızlığı almıştım. Tabii o zamanki yaşım, aklım, donanımım çok zayıftı belki Marquez'i yeteri kadar iyi anlayabilmek için. Fakat buna rağmen farklı bir evrene girmek üzere olduğumu anlamıştım. Bazı şeyleri kitabın içinde anlamakta zorlansam bile hiçbir zaman şunu düşünmedim kitap okuduğum süre boyunca. Bu kitaptan vazgeçmiyorum. Farklı bir dünyaya giriyorum ve bir bakalım ne çıkacak şeklinde bir tanışma anı yaşanmıştı.
0: Nasıl bir dünyası var Marquez'in o halde?
1: Marquez'in dünyası bir kere çok renkli, çeşitli, kimi zaman karmaşık ve büyüleyici. Çünkü büyülü gerçekçilik akımının en önemli isimlerinden biri Marquez. Dolayısıyla romanları, yapıtları ortaya koyduğu her metin aynı zengin içeriği taşıyor. Böyle başlayabiliriz söze.
0: Şimdi o dünyanın oluşmasında insan ömründe biriken anıların, geçtikleri yolların, geldiği ailenin, yetiştiği çevrenin, attığı her adımın etkisi var aslında. Tamam, yetenekli insanlarla buluşuyoruz bir sanat evreninde, ama o yetenekte durup dururken ortaya çıkmıyor.
1: Evet.
0: Beslenmesi gerekiyor. Beslendikten sonra kabına sığmayacak kadar rahatsız etmesi gerekiyor. Ondan sonra buluşuyor başkalarıyla. Hani ben bir başkasıdır'a girmeyeceğim bugünden, Marquez'den söz ederken Rembo'lara gitmeyeceğim, ama Marquez'i daha iyi anlamak için onun beni etrafında gördükleri, yaşadıkları neydi, onları da biraz aktaralım. Nasıl bir kentte, nasıl bir ailede doğdu, büyüdü, nasıl bir yolu hissedin?
1: Cümleleriniz çok hoşuma gitti bu arada. Gerçekten
0: yaşasın.
1: De öyle. O doluluk taştığı, çatladığı zaman gerçekten
0: evet, evet.
1: o edebi derinlik ortaya çıkıyor. Gabriel Garcia Marquez Kolombiyalı bir yazar. Kolombiya'nın Karayip bölgesinde Aratacata şehrin kasabasında doğuyor. Orası da renkli, sıcak, güneşin bolca yansıdığı bir yer. Çocukluğunun en önemli olgularından biri büyük annesi ve büyük babasıyla uzun bir zaman yaşamış olması. Aynı zamanda tabii ki de Kolombiya'nın tarihi, toplumsal yapısı, politik süreçleri, yani Latin Amerika'yı oluşturan her unsur aynı zamanda Kolombiya'da da gördüğümüz için Latin Amerika'da o zenginlik, sömürge tarihi, yerli geçmişi, Afrika'dan
0: evet.
1: gelen siyahi köleler vesaire.
0: Bütün müziğinde de var hepsi birden.
1: Kesinlikle.
0: Zaten.
1: Kesinlikle. Evet, aslında her şeyinde görüyoruz.
0: Evet.
1: Müziğinde, sanatında, insanlarında bu çeşitlilik dolup taşıyor aslında. Dolayısıyla Marquez'in yapıtlarına da sizin tabirinizle dolup çatladıktan sonra müthiş bir şekilde ustalıkla yansıyor.
0: Şimdi büyülü gerçekçilik çok konuşulur, tartışılır, Marquez'e de söylenmiş. Benim en çok hayal gücümden etkilendiklerini söylüyorlar, ama ben hep gerçeği anlattım demiş.
1: Evet.
0: Aslında biz burada yine Latin Amerika'yı yaşıyoruz. Latin Amerika'nın tarihi çok renkli, çok büyülü, ama çok acılı. Bitmeyen, evet, darbeler süreci, evet, çatışmalar.
1: Evet, merkezin o dediği cümle çok önemli. Çünkü hani biz büyülü gerçekçilik diyoruz, gerçek dışı, olağan dışı vakaların, olguların anlatılması diyoruz ama merkez diyor ki hayır, ben olduğunu yazıyorum aslında. Çünkü Latin Amerika'nın gerçeği bizim gözümüzden bakıldığında o kadar sıra dışı ve ilginç, şaşırtıcı ki bize büyülü geliyor. Fakat merkezin yaptığı şey kendi olduğu topraklardan, kendi sesiyle, kendi yaşadığını olduğu gibi anlatmak. Bu olduğu gibi anlatmanın sonucunda bizim için farklı görünen bir şey ortaya çıkıyor. Fakat orası için farklı ve sıra dışı değil. Çünkü sizin de dediğiniz gibi orada çok acı var, şiddet var, kan, katliam, savaş, iç savaşlar, huzursuzluklar ve aynı zamanda coğrafi özellikleri de çok şaşırtıcı Latin Amerika'nın. Dolayısıyla bunların hepsi bir araya geldiğinde bizim kabul ettiğimiz o gerçekliğin dışında kalan başka bir gerçeklik ortaya çıkıyor. Biz buna büyülü diyoruz ama orası için aslında günlük yaşamın bir parçası.
0: Gazeteciliği seçmesi?
1: Şöyle, şimdi aslında Marquez Bogota'ya hukuk okumak üzere gidiyor. Evet. Fakat hukuka hiçbir zaman ısınmıyor. Her zaman gönlü gazetecilikte. Vakaları takip etmek, aktarmak, anlatmak, yazmak, yorumlamak kimi zaman bunlardan asla kopmuyor ve hukuk eğitimini yarıda bırakarak tamamıyla kendisini gazeteciliğe adıyor. Aslında onun mesleği, bir mesleği de aynı zamanda gazetecilik diyebiliriz yazarlığın yanı sıra.
0: Anlatmak için Yaşamak kitabı Marquez'in, sevgili dinleyiciler, Pınar Savaş'ın çevirisiyle elimde. O bölümden bir iki bölüm okumak isterim izniniz olursa.
1: Lütfen, tabii ki.
0: Annesiyle buluşması, işte o ev satma hikayeleri. Baban çok üzgün diyor annesi. İşte onca korkulan cehennem. Her zamanki gibi en ummadığım anda yatıştırıcı, hiçbir şey karşısında değişmeyecek bir sesle konuşmuştu. Yanıtın ne olduğunu öyle iyi biliyordum ki yine de adet yerini bulsun diye sordum. Öyle mi? Neden? Eğitimini yarım bıraktın diye. Bırakmadım dedim. Yalnızca mesleğimi değiştirdim. Kıyasıya bir tartışma düşüncesi canlandırmıştı annemi. Baban ikisinin aynı şey olduğunu söylüyor. Yanlış olduğunu bile bile o da keman çalmak için eğitimini bırakmış ama dedim. Diye aslında kitabın başında gazeteciliği nasıl seçtiğini, neden seçtiğini, kolay da bir yaşam değil, evet, anlatmaya başlıyor Marquez. Peki biz gazeteciliğini, hukuk okumasını büyük babası, büyük annesi, annesi, babası, onları kitaplarında nasıl görüyoruz?
1: Şöyle diyebilirim. Öncelikle hukuk eğitimi alıyor. Tamam, bitirememiş olsa bile bence onun o hissiyatını içine almış oluyor. Şöyle, olaylara değerlendiriş biçimi belki bir laboratuvarda inceleme yaparcasına gerçekleştiriliyor Marquez tarafından. Dolayısıyla onun büyülü gerçekçi dediğimiz tonlamasının oluşmasını bir yönden de bu sağlıyor diyebiliriz. Diğer yandan gazetecilik mesleği de onun vakaları, olayları, haberleri aynı şekilde ne kadar sıra dışı olsa bile belli bir gözlem süzgecinden filtreleyerek sade bir tonla aktarmasını sağladığı için katkı bulunuyor onun romanlarındaki üslubuna. Diğer yandan tabii ki de benim için bence en önemli nokta büyük annesi ve büyük babasıyla geçirdiği çocukluk zamanı, özellikle büyük annesi. Büyük babası daha akıllı.

0: akılcı bir tutum benimserken, büyük annesi ölülerle, hayaletlerle, gerçeğin dışında kalan, sıra dışı varlıklarla temas kuran bir insan diyebiliriz. Bu da Latin Amerika'nın büyülü yönünü ortaya koyan bir durum. Ve büyük annesi Marquez'e her zaman gene böyle büyülü, hayaletli öyküler anlatıyor ve bunları öyle bir ses tonuyla, sanki gerçek hayattan bir parça anlatıyormuşçasına aktarıyor ki Marquez bundan çok etkileniyor. Aslında büyülü gerçekçiliği oluşturan şey Marquez'de yaşadığı yer, toplum, kültür. Tamam, bunların yanı sıra bir de büyük annesinden duyduğu öyküler, bunların içeriği ve anlatış biçimi. Bunu söyleyebiliriz.
1: Şimdi Ömer Akış'ı yazarken sizinle ilgili demiş ki, Gabon'un dünyasına sadece tanıdık pencerelerden bakmayacağız. Arjantin'den Kolombiya'ya uzanan saha araştırmalarıyla edebiyata kadının, bireyin ve toplumsal hafızanın izini süren çok kıymetli bir akademisyenle bakacağız demiş. O halde biz Ömer'in yazdığı cümlelerin peşinden gidecek olursak, coğrafyadan biraz söz ettik, gelenekten söz ettik, onun eğitiminden, yaşama bakışından azıcık da olsa söz ettik. Şimdi o büyünün için de yer verdiği konuları biraz daha açarak ilerleyebilir miyiz? Aşk çok güçlü bir kere.
0: Evet.
1: Kolera günlerinde olsa bile.
0: Evet, çok güzel. Kolera günlerinde aşk. Aşk çok güzel. Marquez'in yapıtlarında karşılık buluyor ama hemen şu cümleyle başlayalım. Marquez'in yapıtlarındaki aşk her ne kadar bize romantik duyguları hissettiriyor olsa bile büyük ölçüde yıkıcı. Ve kimi zaman saplantıya ve yalnızlığa sürükleyen bir duygu olarak karşımıza çıkıyor. Aşk çok kuvvetli. Marquez'in yapıtlarında, ki zaten Kolera Günlerinde Aşk'ta da bunu görüyoruz, takıntı ve saplantıya dönüşmüş bir aşk görüyoruz. Ama aynı zamanda umut da vaat ediyor bana kalırsa. Çünkü bitmek, tükenmek bilmeyen bir duyguya da rastlıyoruz böylelikle. Baş karakterin hayatının son dönemlerinde, yaşlılık dönemlerinde dahi gençliğinden itibaren sevdiği kadına duyduğu aşkın devam ettiğini, asla azalmadığını görüyoruz. Bu duygu onu her ne kadar yalnızlığa ve takıntılı bir ruh haline sürüklese bile.
1: Toplum ve aşk.
0: Onun için de şu eseri o zaman örnekleyelim. Aşk ve Öbür Cinler eserini örnekleyelim. Orada da baş karakter olan genç kız zorla inzivaya çekilmek durumunda kaldığında bir din adamı ile iletişim içinde kalıyor ve bu din adamının baş karakter olan genç kıza duyduğu hisler. Burada da güzel bir aşkın yeşerdiğini görüyoruz. Bu aşk güzel yeşerse bile ne yazık ki toplumsal normların gölgesinde yeşeriyor ve burada artık her ne kadar arzu ve aşk çok büyük bir noktaya ulaşsa bile mutlu bir son yaşanmayacağı toplumsal yapıdan zaten anlaşılıyor ne yazık ki. Dolayısıyla burada da aşkın aslında yalnızlaştırdığını ve üzücü bir boyut taşıdığını tekrardan görüyoruz Marquez'in ikinci romanları. Ona örnek vermem gerekirse.
1: Evet, sizin Yüzyıllık Yalnızlığı okumanızı herhalde hepimiz onunla başladık.
0: Evet. Yüzyıllık Yalnızlık, hatta muhtemelen mesela hiç Marquez'i tanımamış birine tavsiye verecek olsaydık da bu kitabı söylerdik. Yüzyıllık Yalnızlığı Marquez'in ondan önce yazdığı romanlar tabii ki de var ama bütün dünyada tanınmasını sağlayan roman bu. Yüzyıllık
1: Yalnızlık Evet,
0: romanı
1: evet.
0: Ve burada zaten kitabın isminden de yalnızlık sözcüğünü görüyoruz. Bu kişisel bir yalnızlık olarak algılanmamalı ki zaten romanın içeriği de birden fazla nesil bir ailenin yaşantısını
1: Evet.
0: aktarıyor. Buradaki yalnızlık, ailenin yalnızlığı, toplumun yalnızlığı, Kolombiya'nın yalnızlığı ve aynı zamanda Latin Amerika'nın yalnızlığı. Bu çok önemli. Çünkü Marquez burada her ne kadar kişilerin kendi içsel yalnızlığını ele alıyor gibi görünse de genel itibariyle kıtanın yalnızlığına değinmeye çalışıyor. Bu da nasıl bir yalnızlık? Batı'nın dayattığı standartların karşısında duyulmaya çalışan bir kıtanın, bir toplumun kendini var etmeye çalışmasının getirdiği zorluk karşısında ortaya çıkan bir yalnızlık aslında. Yüzyıllık yalnızlık bu anlamda belki de asırları da aşan bir yalnızlığın yansıması diyebiliriz.
1: 1982'de Nobel ödülünü alırken yaptığı konuşmada Latin Amerika'nın yalnızlığı başlığı vardır sevgili dinleyicilerimiz. Evet. Ve biraz önce hocamızın söylediği gibi Batı dünyasının kendi

0: kendi coğrafyalarını anlamamasına sitem etmiş. Hı hı. Geçmişten bugüne gelirsek ne söyleyebiliriz?
1: Şöyle.
0: Bu anlama anlamama, yani hı hı. son yıllarda her şey çok değişti. Gelişen teknolojiyle birlikte iletişimin artması, dünyadaki çatışmalar, işte haberleri izlemekten usandık hepimiz, kavgadan, dövüşten. Evet. Bir yandan pandemi gibi bir şey yaşadık, evet. alışık değildik. Hı hı. İnsanın hem birey olarak hem de ülkelerin davranışlarındaki tuhaflıkları aslında bir kez daha gözlemleme şansı da bulduk biz. Bütün bunlar aklımıza geldiğinde, hani işte batı akıl, doğu duygu, çok basit bir biçimde evet. ayrım da yapılır zaman zaman, ama akıl nerede, duygu nerede, geçmiş nerede, gelecek nerede, her şeyin birbirine karıştığı bir çağda
1: Doğru.
0: Latin Amerika nerede?
1: Hı hı. Tabii şöyle diyebiliriz, evet, Latin Amerika ve Marquez'in yaptığı o konuşmadaki yalnızlık günümüzde daha görünür halde, Latin Amerika'nın varlığı, kültürü, toplumu daha duyulur halde, daha kolay ulaşılabilir, temas edilebilir halde, ama buna rağmen bu yalnızlığın iptal olduğunu söylememiz mümkün gözükmüyor bana. Her ne kadar kolayca bunları duyup gözlemliyor ve düşünüyor olabilsek bile, halen daha Batı'nın dayattığı o standartlar kendisini devam ettiriyor. Ve Latin Amerika halen daha büyük bir ölçüde o yalnızlığın içinde, bana kalırsa. Ama tabii az önce söylediğimi tekrarlamak isterim. Daha görünür, daha duyulur. Ama daha görülmesi ve duyulması bu yalnızlığı otomatik olarak ortadan kaldırmıyor ne yazık ki.
0: Marquez'in kurgu yapısına değinmek gerekirse neleri söyleyebiliriz? Burada da Kırmızı Pazartesi ile başlayabiliriz herhalde.
1: Evet, aslında Marquez'in çoğu kitabında göreceğimiz şey bu kurgusunu ortaya koyarken zaman kavramıyla yola çıktığını söyleyebiliriz öncelikle. Çünkü zaman, dizinsel bir zaman yapısı koymuyor Marquez ortaya. Geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek iç içe geçmiş bir yapıda karşımıza çıkıyor. Bu zaten büyülü gerçekçiliğin aslında genel özelliği diyebiliriz. Diğer Latin Amerikalı büyülü gerçekçilik akımından yazarların yapıtlarında da bu durumu görüyoruz.
0: Evet. Hep bildikleri bir şeymiş gibi o.
1: Evet, bu aslında şöyle, bu da gene Latin Amerika'nın kaderiyle ilgili bir durum. Çünkü bu acı, şiddet ve yapılan kişisel ya da toplumsal talihsizliklerin, hataların tekrarı, ki Marquez bunu çok vurgular.
0: Tragedyaları da anımsatır biçimde.
1: Aynen öyle, zamanı büküyor, eğip büküyor. Aslında bu zamanın, döngünün, kaçınılmazlığın ve kaderin içinden çıkamama hali Marquez'in yapıtlarında zaman kavramını çok önemli bir unsur haline getiriyor.
0: Ama bu insanı pasif kılan bir şey değil mi?
1: Değişir ama büyük ölçüde değil, dediğiniz gibi. Bunun insanı, Marquez'in karakterlerini pasif kıldığı anlar ve noktalar var kitaplarında, ama çoğu zaman sorgulanır halde. Aslında Marquez'in karakterleri bu anlamda güçlü karakterler. Her ne kadar kimi zaman kendi kadersel yapılarına boyun eğiyor gibi görünseler de, her zaman bir ses duyurma, isyan, buradayım deme halinde okuyoruz aslında.
0: Şimdi ataerkil yapı, kadın, erkek.
1: Evet. Güzel bir konu. Latin Amerika kapsamında ve Marquez kapsamında düşünecek olursak eğer, şimdi çok çeşitli kadın karakter var Marquez'in külliyatında. Dolayısıyla ilk etapta yorumlamak karmaşık ve zor görünebilir. Fakat söylemek isteyeceğim ilk şey şu olur. Her ne kadar çok fazla kadın karakter bulunsa bile, bu kadın karakterler dirençli. Güçlü diyebilir miyiz? Evet, güçlü olanları da var. Ama güçsüz olsalar bile bir direnç söz konusu. Yaşamaya tutunma direnci. Baskıların altında hayatta kalma direnci. Ataerkil yapıların dayattığı ağır koşulların, sistemlerin altında bir şekilde nefes alabilmeye devam etme direnci. Ama dediğim gibi bunu her zaman güç sözcüğüne bağlamak istemiyorum. Çünkü delilik, ölülerle konuşma halleri, hezeyanlar vesaire kimi zaman direnç olsa bile, kadın karakterlerin en sık maruz kaldığı durumlardan biri ne yazık ki.
0: Erkekler?
1: Evet, erkeklik de burada ayrı bir konu. Hatta bana kalırsa Merkez'in romanlarında kadınların durumunun konuşulması gerektiği kadar erkeklerin de durumunun konuşulması lazım. Hatta şöyle bir ayrım yapabiliriz aslında.

0: her zaman geçerli olmaması kaydıyla, Márquez'in her romanında geçerli olmaması kaydıyla, erkekler, erkek karakterler düşüyor, hüsrana uğruyor, ama kadın karakterler gene de aileyi, evi, haneyi ayakta tutmaya devam ediyor. Erkeklerin hatalarını telafi etmeye çalışmaya devam ediyor. Böyle bir karşıtlık içerisinde sunabiliriz aslında erkek ve kadın rollerini Márquez'in romanlarında. Bu da bir nevi Latin Amerika'nın kadınının kaderini de gösteriyor, erkeğin kaderini de gösteriyor aslında.
1: Latin Amerika'da Márquez nasıl okunmuş? Batıya sisteminden söz ettik biz, ama kendi coğrafyasında Márquez'in ifade ettiği ne?
0: Márquez kendi coğrafyasında da kesinlikle çok büyük bir sadakatle okunuyor ve benimseniyor. Çünkü Márquez'in romanları, yazıları, konuşmaları bağlamında söylediği şey şu: bir Latin Amerika kimliği var. Bu kimliğin geçmişini hatırlamamız gerekiyor. Bu bizim ahlaki sorumluluğumuz. Buna tutunmamız gerekiyor. Şimdi ortaya konan bu cümleler çok kıymetli cümleler ve Latin Amerika toplumlarının da tutunmak üzere aradığı bir aslında nasıl diyeyim, bir güç diyebiliriz. Bu yüzden Márquez'in romanları, edebiyatı, sözleri aslında Latin Amerika gerçeğinin hatırlanması ve bunun edebiyatta yansıması diyebiliriz.
1: Márquez yalnızca kitaplarıyla değil, o kitapların ilham verdikleriyle de hala konuşuluyor. O yaşamdan ayrıldı gitti ama eserleriyle Márquez konuşmaya bu gece olduğu gibi, evet, devam ediyoruz. Hı hı. Herhangi bir coğrafyada, kuzeyden güneye, dünyanın neresinde olursanız olun, Márquez gerçeği var artık, evet, dünyada. Hı hı. Kimi yalnızlığına bir dost, kimi büyüyle buluşma çabası, kimi Latin Amerika'yı öğrenme. Hedefler herkes için farklı olabilir ama herkesin bir Márquez'i var aslında.
0: Evet.
1: Hani, hı-hı, konuştuğumuz vakit karşımızda kalan kadarız ya, işte Márquez kimlere nasıl gidiyor, gönüllerine mi, akıllarına mı, kalplerine mi nasıl sesleniyor, onu okuyanların kendileri hepsi bilecek elbette. Hı-hı. Ama filmlerle, dizilerle de buluşuyor. Bu konuyla ilgili sizin söyleyecekleriniz neler? Ben Yüzyıllık Yalnızlığı çok sevenlerden, diziyi izlemedim. Kendi hayal gücüm değişmesin, evet, kırılmasın. Hala da izlemedim.
0: Evet.
1: Nasıl oldu? Filmler, kolera günlerinde aşkı izledim. O çok güzel. Onu çok beğendim. O etkilemedi ama Yüzyıllık Yalnızlık'ta elim gitmedi. Bilmiyorum. Müzikte ve sinemada, hatta tiyatroda Márquez nerede?
0: Şimdi şöyle. Tabii Márquez'in kurduğu edebi dünya, sanatsal dünya çok derin. Sebebi de şu, tekrar şuraya bağlayalım bunu: kendi özgün sesiyle,
1: evet,
0: konuşmaktan asla vazgeçmedi Márquez. Her zaman ana dili İspanyolca da yazdı. Başka diller bilmesine rağmen hiçbir zaman başka bir dilde yazmaya öykünmedi. Ana dilim İspanyolca ve ben bununla ifade edeceğim şeklinde bir savı vardı zaten. Diğer yandan kim olduğunu asla unutmadı. Kolombiyalı kimliğini unutmadı. Büyük yazarları okudu. Onlardan tabii ki de ilham aldı ama hiçbirini taklit etmek gibi bir
1: niyeti olmadı,
0: çabası olmadı. Şimdi dolayısıyla Márquez'i bütün dünyada okunan, sevinen, bilinen bir yazar kılan asıl sebep bu. Kendi kimliğine bağlı kaldı, kim olduğunu hatırladı ve bu kimliğe sımsıkı tutunarak bütün dünyaya sesini bu oldukça özgün noktadan duyurmaya çalıştı. Şimdi günümüzde de aslında bunun etkilerini görüyoruz. Eğer sahip olduğumuz değerleri bilirsek, tanırsak ve o kökten kopmazsak ortaya zaten özgün bir şey çıkıyor. Ama bir başka kültüre, başka dile, başka yapılara özendiğimiz takdirde ve onları taklit etmeye çalıştığımız takdirde kök olmuyor. Kökün olmadığı yerde asla yankı da oluşmaz. Márquez'in bir kökü vardı. O kökün farkındaydı, ona sımsıkı tutunarak büyüttü o bitkiyi.
1: Ve dünyanın dört bir yanına dallar uzandı.
0: Kesinlikle öyle.
1: Şey getirdiniz aklıma, Rilke'nin genç bir şaire mektubu, bunda nasıl yazmalıyım, ne yazmalıyım dediğini, evet, bildiğini, evet, anlat demişti.
0: Evet.
1: Dönüp dolaşıp buraya geliyoruz aslında.
0: Evet, aslında şunu da ekleyeyim öyleyse. Márquez'in gençlik dönemlerindeyken 1948'de olmalı diye hatırlıyorum tarihi. Bogotazo diye bir olay yaşanıyor. Liberal bir siyasetçinin öldürülmesi olayı ve büyük bir ayaklanma ortaya çıkıyor. Márquez o döneme kadar yazdığı edebi eserlerden farklı bir aşamaya geçiyor ve şunu diyor: benim ülkem

0: kimin ve kıtamın gerçekliği bambaşka. Bu olaylarda nereden geldiğini, kim olduğunu tekrardan daha hatırlıyor. Bu şiddet olaylarıyla ama. Ve o andan itibaren büyük bir sorumluluk duygusu içinde artık ben Latin Amerika gerçeğini daha özgün, daha gerçekçi, daha halis bir şekilde yazmalıyım çabasına giriyor.
1: Yani sanatçıların sorumluluğu var mı?
0: Bana kalırsa var.
1: Evet. Çağının değerlendirmesini yapmak zorunda mı?
0: Yapmak zorunda değil ama durumunda.
1: Ben burada inandığım için değil.
0: Yo, biliyorum. Bilerek
1: soruyorum onu. Peki dediniz ki okudu elbette önceki yazarları ama kendi sesini duyurdu.
0: Evet.
1: Kimleri
0: evet.
1: okumuştu? Márquez'i takip edenler kimler oldu?
0: Şöyle öncelikle Kafka'yı söyleyelim. Çünkü Márquez bunu dile getirmeyi çok seviyor. Kafka'nın eserinde bir sabah böceğe dönüşmüş olmanın o hissiyatını aynı büyülü gerçekçi bir tonla okuması Márquez'i çok şaşırtıyor. Yani böyle sıra dışı, gerçek dışı bir olayın bu kadar rahat şekilde ifade edilmesi cümlelerde Márquez'e şunu düşündürüyor. Edebiyat vasıtasıyla ben neler yapabilirim? Kafka bunu ona sağlıyor, onun görmesini sağlıyor. Diğer yandan William Faulkner'dan çok etkileniyor ki William Faulkner'ın da nesilleri anlattığı çok sayıda romanı vardı. Romanlarında aile tarihlerini yazar, nesilleri yazar, torunların, nenelerin birlikte nasıl etkileşim içinde olduklarını yazar. Bu da onu çok etkiliyor ki 100 yıllık yalnızlıkta da Márquez bir 100 yıl boyunca bir ailenin kaderi, evet. talihini yazdığını görüyoruz. Diğer yandan Virginia Woolf'un etkisini görüyoruz. Ernest Hemingway'in etkisini görüyoruz. Bütün bu yazarları doyarcasına okuyor aslında. Ama her zaman şu ayrımı da mutlaka belirtmeliyiz. Bu yazarlardan ilham alıyor ama bütün dikiş kendi elleriyle, kendi ustalığıyla, kendi yaşadığı toprakların ürünleriyle bezeli aslında.
1: O ilhamdan yola çıkan başka yazarlar, onları da söyleyebilir miyiz? Márquez çizgisi var mı?
0: Márquez çizgisi var. Şimdi şöyle, büyülü gerçekçilik akımı içerisinde zaten böyle bir eğilimi görüyoruz. Sonraki yazarlar da aslında Márquez vasıtasıyla şunu görmüş oluyorlar. Edebiyatta farklı şeyler büyük bir ustalıkla yapılabilir. Farklı bir uslup, içerik, zamanın iç içe geçmesi, bükülmesi ya da mesela tarihsel olayların çok farklı işlenişlerle hikaye boyutunda roman olarak aktarılması, bu esnekliği Márquez sunuyor. Aslında Márquez'in sunduğu esneklik aynı zamanda en önemlisi başka gerçekliklerin var olduğunu duyurması. Márquez'in yaptığı en önemli nokta bu ve ondan sonraki gelen yazarlar da buradan cesaret alıyorlar. Gene şunu tekrarlamak istiyorum. Batı'nın dayattığı edebi standartların dışında, gerçekliğin dışında başka bir gerçekliği yazabilme cesareti. Bana kalırsa Márquez'in bıraktığı en büyük miras bu.
1: O cesaretin bütün yazarlarda oluşabilmesi ve seslenebilmeleri dileğiyle sohbetimizin sonuna geldik. Aslında soracağım tonlarca soru var ama süreyle kısıtlıyız. Bizim zamanımız Márquez'inkinden biraz farklı akmak zorunda.
0: Evet.
1: Márquez okumaya yeni başlayacaklara önerinizle veda edelim dinleyicilerimize.
0: 100 yıllık yalnızlığı söyleyelim. Ve az önce konuştuğumuz üzere kolera günlerinde aşk, ondan da vazgeçemeyeceğim.
1: Mavi
0: galiba.
1: Bir köpeğin gözlerini de unutmayalım.
0: Evet, tamam. O aklıma gelmemişti ve aynı zamanda aşk ve öbürcünler demek istiyorum ben.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben sağ
1: olun. Çok güzel
0: ederim.
1: Bir sohbetti. Ağzınıza sağlık. Sağ olun.
0: Çok teşekkürler.
1: Sevgili dinleyiciler, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doktor Nur Gülümser İlker'le Márquez'i, bir büyük yazarı konuştuk saygıyla anarak.

0: Saatimiz 23.56 sevgili dinleyicilerimiz. Birazdan yeni bir güne geçeceğiz. Yeni bir aya da geçeceğiz sizinle birlikte. 31 Temmuz Cuma gecesinden 1 Ağustos 2026 Cumartesi olmak üzere. Bizimle geceyi paylaşan herkese selamlarımıza devam ediyoruz gecenin içinden programımıza. Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Orkun Demirbağ stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ankara'ya da hoş geldiniz mi, yoksa tatil nedeniyle buralarda mıydınız?
1: Hoş geldim
0: mıydınız?
1: Ankara'ya da.
0: Hoş geldiniz. Gümüşhane'de havalar nasıl, nasıl geçiyor günler?
1: İyi geçiyordu. Program nedeniyle buraya geldim.
0: Tekrar hoş geldiniz. Şimdi Marquez'in büyülü dünyasından konuştuk ama o büyülü dünyanın içinde çok fazla gerçek var. Benim hayal kurmamı sevdiler ama ben hep gerçekleri anlattım dedi. İnsanı anlattı, insanını anlattı, coğrafyayı anlattı, hakkı haksızlığı da anlattı. Biraz önce değerli konuğumuz bunlarla ilgili ayrıntılı bilgileri verdi.

0: öyle olunca sizin sohbete geçerken, birden çalışma hayatının ciddiyetine geçerken, işte yaşamayı ciddiye almak meselesinden, insanoğlunun aslında değişen zamanla birlikte çalışma hayatında geçirdiği vakitten kazandıklarına, dünyadaki ekonomik sistemlerden bugüne çok konuyu da gözden geçirmemiz gerektiği gerçeğiyle de karşı karşıya kaldık. Nedir çalışmak? Nasıl çalışmış insanoğlu ömrü boyunca? O sanayi devrimi ne yapmış? Dijital devrim ne yapıyor bize?
1: Öncelikle şöyle söyleyebiliriz. Çalışma hayatı tarihsel eşikte birkaç kez kökten değişiklik gerçekleştirdi. Şimdi binlerce yıl önce insan avlayıcı, toplayıcı durumdan geçti. Daha sonra tarım devrimi geldi. Tarım devrimiyle beraber insanoğlu ilk kez toprağa bağlandı. Üretim, mülkiyet, yerleşik hayat ortaya çıktı. Ardından sanayi devrimini yaşadık. Sanayi devrimiyle beraber o dönemin konsepti olan, yeni kavramı olan fabrika dediğimiz sistem gün ışığına çıktı. Yine bunların yanında mesai saati, vardiyalar, fabrika disiplini hayatın merkezine geldi. 20. yüzyıla geldiğimizde artık otomasyon, seri üretim kavramı karşımıza çıktı. Yine 60'lı yıllarda bilgisayar, internet bilgi dünyasının kapılarını araladı. Yine ofisler değişti, uzaktan çalışma konsepti geldi ve artık dünyanın her yerine ulaşmak saniyeler içerisinde dünyanın her tarafına aslına bakarsanız ulaşmaya başladık ve çalışma hayatı birçok kez yeniden yazıldı. Önceden teknoloji insanın kas gücünü destekleyen bir sistemdi. Yani ne oldu? İşte buharlı makine geldi, daha rahat taşımaya başladık. Traktör geldi, daha fazla toprak biçmeye başladık. Yine sanayi, endüstriyel robotlar geldi. Bunlarla hızlı kaynak yapmaya başladık. Ama bugün geldiğimiz noktada ilk defa yapay zeka artık insanın zihinsel emeğine de ortak olmaya başladı. Artık yapay zeka ile beraber yazdığımız metinler analiz ediliyor, özetler çıkarılıyor, kodlar yazılıyor, rapor hazırlanıyor, tahminler üretiyor. Karar süreçlerine aslında bakarsanız destek sağlıyor. Mesela önceden şöyleydi. Adam Smith'in
0: döndük geldik mecburen Adam Smith'e.
1: Evet, toplu iğne fabrikasında şöyle bir sistem vardı. Verimlilik iş bölümünden doğuyordu. Bir işçi teli kesiyor, öbürü sivri atıyor. Bir başkası ise başlığını takıyordu. Yani biz üretimi bölüştükçe arttırıyorduk aslında bakarsınız. Şimdi yeni bir üretim şekli doğdu. Artık insanla yapay zeka arasında. Mesela bir doktor düşünelim burada. Doktor ne yapıyor? Önceden hastanın şikayetlerini dinlerdi. Artık diyelim ki bir röntgen var. Röntgeni yapay zekaya gösteriyor. Bazen göremediği şeyleri yapay zeka kendisine önerecek örüntüleri yakalayabiliyor. Ya da bir şirkete ilişkin milyonlarca veri üzerinden yöneticiler karar verebiliyorlar. Yine akademisyenler, mesela bizim kendi mesleğimizde bir araştırma sorusu buluyoruz. Binlerce literatürü bir yapay zeka aracılığıyla karşımıza dökebiliyoruz. Yani baktığımız zaman burada değişen, aslına bakarsanız araçlar değil, iş bölümünün kendisi de burada değişmeye başladı.
0: Çok hızlı değişmeye başladı ayrıca iş bölümünün kendisi. Bu hız, işte sanayi devriminden sonra her şey hızlanmıştı ama bugünkü hızla kıyaslanmayacak bir biçimde. O arada sistemlerin ayrılması, iş bölümü dediniz, Adam Smith'ten söz ettiniz. Dünya üzerinde insana hangisinin uygun olduğundan, topluma hangisinin uygun olduğuna, bunun tartışmaları, oralara girecek vaktimiz yok ama bu kadar aşırı hız içinde son yıllarda da iyice arttı bu hız. Nasıl davrandı insan, çalışan? Korku mu yarattı, umut mu verdi?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. 1800, yani bunu tarihsel bir noktadan örneklemeye çalışacağım size. Yapay zeka ilk çıktığında gazete manşetlerinde hep şöyle şeyler vardı. Yapay zeka bütün işleri elimizden alacak diyordu. Bunun bir örneğini vereyim. İngiltere'de Nottingham'da 1811 yılında işçiler fabrikaya

0: giriyorlar ve fabrikada yeni gelen makine tezgahlarını kırıyorlar. Neden? Çünkü korkuyorlar o dönem.
1: İşsiz kalacağız.
0: İşsiz kalacağız diye. Temel korku bu yönde. Ve bu teknoloji karşısındaki ilk büyük istihdam korkularından biri olarak kabul ediliyordu. Hatta biz bunu kendi ülkemizde de gördük. Matbaanın Osmanlı'ya gelişinde de.
1: Evet, evet.
0: Şimdi soru şu, acaba robotlar burada işimizi elimizden mi alacak sorusuna iki uçta cevap verebiliyoruz. Ucun bir tarafı evet bizi işsiz bırakacak. Öbür tarafında hayır yeni işler yaratacak. Gerçeklikse bu iki ucun arasında aslında bakarsanız. Şimdi bu kavramı açıklarken Schumpeter'in yaratıcı yıkım teorisi dediğimiz bir teorisi var. Aynı şeyi söylüyor aslında bakarsanız. Burada diyor ki evet yeni işler eski işlerin bir kısmını ortadan kaldıracak ve bunun yerine yeni işler gelecek. Mesela önceden faytonculuk var değil mi? Şimdi nostaljik olarak adalara gittiğinizde faytona biniyorsunuz. Ama bunun yerine ne geldi? İşte otomotiv sektörü, işte pek çok bayi kuruluyor. İşte atıyorum işte elektronik ticaret yapıyoruz. Yazılım geliştirme gerçekleştiriyoruz. Siber güvenlik kavramı şu anki en moda unsurlarımızdan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Yine raporlara da baktığımızda Dünya Ekonomik Forumu'nun raporunda 313 firmanın yöneticisiyle yapılan bir araştırmada 1 milyon işin ortadan kalktı. Bunun yerine 1.8 milyon yeni işin yaratıldı. Yine başka örneklerde de var. Mesela Asya Kalkınma Bankası'nın 12 Asya ülkesini kapsayan araştırmasında teknoloji 101 milyon işi dönüştürürken buna karşılık 134 milyon yeni iş yarattığını bu rapor bize söylüyor.
1: Peki buna bütün dünyanın uyum sağlayabilmesi mümkün mü? Malum gelişmiş ülkeler var, gelişmekte olan ülkeler var, bir türlü gelişemeyen ülkeler var.
0: Şimdi aslında bakarsanız evet farklılıklar oluşacak yani merkez
1: çevre. Yani dünya üzerindeki adaleti daha da azaltacak bir şey mi bu? Hani bir yandan nüfusun artışı söz konusu, bir yandan tarım ne olacak diyoruz. İşte bu savaşların, çatışmaların çoğu paylaşım meselesinden çıkıyor. İnsan ruhunu çok yorarken bir yandan gelecek kaygısını da hepsi birden tetikliyor galiba.
0: Evet yani misal şöyle bir örnek vereyim. Herkes kendi alanında, mesela bizde çoban bulmak çok zor bir
1: son
0: unsur
1: yılların
0: olarak.
1: Haberleri.
0: Evet, evet haberlerde evet. Özel, TRT Haber'de falan da bunu çok izliyoruz. Zor. Bu robotik köpekler mesela yarın öbür gün çobanlık faaliyetini yapabilir. Maliyetler tabii ki düştükten sonra. Yani herkes aslında bakarsanız ihtiyacına göre bu teknolojiyi edinmeyi tercih ediyor. Ha diyebilirsiniz ki evet gelişmekte olan ülkelerdeki sektörler oralarda ortaya çıkıp çevreye doğru yayılacaklar ve çevrede de nihayetinde bu yeni işler ve yeni meslekler karşımıza çıkmaya başlayacak. Böyle bir evet. Cevap verebilirim size.
1: Yeni işler, meslekler çıkacak. Onun örneklerini de verdiniz. Farklı çalışma örgütlerinin çalışmalarından şu kadar iş alanı yok oluyor ama bir yandan da yeni iş alanları yaratılıyor şeklinde. Yok olan meslekler olacak, kaçınılmaz dediniz. Geçmişte olduğu gibi ilerlemenin bir koşulu bu aynı zamanda. Ama işte bunun ne kadarlık bir sürece yayıldığı ve işte hep dönüp geldiğimiz nokta adalet, hakkaniyet, güvenli bir gelecek meselesi. Özgürlük ve güvenlik ikileminde çok kaldığımız yıllardan geçiyoruz. Hem dünyada hem ülkemizde bu konuda sık sık tartışılıyor. İş yaşamındaki farklılaşmayla da pandemiyle birlikte uzaktan çalışmanın öne çıktığını da görmüştük biz. Bütün bunlar çalışma alanında yapay zekanın ilerleyişi, dijitalleşmeyle birlikte yeni hukuki ihtiyaçlar da doğuruyor mu?
0: Tabii ki muhakkak doğuruyor yeni hukuki ihtiyaçlar.
1: Şu ana kadar atılan adımlar yeterli mi sizce?
0: Şimdi hukuki ihtiyaçlar problemlerin ortaya çıkışıyla aslına bakarsanız şekillenen bir unsur. Yani önce sorunlar büyüyecek ki sorunlara hukukçular bir takım çözümler üretmek durumunda kalabilsinler. Ama ülkemizde mesela siber güvenlik alanında ciddi hukuki düzenlemelerin gerçekleştirdiğini görüyoruz. Özellikle mesela KVVK alanında önemli düzenlemelerin, özellikle mesela e-ticaretle alakalı önemli düzenlemelerin var olduğunu aslında

0: bakarsanız görüyoruz. Tabii ki problemler büyüdükçe bu problemler karşısında da yine kamu otoritesi bir takım önlemlerini alacaktır.
1: Kadın ve erkekten Márquez'in romanlarında söz etmiştik, nasıl ele alınıyor, nasıl diye. Çalışma yaşamında kadın ve erkek, yapay zeka, dünya dediğimizde karşımıza ne çıkıyor?
0: Şimdi şöyle bir örnek verebiliriz. Acaba yapay zeka eşitsizlik yaratır mı? Sorumuz bu olsun aslında bakarsanız. Sanırım buraya gelmek istediğinizi düşünüyorum. Algoritmalar var. Algoritmalara bizden neler öğreniyorlarsa ona göre cevap veriyorlar. Mesela bir Özbilgin Hoca'nın bir çalışmasını okumuştum. Dünyadaki bu yapı sistemlerdeki eşitsizlikler üzerine, yapay zeka sistemlerindeki eşitsizlikler üzerine bir çalışması vardı. Orada şöyle bir şey söylüyor. Bir siyahi prototipi var. Bu prototipe yapay zeka nasıl öğrenirse ona uygun bir takım cezalar aslında bakarsanız öneriyor. Yani bizdeki bizdeki düşüncenin yapay zekaya da tesir ettiğini görüyoruz burada. Biz ne düşünüyorsak yapay zekada, algoritmalarında bunu öğreniyor ve buna yönelik bir takım öneriler sunuyor.
1: Diye. O yüzden yapay zekanın o kodlanması meselesi, istediğinizi ona iletirken alacaklarınız meselesi epey önemli galiba.
0: Evet. Mesela burada da şöyle bir şey var. Yani son yıllarda yapılan işte yapay zekada etik unsurlar, şeffaflık unsurları aslına bakarsanız çok önem kazanmaya başlıyor. Çünkü nihayetinde bizden bağımsız değil yapay zeka. Bizden ne öğrenirse buna göre bir takım muhakemelerde bulunuyor ve buna göre sonuçları üretiyor. Biz onu doğru şekilde öğretirsek bu bilgiyi...
1: Çocuk yetiştirme gibi oldu.
0: Evet, evet. Çocuk yetiştirme gibi gerçekten... Nasıl yetiştirirsek ona göre aksiyonlar ortaya koyacağını söyleyebiliriz.
1: Bağımsızlığını ilan eder mi bir gün? Filmlerde geldi gözüme.
0: Evet, Kartal Gözü diye bir film vardı. Onda bağımsızlığını yapay zeka ilan etmişti. Ama bunu kuran insan olduğu için günün sonunda fişini çekme etkisi de insanda olacaktır. O yüzden ben bağımsızlığını şey yapamaz diye düşünüyorum.
1: Elde edemez. Sayın Demirbağ, son sorumuz, ülkemizdeki meslekler, çoban örneğini vermiştik biraz önce. Yapay zeka ve çalışma hayatı, biz ne kadar etkilendik, nasıl gidiyoruz bu konuda, o olsun.
0: Şimdi aslında dünyadaki trende bakmamız gerekiyor bununla alakalı. Dünyadaki trende baktığımızda bu aralar işte yazılımcıların, yazılım mühendislerinin işsiz kalacağıyla alakalı pek çok unsurdan bahsediliyor.
1: Evet, işten çıkarma haberleri.
0: Evet, işten çıkarma haberleri sürekli, işte IBM'de işten çıkarılacak, diğer işte Facebook'ta işten çıkarılacak tarzında haberler sıklıkla geliyor. Ülkemizde de buna yönelik işte şirketlerin yazılımcılarını işten çıkarma gibi aksiyonları tabii ki olabilir, ama dünya bu yöne evrildiği için yeni şirketler doğacak. Yeni şirkette yeni yazılımcılara ihtiyacımız olacak ve buna yönelik olarak yeni işe almalar geleceğini aslına bakarsanız düşünüyorum. Yani baktığımızda günün sonunda hep İşler kayboldu diyoruz, yerine yeni işler geldi. Şirketler kaybolacak, yerine yeni şirketler gelecek ve böyle bir tekrarın var olacağını aslına bakarsanız düşündüğümü söyleyebilirim.
1: Aslında farklı zamanların değişimlerinden çok farklı değil mi size göre? Bunu da mecburen sordum. Ümitli taraftasınız.
0: Ben evet, iyimser evet. Taraftayım aslına bakarsanız. Evet, biraz yapay zeka diğer dönemlere göre farklılık arz eden bir unsur sergiliyor bence de, ama yani şunu söylemek lazım, ümitsiz olmamak lazım. Çünkü elbette, dünya dönüyor.
1: Evet.
0: Dünya dönmeye de devam edecek. O yüzden insanoğlunun her yerde, insanoğlunun olduğu her yerde yenilik olacak. Ve bu yeniliği gerçekleştirirken de insan yapay zeka etkileşimiyle beraber doğruya erişeceği gibi bir düşünce geliştirebiliriz. Ben ikisinin birlikte insan makine etkileşimin birlikte devam edeceği ve daha iyi yarınlara ulaşacağımızı

0: Radyo 1'de gecenin içinden devam ediyor. Başkent'ten, Ankara'dan seslenmeye devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdiki konuğumuz seyahat yazarı, editör Melih Uslu. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Yine çok keyifli bir program. Yüreğimi okşuyorsunuz gerçekten.
0: Ne mutlu bize. Sizinle de devam edecek. Biraz gezelim. Ankaralılar denizden uzak gibi görünse de çok denizcimiz var bizim. Denize özleyenimiz de her zaman çok. Seyahat edenimiz de bol oluyor. O yüzden bu arada yurdun kalanı nasıl bilmiyorum ama çok sıcak olmayan bir gece. Gece serinliğini biz yaşamaya devam ediyoruz. Ve hayatın gerçeklerinden vakit kaldığında, bütçemiz el verdiğince de yolculuklar hayal ediyoruz. Adalar çok geziliyor. Çok duyuluyor, çok dinleniyor ama Melih Uslu adaları nasıl tarif ediyor, onunla başlayalım. Rodos ve Sönbeki'ye sonra geçeriz.
1: Evet efendim, çok güzel bir giriş hakikaten. Şimdi başta şunu söyleyeyim, derdimiz Yunan adalarında tatili teşvik etmek değil. Tam tersine suyun iki yakasından güncel haberler ve yeni havadislerle gecemizi renklendirmek. Şimdi şöyle bakmamız gerekiyor. Rodos dediğimiz yer 425 yıl bizim toprağımızdı. Dolayısıyla aslında hem kültürel olarak hem bilinçaltı olarak çok bize çok yakın bir coğrafya. Dolayısıyla karşı kıyıdan bağımızı kestiğimizde oradaki kültürel mirasımızı, insanlarımızı da unutmuş oluyoruz. Dolayısıyla bakış açımız biraz eski kültürel hafızamızı tazelemek yönünde olması gerekir. Şimdi efendim ben suyun iki yakasında da, yani Ege'nin iki yakasında rehberlik yapıyorum. Evet. Misafirlerimi gezdiriyorum. Bu konuda şanslı olduğumu söyleyebilirim. Rodos'tan gelen Türk misafirleri bizim kıyılarımızı, buradan giden Türk misafirlerimizi de Rodos'a gezdiriyorum. Dolayısıyla her iki tarafın insanları neler düşünüyor, burada neler var, yani aşina olduğumu söyleyebilirim rahatlıkla. Şimdi bu arada çok sevdiğim bir dinleyenim var, onu da söyleyeyim. Yani Rodos'tan geçtiğimiz günlerde güzel bir Pamukkale ve çevresi turu yaptırdım Rodos'tan gelen misafirlerimize. Evet. Resmi olmasa da 3500 civarında Türk yaşıyor Rodos'ta. Yani Rodos'ta Türk köyleri var, Türk kahvehanesi var ve oradaki eserlerimiz hala çok canlı. Yani
0: Sayın Uslu, belki özür dilerim, sözünüzü kestim ama şöyle devam etmek için de kestim. Hani sosyal medya yaşamından çıkıp bir yerleri gerçekten yaşayabilmek. Ezberlerin dışına çıkıp bir yeri gerçekten görmek. O görme meselesi, görülen yerler çok artmış gibi görünüyor ama hızdan ve vizör çeşitliliğinden bazen bulanıklaşıyor galiba. Ne güzel yerden girdiniz, onu anımsatmak için sözünüzü kestim. Vallahi olsun, buyurunuz, devam edin.
1: Çok iyi yaptınız. Yani şimdi dediğim gibi bu her iki yaka da bize gerçekten hafıza olarak çok yakın hissettiriyor insana. Şimdi mesela Rodos'a gittiniz, kıyıya çıktınız, kontrolden geçtiniz ve tarihi kentin içine girdiniz. Tamamen bir sur içi kenti, kale içinin kentinin içerisindesiniz. Yani kale içi kenti bu arada Kudüs'e çok benzer, ne bileyim tipik ortaçağ kentlerine çok benzer. Evet. Ve iki tane kritik caddesi var kale içi bölgesinin. Bir tanesi bildiğiniz Türk Çarşısı. Yani çıktığınızda Hipokrat Meydanı'ndan Sokrat Caddesi'ne göre bugünkü ismiyle, bugünkü ismiyle yürümeye başladığınızda bir Türk çarşısındasınız. Minarelerin yükseldiği, Türk kahvehanesinin olduğu, Osmanlı çeşmelerinin hala aktığı, çevrede bir dünya bizden kalmış eserlerle dolu bir sokakta yürüyorsunuz. Bir yan paralele, sağ paralele geçtiniz, Şövalyeler Caddesi'ndesiniz. Yani bir anda tarih değişiyor. Şimdi tabii şövalyeler deyince bunlar çok önemli aslında. Saint Jean şövalyeleri deniliyor bunlara.
0: Evet.
1: Aslında bunlar Haçlı saldırılarının deniz kolu.

0: diyebiliriz. Ve bunlar 250 yıl boyunca Akdeniz'i kontrol altında tutmuşlar. Ta ki Osmanlı gelene kadar. Kanuni 1522'de 100 bin kişilik ordusuyla Marmaris'e geliyor. Ve yani Rodos'u alması hiç kolay olmuyor. Çünkü Rodos, nasıl diyelim, dönemin en güçlü savunma sistemlerinden, evet, bir tanesine sahip. Ve askerlerimizin yarısı şehit oluyor Rodos'u alırken. Mesela bugün Fadiraki plajının oradan çıkartma yapmış askerlerimiz ilk olarak 1522'de. Mesela hiç tabela yok. Bilen, bunu insanlar bilmiyor, çoğu insan. Türk misafirlerimize gösteriyorum, bakın buradan çıktı bizim askerlerimiz diye. Ve Rodos'un tarihi kentine epeyce uzak bir mesafe. Ve askerlerimizi durdurmak için 30 binden fazla top atıyorlar. Yani çok büyük bir mücadele veriliyor ve o savunma sistemini düşürmek hiç de kolay değil. Nihayetinde Osmanlı orayı ele geçirmiş, yani fethetmişiz daha doğrusu, ve 5 asır boyunca adada çok ciddi izlerimizi bırakmışız. Camiler mesela, bundan 100 yıl önce gitseydiniz, 100 yıl önce bile değil, 80 yıl önce gitmiş olsaydık Rodos'a, şehir merkezinde 14 tane cami görecektik. Bugün bir tanesi açık sadece. İbrahim Paşa, yani Pargalı İbrahim Camisi. Oraya giden Türk misafirlerimiz de caminin öksüz kalmaması için oraya yönlendiriyoruz tabii ki.
1: Yalnızca şövalyelerin adası değil herhalde Rodos.
0: Yani çok şeyin adası aslında. Çok güzel bir ada. Bir kere şunu söyleyeyim. Mesela Marmaris kıyılarını, Datça kıyılarını bilenler karşıya geçtiklerinde, yani Rodos'a geçtiklerinde neredeyse aynı bitki, yani neredeyse değil, tamamen aynı bitki örtüsünü, aynı çam ağaçlarını, aynı havayı görebiliyorlar. Yani aslında arada 25 mil mesafe var ama insanların yüzleri bile çok fazla fark etmiyor, yani onu söylemek istiyorum.
1: Evet.
0: Ve enteresandır, adanın büyük bir kısmı, özellikle böyle bir dev bir hilal gibi kuzeyden güneye doğru plajlarla kaplı. Tabii ki çok güzel plajlar var adada. Kuzey tarafı genellikle daha rüzgar oluyor, güney rüzgarlı oluyor denizin. Güney kısmı daha az rüzgarlı oluyor. Fakat yeni kentin hemen şeperlerinde başlayan eski kentiyle, ortaçağ yapılarıyla, Osmanlı eserleriyle, ki çok fazla eserimiz var gerçekten. Yani biraz dikkatli gözler mesela baktıklarında işte camiler, medreseler, hamamlar, çeşmeler. Ve çeşmelerin çoğu akıyor. Ben özellikle az akıyorlar biraz. Ama yine de akıyorlar. Ben her gittiğimde mutlaka yüzümü yıkıyorum. En azından o suyu, o Osmanlı'nın bıraktığı medeniyet izlerini tekrar yaşama koşuma gidiyor. Şadırvanlar, şehitlikler, mezarlıklar, pek çok yapı var hala adada. Ve kesinlikle görmeye değer. Bu arada çok önemli bir yapı daha var. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Hafız Ahmet Kütüphanesi var mesela. Süleymaniye Camii'nin tam karşısında. Ki Süleymaniye Camii böyle gül kurusu rengiyle gerçekten adanın sembol yapılarından bir tanesidir. Hafız Ahmet Kütüphanesi'nde de 1300 civarında el yazması eser var. Yani 15. ve 16. yüzyıldan kalma Kur'an-ı Kerimler var. Mesela Tebrizi'nin bir el yazması var. 1401'de yazmaya başladığı ve 600 küsür yıllık bir Kur'an. Ve şu anda hala Rodos'ta, o kütüphanenin içerisinde. Yani bizi ilgilendiren çok tarafı var Rodos'un. O yüzden sadece Yunan Adası'na geçmiş gibi düşünmemek lazım. Eski Osmanlı barikesi, coğrafyada çok fazla anımız var.
1: Güller ve kelebekler de var.
0: Güller ve kelebekler, evet, vadisi. Güllerin, yani Osmanlı döneminde seyyahlar sokakların gül koktuğunu söyler. Bugün tabii çok öyle bir şey rastlayamıyoruz. Gülü sadece işte turistik bir takım yapılmış lokumlarda, ezmelerin içerisinde kullanıyorlar. Ama Osmanlı döneminde güllerin, ceylanların adası olduğunu biliyoruz. Ceylanlar Remini Park'taydı kısa bir süre öncesine kadar. Fakat parkta artan sıcaklıklar nedeniyle daha tepelere çıkartmışlar ceylanları. Damodama adı verilen bir ceylan türü yaşıyor adada. Adaların buraya giriş hikayesi de ilginç. Bu ceylanların boynuzlarından yayılan bir kokunun yılanları uzaklaştırması nedeniyle Osmanlı tarafından getirildiği söylenir. Enteresan bir hikayedir. Bugün adanın bu meşhur ceylanların da Mandrake Limanı'nda, yani gemiyle ya da feribotla Rodos'a geldiğinizde hemen iki bronz ceylanın, yani iki limanın iki ucundaki yükselen ceylan heykelleri

0: arasından geçip girersiniz limana. Onlar da adanın sembollerinden bir tanesi.
1: Çok az kalan vaktimizde Sömbeki'ye kısacık uğrar mıyız?
0: Evet, şimdi tabii Sömbeki deyince unutulmasın, Rodos'un çevresinde, burası Dodakanes adalarının en büyüğü Rodos.
1: Evet.
0: Ve çevrede küçük adacıklar var. Sömbeki adası da dünya güzeli bir ada. Çok fazla Osmanlı'dan iz kalmamış durumda. Fakat yine de neoklasik mimarisiyle, karakteristik dokusuyla, dik yamaçlarıyla görülmeye değer bir ada. Sokaklarında gezmek lazım. Biraz Osmanlı bu adayı daha çok süngercilikte kullanıyordu. Zaten limanda gezerken süngerci heykellerini görebiliyor insan. Çevre adalara da göz atıp biraz anılarda süzülmekte fayda var diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Gittiğimiz, gördüğümüz yerlerin tarihini bilmek, dinleyerek, okuyarak, görmek herhalde çok daha etkili olsa gerek. Ne mutlu size. Hem buradan karşı kıyıya, hem karşı kıyıdan bu tarafa farklı farklı insanlarla, yüzlerle, yüreklerle bir arada paylaşıyorsunuz. Hem tarihi, hem zamanı, hem doğayı. Kolay gelsin.
0: Efendim çok teşekkür ederim. Rodos'taki dostlarıma çok selam ederim. Dinliyorlar şu anda.
1: Bizden de çok selam oraya.
0: Türkiye, hep buradan Türkiye'den çok selam olsun. Biz de Rodos'tan Türkiye çok güzel görünüyor. Çok net görünüyor. Yani kıyıdan böyle baktığınızda Türkiye boylu boyunca uzanır. Bütün Rodos'lu dostlara selam olsun.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: İyi akşamlar efendim.
1: Sağ olunuz. Seyahat yazarı Melih Uslu telefon hattımızdaydı sevgili dinleyiciler. Rodos anlattı bize, kısaca Sömbeki Sime Adası'ndan da söz etti. Lamartine'in sözleriyle bu ada çiçek buketlerini andıran palmiyelerin, incirlerin, hurmaların, çan kuleleri, kubbeler ve minarelerle iç içe geçtiği bir diyardır dediği Rodos'un kalbi eski kentte atıyor. Yine bu cümlelerde Melih Uslu'nun cümlesi Rodos'u anlatıyor.

0: Geçmişten kalan. Sevgili dinleyiciler, bu gece geçmişten kalan bölümümüzde Türk tiyatrosunun ve sinemasının önemli isimlerinden Nedret Güvenç var. Şimdi 31 Temmuz 2021'de aramızdan ayrılan oyuncuya ait arşivimizde yer alan kaydı paylaşıyoruz.
1: Tiyatro toplumun aynasıdır. Tiyatro toplumun okuldur. Ama sahnenin tozunu yutanlar için tiyatro yaşamın ta kendisidir. İşte Nedret Güvenç içinde tiyatro 40'ı aşkın yıl yaşamın ayrılmaz bir parçası olmuş.
2: Ben İzmirli, İzmir'de doğmuşum. İzmir'in Çeşme ilçesinin Çiftlik köyünde doğmuşum. Bir 5 Eylül günü. Ama doğduğum yılı kesinlikle söylemem, hiç merak etmeyin. Tabii İzmir'de büyüdüm. İlk orta lise tahsiller hep İzmir'de oldu.
1: Daha okul yıllarından itibaren içinde büyüyen tiyatro sevgisi onu konservatuara ve oradan da sahnelere taşıyacaktır. Tiyatrosuz bir yaşam düşünülemez olmuştur artık.
2: Tiyatro merakım da İzmir'de başladı. Daha ortaokuldayken güzel güzel roller oynadığımı hatırlıyorum. Yıl sonunda bayağı koca koca baş roller oynamıştım. Böylece tiyatro sevgisi daha okul sıralarında başladı. Ankara'da konservatuvardaki tahsil ve 1948 yılında ilk olarak İzmir'de sahneye çıktım. Profesyonel oldum. 2 yıl sonra da İstanbul'a göçtük. Babam Mehmet Bahattin Güvenç, annem Şehriban Hanım ve bir de ablam var, ismi Fikret. Biz 4 kişi çok mutlu bir aileydik ama şimdi sadece ablamla ben kaldık. Onlar nur içinde yatsın. Aşağı yukarı 1948-50 yıllarında bir yandan filmler çeviriyordum, bir yandan da tiyatroda güzel güzel roller oynuyordum. 2 yıl kadar Ankara Devlet Tiyatroları'nda konuk oyunculuğum oldu. Orada da birbirinden güzel roller oynadım. Çok yararlandım oradaki çalışmalarımdan. Tekrar İstanbul'a döndüm 60'lı yıllarda. Film çalışmaları, tiyatro çalışmaları, dublaj çalışmaları.

0: çalışmaları. Bu ara eşim Okan Bilgüta ile karşılaştık ve evlendik. 63 yılında evlendik. Bir de güzel kızım oldu, ismi Müjde. Müjde şimdi tabii büyüdü. Yaklaşık 30 yılı aşkın bir süredir eşimle evliyim. Hemen tahtalara vurayım.
1: Bir seyirci için aynı oyunu iki kere izlemek, belki de bir sinema filmini iki kez izlemekten farksızdır. Ama bir oyuncu için aynı oyun kaçıncı kez oynanırsa oynansın, her oyun yeni bir eser, yeni bir heyecandır. Nedret Güvenç de sahneye ilk çıktığı günün heyecanını her oyunda yeniden yaşıyor. Çünkü onun dünyası tiyatro, hedefi ise başarı.
0: Tiyatroda da övünerek söylerim, bu benim hakkım. Aşağı yukarı 100'ün üzerinde başrol oynadım. Başrol oyuncusu olarak sivrildim. Pek çok da ödül aldım bu arada. Çünkü gerek tiyatro olsun gerek sinema olsun, bu bizim zor mesleğimiz. Çok çalışmak ister. Çok kendini vermek ister derler ya, tiyatro seni senden alır. Bu meslek insanı insandan alıyor. Tabii özel hayatıma da zaman ayırabildim. Ama doğrusu meslek hayatımda çalışmalarımın, meslek sevgimin ve mesleğe karşı fedakarlıklarımın semeresini fazlasıyla aldım. Daha da doymadım, alırım inşallah ölünceye kadar.
1: Nedret Güvenç'in tiyatroya olan sevgisi bu mesleğin tüm zorluklarını yenmiş. Her geçen yıl onun bu sevgisini biraz daha güçlendirmiş. İnsan tiyatro sanatçısı olur da anısı olmaz mı hiç? Sahne üzerinde geçirdiği yıllar acısıyla, tatlısıyla pek çok anı bırakmış yaşamında. İşte bunlardan birini şöyle anlatıyor Nedret Güvenç.
0: Hiç unutmuyorum, Cyrano'da Bergerac oynuyoruz. Hüseyin Kemal Bey rahmetli, Hüseyin Kemal Bey Cyrano oynuyor. Ben de Roxanne rolünü oynuyorum, sevgilisini. Cyrano'nun ölüm sahnesi piyesin sonunda çok romantik bir ortamda geçer. Böyle bir manastır bahçesinde geçer. Ağaçlar vardır, mevsimlerden sonbahar. Dallardan yapraklar döne döne döne döne yerlere dökülürler. Geride böyle azim bir rahibe korosu gelir. Güzel romantik bir koro müziği gelir. İşte Cyrano da ölüm sahnesini oynar. Yapraklar birer birer dökülürken, biz o sahneyi oynarken birdenbire pof diye sahnenin ortasına bir yaprak sepeti düştü. Bildiğiniz sele, içi sonbahar yapraklarıyla dolu. Biz şaşırdık. Meğer yukarıda konduit çocuk teker teker yaprakları yere atarken, rol icabı tabii, gerçek sonbahar ağacı götürecek halimiz yoktu sahneye. Sepet elinden kurtulmuş ve sel olduğu gibi sahneye düşmüş. Evvela ne olduğunu anlayamadık. Halk arasında hafiften bir fısıltı başladı. O fısıltı yavaştan küçük küçük kıskısız kahkahalara dönüştü. Kahkahalar giderek büyüdü. Halk halimize kahkahalarla gülerken biz rezil olduk orada. O sahneyi hem de premierdi, oyunun ilk gecesiydi. Nasıl oynadığımız yani, nasıl oynadığımızı hatırlamıyorum. Çok çok zor dakikalar yaşamıştık ama şimdi tabii bu acı ve tatlı anıyı gülerek hatırlıyoruz.
1: O başarılı bir tiyatro sanatçısı olmasının yanı sıra çok başarılı bir sinema sanatçısıdır da. 200'e yakın filmde canlandırdığı roller şüphesiz bu başarının en büyük göstergeleri.
0: Sinemada 200'e yakın film çevirdim. Başrol dönemim oldu. Giderek karakter oyunculuğu dönemim oldu sinemada. Ondan sonra televizyon geldi. Özellikle televizyonda burada zikretmek istiyorum. Özellikle TRT'ye burada bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Hanımlar Sizin İçin programıyla diyorum ki meslek hayatımda yeniden parladım. Yeniden bir kez daha bütün Anadolu'ya yayıldı ünüm, şöhretim ve çok güzel mektuplar aldım TRT sayesinde. Çok çok severek oynadığım bir diziydi o Hanımlar Sizin İçin programı.
1: Meslek yaşamındaki başarısını yurt içinden yurt dışına kadar birçok ödülle süslemiş Nedret Güvenç.
0: Meslek hayatım boyunca bazı ödüllerim de oldu. Bende iki önemli ilk ödül vardır. Birincisi, ilk olarak ülkemizde Türk Sinema Severler Derneği'nin verdiği ilk ödül bana nasip oldu. Ve gene Haldun Dorme'nin İlhan İskender Armağanı ilk olarak dağıtılan Türkiye'de tiyatro ödülüydü. Onu İlhan İskender ödülü de ilk olarak ben ve Ulvi Uraz aldık.

0: Bu güzel bir tesadüf, yoksa benden önce kuşkusuz ödüle layık pek çok arkadaşım vardı. Fakat ilk olarak verilen ödüller bana nasip olmuş oldu. Hem sinemada hem tiyatroda. Onu tiyatroda bazı güzel ödüller devam etti. Kültür Bakanlığı Onur Ödülüm var. Bir Federal Almanya Kültür Ateşeli'nin verdiği Schiller madalyam var. İşte pek çok değişik ödülüm var. Daha da olur inşallah.
1: Tiyatro dışında zamanını dolduran pek çok uğraşı daha var Nedret Güvenci'nin.
0: Meslek çalışmalarımın dışında tabii bir özel hayatım var. Kızımı büyüttükten sonra bir yandan kitap okumak, fırsat buldukça tatil yapmak, zaman zaman el işi yapmak, ev işi yapmak. Bazen röportajlarım oluyor, bazen yazılarım oluyor. Şimdi hafiften anılarımı yazmaya başladım. Çünkü ben bir dönem Türk tiyatrosunun tarihinin içinde yaşadım. Yani 48 ile günümüze kadar, ki çok önemli bir modern Türk tiyatrosunun gelişmesi dönemine, yeni yeni Türk yazarlarımızın çıktığı dönemine rastladım ki bunları birer birer saymak, anlatmak istiyorum. Vakit buldukça bu anılarımı yazmayı sürdürüyorum. İnşallah bitirmek nasip olur. Boş vakitlerimde tabii olduğu zaman kendimi değişik işlere kanalize ediyorum. Müzik dinlemeyi çok seviyorum. Hemen her çeşit iyi icra edilen müziği seviyorum. Klasik batı müziği olsun, Türk müziğimiz olsun, halk müziğimiz olsun, pop müziğimiz olsun. Hepsini çok çok seviyorum. Özellikle dinlemekten az duyduğum şarkıcılarımız var. El işi yaparım. Ben çok güzel kaneviçe yaparım. Onu size göstermek isterim. O kaneviçe işinin bir ismi de galiba hesap işi. O çok iyi oluyor, kafayı çalıştırıyor. Yani ya insanlar durmadan kafalarını çalıştırmalılar. Yoksa beyin tembelleşiyor. O bakımdan ya bilmece çözeceksiniz, ya benim yaptığım gibi hesap işi yapacaksınız, yahut da biz tiyatrocular devamlı ezber yaparız ya, tabii onun da faydası var. Beyni tembelleştirmemek için bir takım işler. Tiyatroda olmadığım, oynamadığım zamanlar İşte kitap okurum, el işi yaparım, tığ işi yaparım. Eşime çok güzel bir atkı ördüm bu sene mesela. Böyle doldurmaya çalışıyorum vaktimi.

0: ayakta tutan, ona sahnede olmanın getirdiği mutluluk, seyirciyle buluşmanın verdiği heyecandır. Ve alkışlar en güzel ödülüdür sanatçının.
1: İşte kartın.
2: Posta kartının arkasına özel bir şeyler de yazman gerekiyordu. İstersen sana birkaç da örnek vereyim. Saranak gönlünü beğendin. Orada benim yaşımda arkadaşım var mı? Yani oğlanlar demek istiyorum. Bütün bu sorularımı cevapla.
1: Cevap yok.
2: Umarım bu mektubunu cevaplarsın. Çünkü mektuplar geldiğinde gönderenlerin isimlerini de söyleyerek dağıtıyorlar. Bir kızdan mektup almak da çok hoş oluyor.
1: Yaman of! Mektup yazmaktan hoşlanmıyorum. Sadece sevgili Andy diye yazmak bile saatlerimi aldı. Babama yazıyorum çünkü onu çok özlüyorum.

Geçmişten kalan bölümümüzde Nedret Güvenci andıktan sonra Mihrimah dedi Nur Yoldaş sevgili dinleyiciler ve Ankara'dan başkentten seslendiğimiz bir programın daha gecenin içinden programının sonuna geldik. Program yapımcımız Ömer Polat, teknik yönetimde Berkay Bigeç, Zafer Altay, mikrofonda ben Selvi Karakoç. Yarın gece 23 haberlerinden sonra bekleriz sizi biz yine sağlıklı, mutlu, huzurlu, iyi haberler aldığımız bir gece ve yarınlar dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri sunuyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜGVA yaz okulları final programında konuştu. Gençliğin bu milletin atar damarı olduğunu söyledi. Türkiye Gençlik Vakfı'nı hedef gösterenlere, Türkiye'nin hayrına olacak her işe kul takma telaşında olanlar tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor sözleriyle tepki gösterdi. Antalya, Muğla ve İzmir'deki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Mersin, Aydıncık ve Balıkesir, Gömeş'teki yangınlarsa büyük ölçüde kontrol altında. İletişim Başkanlığı da yurdun bazı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları ile ilgili bilgi paylaştı. Yeni Parti'nin Kayseri İl Başkanlığı'nın açılışında Atatürk posterindeki 6 ok görselinin kesilmesi yeni bir siyasi tartışmanın fitilini ateşledi. Yeni Parti yaşananları provokasyon olduğunu savunurken CHP'den tepki gecikmedi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, Atatürk'e ve Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine saygısızlığın izahı olamaz sözleriyle yaşananlara sert tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarıyer'de düzenlediği üye katılım törenine üye olmayan kişilerin götürüldüğü iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Gürsel Tekin'in şikayeti üzerine açılan soruşturmada ifadeler alınmaya başlandı. Timur Soykan, Uğur Dündar ve Fatih Altaylı da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil gözaltına alınan 55 şüphelinin işlemleri devam ediyor. 55 şüpheliye suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, irtikap, rüşvet verme ve alma suçlamaları yöneltiliyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Soruşturma kapsamında oyuncular Berna Laçin, Kerem Bürsin, Eda Ece ve İrem Helvacıoğlu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek ifade verdi. Binlerce göçmen akın etti, İspanya orduyu devreye soktu, sınırı kapattı. Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçen göçmen sayısı 2 günde 60 bine ulaştı. İspanya Başbakanı Sanchez gelişmeleri İspanya'nın toprak bütünlüğüne saldırı olarak niteledi. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu öncesi Avrupa kadrosunu güncelledi. Vedat Muriç listeye dahil edildi. Levent Mercan ve Kante kadroda yer almadı. UEFA, FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer organizasyonlardaki mülkiyet haklarını özel yatırımcılara devretme planına karşı çıktı. Plan tamamen iptal edilmezse 55 üye ülkenin milli takımlarının FIFA organizasyonlarına katılmayacağını duyurdu. Avrupa'nın yıldızları TRT Spor'dan futbol severlerle buluşmaya devam ediyor. Hazırlık maçında Chelsea, Tottenham'la 12.45'te, Manchester City, Inter'le 14.45'te karşılaşacak. Saat 19'da Real Madrid'le Fiorentina, saat 21'de de Girona'yla Arsenal kozlarını paylaşacak. Bugün oynanacak 4 maçta TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

Şimdi ışıklar biraz daha kısılsın, gönüller biraz daha açılsın. Gece uzasın, muhabbet kızısın. Türküler çalarken zaman yavaşlasın, hatıralar canlansın. Gece ezgilerine hepiniz hoş geldiniz. Programı Edip Tekin hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Dilek Karadağ bir Kayseri türküsüyle sizlerle. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır.

Muhlis Akar sülalesi Sivas türküsüyle Nezihe Hoşcan sizlerle. Deli gönül feryat etme boşuna. Hal bilmez kişiye yar olamazsın.

Aşık Metin'e ait Sivas türküsüyle Çiler Şatıroğlu sizlerle. Ömür bahçesinin gülü solmadan, uyan gel gözlerim gafletten uyan.

Gece İzgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Radyo 1.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
0: Nezaket mevsimi.
1: Gücün sustuğu, hakikatin geri çekildiği yerde gürültü başlar der eskiler. Bugün nezaket mevsiminde modern insanın kaybettiği o mukaddes sığınağı, sükût hakkına ve gürültü kirliliğinin ruhumuzda açtığı o sessiz ama derin yaralara biraz ağıt yakacağız. Sükût sadece bir sessizlik hali değil malumunuz. O insanın içine, kendi içine dönme, hakikatini dinleme ve en önemlisi muhatabına bir varoluş alanı açma nezaketidir. Bugünün dünyasında ise gürültü bir varlık ispatı, bir ben buradayım haykırışı sanılıyor. Oysa gürültünün olduğu yerde dikkat geri çekilir. Kelam ehemmiyetini kaybeder ve insan insanın sesinde boğulmaya başlar. Şükrü Erbaş o dertli ve hakikatli seslenişinde şöyle diyor. Dünya o kadar gürültülü ki kalbinin sesini duymak için insanın derviş olması yetmiyor. Sağır olması gerekiyor bazen. Gerçekten de öyle değil mi? Sokakların uğultusundan, mekanların yüksek volümlü müziklerinden, telefonların hiç susmayan melodilerinden kendi sesimize, kendi iç dünyamıza hicret edecek bir köşeye bulamıyoruz. Bergson zamanın ve bilincin sessiz bir akış olduğunu savunuyor. Belki de gürültü bu akışı hunharca kesintiye uğratan, ruhun sürekliliğini bozan bir saldırı. Nezaket bu akışa saygı duymak, varlığımızla, sesimizle bir başkasının sessizliğini ve düşünme hakkını kirletmemektir. Gazali o muazzam eseri Kimya-i Saadet'te dili terbiye etmenin ilk şartlarından birinin sükutu öğrenmek olduğunu anlatır. Gazali'ye göre çok konuşan ve lüzumsuz gürültü çıkaran kalbinin aynasını tozlandırır. Artık hakikati göremez hale gelir. Sükut bir edep dersidir. Bir meclise girdiğimizde gürültüyle değil, selamın serinliğiyle girmek, sesin frekansını muhatabın gönül eşiğine göre, o anın kutsiyetine göre ayarlamak gerçek kibarlıktır. Buhari'nin Edebül Müfredinde yer alan toplu yaşama adabının temelinde ise tek bir ilke yatar. Başkasına eziyet vermemek. Yol ortasında, apartman boşluğunda, hastane koridorlarında veya pazar yerinde yükseltilen her yersiz ses, Edebül Müfred'in o sarsılmaz ahlak terazisinde bir kul hakkı ve merhamet noksanlığı olarak tanımlanır. Hazreti Mevlana sözü gümüş olanın sükutu altındır derken sessizliğin bir pasiflik değil aslında bir yoğunlaşma olduğunu bize fısıldar. Bizim medeniyetimiz bir sükut medeniyetidir. Bizler eşyayı bile incitmekten haya eden, günaydın yerine gönlünüz aydın olsun diyerek ruhu uyandıran bir terbiyeden geliyoruz. Bugün ise yüksek sesli kornalarla, motor gürültüleriyle, toplu taşımada herkesin mahremine sızan telefon konuşmalarıyla şehri bir işgal alanına çeviriyoruz. Sosyolog Bauman, gürültünün modern insanın boşluktan kaçış yolu olduğunu söyler. Kendi içindeki sessizlikle yüzleşemeyen insan dışarıdaki gürültülere sığınır. Oysa nezaket sessizliğin içinde bir başkasının huzuruna, bir başkasının dinginliğine yer açabilmektir. Kıymetli dinleyiciler, sessizlik ruhun dinlendiği ve iç sesimizin duyulduğu tek limandır. Gelin bugün gürültü terörüne karşı nezaketimizle bir kale kuralım. Telefonla konuşurken sesimizi sadece muhatabımızın duyacağı o zarif sınıra çekelim. Adımlarımıza ihtimam gösterelim. Yeryüzünde böbürlenerek değil, toprağı incitmekten korkarak yürüyelim. Evimizde bir başkasının sükût hakkına bir nöbetçi gibi sahip çıkalım. Unutmayalım ki sesi yükseltmek haklılığı arttırmaz. Sadece şahsiyetin derinliğini azaltır. Gürültüden arınmış bir dil ve sükutla zenginleşmiş bir kalp bu çağda yapılabilecek en asil ve en vakur direniştir. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır.

0: kalbinizin sesini duyabildiğiniz, sükutun o derin ve şifalı huzuruyla sarmalandığınız vakur günler diliyoruz. Sükunetle, ihtimamla, hoş bir sedayla kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve speakeriniz ben Sıla Koç. Bilim ve teknoloji çağında yüksek öğretim yalnızca diploma değil, aynı zamanda güçlü bir gelecek inşa etmenin temel unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Bugün İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Rasim Akpınar konuğumuz olacak. Üniversite tercih dönemine girdiğimiz bugünlerde aday öğrencilerimizin ve ailelerinin en doğru kararı verebilmelerine katkı sağlamak amacıyla bilimsel ve teknolojik alanda üniversite eğitimi üzerine sohbet edeceğiz. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün stüdyomuzda İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Rasim Akpınar'ı ağırlıyoruz. Tam da tercih döneminde Bakırçay Üniversitesi'ni ve üniversite eğitimini konuşacağız. Kendisiyle hoş geldiniz efendim,
1: hoş
0: stüdyomuza.
1: Çok teşekkür ederim. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar.
0: Evet, herkese ve tabii hayırlı tercih dönemleri diyelim.
1: Kesinlikle,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Gençler, adaylar çok heyecanlı, aileler belki daha da heyecanlı. Evet. Bilemiyorum, bakalım hepsi için en güzel sonuçları alırlar diye umalım. Ama tercihleri doğru yapmak da önemli. Sizden öncelikle Bakırçay Üniversitesi'ni dinleyebilir miyiz? Üniversitenizi bize nasıl anlatırsınız acaba?
1: İzmir Bakırçay Üniversitesi bir devlet üniversitesi, 10 yaşında bir devlet üniversitesi, 2016 yılında kurulmuş bir üniversite, genç bir üniversite. Hı hı. İzmir Bakırçay Üniversitesi 6 fakülteden oluşmakta. Bu fakülteler arasında tıp fakültemiz var. Hı hı. Tıp fakültemizin uygulamalı eğitim yapabileceği, bu çok önemli, eğitim araştırma hastanemiz var, afiliye. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanemiz bizim hastanemiz. Öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz orada altyapısı çok güçlü bir şekilde uygulamalı eğitimini alabiliyor. Hı hı. Tıp fakültemizden sonra hukuk fakültemiz var. Başarılı bir
0: çok ana bölümler aslında, değil mi? Ana, evet, fakülteler var. Yani pek çok adayın da tercih edeceği fakülteler.
1: Evet, bunlar. Yani tıp fakültesi sıralamaya bakacak olursak başarı sıralamasında ilk 15.000'de öğrencilerimizi almakta. Hı hı. Hukuk fakültemiz eşit ağırlıklı puan diliminden, puan türünden ilk 20.000'i almakta.

0: önemli, çeşitliliği çok daha önemli. Ve bakabilirlerse yayınlarına da baksınlar. Yani evet. Bilimsel yayın performansları nasıl? Hı hı. Bizim üniversitemizin bilimsel akademisyenlerimizin, meslektaşlarımın hakikaten bilimsel yayın performansı, aldıkları atıf sayıları oldukça yüksek. Bunu söylemek isterim. Bu çok önemli. Hatta dün TÜBİTAK 1001 projeleri açıklandı. 1001 projeleri çok önemli proje türüdür.
1: Evet.
0: Bizim üniversitemizden değişik fakültelerden 3 hocamız 1001 projesi kazandı. Bu 3 sayısı az gibi görünmekle birlikte kazanmak, TÜBİTAK projelerini kazanmak hakikaten 1001 projelerini kazanmak biraz zordur. Hı hı. Zannederim bir istatistik değer olarak %10 kazanma ihtimali vardır. Hı hı. Baktığımızda üniversiteler arasında TÜBİTAK 1001 projelerini kazananlar istatistiklerine baktığımızda üniversitemiz üniversiteler arasında ilk 20'dedir. Bu öğretim üyesi sayısı itibariyle baktığımızda gayet başarılı bir durumdur.
1: Evet, evet.
0: Buna baksınlar sevgili gençler. Gerçi üniversite artık çok değişti. Sadece gençler okumayacaktır.
1: Hmm, onun
0: orta
1: dışında,
0: yaş, işte ikinci üniversitesini okuyacaklar vardır. İleri yaştaki insanlarımız da tercih edeceklerdir. Sadece gençlere burada
1: hitap etmiyoruz. Bu tür öğrenciler eskiye göre fazla galiba, değil mi? İleri yaşlarda tekrar üniversite okumak
0: o
1: için.
0: O arttı gelen. Türkiye'de, evet. Evet.
1: Onlara da hitap etmiş olalım. Tıp fakültesi, hukuk fakültesinden bahsettik. Bunun dışında diğer
0: İnsan
1: fakülteler.
0: İnsan ve toplum bilimleri, bilimleri fakültemiz var. İnsan ve toplum bilimleri fakültemizde çok başarılı bölümler var Sıla Hanım. Hı hı. Psikoloji var mesela.
1: Yine çok tercih edilen.
0: Çok tercih edilen. Yine ilk 50 binde, ilk 40 binde alıyor öğrencilerimizi. Psikoloji, tarih var. Çok başarılı, hı hı, bir tarih bölümümüz var. Coğrafya bölümümüz var. Ve sosyoloji bölümümüz var.
1: Harika, evet.
0: Ki sosyoloji modern çağın bir ürünü olan bir disiplin olmakla birlikte giderek önemini artırıyor. Her şeyin, hı, sosyolojisi var.
1: Tabii.
0: Serbest vaktin değerlendirmesi sosyolojisi var. Sinema sosyolojisi var.
1: İnsanız, toplum içinde yaşıyoruz. Sosyoloji, evet, her zaman geçerliliğini koruyan,
0: kesinlikle,
1: bir bilim dalı.
0: Sağlık Bilimleri Fakültemiz var. Çok başarılıdır. Öğrenci sayısı oldukça fazladır. Hı hı. Birincidir bu manada. Mesela orada da çok enteresan bölümler var. Dil ve konuşma terapisi. Çok böyle tercih edilen bölümlerden yine ilk sıralarda alıyor. Dil ve konuşma terapisi. Sağlık yönetimi var. Eşit ağırlıkta alıyor. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin olmasına karşın eşit ağırlıkta alıyor. Ve sosyal bilimlerle biraz mezzedilmiş bir bölümdür.
1: Evet.
0: Yönetim bilimiyle, işletmeyle, sağlık yönetimi. Hemşirelik var gibi. Fizyoterapi bölümü var. Böyle önemli bölümlerimiz var orada. Odyoloji var. Daha sonra akabinde sağlık bilimleri dedik. İnsan ve toplumları dedik. Tabii çok başarılı benim mühendislik ve mimarlık fakültem var. Mühendislik fakültemde YÖK verilerine göre,
1: evet,
0: Sıla Hanım, mezun olan öğrencilerimizin ilk 7 ayda iş bulma oranına baktığımızda Türkiye'de 17. sırada. Çok. 10 yaşındaki bir üniversiteden bahsediyoruz. Hakikaten başarılı bir durum. Peki bu başarı nereden gelmekte?
1: Nerede?
0: Bu başarı bizim mühendislik fakültemizde çok enteresandır. Burada hakikaten altını çizerek söylüyorum değerli aday öğrencilerimize, öğrenme ortaklarımıza, biz 6+2 uygulaması yapıyoruz mühendislikte. Bu Türkiye'de bildiğim kadarıyla ilktir.
1: Hı hı.
0: Yani normalde 7+1'dir.
1: Evet.
0: 6+2'den neyi kastediyoruz? O artı 2 şunu söylüyor bize: iş yerinde mesleki eğitim yapıyorlar.
1: Hı hı hı.
0: Yani sektördeler, iş gücü piyasasında. İzmir'in o çok güzel firmalarında, Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'nde, Aliye Organize Sanayi Bölgesi'nde, serbest bölgelerde vesaire, bu tür büyük işletmelerde iş yerinde mesleki eğitim yaparak
1: çok tamamlıyorlar. Çok güzel bir olanak.
0: Yani teoriyle uygulamayı burada birleştirme şansı buluyorlar ve gittikleri yerde bir yıl iş yerinde mesleki eğitim yaptıkları için,
1: hı hı,
0: burada tabii edilgen kalmıyorlar. Bunun altını, staj değil bu. Staj başka bir şey. Staj,
1: evet,
0: kısa vadeli, işte insanları tanırsın. Onun da muhakkak faydası
1: tabii
0: vardır.
1: Ki.
0: Networking gelişler. Fakat iş yerinde mesleki eğitim

0: işin bir parçası oluyorsun. Hı hı. Bizim öğrencilerimiz, bunu takip ediyorum, İşin parçası, sürecin bir parçası. Ve büyük firmalara giriyorlar.
1: Bu çok önemli.
0: Bu önemli. Bizim 6 fakültemiz var. 6'sını da zikrettim. İş yerinde mesleki eğitimden hareket edecek olursak, bir teknopark kuruluş aşamasındayız. Bu müjdeyi de vermek isterim. Öğrencilerimiz tabii şimdi liseden mezun oluyorlar. Bu konuları yeni yeni duyacaklardır ama 3. ve 4. sınıfta bunun önemini kavrayacaklardır. Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nin içinde bizim bir teknoparkımız olacak. Bakırçay Teknopark. Binası hazır, arsası hazır. Gereken konuşmalar, protokoller yapılmıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanımızdan, Sayın Bakanımızdan randevu alıp gerekli prosedürü yerine getirip arz edeceğiz. Bu da bir müjde olsun.
1: En kısa zamanda açılacak.
0: En kısa zamanda inşallah. Mühendislik, özellikle hasaten mühendislik öğrencilerimin ve akademisyenlerimin teknoparkta çok ciddi ilmi ve ticari şey olacaktır, işleri olacaktır.
1: Dediniz ya, hani liseden yeni mezun olurlar, belki çok hakim değiller bu konulara. Siz nasıl açıklarsınız teknoparkın onlara ne getireceğini, nasıl bir fayda sağlayacağını?
0: Teknopark vergisel mali destekler sunan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kontrolünde olan, denetiminde olan, hükmü şahsiyetleri olan, aslında şirkettir bunlar, anonim şirkettir. Türkiye'de belli sayıda bulunmaktadır. İzmir'de de başarılı örnekleri var. Fakat Kuzey İzmir aksında, dikkat buyurunuz, Kuzey İzmir aksında böyle bir teknopark bulunmamaktadır. Biz bu açığı kapatacağız. Aliağa'da bulunması çok kıymetli. Aliağa çünkü çok ciddi bir sosyoekonomik ekosistemi içinde barındıran bir ilçe. Sektörel kompozisyona baktığımızda demir-çelik, ağır sanayi, petkim, sokar. Şimdi Honda mesela fabrika açtı Aliağa'ya. Japon motor devi. Heyecanla bekleniyor. Yani şehirde, ilçede, ilde ve bölgede. Bu çok kıymetlidir. Öğrencilerimize ne gibi bir faydası olacak? Biraz önce söylediğim gibi iş yerinde mesleki eğitim protokol sayısı bugün üniversitemizde 30'sa otomatik olarak bu 3'e 4'e katlayacak.
1: Tabii.
0: Çok rahatlıkla, çok rahat bir şekilde iş yerinde mesleki eğitim yapabilecekleri işletme sayısı artacak. Kendileri girişimcilik yapabilecekler, firma kurabilecekler. Bu da çok önemli. Yani çok eski tartışmadır bu. Türkiye'nin kalkınması nasıl olur? Prens Sabahattin'le Ahmet Rıza ekolü vardır. Prens Sabahattin girişimciliğin altını çizer. Özel sektörün altını çizer. Bize girişimci lazım. Yani evet, hakikaten elbette çok işte başarılı kamu görevlisi lazım. Fakat bunun yanı sıra girişim sayımızı artırmamız lazım. Yani öğrencilerimiz burada kendi firmalarını da kurabileceklerdir. Vergisel destekleri olacak, mali destekleri olacak, SGK destekleri olacak. Kuluçka merkezleri diyebiliriz buralara. Büyüyecekler burada yani.
1: Evet.
0: Teknoparklarda.
1: Hocam şimdi her yıl gençlerin beklentileri de ister istemez değişiyor. Dünya çok hızlı değişiyor. İşte yapay zeka hayatımıza girdi vesaire. Muhtemelen ilk kaygıları da tabii üniversite hayatının sonrasında iş hayatına doğru bir şekilde atılmak ve kendilerini geliştirebilmek. Bu beklentilerine yansıyor mu? Belli arayışlarla mı geliyorlar üniversiteye tercih dönemlerinde? Yeni kuşağı nasıl görüyorsunuz diye merak ediyorum. Yani hedeflerini belirleyip beklentilerini de ortaya koyarak mı geliyorlar size?
0: Yani yeni kuşak artıları var hakikaten. Eksileri de var. Yani kendi öğrencilerimden de biliyorum, ne yapacaklarını bilmek, bir hedef sahibi olmak, bir ülkü sahibi olmak, ideal sahibi olmak, bu çok kıymetli. Bu konuda biz destek oluyoruz. Akademisyen bunun için var.
1: Evet.
0: Yani akademisyen sadece bilgiyi karşı tarafa aktaran, PowerPoint'larla, kitaplarla,

0: konuşmalarıyla aktaran kişi olmamalı. Hayatlarına dokunmalı. Hı hı. Gençlerimizin hayatlarına dokunmalı. Yaşam koçluğu yapmalı adeta. Hı. Bir basket koçu gibi onlara heyecan ve ilham vermeli. Bu noktada SWOT yaptığımızda genç arkadaşlarımızın böyle ne yapacaklarını bilmeme gibi, haklı olarak da yaşları çok genç çünkü.
1: Tabii.
0: Çok hızla gelişiyor. Çok doğru söylediniz. Çok hızla gelişen bir dünya var. Teknolojik gelişmeler çok hızlı oluyor. Yeni bir çağa girdik deniliyor bu yapay zekayla. Bu nedenle bizim meslektaşlarımızın, ben bunu hoca arkadaşlarımla her zaman söylüyorum, yaşam koçluğu yapalım. Hı hı. Çocuklarımızın, gençlerimizin omuzlarına dokunalım. Onlara yön tayin edelim. Ülkü verelim onlara. Hı hı. Hedef tayin edelim. İdeal verelim. Dolayısıyla bunu yapıyoruz.
1: Hı hı hı. Şimdi bu tercih döneminde adayların sadece bölüm seçerken değil, kampüs ve üniversite kültürü seçerken de düşünmeleri gerekenler var. Siz bu konuda ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?
0: Çok hakikatli bir şey söylediniz gerçekten Sıla Hanım. Yani bölüm tercih ederken adaylarımızın, genç arkadaşlarımızın, öğrencilerimizin sadece bölüme odaklanmaması, bölümle birlikte kampüs hayatına bakmalarını salık veriyorum. Hı hı. Canlı bir kampüs mü? Yaşanabilir bir kampüs mü? Evet, İzmir Bakırçay Üniversitesi hakikaten çok canlı, yaşanabilir bir kampüs. İlk 7 aydır Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu onurlu görevi üstlendim ve ifa ediyorum. Bu konuya çok özel önem veriyorum. Yani öğrencilerimiz sadece tıp fakültesinde eğitimlerini alıp evlerine, yurtlarına gitmesinler. Hı hı. O kampüste kültürel, sportif faaliyetlere katılabilsinler. Geldiğimden bu yana her gün bir faaliyet var.
1: Ne güzel.
0: Kültürel faaliyetler, edebi faaliyetler. Geçen hafta daha yeni bir faaliyet yaptık. Yedi güzel adamdan biri Rasim Özdenören'i andık. Hı hı. Ne güzel bir paneldi. Orada hekim arkadaşlarımızı gördüm. Yaz dönemi olması münasebetiyle öğrencilerimiz yoktu ama asistan arkadaşlarımızı, hekim arkadaşlarımızı gördüm. Yani dolayısıyla sadece mühendislik fakültesinde, insan toplum bilimlerinde derse gir, dersten çık, bu değil. Kampüste sportif faaliyetlere katılalım. Müjdeyi veriyorum. Evet, Ali Ağa Belediyesi ile birlikte bir kürek takımı kuruyoruz. Hı hı. Yani ne kadar güzel olur bizim üniversitemizin bir kürek takımının olması.
1: Tabii.
0: Burası çok güzel bir şehir. İzmir, hı hı, çok güzel bir şehir. Bunun avantajlarından öğrencilerimizin de faydalanması gerekir. Bu nedenle kürek takımı olsun. Yine bir ikinci müjde, üniversiteler ligine, basket ligine katılıyoruz.
1: Çok güzel.
0: Dolayısıyla bu tür faaliyetler yapacağız. Tıp fakültemde de hastanemizde de faaliyetler yapıyoruz. Orada da konferans salonumuz var. Orada hekimlerimiz var. Daha yeni Ercan Kesal'ı getirdik. İşte, hı hı, Ercan Kesal Bey'i davet ettik. Onunla bir sohbet gerçekleştirdik. Muazzam ilgiyle takip edildi. Bu tür şeyler önemli. Hı hı. Çünkü insan bir kuş misali, iki kanadı var. Bir kanadında elbette ilim olacak, bilim olacak, o çalışmalar, rakamlar, Ar-Ge çalışmaları, işte biraz önce bahsettiğim teknopark, teknoparkın cirosu elbette çok önemli ama diğer kanat, kuşun diğer kanadını ihmal etmemek lazım. Hı hı. Onlar da edebiyattır, hı hı, şiirdir, sanattır. Sanat çok mühimdir. Varoluşsal meselelerdir bunlar. Öğrencilerimi bu konuda ihmal etmeyeceğiz. Yönlendireceğiz kültür sanata. Bu arada biz büyük bir puzzle'ız Sıla Hanım. Yani sadece üniversite, sadece İzmir Bakırçay Üniversitesi tek başına orada bir adacık gibi değil.
1: Evet.
0: Biz bir puzzle'ın parçasıyız. TRT burada, TRT Belgesel çok güzel işler yapıyor. Sizler çok güzel işler yapıyorsunuz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sanat fabrikası var Alsancak'ta.
1: Evet.
0: Öğrencilerimi oraya sıklıkla yönlendireceğim. Çok güzel etkinlikleri oluyor. Hı hı. O etkinliklere bizatihi katılsınlar, istifade etsinler. Bu nedenle bu bilinçle de hareket etmek lazım. Yani sadece biz bir üniversite olarak bir adacıkta, Seyrek'te, hı hı, Menemen Seyrek'te faaliyetler yapmıyoruz. Birlikte faaliyet yapıyoruz.
1: Hı hı hı.
0: Bu işbirliklerini artıracağız. Bu yıl fazlasıyla artıracağız işbirliklerini. Kalkınma böyle bir şey Sıla Hanım. Kalkınma

0: Tek başına yapılacak bir hadise değildir. İzmir Bakırçay Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, işte 9 Eylül Üniversitesi, ODTÜ. Tek başına olmaz.
1: Tabii.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile olur, girişimcilerle olur, STK'larla olur. Bu mesele adeta geometrideki vektörler meselesine benzer. Hatırlarız ilkokulda, ortaokulda o vektörler meselesi. Farklı yöne bakan vektörler çıkartılır, aynı istikamete bakan vektörler toplanırdı. Biz İzmir'de aynı yöne bakıyoruz. Neyse. İzmir Bakırçay Üniversitesi, İT, 9 Eylül, işte İzmir Kalkınma Ajansı, TRT, Sivil Toplum Kuruluşları, İzmir Ticaret Odası. Bu aynı yön nedir? Bu aynı yön İzmir'in kalkınmasıdır.
1: Evet.
0: Beşeriyetin gelişmesidir. Beşer bilim havuzunun dolmasıdır. Bu noktada altını çizerim ki işbirliğine çok açığız.
1: Evet. Devam edeceğiz sohbetimize. Sözünüzü bölüyorum. Kusura bakmayın ama bir şarkı dinleyelim, sonra devam edelim.
0: Sanat demiştik zaten. Evet.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Rasim Akpınar'la Bakırçay Üniversitesi'ni konuşmaya devam ediyoruz. Bakırçay Üniversitesi deyince şimdi başka bir konuya gireceğim. Sonra tabii kampüsünüzdeki olanakları yine konuşuruz. İzmir dışından gelmeyi düşünen öğrenciler için ya da İzmir içinden, işte Seyrek tarafı biraz uzakmış şehirden diye düşünenler, evet, için bu şehirde üniversite öğrencisi olmak olanakları hakkında ve özellikle sizin üniversitenizin olanakları hakkında ne söylemek istersiniz?
1: Çok hoş bir soruydu. SWOT yaptığımızda İzmir Bakırçay Üniversitesi'nin kimilerine göre zayıf tarafı Menemen'de bulunması, Seyrek'te bulunması, kent merkezinin biraz periferisinde bulunması derler. Hı hı. Hayır diyorum sevgili gençler, sevgili adaylar. Biz Nasrettin Hoca'nın torunlarıyız. Nasrettin Hoca'ya, hocamıza göre dünyanın merkezi neresidir? Dünyanın merkezi ona göre Akşehir'dir. Hı. Bulunduğu yerdir. İnanmıyorsanız ölçün bakın der. Evet, merkez bizim bulunduğumuz yerdir. İzmir Bakırçay Üniversitesi İzmir'in merkezidir. Şaka bir yana, espri bir yana, izafidir bu tür şeyler. Evet. Küreselleşmeyle birlikte, teknolojik gelişmelerle birlikte, bu ulaşılabilirlik, erişilebilir olmakla birlikte hakikaten 80'ler 70'lerde yaşamıyoruz değerli gençler. Dolayısıyla kent merkezine oldukça yakındır. Nereye yakındır? Dünya artık birbirine çok yaklaştı. Buradan atlıyorsun, gidiyorsun Erasmus'la sevgili gençler. Gidiyorsun Polonya'da, Macaristan'da, Budapeşte'de de o Gül Baba'nın o güzel gölgesinde üniversitelerde bir dönem okuyorsunuz. Bu nedenle bu tür şeyleri bence hiç parametre olarak almayın. Şöyle olsaydı alın derdim. Ulaşmak zordur. Hı hı. Hayır, YÖK verilerine göre İzban'la işte atlıyorsun. Hemen 5-6 dakikada İzban'la Menemen'desin. Çok sık bir şekilde otobüs seferleri bulunmaktadır. Hakikaten ulaşmak kampüse oldukça kolay.
0: Evet.
1: İzmir'de üniversite okumak nasıl bir şeydir? Yine İzmir Bakırçay Üniversitesi'nde okumanın SWOT'unu yaptığımızda en güçlü tarafımız, her zaman söylüyorum, İzmir'de bulunmasıdır. Hı hı. Tamam, akademik kadrosu gençtir, 40'tır bu arada.
0: Öyle mi?
1: Bu çok önemlidir değerli gençler. Akademik yaş ortalaması 40'tır. Bir bilimsel araştırmaya göre ünvanlar arttıkça, ünvanı profesör olan, benim gibi profesör olan arkadaşlarımıza, çalışkan profesör arkadaşlarımıza söylemiyorum ama çalışma bu, yani vaka bu. Ünvan arttıkça bilimsel yayınlar azalmaktadır.
0: Hmm.
1: Doktor öğretim üyesinin, doçentin, gençlerin üretim şeyi çok daha yüksektir.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu bizim üniversitemizin genç olması, %80'inin prof dışında doçent, doktor öğretim üyesi, asistan olması çok güçlüdür.
0: Bir de gençlerle iletişimde de avantaj sağlayan bir şeydir.
1: Kesinlikle göz göze, diz dize sohbet edebilmektedirler bizim hocalarımızla. Bu çok önemlidir. Güzel dediniz Sıla Hanım. Yani hocaya ulaşılabilir olmak. Kampüste olduğumuz için 6 fakülte yan yana fiziksel olarak bir kampüste değerli gençler. Dolayısıyla hocalarınızla kolay ulaşabiliyorsunuz. Göz göze, diz dize derslerinizi işleyebiliyorsunuz.
0: İzmir dışından gelecekler için özellikle tabii aileler işin ekonomik yönünü ister istemez düşünür. Bu konuda işte barınma olur, güvende olması, gençlerin burs olanakları var mı? Bütün bunları öğrenebilir miyiz acaba?
1: Bizim kampüsümüzün hemen bitişiğinde Devlet Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtları var. Hı hı. Sıla Hanım. 750 kişi hanımefendiler kalıyor. Hı hı. 750 kişi beyefendiler kalıyor. Barınma konusunda hiçbir sorun yok. Seyrek kentleşen bir yer.
0: Evet.
1: Menemen kentleşme oranın yüksek olduğu, olacağı bir yer. Bu nedenle Karşıyaka'da da öyle oturanlar var. Çiğli'de oturanlar var. Seyrek'te oturanlar var.
0: Hı hı.
1: O imkan da var. Güven meselesine gelecek olursak asayişle ilgili en ufak bir şey olmadı. Kurulduğundan bu yana olmadı. Yani 10 yaşında gerek kampüs içinde, kampüsün bitişiğinde

0: de en ufak bir şey bizim üniversitemiz uhdesinde olmadı. İnşallah olmaz da. Bunun için güvenlikle ilgili meseleyi tedbir amaçlı tabii ki işte jandarma birimimizin hemen yanı başında olması da önemli bir şey. Olmakla birlikte mekan çok önemlidir. Güvenlikle hı hı. mekan arasında çok sıkı bir bağ vardır. Hı hı. Siz mekanı güzel kılarsanız, o mekan güzelse, aydınlıksa, bilimsel çalışmalar onu gösterir kent sosyolojisinde. Evet. Suç oranı çok azalır. Hı hı hı. Dolayısıyla çok aydınlık, ışıl ışıl göreceksiniz, böyle 5 yıldızlı otel gibi bir kampüsümüz var.
1: Hı hı. Siz bir de canlı geldiniz.
0: Sunan, sizi davet
1: yok,
0: ediyoruz.
1: Yok, henüz gelemedim. Evet,
0: sizi davet ediyoruz. Gezdirelim.
1: Umarım en yakın zamanda canlı bir canlı kampüs dediniz ya. Evet. Bunda etkinliklerin de etkisi var galiba. Tabii. Bu ara öyle bir planlarınız
0: evet.
1: olduğunu.
0: Biz öğrenci memnuniyetinde en son yapılan YÖK'ün yaptığı ankette 14 basamak yükselmişiz. 14 basamak.
1: Ne güzel.
0: Çok önemli bir yükseliş. Biz kültür sanat faaliyetlerine önem veriyoruz. Hı hı. Spora önem veriyoruz. Bahar şenlikleri çok güzel, cıvıl cıvıldı. Gençler bahar şenliğini çok güzel kutladı. Buray İkilem Grubu, Erdem Kınay, Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürümüz, Sayın Genel Müdürümüz geldi. Devlet Tiyatroları oynandı kampüste.
1: Çok güzel.
0: Konferans salonumuz Avrupa'yı çok standartları yüksek. 1000 kişilik bir konferans salonumuz var. Basket sahamız var. Tenis kortumuz var. Oldukça imkanlarımız, fiziksel imkanlarımız gelişmiş. Hı hı. Dolayısıyla hiç düşünmeden gelebilirler. Hı hı hı. Birlikte etkinlikleri birlikte yapıyoruz bu arada. Yani rektör, rektör yardımcısı, üst yönetim bir kenarda oturmuyor, bir kenarda durmuyor. Bizatihi bu etkinliklerde biz de yer alıyoruz.
1: Hı hı. Şimdi tabii yurt dışıyla bağlantılar da artık bu devirde çok önemli. Yurt dışındaki üniversiteler, çünkü küresel bir dünyada yaşıyoruz. Değişim programları ya da bunun dışında işte çift diploma imkanları, uluslararası akreditasyonlar, bunlar hakkında bilgi alabilir miyiz?
0: Geçen haftalarda Balkanlardan, Avrupa'dan Tiran Üniversitesi rektörü geldi. Biz ortak doktora programı açtık. Hı hı. İşletme alanında oradaki öğrenciler buraya, buradaki öğrenci oraya gelerek çift diploma sahibi olacaklar. Hı hı. Çok kıymetli bir protokoldü. Bizim tabii Erasmus anlaşmalarımız var. Öğrencilerimiz kolaylıkla Avrupa'daki üniversitelere gidiyor. Bir dönem okuyabiliyorlar. Akredite olmuş bölümlerimiz var. Yönetişim bilişim sistemleri akredite olmuş durumda. Değerli Sıla Hanım, bu şekilde uluslararasılaşmaya çok özel önem veriyoruz. 70 kadar uluslararası öğrencimiz var. Bu sayıyı artıracağız. Hedefimiz bunu iki katına çıkarmak. Hı hı hı. İnşallah hedefimize ulaşırız.
1: Hı hı hı. Şimdi istihdam konusunda dönelim istiyorum ben. Dediğiniz gibi özellikle girişimci olmaları konusunda da onları desteklemek istiyorsunuz. Bu konuda yapılan çalışmalarınızı biraz daha detaylandırabilir misiniz? Bu 6 artı 2 staj olanakları onun dışında nasıldır acaba?
0: Evet. Şimdi biz sadece mühendislik fakültesinde düşünmüyoruz bunu. Yani iş yerinde mesleki eğitimi 6 artı 2'yi bu yıl İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde tarih bölümü öğrencilerimizde, hı hı. sosyoloji bölümü, psikoloji bölümü öğrencilerimizde ve İktisadi İdari Bilimler Fakültemizdeki sosyal bilimcilerimizde, hı hı. Bir dönem iş yerinde mesleki eğitim yapacaklar.
1: Evet.
0: Bunun altyapısını hazırlıyoruz. Protokollerle hazırlıyoruz. Gerek Aliağa Organize Sanayi Bölgesi, gerek Menemen Serbest Bölgesi, tüm organize sanayi bölgeleri. İşte ben geçenlerde Kınık Organize Sanayi Bölgesi'ndeydim. Ege Bölge Sanayi Odası'yla ilişkilerimiz son derece kuvvetli. İzmir Ticaret Odası'yla kurumsal ilişkilerimiz son derece kuvvetli. Bunu önemsiyoruz çünkü Fight Club filminde dediği gibi, o dövüş kulübü filminde dediği gibi, hayat dışarıdadır. Hı hı. Hakikaten hayat dışarıda. Öğrencilerimizin sadece kuramsal eğitim bir

0: bilgiyi edilgen bir şekilde alıp çıkmaları değil, işe yarar, iş gücü piyasasına uygun bir şekilde yetkinlikler kazanmasına da dikkat edeceğiz. Hı hı. Özellikle bu yıl müfredatta güzel değişiklikler yapacağız. Ben geçen haftalarda bir OECD raporunu okumuştum Sıla Hanım. Üniversiteler geleneksel misyonunu artık tüketti.
1: Evet.
0: Yeni bir misyon üstlenmelidir diyordu bu OECD raporunda.
1: Nasıl bir misyon?
0: Tam da sorunuzla alakalı işte. Şöyle bir misyon. İş gücünün o gelişen teknolojik gelişmelere adaptasyonunu artırıcı, yapay zeka, işte metin madenciliği, veri görselleştirme, saha çalışmalarını besleyen nitel araştırma yöntemlerini kullanabilen kişiler istiyorlar iş gücü piyasası. Bu nedenle biz sosyal bilimlerde de diğer mühendislikte de değerli Sıla Hanım, müfredatlarında altın bilezik edinebilecekleri sertifika sürekli eğitim merkezimiz tarafından onaylı.
1: Evet.
0: Diplomanın yanı sıra CV'lerinde sertifika edinebilecekleri müfredatlarında zorunlu dersler koyacağız. Hı-hı. Bu zorunlu dersler neler olabilir? Hemen söylüyorum. Mesela metin madenciliği olabilir.
1: Hı-hı.
0: Max Kudie en vivo nitel araştırma yöntemleri olabilir.
1: Hı-hı.
0: Gibi bunları kim verecek? Bunlar var. Bunlar bizim Bakırçay Üniversitesi'nde kütüphanemizde, veri tabanımızda online eğitim veren kuruluşlar tarafından online kurslar var.
1: Harika.
0: Bunları alacaklar öğrencilerimiz. Uygulamalı da hocalarımız vize ve finallerini yapacaklar. Uygulamalı aşamada da öğretecekler 1-2 hafta.
1: Hı hı.
0: Ve dolayısıyla 14 hafta bu kursu tamamlamış olacaklar. Hem AKTS'li bir kredili zorunlu dersi halletmiş olacaklar. Hem de bir taraftan bu sevgili öğrencilerimiz altın bilezik edinmiş olacaklar.
1: Harika. Tabii çok yönlü geliştirmeleri de gerekiyor gençlerin kendini.
0: Evet.
1: Bugünün dünyası biraz da öyle.
0: İnterdisipliner olmaları gerekiyor.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Şu anda olanlar dışında anladığım kadarıyla şimdi bu sene Bakırçay Üniversitesi'ne başlayan bir öğrenci aslında 4 sene içinde pek çok yenilikle de karşılaşacak. Böyle
0: evet.
1: Planlarınız var
0: evet.
1: diye anlıyorum. Başka hedefler, planlar yakın zamanda yapılacaklar var. Şimdi sohbetin yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Benim belki eksik bıraktığım, sormayı atladığım Bakırçay Üniversitesi ile ilgili sizin söylemek istedikleriniz vardır. Bunları öğrenelim.
0: Şimdi insan tabii biyolojik olarak yediği her şeyidir. Yani siz ne yiyorsanız biyolojik olarak osunuz aslında. İnsan zihin olarak, karakter olarak da okuduğu her şeydir. Yaptığı okumalardır. Davranışına yansır, konuşmalarına yansır bu okumaları. Yoksa yansımıyorsa zaten kitap yüklü merkeptir.
1: Hı hı.
0: Bizim medeniyetimizin tasviriyle aynen evet. böyledir. Davranışına yansımalıdır, hayatına yansımalıdır. Bir üniversitede nedir diye soracak olursak, bir üniversitede akademik kadrosudur.
1: Hı hı.
0: 500 kadar akademik kadromuz bizim İzmir Bakırçay Üniversitesi'nin ruhuna, karakterine yansımaktadır. Biz akademik kadro alımlarımızda buna çok özel önem veriyoruz.
1: Hı hı.
0: Yani şuna önem veriyoruz, bizim özgünlüğümüzü destekleyecek,
1: hı hı.
0: bizim ilmi kalitemizi, bilimsel kalitemizi artıracak, bizim proje, girişimcilik, toplumsal katkı yönlerimizi artıracak genç akademisyenleri alıyoruz.
1: Evet, evet.
0: Bunu söylemek isterim.
1: Hı hı.
0: Bizi tercih edecek İzmir Bakırçay Üniversitesi'nin müstakbel öğrencilerine de, onlara ben öğrenci demiyorum, değerli genç kardeşlerime, öğrenme ortakları, öğrenme ortaklarından hakikaten ben bir şeyler öğreniyorum.
1: Tabii tabii.
0: Teknolojiye daha şeyler, yatkınlar. Benim okumadığım bir kitabı onlar okuyor. Hı-hı. Benim izlemediğim filmi
1: sizin
0: onlar izliyor.
1: Sizin kişisel olarak da iletişiminiz güçlü sanıyorum öğrenci.
0: Gençleri seviyorum.
1: Hı-hı.
0: Çocukları çok seviyorum. O A. Kadir'in dediği gibi, şair A. Kadir ne güzel diyor. Çoğalın çocuklar, çoğalın diyor. Böcekler kadar, çiçekler kadar çoğalın diyor. Çoğalsınlar.
1: Evet.
0: Çocuklarımız, gençlerimiz çoğalsın. İnşallah. Gençleri bekliyoruz, kampüsümüzde bekliyoruz.
1: Aha.
0: Birlikte güzel işler yapacağız. Birlikte diyorum, altını çiziyorum, birlikte yapacağız. Ne yapacaksak birlikte yapacağız.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: efendim.
0: Teşekkür ederim.
1: Bugün bize katıldığınız için yeni eğitim yılı da hayırlı olsun şimdiden diyelim. Geleceklere de sevgilerimizi yollayalım. Size bir şarkı armağan edelim ekip olarak.
0: Eyvallah. Çok merakla bekliyorum hangi şarkı.
1: Bakalım.
2: Aşk sonsuza kadar sürer mi?
3: Sürmez mi?
2: Sürsün de olmaz mı?
3: Güzel olan her şey sürer mi?
2: Sürmez mi?
3: Sürmesin.
2: Sürsün demeyle sürer mi? Sürmez mi?
3: Bu konuşma böyle sürüp gider mi?

Sevgili dinleyenler, bugün İzmir Bakırköy Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Rasim Akpınar'la birlikteydik. Bakırköy Üniversitesi'ni konuştuk. Aslında eğer bizi takip edebildiyseniz bu haftayı biz üniversitelerimize ayırdık. Çünkü geleceğimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Şu anda tercih döneminde olan öğrencilerimizin hem bireysel gelecekleri için hem ülkemiz için, ülkemizin geleceği için ne kadar önemli bir dönemde olduk biliyoruz. Bu yüzden de eğitim hayatımız, akademimiz, üniversitelerimiz hepimiz için gerçekten çok önemli. Önümüzdeki haftada devam edeceğiz. Tercih dönemi devam ediyor biliyorsunuz. Yaşamın ritminde biz de mümkün olduğu kadar hocalarımızla, rektörlerimizle üniversitelerimizi tanımaya ve sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Takip edebilirsiniz bizi. Bunu tekrar hatırlatalım. Haftayı birlikte bitirdik. Hafta sonu girecek araya.

0: Ama pazartesi umarız yine 10.10'da Radyo 1'de bizlerle buluşursunuz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve ben Sıla Koç. Hoşçakalın.
1: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim merhabalar, Mutfağın sırlarındasınız. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı gönderiyoruz. Geleneksel mutfağımızda israftan kaçınmak sadece ekonomik değil, aynı zamanda dini ve ahlaki bir değerdir. Çünkü nimete saygı anlamı taşır. Kültürümüzde yiyeceklerin hazırlanmasından tüketimine kadar her aşamada kanaatkarlık ve bereket vardır. Yemekler başka bir yemeğe dönüştürülür. Örneğin artan bayat ekmeklerden köfte yapılır, papara ya da ekmek tatlısı yapılır, artan pilavlardan çorba yapılır. Bununla birlikte yemek malzemeleri en ince detayına kadar kullanılır. Sebze kabukları, sapları ya da etin kemikleri çorba yapmak için değerlendirilir. Kemik sıyırma adabı ile nimete saygı gösterilir. Yemekler küçük lokmalar halinde yenir. Yemek tabağa ihtiyaç kadar alınır. Herkesin kendi önünden yemesi ilkesiyle tabakta yemek bırakılmaması hedeflenir. Kışlık hazırlıklar artık çok gündemimizde. Sosyal medya sayesinde konserveler, kurutmalar, turşular, salçalar, reçeller, soslar, tarhanalar, hatta erişteler yapılıyor. Böylece uzun süreli saklanacak bu yiyecekler hem mutfağımıza bereket hem de ev ekonomisine katkı oluyor. Sofrada besmele çekilmesi, yemeğe üflenmemesi gibi uygulamalar yemeğin bereketini arttırma ve nimete hürmet amacı taşıyor. Bu gelenekler sadelik ve kanaatkarlık temelinde hem aile bütçesini koruyor hem de çevre bilinciyle doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlıyor. Bizim mutfağımızda özellikle kırsal bölgelerde, köylerde bu uygulamaların hala devam ettiğini görüyoruz. Mesela benim çocukluğumda her ev salçasını kendi yapardı. Eriştesini keser, reçelini kendisi kaynatır, turşularını kış için yaparak saklarlardı. Ben rahmetli anneanneciğimden, babaannemden biliyorum. Öyle güzel hazırlıklar yapılırdı ki. Tabii eskiden konserve geleneği yoktu ama sebzeler kurutulurdu. Kış aylarında kurutulan sebzelerden nefis yemekler yapılırdı. Ha, sebze kurutma demişken hemen aklıma geliveren bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Efendim, dolmalık biber ya da dolmalık patlıcan ya da dolmalık kapya biber kurutuyor iseniz ipe dizdikten sonra iç kısımlarına dörde katlanmış bir kağıt

0: havlu sıkıştırın. Bu şekilde sebzeler çok daha kolay, çok daha güvenli kururlar. Sizlerle hafta içi her gün tam bu vakitte buluşmak dileklerimizle, hoşça kalın, sağlıklı, afiyetle kalın diyoruz.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yadın, haberleri sunuyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk ve Yaz Okulları final programında konuştu. Gençliğin bu milletin atar damarı olduğunu söyledim. Türkiye Gençlik Vakfı'nı hedef gösterenlere, Türkiye'nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor sözleriyle tepki gösterdi. Antalya, Muğla ve İzmir'deki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Mersin, Aydınçık ve Balıkesir, Gömeç'teki yangınlarsa büyük ölçüde kontrol altında. İletişim Başkanlığı da yurdun bazı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları ile ilgili bilgi paylaştı. Yeni Parti'nin Kayseri İl Başkanlığı'nın açılışında Atatürk posterindeki altı ok görselinin kesilmesi yeni bir siyasi tartışmanın fitilini ateşledi. Yeni Parti yaşananların provokasyon olduğunu savunurken CHP'den tepki gecikmedi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, Atatürk'e ve Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine saygısızlığın izahı olamaz sözleriyle yaşananlara sert tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarıyer'de düzenlediği üye katılım törenine üye olmayan kişilerin götürüldüğü iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Gürsel Tekin'in şikayeti üzerine açılan soruşturmada ifadeler alınmaya başlandı. Timur Soykan, Uğur Dündar ve Fatih Altaylı da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil gözaltına alınan 55 şüphelinin işlemleri devam ediyor. 55 şüpheliye suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, irtikap, rüşvet verme ve alma suçlamaları yöneltiliyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Soruşturma kapsamında oyuncular Berna Leçin, Kerem Bürsin, Eda Ece ve İrem Helvacıoğlu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek ifade verdi. Halkı yanıltıcı bilgi, alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Taliban bağlantılı 5 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. İlgili Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlandı. Taliban rejimi Yüksek Öğrenim Bakanı ve Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan Hamdullah Numani, mal varlığı dondurulan isimler arasında bulunuyor. Binlerce göçmen akın etti, İspanya orduyu devreye soktu, sınırı kapattı. Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçen göçmen sayısı 2 günde 60 bine ulaştı. İspanya Başbakanı Sanchez gelişmeleri İspanya'nın toprak bütünlüğüne saldırı olarak niteledi. Ceuta göç krizinde İsrail bağlantısı bulunduğuna ilişkin iddialar İspanya'da tartışılıyor. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Filistin davasının önde gelen savunucularından İspanya'yı Ceuta üzerinden hedef aldı. İspanya'nın İsrail'e ders vermeden önce bu durumu açıklaması gerektiğini savundu. İspanya Ulaştırma Bakanı ise mesajı alıntılayarak her şey oldukça netleşmeye başlıyor dedi. Gazze'de ateşkese rağmen yine silahlar susmadı. Soykırımcı İsrail saldırılarına devam etti. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yıkım ve baskınlarını sürdürdü.